leke olarak nitelendirdi, darbenin Türkiye'nin büyümesine de ağır darbeler indirdiğine dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Erdoğan, milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile Suriye'de bir araya gelen Dışişleri Bakanı Fidan, terör örgütü SDG'nin FES'i ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının önemli bir adım olduğunu belirtti. Fidan, bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemi kazasında kayıp 14 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Üçüncü gemi enkazın çıkarılması için çalışmalara bugün başlayacak. KKTC Başbakanı Ünal Üster, bu zorlu süreçte yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum dedi. İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. İlk etapta 1071, toplamda 15 bin ev uygun fiyata kiralanacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlardan üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. Aile kurumu ve toplum düzeni korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 kişiyle 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutu konusunda da bilgi verildi. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemelerinde bulunduğu yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Eski MİT mensubu Kaşif Gözenoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Kurtlar Vadisi, Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aslan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklu bulunuyor. Hafta başından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklık 4 ila 8 derece azalacak. Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Anadolu Ateşi 5. ve son bölüm. Yazan Miyase Sertbarut. Yöneten Ejder Akışık. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar: Şefika Berin Öney, Ferhunde Sema Aybars, Münazım Memduh Bey Murat Atak, İzzet Hakan Özgömeç, Sami Bey Bülent Türkmen, Zühre Serap Sağlar, Köylü Kadın Nurşen Girgin Koç, Komşu Kadın Ayşe Akınsal, Sofia Serpil Çağran, Rıza Mustafa Ali Sezan,

komşumuz Mülazım Memduh Bey, manevi kardeşim saydığım İzzet ve bir grup vatanseverle birlikte milli kuvvetlerde yer almak üzere Anadolu'ya geçmiştik. Tek ümidimiz Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açan Mustafa Kemal Paşa'daydı. Memduh Bey'le söze dökülmemiş bir gönül bağımız var. Hislerimizi konuşmak için vatanımızın bu içler acısı halinin sona ermesini bekliyoruz. Ben ve İzzet bir süre kanı kollarındaki sevkiyatla ilgilendik. Memduh Bey'le yollarımız ayrılmıştı. Daha sonra Garp Cephesi İstihbarat Dairesi'nde çalışmaya başladık. Askeri disipline uygun ve gönülden çalıştığımız için İzzet'le bana gizli bir görev verildi. İkimiz eski bir değirmende ekipteki diğer kişilerle buluşacaktık. Oraya gittiğimizde aylardır haber alamadığımız Memduh Bey'i karşımızda bulduk. Kendisi yüzbaşılığa terfi etmişti ve ekibin komutası ondaydı. Vazifemiz ise düşmanın cephane ve malzeme yığınaklarını tahrip etmek, bazı köprüleri imha etmekti. Köylü kıyafetlerine bürünerek vazife yerlerimize doğru yürümeye başladık. Yolda düşman devriyeleriyle karşılaşmamak için dua ediyordum. Çünkü gizli görevimiz ortaya çıkmasa bile tarlaya giden köylülere de zulüm yaptıklarını biliyorduk.

0: Biraz geride kalır mısın Şefika? Konuşmak istiyorum.
1: Değirmendeki konuşmamıza benzer sözler duyacaksam hiç başlama kumandanım.
0: Bana kumandanın gibi değil. Nişanlın gibi davranamaz mısın? Sadece adımı söyle Şefik. Ben senin adını söyleye söyleye hayat buldum. Adını tekrarlamak sanki bana çelikten bir zırh giydirdi. Sanki kurşun işlemez bir sihir yaptı.
1: Ben bu gönül bahislerini İstanbul'da dinlemek istiyorum yüzbaşım. Şu anki şarkılar...
0: Fakat belki de İstanbul'u hiç göremeyeceğiz. Belki bir cephaneyle birlikte biz de havaya uçacağız.
1: Rica ederim yüzbaşım. Asker ocağında karşılaşan iki insan olarak kabul edelim birbirimizi. Eğer hislerimize kapılırsak bu çok önemli vazifeyi başarmamız zor olur.
2: Yüzbaşım, biraz ileride düşman devriyeleri var galiba. Ne yapalım? Yolumuzu değiştirelim mi?
0: Hayır. Bu daha çok dikkat çeker. Bizi mutlaka fark etmişlerdir. En iyisi doğruca gitmek. Unutmayın, çift sürmeye giden köylüleriz.

0: Neyse devreyi atlattık arkadaşlar.
1: Ben dayanamayıp boğazına sarılacaktım adamı. Ah,
2: kendine hakim ol İzzet. Şu an onlar ne derse desin önemli değil. Alacağımız sonuç önemli.
1: Daha yolumuz var mı kumandanım? Bu şımarıkların dersini bir an önce vermek istiyorum.
0: Az kaldı İzzet, az kaldı.
3: Küçük eski bir bağ evinde bizim için bırakılmış tahrip kalıpları, bomba, dinamit gibi malzemeler var. Nasıl kullanılacağını öğreteceğim size. Zaten Sami Bey ile Zühre Hanım bu konuda tecrübeli. Zannederim siz de hemen öğrenirsiniz. Bu gece darmadağın edeceğiz Yunan birliğini. Panik, korku ve cephane eksikliği mahvedecek onları. Kaçacakları köprüde uçmuş olacağı için arkadan gelen askerlerimiz bitirecek işlerini.
1: Bir de bize korkak dedi. Kim korkakmış görsün bakalım.

0: Bu bağ evinin kapısı açık. Böyle bir yere nasıl bırakırlar malzemeyi?
1: Kilitli olsa daha çok şüphe uyandırırdı Şefika Hanım.
2: Burada eski bir masadan başka bir şey yok kumandanım.
1: O masa çok kıymetlidir İzzet.
3: Aa, bütün sır masanın altında mı yoksa?
1: Evet Zühre Hanım. Sami Bey, masanın ucundan tutun da kaldıralım. İzzet,
3: hadi.
1: Sen de şu masanın altındaki kilimi çek al. Al oradan.
2: Hani? Hiçbir şey yok.
1: Doğrusu çok iyi gizlemişler. Tahta döşemelerden fark edilmiyor. Bakın, burada bir kapak var.
0: Çok iyi düşünülmüş doğrusu.
1: Evet, iyi düşünüldü. Aşağıda bol miktarda tahrip malzemesi var. Ben inip size uzatacağım. Sami Bey, düzgünce sıralayın malzemeyi. İzzet, sen gözcülük et. Şefika Hanım, Zühre Hanım, pencereden kapıdan uzak durun lütfen. Sizi gören olmasın.
3: Emredersiniz.

0: Vakit gece yarısını buldu kumandanım. Daha bekleyecek miyiz?
1: Tamamdır İzzet. Herkes ne yapacağını iyice anladı değil mi?
2: Evet.
1: Son defa söylüyorum. Siz Sami Bey, sol taraftaki büyük köprüyü uçuracaksınız.
3: Aha.
1: Siz Zühre Hanım.
2: Buyur.
1: Sağ taraftaki küçük köprüyü imha etmek de sizin vazifeniz.
3: Emredersiniz yüzbaşım.
1: İzzet, seni de köyün girişinde bir adamımız bekliyor olacak. Parolayı söylemeden hiçbir şey açıklamayacaksın.
2: Aha.
1: O sana köyde bir ev gösterecek. Evin önünde nöbetçiler vardır. Orayı cephanelik olarak kullanıyorlar. Ne yapıp edip nöbetçileri atlatacak, evin penceresinden el bombasını atacaksın.
0: Emredersiniz kumandanım.
1: Unutma. Bombayı asmadan önce şu pimi çekeceksin. Sonra da 8'e kadar sayıp fırlatacaksın. Eğer 8'e kadar saymadan atarsan zamanında patlamaz, alıp tekrar senin tarafına atarlar. 8'den fazla sayarsan bu defa elinde patlar. Çok dikkatli ol. Ha, eve çok fazla yaklaşma. Yoksa cephanelikle birlikte maazallah sen de uçarsın.
0: Endişe etmeyin kumandanım. Bu gece vatanın en güzel şiirini yazacağım.
1: Size gelince Şefika Hanım, siz de Yunan karargahının içine gireceksiniz. Aşçı kadınlardan biri bizim için çalışıyor. Sizi kızı gibi gösterip mutfağa alacak. Kadın parolayı söylemeden konuşmayın sakın. Size mühimmat deposunu gösterecek ve nöbetçileri oyalayacak. Siz de hemen dinamitleri yerleştirip fitili ateşleyecek ve derhal oradan uzaklaşacaksınız.
2: Emredersiniz yüzbaşım.
1: Ben de karargâhtaki diğer cephaneliği uçuracağım. Herkes vazifesini yaptıktan sonra bu bağ evine dönecek. Sizden şüphelenir de yakalarlarsa asla ve asla konuşmayacaksınız. Evet, hadi şimdi dağılalım. Allah yardımcınız olsun.
3: Hakkınızı helal edin yüzbaşım. Gidip de gelmemek, gelip de bulmamak var.
1: Helal olsun. Sizler de helal edin arkadaşlar.
2: Helal olsun.
1: İnşallah eksiksiz döneceğiz buraya.
2: Helal olsun.
3: Hadi.

0: Hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Büyük bir iş başardınız. Pencereden bakın. Alevler, patlamalar hala devam ediyor. Biraz sonra askerlerimiz girer köye. Düşmanın kaçacağı hiçbir delik kalmadı.
1: İzzet hala dönmedi, merak ediyorum.
0: Düşman askerleri mağlubiyetin verdiği hınçla ateş edip duruyorlardır şimdi. İzzet de köydeki evlerden birine saklanmış olabilir canım.
2: Belki de yolu şaşırmıştır.
3: Aa, bana kalırsa büyük bir ihtimalle gizlenmiştir.
1: Onu arayalım Memduh Bey. Belki de şu anda yaralıdır, yardım bekliyordur.
0: Askerlerimiz gelmeden gidemeyiz Şefika. Tamam, sana hak veriyorum. Bir kardeş gibi bağlanmışsın İzzet'e. Ondan mesul hissediyorsun kendini. Ama hepimiz birbirimizden mesulüz. Bu sebeple sizleri bir kere daha ateşe atamam. Biraz bekle. Askerlerimiz gelsin, o zaman buluruz İzzet'i.
1: Size asker gibi davranın diyordum. Fakat şimdi ne olur bir baba gibi, bir abi gibi dinleyin hislerinizi. Bulalım çocuğu.
3: Şefika Hanım'la ben gideyim aramaya ha. Siz dikkati çekersiniz kumandanım. İki köylü kadından kimse şüphelenmez. Kardeşimizi arıyoruz deriz ha.
0: Pekala. Gidin hadi. Fakat çok dikkatli olun. Unutmayın, daha yapacağımız çok iş var.

0: bombalanan ev şu karşıdaki olmalı Şefikan. İzzet de fazla uzağa gidememiştir ha.
1: Kime bakıyorsunuz bacılar?
2: Kardeşimi arıyorum ben. Burada misafir kalıyordu.
1: Kaç yaşlarındaydı kardeşim bacım?
2: 17-18 yaşlarında.
1: Belki benim eve aldığım gençtir ama.
2: Nerede? Çabuk gösterin. Yaralı mı? Öldü mü yoksa?
1: Belki aradığın genç o değildir bacım, korkma. Gelin göstereyim. Yok. Evim şuracıkta zaten. Ben eve aldığımda yaşıyordu. Konuştu bile. Sonra gidiverdi işte.
2: Öldü mü? Öldü mü söyleyin.
1: Başın sağ olsun.
2: Hayır. Hayır, o değildir. Ölmemiştir o. İnsan bu kadar gençken kolay ölmez.
0: Konuştu demiştin baca ha? Neler söyledi?
1: Safiye'ye söyle. Onu hep sevdim dedi. Sonra bin bir zorlukla koynundan küçük bir kese çıkardı. Benim anamındı. Bunu Safiye'ye ver dedi. Başı düştü yana.
2: Safiye dedi ha. Bu İzzet. Zühra'nın bu İzzet.
1: İşte geldik. İşte orada yatıyor. Avluya kadar getirebildim zavallıyı.
2: İzzet! Kardeşim! İzzet! Vatan şehidi İzzet! Gözün açık gitmesin canım kardeşim. Safiye dedin ha? İnsan kardeşim benim. Safiye'yi bulacağım İzzet. Söz sana. Diyeceğim ki... ölmeden önce seni sayıkladı. Seni sevdiğini söyledi diyeceğim. Vasiyetin yerine gelecektir kardeşim. Rahat uyu. Anadolu ateşim benim. Rahat uyu.
1: Buyur. Buyur keseyi bacım. Emanet bende kalmasın.

0: Çok solgun görünüyorsun Şefika. Çık, biraz bahçede dolaş istersen.
1: Hala, düşman karargahına nasıl girdiğini bir daha anlatsana. Ne olur.
0: Uf, kaçıncı dinleyişin Rıza? Halanı yormayalım. Bak hala nasıl yorgun ve zayıf görünüyor. İyice dinlensin, gene anlatır.
1: Çabuk toparlarım yenge, merak etme.
0: Memduh Bey İstanbul'a ne zaman dönecekmiş Şefika?
1: Düşman askerlerine selam vermek zorunda değil. Dönsün artık.
2: Bir aya kadar dönmüş olur zannederim Rıza.
0: İyi. O gelinceye kadar biz de hazırlıklarımızı yaparız.
2: Ne hazırlığı bu yenge?
0: Tabii ki düğün hazırlığı. Yoksa hep nişanlı mı kalacaksınız?
2: Evet. Artık bunu düşünebiliriz. Çünkü başkumandanlık meydan muharebesiyle son noktayı koyduk. Destanlar yazarak attık düşmanı vatanımızdan. Hür bir millet olarak yaşayacağız artık huzur içinde. Gerçi yapılacak çok şey var daha. Fakat Mustafa Kemal Paşa'mız sayesinde onların da altından kalkacağız inşallah.
0: Ah, çok şükür bugünleri gördük Şefika.
2: Bunu binlerce şehidimize, gazilerimize borçluyuz. İzzet'i düşünüyorum şimdi yenge. Onun bir vasiyeti var. Yerine getirmem lazım. Gidip sevdiği kızı bulmalıyım.
0: Tabii ya, git. Hayata doyamadı yavrucak. Kızın nerede olduğunu biliyor musun?
2: Memduh evini tarif etmişti. İzzetlerle bitişikmiş evleri. Bir de annesinden hatıra kalmış bir yüzüğü var İzzet'in. Onu Safiye'ye verin demiş. Zaten kimsesi yoktu çocuğun.
0: Vah yavrucak. O zaman götür ver Şefika. Madem birbirlerini seviyorlarmış.
2: Bilmediğim bir şey var yenge. O bir Rum kızı.
0: Öyle mi? Hay Allah. Ah, hiç aklıma gelmemişti. Adı niye Safiye peki?
2: Aslında Sofia. Fakat İzzet ona Safiye dermiş. Onunla beraber Anadolu'ya geçmek için çok yalvarmış ama İzzet götürmek istememiş.
0: Ya. En iyisi kızı gör. Tanış, konuş. Çocuğun vasiyetini yerine getir. Yüzüğü hak ediyorsa almalı.
2: Haklısın yenge. En doğrusu senin dediğin gibi yapmak.
1: Anne! Anne, babam geliyor.
0: Eyvah, lafa daldık. Hemen sofrayı hazırlayalım Şefika. Miralay Sufi Bey acıkmıştır.
2: Oo, bakıyorum abimin yeni rütbesini sık sık söylemek pek hoşuna gidiyor yenge.

0: baktın hanım kızım. O evde oturanlar Yunanistan'a gitti. Bir kızları kaldı burada ama o da çalışıyor. Birazdan gelir.
1: Ailesinin niçin Yunanistan'a gittiğini biliyor musunuz?
0: Kendilerinden hesap sorulacağını zannedip korktular boş yere. Gitmeyin diye ısrar ettik ama dinlemediler.
1: Kızlarının adı Sofia mı? Genç bir kız olacak.
0: Sofia, evet. Burada kaldı o. Çok ısrar etti ailesi. Zorladı ama o inat etti gitmem de gitmem diye. İşte sokağın başında göründü.
1: Pek de güzelmiş.
0: Hem güzel hem namusludur. Mahalleli pek sever, korur onu. Güzelin şansı olmaz derler ya. Bu kızın da bahtı kapalı galiba. İzzet gitti gider.
1: Ben de İzzet'ten haber getirmiştim ona.
2: Akşamınız hayırlı olsun.
0: Sofia kızım, bak bu hanım seninle konuşmak ister. Sana İzzet'ten haber getirmiş galiba. Hadi gözün aydın.
2: İzzet'ten mi? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Benim adım Şefika. Evinizde konuşabilir miyiz?
2: Tabii tabii. Buyurun eve girelim Şefika Hanım.
0: Sofia, sonra bana da anlat olur mu?
2: Olur teyze.

0: Buyurun oturun. Size bir kahve pişireyim hemen.
1: Aa, zahmet etme. Zaten işten geliyorsun, yorgunsundur.
0: Aa, İzzet'ten haber getirmişsiniz ya. Yorgunluğum uçtu gitti. Nasıl? İyi mi o?
1: Sana bambaşka haberlerle gelmek isterdim Sofia. Fakat sadece İzzet'in son sözlerini getirebildim. Hepimizce mukaddes sayılan bir dava uğruna, vatan uğruna şehit oldu İzzet.
0: Şehit mi oldu?
1: Son sözlerini sana ulaştırmayı onun vasiyeti bildim.
0: Şehit oldu demek.
1: O şimdi cennette. Bütün şehitlerimiz gibi. Sen ondan geriye kalan tek insansın.
0: Onunla gitmeyi öyle çok istemiştim ki.
1: Safiye'ye söyleyin. Onu hep sevdim demiş.
0: Tanrım. Bu acıya nasıl dayanacağım ben?
1: Bilmem seni teselli eder mi? Ondan bir hatıra getirdim sana. Bir yüzük. Annesininmiş. Al. Anladım ki sen bunu gururlanarak takması gereken tek kişisin.
0: Bu yüzük benim izzetim olacak bundan sonra. Ölünceye kadar çıkarmayacağım parmağımdan. Beni bulduğunuz, beni annesinin yüzüğünü takmaya layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim Şefika abla. Burası hepimizin vatanı. Yazık ki bizi birbirimize düşman etmek için işgalci devletler ne mümkünse yaptılar.
1: Biliyorum Sofia. Hem bizim münevverlerimiz hem de yıllardır bu vatanda yaşayan azınlıkların münevverleri bunu biliyor. Fakat bazıları geç anladı işte. Sen genç yaşına rağmen bunu bildiğin için tebrik ediyorum. İçinde Anadolu ateşinden bir kıvılcım taşıyorsun.
0: İzzet'in kıvılcımı. Şimdi gökyüzünde belki bir yıldız olmuş parlıyordur.
1: Adını bildiğimiz, bilmediğimiz bütün şehitlerimiz, bütün Anadolu kıvılcımları şimdi orada. Emin ol Sofia. Bundan sonra seninle sürecek olan dostluğumuz onları bahtiyar edecektir. Gel şimdi. Seni alnından öpmek istiyorum. Sevgili kardeşim.
2: Niyase Sertbarut'un yazdığı Anadolu Ateşi adlı oyunumuzun 5. ve son bölümünü dinlediniz.

Sana gül gonca diyorlar, bana şeyda bülbül. Güle gülmek yaraşır, bülbüle feryat, ey gül. Nuri Halil Poyraz'ın Muhayyer makamındaki eserini Bekir Sıtkı Sezgin'den dinleyerek başladık bu gece programımıza. Eserin başında da İhsan Özge'nin Muhayyer makamındaki klasik kemençe taksimine kulak verdik. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere. Bu gece Muhayyer ve Hicaz makamında eserlerle huzurlarınızda olacağım. İkinci Muhayyer eser Tamburi Ali Efendi'nin bir bestesi. İbrahim Suat Erbay'ın yorumundan dinliyoruz. Feryada ne hacet, yürü ben de eyle dehanın. Bülbül yetişir, bağrımı hun etti figanın.

Güftesini Semih Mümtaz Bey'in yazdığı Lemi Atlan'ın muhayyer şarkısını Dilek Türkan'ın yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Gezdim yürüdüm dün gece hicranımı yendim. Ta fecre kadar balkonun altındaki bendim.

Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin muhayyer eserini Koray Safkan'ın yorumundan dinliyoruz. Sevdiceğim aşıkını ağlatır, gözyaşını sular gibi çağlatır. Felek bana kareleri bağlatır. Ermez akıl şu feleğin fendine, çekti beni bir güzelin bendine.

Gülden Sarı Kahya'yı Şükrü Tunar'ın Muhayyer şarkısında dinliyoruz. Yadımda o sevdalı yeşil didelerin var. Ölsem de unutmam seni. Kalbimde yerin var.

İsmail Hakkı Nebioğlu'nun Muayyer makamındaki bestesini Alaaddin Yavaşça'nın yorumundan dinleyelim şimdi. Bağa gidersin üzüme, hiç bakmıyorsun yüzüme. İnanır mısın sözüme, uyku girmiyor gözüme.

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Hicaz makamında şarkılarla devam ediyor. Hüseyin Suat Yalçın'ın güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Hicaz şarkısını Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Kalmadı bende ne arzu ne gönül, kime aldanmadı divane gönül, yandı boş yere pervane gönül, kime aldanmadı divane gönül.

Güfte ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Hicaz şarkıyı Filiz Çatıroğlu'nun yorumundan dinliyoruz. Aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah. Gönlüm seni ta haşre kadar saklasa hep ah. Sensin yine kasteyleyecek canıma zalim, beyhude benim çektiğim ah eylediğim vah.

Suudi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Hicaz şarkısını Rıza Rit'ten dinliyoruz. Solsan da sararsan yine gül pembe dehensin. Rabbin bana bir nimeti varsa o da sensin. Sinem ebediyen o güzel tenle bezensin. Rabbin bana bir nimeti varsa o da sensin.

Zeki Arif Ataergin'in Hicaz şarkısı var sırada. Sabite Turgülerman'ın yorumundan dinliyoruz. Hicranla geçen günleri hasretle anarken, pürler zişi sevda ile enginlere daldım. Manalı yeşil gözleri hülyamı sararken, dünyayı değer vuslatının neşesini aldım.

Mehmet Hafit Bey'in güftesini yazdığı Şevki Bey'in Hicaz şarkısını Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Dil yaresini andıracak yare bulunmaz, dünyada gönül yaresine çare bulunmaz.

Sevgili dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu geceki bölümünün de sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece dinleyeceğimiz son eserin güftesi Celadet Barbarosoğlu'na, bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait. Yine Hicaz bir şarkı. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Yıllarca yazık, boş yere hülyalara kandım. Git, istemem, artık yeter. Aşkından usandım. Yaktın beni, yandım sana. Yandıkça inandım. Git, istemem. Artık yeter. Aşkından usandım. Hoşça kalınız.

1930'ların Berlin'indeki kabarenin perdesi kapanmıştı. Geçen hafta hayatı yaşama ilişkin etkilerle anlatan müzikler hayatı anlatırdı. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. 1930'ların Berlin'indeki Kit Kat Club'ın perdeleri izleyen gecelerde nasıl yeniden açılmaya devam ettiyse hayatı anlatan müziklerimiz de bir hafta sonra kaldığımız yerden devam ediyor sevgili dostlar. Müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ve yapım görevlimiz Ayda Çınar'la birlikte İstanbul Radyosu'nun TRT Radyosu'nun

Evet, hayatı anlatan müzikler gibi yaşam da devam ediyor. Zamanın peşine takılmış giderken herkes kendi hayatını yaşıyor. İtalyan besteci, söz yazarı ve yorumcu Antonio, yani Tony Del Monaco'da 1936'da başlamıştı kendi hayatını yaşamaya. Summano kentinde başlayan yaşamı 57 yıl sonra Ancona'da noktalanmış, 60'lı yıllarda bestelediği ezgiler ise adını ve sesini yaşatmaya devam etmişti. E più forte di me, la voce del silenzio, un'ora fa e serenata ve una spina che una rosa ile 1967'den 70'e San Remo'da da yarışan Tony Del Monaco, notalar ve liriklerdeki yaşamını ise daha önce 1963'te anlatmıştı. Billy Barberis, Bobby Weinstein, Teddy Randazzo ve kendi imzasını taşıyan canzonesiyle Vita Mia.

yaşamını 1963 yılının müzikli anılarında anlatıyordu İtalyan Tony Del Monaco. Yaşam yolları ise az sonra bir frankofonu getirecek müzikler hayatı anlatır. Kim mi bu frankofon? 1944'te Bulgaristan'ın Sofya yakınındaki İskreç kentinde Ermeni asıllı bir babayla Macar bir anneden Silva Vartanyan adıyla dünyaya gelen, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ailesiyle birlikte Paris'e yerleşerek orada yetişen, 60'lı ve 70'li yıllarda Fransız yeye ve pop müziğiyle sesini bütün dünyaya duyuran Sylvie Vartan. Sylvie'nin sesini biz de o yıllardan birinde 1974'ün müzikli anılarında duyuyoruz bu pazar tatilinde. Bir John Rostill bestesini Mark Mallory'nin yazdığı Fransızca sözlerle söylerken kulak veriyoruz ona. Le chemin de Marie.

Bulgar frankofonu Sylvie Vartan yaşamanın yollarından geçerek geldi bu pazar gününe. Shirley Veronica Bessie ise Büyük Britanya adasından, Galler'den yola koyularak katılıyor aramıza. 89 yıl önce Nijeryalı bir baba ve Galli bir anneden Cardiff Tiger Bay'de dünyaya gelen şarkıcının sesi bugün bir Bruno Canfaro bestesinden yankılanacak. Shirley Bessie, işte benim hayatım diyerek şarkı söylerken Bruno Canfaro'nun 1968'de Antonio Amori'nin özgün İtalyanca lirikleriyle bestelediği La Vita'yı Norman Newell'ın İngilizce uyarlamasıyla seslendirecek. This is my life.

This Is My Life. Shirley Bassey'in sesindeki bu Bruno Canfaro bestesi nasıl 56 yıl öncesine 1968 yılına götürdüyse Jean-Paul Fonlemont ve Angelo Crisci'nin notaları da 40 yıl öncesine ve Norveç'in Bergen kentine götürür bizleri. Eurovision 86'nın heyecanını yaşayan bu fiyortlar kentinde yeni yetme bir kız çıkar Greg Halle'nin sahnesine. Belçika'daki üçüncü kuşak İtalyan göçmenlerinden Sandra Calderone'dir o. Belçika'nın Valon kesimindeki Liège iline bağlı Montaigne'de doğmuştur ama henüz Belçika yurttaşı değildir. Bu ülkenin uyruğunda olmaması onun Eurovision'da Sandra Kim adıyla Belçika adına yarışmasına engel değildir. Ve Sandra Kim, Rosario Marino Adria'nın birlikleriyle hayatı seviyorum diyerek Belçika'ya Eurovision'daki ilk ve tek birinciliğini getirir. J'aime la vie.

Yaşam sevilir çünkü yaşam güzeldir. İtalyan asıllı Sandra Calderone, müzik dünyasındaki adıyla Sandra Kim için Eurovision 86'nın birinciliğini getiren Jem Lavi adlı şarkıdır o güzellik. Henry Roger Webb adıyla Hindistan'ın Lucknow kentinde dünyaya gelen İngiliz Cliff Richard için ise 24 yaşındayken rol aldığı ve tabii şarkı söylediği bir Sidney J. Fury filmi. 1964 yapımı bu İngiliz filminde Cliff ekranı Walter Slezak, Susan Hampshire, Derek Bond, Melvin Hayes ve Una Stubbs gibi Britanyalı oyuncular yanı sıra Hank Marvin, Bruce Welch, Brian Locking ve Brian Bennett'le yani The Shadows'la da paylaşır. Filme adını veren ezgiyi söylerken ise yanında The Mike Sammet Singers korosu Britanya

Yaşam bu. Hem zor, hem kolay ve keyifli. Hem üzücü, hem güzel ve neşeli. Her şeye karşı insan yine de şarkı söylemeli. Tıpkı Parisli Jean-François Grandi'nin yaptığı gibi. 14 yıl önce 70 yaşında yaşama veda eden Jean-François 60'lı yıllarda henüz 20'li yaşlarındaydı. Johnny Hallyday ve Richard Anthony ile birlikte Fransız yaye müziğinin en gözde erkek sesleri arasındaydı. Tabii Jean-François Grandin olarak değil de müzik dünyasındaki ismiyle Frank Alamo adıyla ve Alamo bir Sonny Bono bestesini kendi yazdığı Fransızca sözlerle seslendirirken herkesi yaşam için şarkı söylemeye çağırıyordu 1965 yılının anılarında. Bugün bizleri de davet ettiği gibi Sing C'est la vie.

0: Obladi Oblada, Life Goes On'la başlayan bugünkü müzikler hayatı anlatır. Frank Alamo'nun Fransızca liriklerini kendinin yazdığı bir Sonny Bono bestesiyle Sing C'est la vie sona erdi sevgili dostlar. Haftaya yine TRT Radyo 1 frekanslarında buluşmak üzere. Müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler, yapım görevlimiz Ayda Çınar'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu bir yaşam diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.
1: Müzikler hayatı anlatıyordu.

0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir düğmeye basarak, bazen yalnızca bir kapağı açarak kullandığımız alışkanlıkların arkasında yıllar süren birikim, cesur fikirler ve insan yaşamının kolaylaştırma arzusu yatıyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve önemli bir geçmişin ürünü. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız şeylere bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz en kısa ve en uzun kara sınırına sahip ülkeler. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana yaşamı, çevresini, doğayı ve içinde bulunduğu dünyayı anlamaya çalışır. Etrafımıza baktığımızda gördüğümüz bir yeşillik, uçsuz bucaksız bir deniz ya da içimizi ısıtan güneş, sanki bize hayatın yeniden başladığını hissettirir. Gece olduğundaysa ayın yeryüzüne yansıyan ışığı, bu eşsiz düzenin bir parçası olduğumuzu hatırlatır. Peki, üzerinde yaşadığımız bu dünyanın kıtalardan oluştuğunu ve her bir kıtanın kendine özgü bir hikayesi olduğunu biliyor muydunuz? Bu kıtaların üzerinde yer alan ülkelerse yalnızca kültürleriyle değil, coğrafi özellikleriyle de birbirinden çok farklıdır. Ve bu farklılıkların en dikkat çekici örneklerinden biri ülkelerin sahip olduğu kara sınırlarıdır. Kara sınırları bir ülkenin başka bir ülkeyle kara üzerinden temas ettiği çizgileri ifade eder. Ancak bu çizgiler yalnızca haritalarda gördüğümüz basit ayrımlar değildir. Onlar tarih boyunca yapılan anlaşmaların, yaşanan savaşların, keşiflerin ve insan

0: hikayelerinin bir sonucudur. Dünyada bazı ülkeler yalnızca tek bir komşuyla sınır paylaşırken bazı ülkeler çok sayıda komşuya sahiptir. Bu sınırların uzunlukları da oldukça değişkendir. Örneğin dünyanın en uzun kara sınırlarından biri Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında yer alır. Yaklaşık 8800 kilometre uzunluğundaki bu sınır sadece uzunluğuyla değil aynı zamanda barışçıl yapısıyla da dikkat çeker. Çünkü bu iki ülke arasındaki sınır dünyanın en uzun askeri olarak korunmayan sınırlarından biri olarak bilinir. Şimdi gelin bu bilginin tam tersine bakalım. Dünyanın en kısa kara sınırlarından biri ise İspanya ile Fas arasında bulunur. Ancak bu sınır alıştığımız gibi geniş bir coğrafyada değil Afrika kıtasında yer alan küçük bir İspanyol toprağında. Penón de Vela de Gomera isimli bölgede yer alır. Bu kara sınırının uzunluğu yalnızca yaklaşık 85 metredir. Yani neredeyse birkaç saniyede yürüyerek bir ülkeden diğerine geçebileceğiniz kadar kısa. Düşünsenize, bir tarafta kilometreler boyunca uzanan sınırlar, diğer tarafta ise birkaç adımda sona eren bir ülke geçişi. Bu çarpıcı fark aslında dünyamızın ne kadar çeşitli ve ilginç olduğunu gözler önüne serer. Kara sınırları sadece coğrafi bir gerçeklik değil, aynı zamanda ülkelerin kimliğini, ilişkilerini ve geçmişini de şekillendirir. Bazı sınırlar doğal engellerle, dağlarla ya da nehirlerle belirlenirken bazıları tamamen insan eliyle çizilmiştir. Bir haritaya baktığımızda gördüğümüz o ince çizgiler aslında büyük hikayelerin izlerini taşır. Her sınır kendi içinde bir geçmiş, bir mücadele ve bir anlaşma barındırır. Bir sonraki bölümde bildiğinizi sandığınız bir başka konunun bilinmeyen yönleriyle yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Biliyor muydunuz?

0: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
1: Geleceğini şansa bırakma.
0: Yasa dışı bahise hayır de. Saat 5.
2: Haberler.
3: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. İlk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı bugün başlıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak. Yeni dönemde veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmenler ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Darbenin Türkiye'nin büyümesine de ağır darbeler indirdiğine dikkat çeken Erdoğan, milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile Suriye'de bir araya gelen Dışişleri Bakanı Fidan, terör örgütü SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının önemli bir adım olduğunu da belirtti. Fidan, bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemi kazasında kayıp 14 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Üçüncü gemi enkazının çıkarılması için çalışmalara bugün başlanıyor. KKTC Başkanı Ünal Üstel, bu zorlu süreçte yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum dedi. İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. İlk etapta 1071, toplamda da 15 bin ev uygun fiyata kiralanacak. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlardan üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. Aile kurumu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar

kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 162 kişiyle 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutu konusunda bilgi verildi. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere ABD Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemelerinde bulunduğu, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Eski MIT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. Kozinoğlu'nun

8 derece azalacak. Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Zonguldak, Bartın ve Düzce için Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarı paylaştı. İstanbul'da bugün, Ankara'da ise Perşembe günü yağış var. Haberleri dinlediniz.

yeniden yenilenerek düşlerin peşinde, gerçeğin izinde umudu büyüterek devam ediyoruz. Gün ışığını tuttuk, bırakmıyoruz. Güne bakan hafta içi her gün 11 haberlerinden sonra TRT Radyo 1'de.

0: ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: Saat 6.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile Suriye'de bir araya gelen Dışişleri Bakanı, terör örgütü SDG'nin fesi ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının önemli bir adım olduğunu belirtti. Fidan, bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemi kazasında kayıp 14 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Üçüncü gemi enkazının çıkarılmasına bugün başlanacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, bu zorlu süreçte yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum dedi. İlk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı bugün başlıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak. Yeni dönemde veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmenler ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. İlk etapta 1071, toplamda 15 bin ev uygun fiyata kiralanacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlardan, üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. FETÖ'nün Ergenekon kumpasının hakim ve savcıları için dosya tekrar açıldı. Ergenekon soruşturma kovuşturmalarında görev yapan 21 ihraç hakim ve savcı hakkındaki dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı kararı başsavcılığın itirazı üzerine kesin olarak kaldırıldı. Aile kurumu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 kişiyle 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutu konusunda bilgi verildi. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere ABD Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemelerinde bulundu.

0: yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklu bulunuyor. Hafta başından itibaren kuzey iç ve doğu kesimlerde sıcaklık 4 ila 8 derece azalacak. Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Zonguldak, Bartın, Düzce için Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarı paylaştı. İstanbul'da bugün, Ankara'da ise Perşembe günü yağış var. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik yine tırmandı. İran basını Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerikalılar savaşçıysa cesur silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya gelsin dedi. ABD Başkanı Trump ise İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna dönüşü bindiği trenin yakınında Rus drone saldırısı gerçekleşti. Kiev'deki Yalta Avrupa Stratejisi Konferansı'na katılan Johnson saldırıdan zarar görmedi. Boris Johnson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusu 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 5 kuvvetinde dalga 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara parçalı çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yarım metre ila 1,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Ege parçalı çok bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, dalga 1 ila metre, 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Akdeniz parçalı az bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Van Gölü parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 25 ila 50 santimetre, görüş iyi.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Necdet Tosun Hocamız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Necdet Hocam, Osmanlı Sufilerinin yönetime etkilerinden bahsedebiliriz. Sultanlarla ilişkilerinden bahsedebiliriz. Hatta bir Mevlevihaneye intisap etmiş belki 3. Selim örneğini vererek bahsedebiliriz. Bunu konuşmak istiyorum sizinle. Osmanlı Sultanlar ve Sufiler arasında bir ilişki var mıydı? Nasıl bir ilişkiydi? Biraz açmanızı rica edeceğim. Buyurun.
2: Evet, Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren tasavvuf ehliyle yakın ilişkiler kurmuş bir devlet. Osman Bey'in kayınpederi Şeyh Edebali, bir rivayete göre Vefai Şeyhi, bir rivayete göre Ahi Şeyhi. Hatta işte Osman Bey'in Şeyh Edebali'nin evinde misafir olduğu, orada duvarda Kur'an asılı olduğu için yatıp uyumadığı ve rüyasında güzel bir rüya gördüğü şeklinde meşhur bir rivayet de vardır. Daha sonra Şeyh Edebali kızını Osman Bey'e evlendiriyor, veriyor ve oradan bir nesil, Ali Osman ailesi gelmiş oluyor. Osman Bey'den sonra Orhan Bey var. Orhan Bey malumunuz işte Bursa'da kabri. Orhan Bey de Geyikli Baba ile münasebetleri olmuştur.

0: Bursa yakınlarında, İnegöl taraflarında Geyikli Baba. O da bir vefai dervişi. Hatta ona geniş araziler vakfetmek istiyor Orhan Bey. Çünkü fakire fukaraya yemek çıkaran, faydalı olan insanlar o zamanlar dervişler. Fakat Geyikli Baba onları almak istemiyor, o arazileri. Sadece bir dergah mekanı olarak küçük bir araziyi kabul ediyor. Bu şekilde Orhan Bey'le de Geyikli Baba'nın münasebetleri olmuş, tarihte kitaplardan okuyoruz. Daha sonra Yıldırım Beyazıt Bursa'da Ulu Cami'yi inşa ettiriyor. O dönemde Bursa'da Emir Sultan var. Emir Sultan Buhara'dan, Orta Asya'dan gelmiş bir kübrevi dervişi. Ve Yıldırım Beyazıt Emir Sultan'ı çağırıyor. Diyor ki Ulu Cami'nin inşaatı bitti. Cuma günü açılışı var. İlk vaazı, ilk hutbeyi siz verin diye rica ediyor padişah. Emir Sultan diyor ki hünkârım, şehrimizde Somuncu Baba varken benim vaaz yapmam, ilk hutbeyi benim okumam uygun olmaz, o yapsın diyor. Padişah şaşırıyor. Somuncu Baba şu bizim ekmekçi değil mi? O ne anlar vaazdan, hutbeden diyor. Emir Sultan, hünkârım o aslında büyük bir alimdir, hatta büyük bir velidir. Fakat şöhretten kaçındığı için kendini ekmekçi gibi, somuncu gibi gizliyor. Yıldırım Beyazıt, peki madem söyleyin, cuma günü ilk vaazı, ilk hutbeyi o yapsın diyor. Emir Sultan geliyor Somuncu Baba'ya. Padişahın emri var. Cuma günü ilk hutbeyi siz vereceksiniz, ilk cumayı siz kıldıracaksınız deyince Somuncu Baba şöyle bakmış. Yaktın beni diyor. Niye söyledin? Yani hoca olduğumu niye söyledin? Ne güzel idare ediyorduk böyle, ekmekçi gibi. Tabii gerçek mutasavvıflar şöhretten kaçınırlar.
1: Kesinlikle.
0: Şöhret afettir derler. İnsanların iltifatı, övmesi, methetmesi nefse hoş gelir. Bundan kaçınıyorlar. Ama tabii padişahın emri var. Yapacak bir şey yok. Somuncu Baba mecburen gidiyor cuma günü. Vaaz yapıyor ve Fatiha suresini 7 farklı çeşitte tefsir yapıyor.
1: Evet.
0: Hutbeyi okuyor, namazı kıldırıyor. Tabii bütün Bursa halkı şaşkın. Bizim ekmekçi zannettiğimiz bu kişi büyük bir alimmiş.
1: Ne cevherler varmış.
0: Ne cevherler varmış falan diye. Ve namazdan sonra kimisi elini öpmek istiyor, kimisi eteğine sarılıyor, kimisi dua istiyor falan. Tabii Somuncu Baba bunları istemeyen bir insan, şöhretten kaçınan bir insan, Bursa'yı terk ediyor. Aksaray'a gidiyor. Niğde Aksaray'dı, şimdi Aksaray il oldu. Hatta Aksaray'a gidince orada da önceleri sığır çobanı gibi kendini takdim etmiş. Gene söylememiş alim olduğunu, fakat daha sonra o da duyuluyor. İşte Yıldırım Beyazıt'ın da böyle hem Emir Sultan'la hem de Somuncu Baba'yla münasebetleri olmuş. Zaten Emir Sultan Yıldırım Beyazıt'ın damadıdır. Daha sonra Murat Hüdavendigar döneminde efendim Edirne başkent oluyor malumunuz.
1: Evet.
0: O dönemde de Ankara'da Hacı Bayram Veli var. Hacı Bayram Veli Ankara civarında dergahını kurmuş. Fakiri fukarayı doyuruyor, sohbetler yapıyor. Ahlaktan, maneviyattan, tasavvuftan, irfandan bahsediyor. Ve padişah Murat Hüdavendigar merak ediyor, kimmiş bu Hacı Bayram Veli'yi, tanışalım diyor. Haber gönderiyor ve Hacı Bayram Veli'yi Ankara'dan o günkü başkent olan Edirne'ye getiriyorlar. Padişah bakıyor ki Hacı Bayram gerçekten salih bir insan, iyi bir insan. Padişah diyor ki efendim isterseniz bir süre Edirne'mize de vaaz yapın diyor. Hacı Bayram bir sürede Edirne'de camilerde vaaz ediyor. Sonra tekrar Ankara'ya döneceği zaman padişah diyor ki madem siz fakire fukaraya yardımcı oluyorsunuz, insanlara böyle sosyal hizmet gibi destek oluyorsunuz, sizin talebelerinizden vergi almayalım. Sizin dervişlerinizi askere de almayalım. Siz böyle kamusal hizmet yapın diyor. Hacı Bayram Veli Ankara'ya dönüyor. Tabii padişahın o fermanı duyuluyor. Hacı Bayram'ın talebelerinden vergi alınmayacak, onlar askerde alınmayacak diye askerden kaçmak isteyen, vergi vermek istemeyen birçok kişi biz de Hacı Bayram'ın talebesiyiz demeye başlıyorlar. Tabii bir süre sonra Osmanlı Devleti Ankara civarından vergi alamaz oluyor. Ve Murat Hüdavendigar başkentten, o günkü başkent Edirne'den haber gönderiyor Hacı Bayram'a. Efendim diyor, ne kadar talebeniz var bildirin de onlardan vergi almayalım, diğerlerini alalım. İşte meşhur hikaye, Hacı Bayram Veli bir çadır kuruyor. Talebelerini topluyor. Daha önceden de bir koç gizlemiş çadırın içine. Talebelerine diyor ki, eline de bıçak almış, Allah için

0: Şimdi kurban olmak isteyen çadıra gelsin diyor. Herkes şaşırıyor tabii. Bir adam bir kadın, biz diyorlar razıyız. Çadıra giriyorlar. Daha önce gizlediği koçu kurban ediyor Hacı Bayram. Kurbanın kanı çadırın altından dışarı sızınca eyvah diyorlar, adamla kadını kesti. Herkes kaçıyor. Ve Hacı Bayram haber gönderiyor Murat Hüdavendigar'a. Sultanım, sadece iki tane hakiki talebem varmış. Diğerlerinin hepsinden vergi alabilirsiniz diye. Yani böyle bir Osmanlı evet. padişahıyla Murat Hüdavendigar'la Hacı Bayram'ın da ilişkisi olduğunu okuyoruz.
1: Hocam bir musiki arası verelim müsaadenizle, devam Tabii. edelim. Şehzade Seyfettin'in Şedaraban Saz Semaisini Derya Türkan ve Murat Aydemir seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Hocam tekrar size bırakayım sözü. Osmanlı'da sultanlar ve sufileri konuşuyorduk. Buyurunuz.
1: Evet, Osmanlı'da birçok padişah mutasavvıflarla ilişki kurmuş, dostluk kurmuştur. Bunlardan birisi de Fatih Sultan Mehmet'tir. Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin diye bilinir. Akşemseddin sadece bir medrese hocası değil, aynı zamanda Hacı Bayram Veli'nin talebesi, müridi, bir mutasavvıftır.
0: Evet.
1: Hatta İstanbul'un fethinden sonra rivayete göre Fatih Sultan Mehmet bu Akşemseddin'e diyor ki, hocam şu ana kadar sizden çok ilimler öğrendik. Fakat bir de tasavvuf ve nefis terbiyesi, maneviyat konusunda sizin müridiniz olmak istiyorum, talebeniz olmak istiyorum diyor. Fakat Akşemseddin bunu kabul etmiyor. Hünkârım diyor, tasavvuf çok tatlı bir şeydir. Bunun tadını alırsanız kendinizi maneviyata çok fazla verirsiniz. Dünya işleri aksar, devlet işleri aksayabilir. Sizin adaletle ülkeyi yönetmeniz daha önemlidir. Onun için size bu kadar yeter. Siz derviş olmayın diyor. Fatih ısrar edince de Akşemseddin İstanbul'u terk ediyor ve Göyne'ye yerleşiyor. Böyle bir ilişkileri de olmuştur Fatih Sultan Mehmet ile Akşemseddin'in.
0: Hocam şey de var mesela, tamam sultanların böyle bu şahsiyetlerle ilişkileri var ama halkın arasına girmiş bir, inmiş bir tasavvuf kültürü var galiba. Yani bu özellikle İstanbul'da çok belirgin.
1: Tabii.
0: Diğer şehirlerde de tabii ama tabii. Öyle bir özelliği var Osmanlı'nın.
1: Tabii her sokakta tekkeler var.
0: Evet.
1: Her caminin yanında efendim tekkeler var ve halkın içine inmiş bir ahlak okulu, evet. Tekkeler. Fatih'ten sonra Yavuz Sultan Selim'in Sümbül Sinan ile dostluğu olduğunu biliyoruz. Daha sonra 3. Murat. 3. Murat ile Şuca Dede isimli bir zatın dostluğu, hatta mektuplaşmaları olmuştur.
0: Evet.
1: 3. Murat Manisa'da şehzadeyken bir rüya görüyor. Ve bu rüyayı kim tabir eder diye soruyorlar. Diyorlar ki etrafındakiler, şurada bir bahçıvan var. Şuca Dede. Aynı zamanda tasavvuf ehliymiş. O belki tabir eder diyorlar. Ona soruluyor. O Şuca Dede Kastamonlu Şeyh Şaban-ı Veli'nin yolundan gelen bir zatmış. Ve diyor ki bu rüyanın tabiri bu zatın, yani şehzadenin ileride padişah olacağıdır. Ve bir süre sonra 3. Murat İstanbul'a geliyor, padişah oluyor. Tabii o Manisa'daki dostluğundan mütevellit bu Şuca Dede'yi alıyor. Bugünkü Sultanahmet Camii yakınlarında ona bir ev tahsis ediyor. Ve zaman zaman onunla istişare yapar, ona danışır. Hatta gördüğü rüyaları ona yazarmış. Sultan 3. Murat gördüğü bir kısım manevi, tasavvufi içerikli rüyaları mektupla o Şuca Dede'ye gönderir. Şuca Dede de, hünkârım işte şu ayetleri okuyun, şu zikri yapın, şunu tefekkür edin, artık ne diyorsa. Bu mektuplar yayınlandı. Padişahın Şuca Dede'ye, o halveti şeyhine yazdığı mektuplar Nur Osmaniye Kütüphanesi'nde bir yazma içinde, eser içinde bulundu. Ve Kitabul Menamat Sultan 3. Murad'ın Rüya Mektupları adıyla yayınlandı. Doktora tezi yapıldı. Fakat Şuca Dede'nin bu mektuplara verdiği cevaplar elimizde yok. O mektuplar yok. Keşke onlar da elimizde olsa.
0: Ya, evet.
1: Yani padişah, çünkü hünkârım diyor, şöyle bir padişah efendim şeyhine şöyle bir rüya gördüm diyor, şöyle manevi haller hissediyorum diyor, ne tavsiye edersiniz diyor. Cevapları elimizde yok. Ama 3. Murad'ın Şuca Dede ile bu şekilde dostluğu, hatta talebe hoca ilişkisi gibi veya şeyh mürit ilişkisi içerisinde olduğu anlaşılıyor.
0: Daha sonrasında mesela, ama bir de şu var, 3. Murad dediniz. 3. Murad'ın şiirlerine baktığımızda ciddi bir tasavvufi derinlik var hocam, hakikaten.
1: Tabii. Bir sabah uyanamamış sabah namazına.
0: Evet.
1: Uyan ey gözlerim, gafletten uyan diye ya, evet. Meşhur bir şiir yazıyor.
0: Ali Ufki, evet. Bey onu besteler. Evet. Harika bir bestedir. Bugüne, evet. Ulaşmıştır biliyorsunuz. Mutlaka, evet. Dinlemişsinizdir. Bununla kalmıyor. Her padişahta aşağı yukarı böyle bir ilişki, böyle bir yakınlık var. Yani evet. Şehrin ulusu, velisi kimse, onunla bir yakınlığı mutlaka var ve bu belki de Osmanlı yönetimine istikamet vermesi bakımından da etkili olmuş şeyler bunlar. Evet. Öyle düşünüyorum. Evet. Mesela benim aklıma gelenlerden bir tanesi sadece 3. Selim ve Şeyh Galip arasındaki. Şeyh Galip Galata Mevlevihanesi şeyhi. Pamuk şeyhi derlermiş. Ona olan yakınlığı mesela, ona intisabı hatta. Evet. Mesela konuşulan bir şey. Ya Mevleviliğin de oldukça etkisi var tabii. İstanbul'da yönetimde, ama 3. Selim bunu ortaya koyan bir sultan gerçekten. 2. Mahmut aynı zamanda, yani Beşiktaş Mevlevihanesi'ne yakındı. Bunlar herhalde aklımıza gelen birkaç şey. Bir şey sorayım. Ben az önce söyledim ama sizin gözleminiz mesela bunların hakikaten yönetime, sultanın adaletine, yönetim biçimine nasıl bir etkisi olduğu konusunda neler söylenebilir? Var mı böyle bir
1: tasavvuf bilgi? Bir ahlak felsefesi, ahlak okulu olduğuna göre

0: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
1: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Günaydın değerli dinleyenlerimiz. Yepyeni bir sabahın tazeliğiyle hepinize merhaba. Günün ilk ışıklarıyla birlikte kimimiz yollara düştü. Tarlasında ya da tezgahının başında üretim telaşına başladı. Kimimiz henüz sabahın sakinliğini soluyor. Evinde demli bir çayın sıcaklığıyla güne ısınmaya çalışıyor. Yeni haftanın hanelerinize sağlık, gönüllerinize dinginlik ve işlerinize bereket getirmesini temenni ediyoruz. Her pazartesi olduğu gibi bugün de TRT Çukurova Radyosu'ndan sesleniyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Birlikteliğimize güftesi ve bestesi Selahattin Sarıkaya'ya ait bir şarkıyla başlıyoruz. Nesrin Sipahi sizlerle. Ay beyaz deniz mavi eğlenin kızlar, yarinden ayrılanın yüreği sızlar.

Değerli dinleyiciler, yalnızca 15 dakikamızı ayırarak vereceğimiz tek bir ünite kanın hiç tanımadığımız insanlara can olabileceğini biliyor muydunuz? Kaynağı sadece insan olan ve alternatifi bulunmayan kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç. Peki

0: kurtaran kan bağışının önemi nedir ve bu konuda neleri bilmemiz gerekiyor? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Kızılay Genel Sekreteri Sayın Ramazan Saygılı ile yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: Sayın Saygılı, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Kızılay dostu TRT'ye iyi yayınlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Her gün binlerce insanın hayata tutunmasını sağlayan kan bağışı aslında hepimizi yakından ilgilendiren ortak bir sorumluluk. Sohbetimizin hemen başında bu bağışın neden ertelenemez ve ikame edilemez bir ihtiyaç olduğunu netleştirmek faydalı olacaktır. Kan bağışının hem tıbbi hem de toplumsal açıdan taşıdığı hayati önem nedir?
2: Efendim, öncelikle kan bağışı milli bir özel. Biz 86 milyon büyük bir aileyiz. Her birimizin birbirimize ihtiyacı var. Kan stoklanabilir, raf ömrü uzun olan, beklenen bir ürün değil. Allah bizleri birbirimize muhtaç kılarak birbirimize kardeş kılıyor ve birbirimizin ihtiyacını giderme konusunda da kan bağışı yapmamız gerekiyor. Bizim sürdürülebilir olma konusunda da her bir bireyimizin 18 yaşını doldurmuş, 50 kilonun üzerinde her bir kıymetli 86 milyon büyük ailemiz, erkek kardeşlerimiz 3 ayda bir, kadın kardeşlerimiz 4 ayda bir düzenli kan bağışı yapsınlar ki olası ameliyatlarda, olası kazalarda, olası kanamalı doğumlarda ailemizin fertlerinden hiç kimse kan bulamadık diye sıkıntıya düşmesin. Dolayısıyla bu çok önemli, milli bir ödev olduğunu da bu vesileyle ifade etmek isterim.
1: Kan verme eyleminin sadece alıcıya değil, verene sağladığı katkıları da unutmamak gerekiyor. Düzenli kan bağışında bulunmanın, bağışçının kendi sağlığı ve vücut dengesi üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?
2: Yani öncelikle ben doktor değilim ama doktor dostlardan öğrendiğimiz ve bildiğimiz, öncelikle kan bağışı yapmak insanı iyi hissettirir. Yani iyilik yapmak insanı iyi hissettirir, bu bir. Onun dışında da insan metabolizmasında da malum kan bağışı yaptığımız zaman da çok kısa sürede tekrar verdiğimiz kan yenilenmiş olarak tekrar vücuda kazanmış oluyoruz. Ama bizim verdiğimiz her bir kan ise 3'e ayrılıyor, o 1 ünite kan ve hastanelerde şifa bekleyen 1 ünite kan 3 hayatın kurtulmasına vesile oluyor. Aynı zamanda da Orman Genel Müdürlüğü yaptığımız protokol çerçevesinde de yeşil vatanımızda her bir kan için 3 tane fidan dikiliyor ve coğrafyamız yeşermiş oluyor.
1: Sayın Saygılı, kan vermekle sadece insan hayatına dokunmuyoruz, çevreye de çok önemli katkılarda bulunuyoruz, öyle değil mi? Ağaçlar dikilerek.
2: Kesinlikle, çünkü biz 86 milyon büyük bir aileyiz ve 86 milyon bir taraftan yeşil vatanımızı korumak durumundayız, bir tararaftan çevremizi korumak durumundayız, bir tarafta kan bağışı yapmak durumundayız. Bunlar milli bir ödev olarak vatandaş görevimiz. Her yaptığımız kan bağışı ülke çapında günün sonunda 3 ağaç dikiliyor ki böyle yemyeşil bir coğrafyanın vatandaşları oluyoruz beraberinde.
1: Bireysel faydaların yanı sıra dönemsel olarak düşen stoklar ve ani gelişen kriz anlarında kurumların hazırlıklı olması büyük bir organizasyon gerektiriyor. Ülkemizde kan stoklarının sürdürülebilirliğini sağlamak adına ne tür çalışmalar yürütülüyor?
2: Özellikle efendim bir şekilde anaokulundan başlayıp ilkokula kadar bütün eğitim kademelerimizin her birinde eğitimler veriyoruz kan uzmanlarımız tarafından. Sonra da anne baba velilerden ve öğretmenlerinden kan alıyoruz. Dolayısıyla bu verdiğimiz eğitimler mesela şu çok kıymetli. 18 yaşını doldurmuş gençlerimiz hemen kan noktalarımıza geliyorlar. Ellerine kimliğiyle ben dün bugün 18 yaşını doldurdum, kan bağışı yapmak istiyorum. Niye? Çünkü dün eğitim vermişiz ilkokulda, ortaokulda, lisede. Şimdi 18 yaşını doldurduğu için, 50 kilo ve üzeri olduğu için de bu hanım kızımız, delikanlı yavrumuz geliyor. Sevinçle, arkadaşlarla beraber bir seremoni eşliğinde gelip kan bağışı yapıyor. Dolayısıyla bu farkındalık önemli. Yaptığımız bu eğitimlerin karşılığını almış oluyoruz. Çünkü bir taraftan ülkemiz kış ayları geldiği zaman ülkemizin yarısına erişim, ulaşımda zorlanıyoruz. Kan bağışı aşağı doğru düşüyor. Bu bir. İki, şimdi içinde olduğumuz yaz aylarında ise insanlarımızın tatil ve diğer yayla gibi öncelediği şeyler var. Kan bağışını öteliyor ama hastanelerde şifa bekleyen kanamalı hastalarımız, bypass hastalarımız, doğum hastalarımız hiçbir zaman öteleyemeyiz. Dolayısıyla bizim her bir düzenli şekilde kan bağışı yapmayı bir prensip haline getirmemiz gerekiyor. Bu bir. Biz ülkenin 350 noktasında, Türkiye'mizin 350 noktasında günlük kan alıyoruz. Aldığımız kanları akredite laboratuvarlarında bulaşıcı bir şey var mı diye tahlil ettikten sonra da ülkemizin 1176 hastanesine lojistiğini sağlıyoruz. Bu canlı bir operasyon. Bu canlı operasyona düzenli kan bağışı yaparak, kan bağışını ötelemeyerek veren kıymetli bağışlarımız çok kıymetli ve değerli. Dolayısıyla şu anda geldiğimizde bir sıkıntılı durumumuz yok. Ama canlı bir operasyon ve sürdürülebilir olması konusunda da ağaçlarını ötelemeden düzenli kan bağışı yapmaya devam etmeliler.
1: Ayrıca şunu sormak istiyorum Sayın Saygılı. Ülkemizde kan bağışının öneminin yeterince farkında mıyız?
2: Her iyinin bir rakibi vardır. her geçen gün, her geçen yıl bir önceki yıla göre daha iyiyiz. Mesela 2025 yılında 3 milyon ülke kana ulaşarak önemli bir rekor kırmış olduk. Ülkemizin bütün kan ihtiyacını karşılamış olduk. Tabii 2026 yılında ise bu rekorumuzu egal ederek daha yukarıya doğru çıkıp bölgemizdeki, ülkemizdeki kan ihtiyaçlarını eksiksiz gidermekle mükellefiz. Bu anlamda da nasıl yapıyoruz? Kıymetli duyarlı bağışlarımızın verdiği destekle. Her geçen gün oranımız yukarıya doğru gidiyor ama daha da artması lazım, daha da büyümesi lazım bu iyilik ailesinin.
1: Son olarak Sayın Saygılı, tüm bu değerlendirmelerin ışığında henüz hiç kan vermemiş ya da tereddüt yaşayan dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
2: Bugün kimliğini almalı, en yakın kendi mekan olan dedesinden kalan Kızılay'ın kapısını çalmalı. Ben kan bağışı yapmaya geldim, iyiliği bulaştırmaya geldim demeli ve 15 dakikasını ayırmalı, formu doldurup kan bağışını yapmalı. Eve gittiği zaman ebeveynse anne baba bugün gününüz nasıl geçti diye sorduğunda yavrularına, yavrum tanımadığım ve bilmediğim birine kan bağışı yaptım ve iyiliği büyüttüm demedi. Genç liseli, üniversiteli kardeşlerimizse, yavrularımızsa, onlar da akranlarına ben bugün gittim, Kızılay'a kan bağışı yaptım, bilmediğimiz ve tanımadığımız insanlara iyiliği bulaştırdık deyip kendini iyi hissetmeli. Çünkü biz kadim medeniyetimizden biliriz ki iyilik yapanca insan iyi hissettirir.
1: Evet, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
2: Ben de Kızılay dostu TRT'ye iyi yayınlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Kızılay Genel Sekreteri Sayın Ramazan Saygılı ile sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Yeşim Dağlı'nın seslendirdiği Muğla yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Pazarda bal var gelinim, sende bir hal var gelinim.

0: Her yıl dilimize binlerce yabancı sözcük giriyor. Yakında dilimizin bize bütünüyle yabancılaşması kaçınılmaz olacaktır.
1: Oysa Türkçemiz sesimizdir. İşgal edilmesine, kısılmasına, kesilmesine sessiz kalamayız. Türkçe, sessiz, kimliksiz, kişiliksiz çoğunluklar ülkesi olamaz. Türkçemize sahip çıkalım.

Değerli dinleyiciler, doğanın yavaş yavaş renk değiştirdiği, sarının, turuncunun ve kızılın en güzel tonlarının yeryüzüne süzüldüğü o özel mevsime, Eylül ayına adım atıyoruz. Eylül, bazılarımız için hüznün, ayrılığın ya da sonbaharın ilk serinliğinin simgesidir. Oysa tarihin yapraklarını biraz karıştırdığımızda görürüz ki Eylül, Türk milleti için hüznün değil, dirilişin, bağımsızlığın ve kazanımların ayıdır. Gelin takvim yapraklarını geriye doğru saralım ve Türkiye'nin kaderini değiştiren o kutlu Eylül günlerine birlikte göz atalım. Her şeyden önce Eylül, Anadolu toprağındaki işgal zincirinin tek tek kırıldığı aydır. Ağustos sonunda başlayan büyük taarruz, Eylül ayının ilk günlerinde zafer meyvelerini vermeye başlar. 1 Eylül'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" tarihi emriyle şahlanan Türk ordusu adeta zamanla yarışır. 1 Eylül'de Uşak, 5 Eylül'de Nazilli ve Alaşehir, 6 Eylül'de Balıkesir, 8 Eylül'de Manisa özgürlüğe kavuşur ve 9 Eylül 1922 süvarilerimizin İzmir'e girişiyle hükümet konağına çekilen bayrak sadece bir şehrin kurtuluşunu değil, bütün bir ulusun bağımsızlık mücadelesini taçlandırır. Ardından 11 Eylül'de Bursa işgalden temizlenir. Eylül, Anadolu'nun üzerindeki kara bulutların dağılıp vatan toprağının yeniden özgürleştiği aydır. Ancak Eylül'ün Türkiye tarihi için taşıdığı anlam sadece sahadaki zaferlerle sınırlı değildir. 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi, manda ve himaye kabul edilemez diyerek ulusal egemenliğin ve bölünmez bütünlüğün temellerini harçlar. Cumhuriyete giden yolda millete olan inancın mihenk taşı yine bir Eylül günüdür. Tarihteki bir diğer büyük kırılma noktası ise Sakarya Meydan Muharebesi'dir. 22 gün 22 gece süren o amansız mücadelenin ardından 13 Eylül 1921'de Sakarya zaferi ilan edilir. Bu büyük başarının ardından 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya gazi unvanı ve mareşal rütbesini verir. Cumhuriyetin ilanı yaklaşırken küllerinden doğan devletin kurumsallaşma adımları da Eylül ayına denk gelir. 9 Eylül 1923'te yeni Türkiye'nin ilk siyasi partisi olan Halk Fırkası kurulur ve demokratik yaşamın ilk tohumları atılır. Demokratik sahadaysa 2 Eylül 1938'de bağımsız Hatay Devleti'nin kurulması, Hatay'ın ana vatana katılması yolundaki en kritik Eylül kazanımı olarak tarihe geçer. Eylül denizlerimizde de şanlı bir geçmişe sahiptir. 27 Eylül 1538'de Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının kazandığı Preveze Deniz Zaferi Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmiş, bu büyük tarih günümüzde Türk Deniz Kuvvetleri Günü olarak abideleşmiştir. Değerli dinleyenler, yapraklar sararsa da rüzgar daha serinletse de Eylül bize tarihimizin en sıcak zaferlerini, en sağlam kararlarını ve en büyük milli kazanımlarımızı hatırlatır. Bu ay kırılan umutların yeniden yeşerdiği, bir milletin bağımsızlığı için kenetlendiği ayın adıdır. Cennet vatanı.

gazi şehitlerimizi, gazilerimizi, bu destanı yazan kahraman halkımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Birlikteliğimiz Rumeli yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Armağan Coşkun Elçin söylüyor. Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır.

0: Toprağın bizlere sunduğu en kıymetli bereketlerden biri olan cevizde, yıl boyu verilen emeğin karşılığını alma zamanı geldi. Doğru zamanda ve yöntemlerle yapılan bir hasat, hem cevizin kalitesini doğrudan etkiliyor, hem de ürünün pazar değerini belirliyor. Peki, kaliteli bir rekolte için ceviz hasadında nelere dikkat edilmeli ve kurutma teknikleri nasıl olmalı? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in, Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Süt Yemez'le yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: Mehmet Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Yıl boyu verilen emeğin karşılığını almak ve kaliteli bir ürün elde etmek için ilk adımı doğru zamanda atmak gerekiyor. Bir cevizin tam olgunluğa ulaştığını ceviz üreticisi dışarıdan bakarak nasıl anlayabilir?
2: Öncelikle Ayşe Hanım size ve TRT Çukurova Radyosu'na teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Malumunuzdur 2025 yılında Türkiye'de neredeyse genel anlamda ceviz hasatını konuşamadık. 2025 Nisan ayında çok ciddi bir zirai doğum yaşadık. Bu yüzden 2026 yılı hasat döneminin öncelikle bereketli olmasını temenni ediyorum. Sorunuzun detayına geçmeden önce müsaadenizle sizin de girişte yaptığınız gibi meyve yetiştiriciliğinde yolun sonu hasat. Uzun bir yolculuktan sonra ürün zamanı yani hasat zamanı yavaş yavaş Türkiye'de gelmiş bulunmaktadır. Üreticilerimiz tomurcukların patlamasından ilk yapraklanmaya, ilk yapraklanmadan çiçeklenmeye, çiçeklenmeden meyve tutumuna olan süreyi geçen yılından endişesiyle bu yılda biraz korkuyla beklediler. Çok şükür 2026 yılı zirai doğum açısından, ekolojik sıkıntılar açısından bir problem olmadan geçti. Çok şükür şu anda da yavaş yavaş cevizde hasat dönemine gelmiş bulunmaktayız. Nisan ve Eylül döneminde üreticilerimiz ceviz bahçelerini suladılar, beslediler, kültürel uygulamaları zamanında yaptılar ve hasat dönemine gelmiş bulunmaktadırlar. Hasat dönemindeki başarı bu 6 aylık sürede verilen emek kadar önemli. Bu yüzden kaliteyi korumaya tamamen kendi ellerinde, bu yüzden de hasat ve hasat zamanı azami dikkat etmeleri gerekir. Genelde üreticilerimiz bilir, cevizde hasat iki şekilde anlaşılır. Hasat olgunluğu ya kullandıkları çeşidin iç meyve içini, o içindeki zar kısmı kahverengileştiği zaman o ceviz çeşidi hasata gelmiştir. Ya da hem içi o zar kısmı kahverengileşir ve dış yeşil kabuk çatlamaya başlar. Her iki durumda da hasada gelmiş anlamına gelir. Ancak bazı çeşitler dış yeşil kabuğunu geç çatlatırlar. İç hasada gelmiştir ancak çiftçimiz onu bekler. Bu da hasat zamanının bir anlamda kaçırılması demektir. Buna dikkat etmek gerekir. Toparlayacak olursam Ayşe Hanım, bir cevizli hasat zamanı son derece önemlidir. Kullandığımız çeşidin hasat zamanının doğru tespiti ve o çeşidin hangi çeşitte ya da çeşitlerse hasat zamanının zamanında yapılması oldukça önemli ve kaliteyi devam ettiren önemli bir unsurdur. O yüzden bütün üreticilerimiz lütfen hangi çeşidi kullanıyorsanız çeşidinizin hasat zamanının geldiği zaman hiç bekletmeden hasatınızı yapmanız gerekir. Aksi halde kaliteden 6 ay boyunca verdiğiniz emekler kalite kaybına sebebiyet verebilir. İkincisi hasat şekli çok önemli.
1: Doğru zamanı belirledikten sonra cevizi ağaçtan en sağlıklı şekilde indirme aşaması geliyor. Ağaca ve ürüne zarar vermeden uygulanacak en doğru toplama yöntemi nedir?
2: Evet, Ayşe Hanım teşekkür ediyorum. Doğru zamanda hasatı yaptık, yapmaya karar verdik ve hasat şekli son derece önemli. Anadolu'da hemen hemen Türkiye'mizin birçok yerinde maalesef hala gerek büyük bahçelerde gerek küçük bahçelerde hasat ceviz ağacını döverek elinden alınma şeklinde uygulanıyorlar. Maalesef uzun uzun sopalarla ağacın üzerine bir şekilde insanlar çıkıyor. Cevizi döverek elinden hasatı alıyoruz. Bu son derece yanlış bir metot. Maalesef yıllardır toplantılarda anlatmamıza rağmen bu devam ediyor. Bir defa kesinlikle eğer arazi şartları mümkünse, uygunsa hasat şeklini artık modern alet ve ekipmanlar gelişti. Traktörlerin arkasına takılan alet ekipmanlar var, sarsıcılar var. Bunları kullanarak ceviz hasat etmek gerekir. Çok da pahalı aletler değiller. Bu yüzden bahçemizin büyüklüğüne göre, arazimizin yapısına göre mümkün mertebe

0: traktörün kuyruk miline takılan o sarsıcılarla meyveleri ağaçtan indirmek gerekir. Yoksa aksi halde sopalarla, sırıklarla yapılan hasatta evet bu senin meyvesini aşağı indiriyorsunuz. Doğru, ancak gelecek yılında meyve gözlerine zarar verildiği için bu da doğru bir hasat şekli değil. Altını çiziyorum. Lütfen 10 ağaç demeyin, 5 ağaç demeyin. Aman 5 ağaç için 10 ağaç için sarsıcı alet mi alınmış demeyin. Lütfen traktör arkasına takılan en azından o sarsıcı aletlerle, ekipmanlarla cevizi hasat yapmak gerekir. Sopalarla yapılan hasat hem gelecek yılın ürüne zarar verir hem de ağacın ömrüne ve sağlıklı bir şekilde hayatını idamesine engel oluyor. Çünkü bu sopalarla vurulan o darbelerden dallar, sürgünler bir şekilde yaralanıyor ve orası da enfeksiyon kaynağı oluyor. Bu yüzden hasat şekli son derece önemli. Bu yüzden mutlak ve mutlaka sarsıcılarla yapmak gerekir.
1: Hocam, doğru yöntemle ürünü daldan indirdikten sonra kararmasını önlemek için zamanla yarışılan yeni bir süreç başlıyor. Yeşil kabuk soyma işlemi toplama sonrasında en geç ne kadar süre içinde yapılmalıdır?
0: Hasat zamanını doğru tespit ettik, doğru şekilde hasat ettik. Mümkün mertebe en kısa zamanda o meyvelerin üzerindeki yeşil kabuğu üzerinden almak, yani soymak gerekiyor. Bununla ilgili de alet ekipmanlar geliştirildi. Bu alet ve ekipmanlara hiç erinmeden, üşenmeden o yeşil kabuğun hızlı bir şekilde meyvelerin üzerinden alınması gerekir. Anadolu'da bazı uygulamalar görüyoruz. İşte büyük büyük çuvallara ceviz ifliyorlar, hatta üzerine suluyorlar. 3 gün 5 gün bekleterek kabuğu kolay soğusunda bekletiyorlar. Bu son derece yanlış bir şey. Meyve iç kalitesi yönünden olumsuz bir durumdur. İçin kararmasına sebep oluyor. Bu yüzden üreticilerimizin meyvelerin hasat yaptıktan sonra hiç zaman kaybetmeden en kısa sürede yeşil kabukları üzerinden almaları gerekir. Yeşil kabukları aldılar, soydular. Hızlı bir şekilde bunların mümkünse dışarıda gölgede kurutma işlemlerine başlamaları gerekir. Eğer modern alet altyapıları varsa o kurutma ünitelerini kullanırlar. Ancak öyle bir üniteleri yoksa dışarıda gölgede kurutsunlar. Güneşin altında, güneşin alnında cevizleri haftalarca bekletmek, günlerce bekletmek yine cevizin iç kararması yönünden olumsuz bir durum. Buna da dikkat etmeleri gerekir.
1: İdeal süre nedir hocam?
0: Yani hava sıcaklığına, bölgeye bakarak, mesela modern bir tesisiniz varsa 30 ile 32 derecede 24 saatte kuruyor böyle karıştırarak vesaire. Ancak dışarıda gölgede 4-5 günde hava sıcaklığına bağlı olarak 4-5 günde bekleterek rahat rahat ceviz kuruma düzeyine gelebilir.
1: Hocam, ayrıca kurutulan ürünün tüketiciye ulaşana kadar ilk günkü tazeliğini koruması gerekiyor. Uzun süre bozulmadan saklama sağlayacak ideal depolama koşulları nelerdir?
0: Teşekkür ediyorum. Tabii ki ceviz, biraz önce sohbetimizin girişinde söyledim, 6 ay bir sürü işlem yapıyor. Ancak hasat sonrası da o kadar sürmese de işlemler son derece önemli. Zamanında hasat edilen, doğru hasat edilen ve yeşil kabuğu üzerinden alınan meyveler kurutulduktan sonra depo şartlarında, soğuk depo şartlarında bekletilmeleri gerekiyor. Çünkü ceviz, sizlerin de bildiğiniz gibi, yağlı bir ürün. Yağlı bir ürün olduğu için de ülkemizdeki son yıllardaki Eylül ayındaki hava sıcaklıklarında düşündüğümüzde bu yağın deforme olma ihtimali oldukça yüksek. O yüzden cevizleri serin ortamlarda, depo şartlarında bekletmeleri gerekir pazar aşamasına kadar.
1: Ürün toplandıktan sonra bir sonraki yılın hazırlıkları da hemen başlamış oluyor. Ağaçların kışa güçlü girmesi ve gelecek sezona hazırlanması için hangi bakımlar yapılmalıdır?
0: Bu da son derece önemli. Mesela Türkiye'mizde hala maalesef bundan Ayşe Hanım mücadele ediyoruz. İnsanlar işte hatta Ağustos ayından itibaren sulamayı kesiyorlar. Bu da meyve kalitesinin düşmesine sebep oluyor. Oysa ki biz hem toplantılarda, seminerlerde şunu söylüyoruz. Ağaç hasat edilene kadar sulanır, hasattan sonra bir sulama yapılır. Bu yapıldıktan sonra ağacın yaprak dökünceye kadar eğer imkanları varsa bir yaprak gübrelemesi ve kışında başta bakteriyel ve fungal etmenlere karşı bakırlı preparatlarla ilaçlanmaları gerekir. Sorunuz çok önemli. Biz tarım sezonu ya da zidai takvim diyelim, Eylül'de başlar, bir yerde Eylül'de biter. Evet, Eylül'de hasatla bitti gibi hemen arkasında da Eylül'de bir yıl sonranın tarım takviminin başlaması anlamına gelir. O yüzden ülkemiz şartlarında Eylül ayında bir yıl sonranın tarım takviminin plan ve programı yapılmalıdır. Nedir işte, gübreleme, besleme, ilaçlama, bakım şartıyla ilgili tüm uygulamaları da Eylül ayından itibaren planlamak gerekiyor.
1: Hocam, röportajımızın sonuna yaklaşırken değerli üreticilerimize neler söylemek istersiniz?
0: Ben bir noktada Ayşe Hanım, sizin aracılığınızla dikkat çekmek isterim. Evet, Türkiye'de devletimizin son 20 yılda destekleriyle ceviz sahaları, ceviz alanlarında önemli artışlar var. Bu şu demektir,

0: Türkiye'de ceviz üretiminde belli bir seviyeye geldik. Ancak başka ülkelerde boş durmuyor. Başka ülkelerde üretmeye başlıyorlar. Hatta daha fazla üretmeye başlıyorlar. Dolayısıyla dünyada en çok cevizin tükettiği ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Dolayısıyla ürettikleri ürünleri pazarlayacakları ilk ülkede Türkiye'dir. O ülkelerin altyapısı, işte işçilik maliyetleri vesaire düşündüğümüzde daha düşük olduğundan maliyetleri daha düşük olabiliyor. Dolayısıyla düşük maliyetleri ürünleri de Türkiye'ye satmak istiyorlar. Normal ticari durum itibariyle. O yüzden üreticilerimizin şu noktada dikkatini çekmek istiyorum. Rekabette kalite çok önemli. Yani siz dışarıdan gelen bir ürünle rekabet nasıl edersiniz? Fiyatı iletmek için ancak kalitenizi yüksek tutarak rekabet edebilirsiniz. Bu yüzden üreticilerimizin çeşit seçiminden tutun, yıllık bakım, özellikle de bu röportajımıza konu olan hasat ve hasat sonrası işlemleri çok dikkatli ve usulüne uygun yapmaları gerekir. Eğer bu usulüne uygun yapılmazsa kalite kayıpları nedeniyle dışarıdan gelen cevizle rekabet edemezler. Dolayısıyla pazarda yerli ceviz yerine dışarıdan gelen cevizleri görme ihtimali yüksek olur. Bu yüzden altını çizerek söylüyorum. Anadolu'nun güzel ceviz üreticileri çeşit seçiminden hasat sonrası işlemlerde lütfen dikkat edin ve kalitenizi muhafaza edin. Yoksa dışarıdan gelen cevizlerle rekabet gücümüz azalabilir. Bu noktada da üreticilerimizin dikkatli olmasını uyarıyorum ve 2026'nın ve sonraki yılların bereketli olmasını temenni ediyorum.
1: Verdiğiniz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Değerli üreticilerimize bereket dolu bir yıl diliyoruz, bir sezon diliyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.
2: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Sütyemez'le sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Yılmaz Yüksel'in seslendirdiği Nihavet makamında bir şarkıyla devam ediyor. Aklım karışıyor, kalbim tutuşuyor.

Şimdi de Uşak makamında bir şarkıya kulak veriyoruz. Emel Sayın söylüyor. Gözlerin yemyeşil, saçların sarı, bağrımda çatlayan pınar gibisin.

TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye programının sonuna geldik. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Siz değerli dinleyenlerimize Faruk Salgar'ın seslendirdiği Gülizar makamında bir şarkıyla veda ediyoruz. Mersin bağları yalı, rengi alev boyalı. Esen kalın.

0: Reklamlar.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, Empara, bankanın güzeli.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz...

0: Hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
0: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: Reklamlar.
3: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. İlk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı bugün başlıyor. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvurular 25 Eylül'e dek E-Devlet üzerinden kabul edilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'yi ziyaret etti. FETÖ'nün Ergenekon kumpasının hakim ve savcıları için dosya tekrar açıldı. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Darbenin Türkiye'nin büyümesine de ağır darbeler indirdiğine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı.
2: Demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Dün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin yıl dönümüydü. Hangi görüşten, kökenden olursak olalım, milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de yeter, sözde, kararda milletindir diyerek set çekmiştir.
1: İlk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı bugün başlıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak. Yeni dönemde veli görüşmeleri yurt genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmen ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, ortaöğretim hazırlık ve 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanacak. Bu yıl 283 milyon 354 binden fazla ders kitabı da öğrenciler için hazır hale getirildi. Ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılacak. İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. İlk etapta 1071, toplamda da 15 bin ev uygun fiyata kiralanacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Projeye hane

0: geliri 100 bin liradan az olanlardan üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. Ayrıca en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etmek ve TOKİ ile daha önce konut sözleşmesi imzalamamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Konutlar bu şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Genç evli ailelere 1 artı 1 veya 2 artı 1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2 artı 1, 3 artı 1 veya 4 artı 1 konutlar verilecek. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Proje için geri sayım sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum örnek dairenin görüntülerini paylaştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'de mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile bir araya geldi. Hakan Fidan, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında İsrail'in saldırılarının Suriye'deki olumlu sürecin önündeki en ciddi engel olduğunu belirtti.
1: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta.
2: Bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. Uluslararası toplumdan bu konuda daha kararlı ve sonuç alıcı bir tutum bekliyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretinde yaptığı açıklamada terör örgütü SDG'nin kendisini feshetme ve Suriye devlet kurumlarına entegre olma yönündeki açıklamasını da önemli bir adım olarak değerlendirdi. Hakan Fidan bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
1: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir. Sadece SDG'nin değil, biliyorsunuz iç savaş döneminden kalma ne kadar silahlı grup varsa bunların hepsi teker teker milli ordu altında birleştiriliyor. Entegrasyon sürecinin de inşallah en iyi şekilde sonlanmasını bekliyoruz.
0: Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemi kazasında kayıp 14 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Üçüncü gemi enkazın çıkarılması için çalışmalara bugün başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, bu zorlu süreçte yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum dedi. FETÖ'nün Ergenekon kumpasının hakim ve savcıları için dosya tekrar açıldı. 21 ihraç hakim ve savcı hakkındaki dosyada son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı kararı başsavcılığın itirazı üzerine kesin olarak kaldırıldı. Dosya yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şüpheliler hakkında sahte delil oluşturma, usulsüz arama, gözaltı, tutuklama ve dinleme gibi hukuka aykırı işlemlerde bulundukları yönünde suçlamalar bulunuyor. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. Kaşif Kozinoğlu, FETÖ'nün Ergenekon kumpası kapsamında tutuklanmış, 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni o dönemde kalp krizi olarak kayıtlara geçmişti. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklu bulunuyor. Aile kurumu ve toplum düzenini korumayı

0: yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları aile kurumunu ve toplum düzenini hedef alanlara yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmalarda fuhuşa aracılık ve yer temin eden kişilerle bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler mercek altına alındı. Müstehcen içerik üreten ve yayan şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler de incelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 kişiyle 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutu konusunda da bilgi verildi. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemelerin de bulunduğu, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Para transferleri arasında Fransa Büyükelçiliği, Hollanda ve Almanya bağlantılı kamu kurumları, çeşitli uluslararası vakıf ve kuruluşların bulunması dikkati çekti. Söz konusu para hareketlerinin soruşturma konusu faaliyetlerle bağlantısı araştırılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, günümüz işgal modellerinin gençleri ve çocukları hedef aldığını söyledi. Bakan Gürlek, Bilecik'te düzenlenen 745. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yürük şenliklerinde konuştu.
1: Kendi değerlerini unutan, geleceğini yalnızca günün zevk ve sefasıyla doldurup gelecek nesillere sorumsuzluk mirası bırakan bir yapı bizler için en büyük tehlikedir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak en büyük endişem gençlerimiz ve çocuklarımız için kurulan tuzakların çeşitliliğiyle bunlarla mücadelenin ülkemize yüklediği ekonomik maliyet ve her zaman kaybıdır. Bu sebeple gençlerimiz ve çocuklarımız ilk ve en değerli yetişim ortamı olan aile içinde gerekli tedbirlerin alınmasını, aile büyüklerinin bu konuya önem vermesini ve çocuklarıyla daha korunaklı bir etkileşim içinde bulunmasını tavsiye ediyorum. Devlet olarak tüm tedbirleri alıyoruz. Ancak ailelere de büyük görevler düşmektedir. Lütfen gençlerimizi, çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onları milli değerlerimize yönlendirmek için çok gayret edelim.
0: Elazığ T tipi cezaevinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İtfaiyenin kontrol altına aldığı yangında mahkumlar ve infaz koruma memurları dumandan etkilendi. Elazığ valisi Numan Hatipoğlu, akşam saatlerinde çıkan yangın hakkında dumandan etkilenen mahkumlarımız ve infaz koruma memurlarımıza anında tıbbi müdahalede bulunulmuştur. Hastaneye sevk edilen mahkumlarımız tedavileri sonrası hastaneden taburcu edilmiş ve cezaevine tekrar dönmüşlerdir, dedi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim tekrar yükseldi. Keşm Adası yakınlarında seyreden İran'a ait ticari gemi vuruldu. İran saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, üç kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıların gölgesinde diplomasi trafiği de sürüyor. İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni rotaların ayrıntıları üzerinde anlaşmaya vardı. Ancak bu mutabakat, Hürmüz Boğazı'nın hemen yeniden açılacağı anlamına gelmiyor. Tahran, Washington'dan öne sürdüğü şartları yerine getirmesini istiyor. Bu arada Umman'ın Salale kentinde İran'la Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları arasında yapılması planlanan bölgesel toplantı ertelendi. Umman Dışişleri Bakanı Busiadi, söz konusu kararın uzlaşma sağlamak için alındığını kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da Washington'a meydan okudu. Amerikalılar savaşçıysa cesur silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya gelsin. ABD, İran halkına zorbalıkla boyun eğdiremez. İran teslim olmayacak, dedi. ABD Başkanı Trump ise İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Sürekli arıyorlar, bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ben işe yaramayacak bir anlaşma yapmayacağım, dedi. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA isimli yapım, Venedik Film Festivali'nde büyük ses getirdi. 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan Naze'ye jüri özel ödülü verildi. Belgesel, eli kanlı Netanyahu kabinesini ise rahatsız etti. İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, Naze yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Zor'u vatandaşlıktan atmakla tehdit etti. İngiliz The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan belgeselde soykırımcı İsrail unsurlarının itirafları yer alıyor. 3 yıl boyunca Tel Aviv'deki çatılarda gizlice

0: çekilen belgeselde katılımcıların kimlikleri, sesleri ve görünüşleri dijital değişiklikler yapılarak gizlendi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. İlk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı bugün başlıyor. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvurular 25 Eylül'e dek E-Devlet üzerinden kabul edilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'yi ziyaret etti. FETÖ'nün Ergenekon kumpasının hakim ve savcıları için dosya tekrar açıldı. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden yükseldi. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 2. Ahmet Sportif Faaliyetler 5, Başakşehir Futbol Kulübü 0. Galatasaray 1, Kocaeli Spor 0. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Ekenler Beton Sivas Spor 1, Muğla Spor 1. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 1, Mardin 1969 Spor 0. Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük 1, Manisa Futbol Kulübü 1. Ve Bursa Spor 2, Turka Esenler Erok Spor 2. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi bugün kapanacak. Metro Holding Kayseri Spor'la İstanbul Spor haftanın son maçında karşı karşıya gelecek. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar D grubundaki 3. maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup etti. Filenin Efeleri gruptaki 4. maçında bugün ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon Amerika Birleşik Devletleri oldu. Final maçında Fransa'yı 97-79 yenen Birleşik Devletler üst üste 5. kez kupayı kaldırdı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yayımlandı. Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara 40, Kırklareli, Rize ve Kars 27, İstanbul ve Bursa 25, İzmir, Muğla, Antalya, Burdur, Hatay ve Amasya 31, Diyarbakır ve Şanlıurfa 36 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 23-30. kilometreleri arasında sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 27-37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sürüyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
5: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları

0: keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
11: Oğlum ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
12: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
13: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
14: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Ülkemizde her yıl 1 milyonun üzerinde trafik kazası gerçekleşiyor. Her yıl 5000'den fazla kişi hayatını kaybederken yaklaşık 250 bin kişi trafik kazaları sonucu yaralanıyor. Trafik kazalarını önlememiz gerekiyor. Peki nereden başlayacağız? Trafik kazalarına sebep olan başlıca faktörlere karşı önlem alarak başlayabiliriz. Sürücüler araçlarını hızlı kullanmamalıdır. Yüksek hızda araç kullanmak hem trafik kazasına karışma ihtimalini hem de kazanın şiddetini yükseltmektedir. Yüksek hız sadece otobanda 170 km hızla giden sürücüyü kapsamaz. Şehir içinde hız sınırı 50 olan bölgelerde 70 ile giden sürücü de aşırı hız yapmaktadır. Hız sınırının üzerinde giden bir araç, sınırı aştığı her %1 kilometre için %4 daha fazla kaza yapma ihtimali taşır. Yani hız sınırının 50 olduğu bölgede 70 kilometre hızla giden bir sürücü, hız sınırının %20 üzerinde hareket eder ama kaza ihtimali %80 artmıştır. Buna ek olarak motosiklet kullanan binici ve yolcuların kask giymemesi, araç içinde emniyet kemeri kullanılmaması ve çocukların özel çocuk koltuklarında taşınmaması genel olarak kazaların sonuçlarını ciddi bir şekilde olumsuz etkiliyor. Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarını hız sınırlarına ve taşıt güvenlik kurallarına uyarak aşağı çekebiliriz.
13: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler. 14 Eylül Pazartesi sabahında TRT Radyo 1'de gündeme hoş geldiniz. Programımızı sizin için hazırlayan Muhammed Enes Yılmaz, sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknik yönetmenimiz Ataman Kılıç ve spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Program boyunca sizinle olacağız. Haberi kaynağından aktaracağımız gündeme başlarken bugün konuklarımız olacak. Konuklarımızla neler konuşacağız? Onları aktaralım hemen. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdinç Yazıcı bizimle olacak. Gündeme dair önemli başlıkları beraber değerlendireceğiz. Ona önemli sorularımız olacak. Ardından TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle olacak. İran-ABD geriliminde son durumu aktaracak. Sonrasında Rusya'dan gazeteci Siyament Kaçmaz bizimle olacak. Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri aktaracak. 9 sonrasında da spor yazarı Lütfü Özel sporda haftanın öne çıkan başlıklarını aktaracak. Bugün gündemde sevgili dinleyiciler. Günün önemli başlıklarıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin Türkiye'nin büyümesine ve kalkınmasına ağır darbeler indirdiğini ifade edip, "Darbeler defteri artık kapanmıştır" ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran savaşının ara seçimlerden sonra biteceğini yineleyerek İran tarafının anlaşma yapmayı çok istediğini iddia etti. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan El Muhadine Camisi'nin kepenklerine Nazilerin simgesi gamalı haç çizildi. Belçika hükümeti saldırıyı alçakça bir eylem olarak kınarken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. İran-Amerika Birleşik Devletleri geriliminde son gelişmeler. Sporda haftanın öne çıkan başlıkları.
2: Ekonomi.
0: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
0: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
0: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
0: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.

Sevgili dinleyiciler, 14 Eylül 2026'ya ait gazetelerden önemli başlıkları aktaracağız şimdi size. Sabah gazetesiyle başlayalım. Sağlıkta dünya bizi örnek gösteriyor manşeti atılmış sabahta. Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yapan Başkan Erdoğan, başta şehir hastanelerimiz olmak üzere 24 yıllık yatırımlarımız sayesinde Türkiye dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı demiş. Aynı zamanda devam etmiş açıklamalara, şehir hastaneleri projesi hayalimdi, geriye baktığımızda İyi ki hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine kulak asmamışız diyoruz. Önceden vatandaşımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi. Şimdi tablo tersine döndü. Her yıl yüz binlerce yabancı Türkiye'de şifa arıyor demiş. Sabah gazetesinin bir başka haberinde de savcılık gizemli ihbarcı Esmer Meleğin peşinde başlığı atılmış. Sabah Kozinoğlu'nun cinayete kurban gittiğini ihbar eden Esmer Melek Rumuzlu gizemli kişinin e-postalarına ulaştı. Savcılık 2012'de MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun kalp kriziyle ölmedi, zehirlenerek öldürüldüğü ihbarını yapan Esmer Melek Rumuzlu mail kullanıcısının peşine düştü. Ailenin avukatına gönderilen e-postada böyle bir insanın ölümü ilginizi çekerse her şeyi anlatmaya hazırız deniliyor. Sabah gazetesinin ardından Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Kardeşsiz bir topluma doğru gidiyoruz diye ilginç bir manşet atılmış Yeni Şafak'ta da. Türkiye evlilik yaşını düşürmeye, doğurganlık hızını artırmaya ve nüfusun yaşlanmasını önlemeye çalışıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç nesillerde kardeş sayısının azalmasıyla kardeşsiz bir topluma

doğru gidildiğini ve bunun yalnızlık ve bakım ekonomisi açısından büyük tehlike oluşturacağını söyledi. Türkiye'de devlet korumasındaki 7 çocuğu yakınlarıyla buluşturduğu Şam'da sorulara cevaplayan Göktaş, toplumdaki alışkanlıklar değişti, huzurevi talepleri arttı. Eskiden birini huzurevine yerleştirmek yadırganırken artık normalleşti. Biz önceliği kimsesi olmayanlara ve bakıma ihtiyaç duyan yaşlılara veriyoruz, dedi. Aynı zamanda Türk dünyasıyla alakalı önemli bir haber var. Türk dünyasında kimlikle seyahat dönemi. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan vatandaşlarının kendi aralarında pasaport yerine kimlikle seyahat edebilmesi için çalışma başlatılıyor. Havalimanlarında TDT vatandaşlarına, yani Türk dünyasına, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin vatandaşlarına özel pasaport kontrol noktaları oluşturulması da gündemde denmiş. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Gündeme dair önemli başlıkları okurken de söylemiştik. Darbe defteri kapanmıştır başlığı var. Cumhurbaşkanı hala darbe hayali kuranları uyardı. Millet iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyiz, dedi. Türkiye'nin geleceğini çalan darbelerin topluma büyük acılar yaşattığını vurgulayan Erdoğan, terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Terör eylemlerinden 15 Temmuz ihanetine kadar millet iradesine uzanan kirli eller kırıldı. Darbe defteri artık kapanmıştır, dedi. Yine önemli bir haber var aslında. Bir haftadır konuşuluyordu. Sosyal konutlar kiracıları bekliyor başlığı atmış Türkiye Gazetesi. 15 bin vatandaşın düşük fiyatla faydalanacağı kiralık sosyal konutlar için başvurular bugün başladı. TOKİ'nin İstanbul'un 12 ilçesinde inşa ettiği 1071 konut kiraya verilecek. Başvurular 25 Eylül'e kadar E-Devlet'ten yapılacak, denmiş Türkiye Gazetesi'nin haberinde. Ardından Akşam Gazetesi'ne geçelim. Fondaj sapkınlık manşeti var Akşam'da. MASAK, LGBT derneklerine ABD, Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinden 3,5 milyon dolara yakın fon aktarıldığını tespit etti. Fuhuş ve müstehcenliğe yönelik 15 ilde ailem güvende operasyonları düzenlendi. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yapıldı. Çok sayıda sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi, denmiş bu haberde. Ardından uluslararası haberlerde önemli bir başlık da var. Füzeler bizde, düğme İsrail'de başlığıyla haberleştirilmiş. Atina'nın soykırımcı İsrail'le imzaladığı Aşil Kalkanı Hava Savunma Sistemi projesi Yunanistan'da casusluk ve kontrol tartışmaları yarattı. Documento gazetesi projede öne çıkan İsrailli firmanın Yunan siyasetçileri izleyen Predator casus yazılımını geliştiren Citrox'la bağlantılarına dikkati çekerek endişelerini dile getirdi. Akşam gazetesinin ardından Hürriyet'e geçelim. Orada da önemli bir başlık var aslında. Velilere yeni dönem ödevleri, artık okul başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili bugün çalıyor. Profesör Doktor Erten Gökçe, bir çocuğun eğitim sürecinde öğrenciler kadar velilerin

İstanbul'a 4. pist başlığı da atmış Hürriyet. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Böylece yedekleriyle birlikte toplam pist sayısı da 6'ya çıkacak denmiş Hürriyet gazetesinin haberinde. Ardından Milliyet'e geçelim. Evlat ticareti insanlığın utanç noktası manşeti var. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra'nın kanlı kıyafetleri bulundu. Annenin satıldığı iddiası ve sonrasında ortaya çıkan ayrıntılar dehşeti büyüttü denmiş alt başlıkta. Divriği'de 11 Eylül akşamı çadırda uyutulduktan sonra kaybolduğu bildirilen Büşra Balıkçı'dan haber alınamıyor. Aramalarda bebeğin kanlı ve yırtılmış giysileri çadırdan yaklaşık 3 kilometre uzakta bulundu. Araştırmalar devam ediyor denmiş. Aynı zamanda yine bir haftadır gündemi sıkça meşgul eden bir magazine kaçan haber de var aslında. Kilolarca altın sorgusu başlığıyla haberleştirilmiş. Van'da düzenlenen düğün görüntüleri sonrası suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan eşi tutuklanan sosyal medya ünlüsü Çağla Öztan Çalan İstanbul'da gözaltına alındı. Van'a götürülen Çağla Öz'e bir evin odunluğunda ele geçirilen düğün takıları sorulacak denmiş Milliyet gazetesinin haberinde. Ardından son olarak Ekonomi gazetesine geçiyoruz. Harcama hedefleri enflasyonu aşıyor manşeti var. Enflasyonla mücadele programına maliye politikasından daha fazla destek gelmesi yönündeki kamuoyu beklentilerine karşın önümüzdeki yıla ilişkin kamu harcamalarında belirlenen artış oranları erken seçim tartışmalarını gündeme taşıdı. Orta vadeli programda özellikle bütçenin transfer ve harcama kalemlerindeki artış hedeflerinin enflasyon hedefinin oldukça üzerinde tutulması tartışmalara önemli bir dayanak oluşturuyor denmiş Ekonomi gazetesinin haberinde. Ve son haberde yapay zeka yarışına fren çağrıları artıyor haberi. Yapay zeka şirketleri daha güçlü modeller geliştirmek için hız yarışını sürdürürken ABD merkezli yapay zeka güvenliği ve araştırma şirketi Anthropic'in CEO'su Dario Amodei'den de dikkati çeken bir uyarı geldi. İnsanların bu alanda kontrolü kaybetmesiyle yapay zekanın tüm interneti ele geçirebileceğini ve potansiyel olarak 100 milyarlarca dolarlık hasara yol açabileceğini savunan Amodei, yapay zeka modellerinin yeteneklerini geliştirme hızını yavaşlatmalıyız dedi. Amodei, yapay zeka sistemlerinin siber saldırılar, biyoterör ve ciddi ekonomik yıkım için kullanılabileceğine dikkati çekerek güvenlik önlemlerinin teknolojik ilerlemenin gerisinde kaldığını söyledi. Sevgili dinleyiciler, bu son haberle birlikte günlük gazete haberlerinin sonuna geldik. Kısa bir ara vereceğiz, ardından konuklarımızla birlikte sizinle olacağız.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
11: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
12: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
13: Serkan!
14: Efendim abi?
13: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
15: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
14: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor.

0: Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Enpara şirketim kullanıyor. Enpara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 8'i 9 geçerken stüdyomuzda ilk konuğumuzu ağırlıyoruz. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdinç Yazıcı bizimle. Hoş geldiniz Sayın Yazıcı.
2: Merhaba, günaydın, iyi sabahlar.
1: Günaydın. İlk başlığımızla başlayalım isterseniz. 12 Eylül darbesini konuşacağız. O günleri yaşamış biri olarak da aynı zamanda neler düşünüyorsunuz 12 Eylül ile alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra?
2: Şimdi 12 Eylül Türkiye'nin siyasi tarihinde büyük bir kırılma, hiç kuşku yok ki. Ama bana kalırsa asıl toplumsal tarihinde büyük bir kırılma, yani siyasi tarihinde büyük bir kırılma. Ama toplumsal tarihinde de büyük bir kırılma olarak karşımıza çıkıyor. Ben daima bir sosyolog olarak ağırlıklı olarak bu taraflarını gördüm. Türkiye'de neleri değiştirdi? Bir defa bağımlılıklar içinde bir üçüncü dünya ülkesinden söz ediyoruz. 12 Eylül Türkiye'sinden söz ederken çok ciddi kalkınma sorunları var. İşte işsizlik sorunları var. Göç, iç göç ve toplumsal uyum sorunları var. Mesela Türkiye'nin resmedelim 30 milyona yakın nüfusu var. Bu nüfus içinde Ankara 1 milyon... Ankara'da insan var. Bunların hemen %90'ı Ankara'nın dışından, özellikle İç Anadolu çanağından Ankara'ya gelmiş köylülerden oluşuyor. Ve toplam şehrin nüfusunun %85'ini oluşturuyorlar bunlar. Her yer %85'i gecekondularda yaşıyor Ankara'nın. İstanbul nüfusunun da %65'i gecekondularda yaşıyor. Gecekondu nasıl bir yer? Gecekondu elektriğin, suyun doğru dürüst alınamadığı, yollarda lağımların asfaltlardan yer yer aktığı, doğru dürüst altyapının kurulamadığı, şehirciliğin, belediye hizmetlerinin çok sınırlı olduğu, zaten büyük ölçüde de kamu arazilerinin köyden, kasabadan gelen göçmenler tarafından işgal edilerek kurulmuş derme çatma binalardan bahsediyoruz. Düşünün, bugün burada burası çok 1980'e Türkiye gelindiğinde Türkiye nüfusunun önemli bir kısmı burada büyük bir dramatik sosyolojik dönüşüm yaşıyordu. Yani kültürel değişim yaşıyordu. Ne kadar önemli bir sosyolojik fotoğraf olduğunu daha sonra o şehrin çoğunluğunu oluşturan bu yapıların şehirlerin ekonomisine, politik sistemine gittikçe daha fazla hakim olduğu, şehirleri dönüştürdüğü bir dinamiğe, güce dönüştüğünü gördük. Yani o kadar önemli bir enerjiydi Türkiye taşrasından şehirlere doğru akan bu yapı. Bunlar aynı zamanda yeteri kadar eğitim altyapısına da sahip değiller ya da eğitime katılımları son derece sınırlı. Önemli kısmı bunların gündelik işlerde çalışıyor. Sanayileşme düzeyi son derece yetersiz. Mesela Ankara için söyleyebilirim. Ankara 80'li yıllarda 1 milyon nüfuslu bir memur şehri olarak algılanıyordu. Yani işte mütevazi bir hayat tarzının olduğu bir memur şehri. Türkiye'nin başkenti zaten kocaman bir şeyin ortasında. Orta Anadolu kırsal düzeninin ortasında bir kırsal şehirden söz ediyorduk. Yani dolayısıyla bu fotoğraf tam anlamıyla bir üçüncü dünya fotoğrafıydı. Bunun yanında Türkiye NATO üyesiydi ve büyük bir kavganın parçasıydı. Yani Doğu blokuyla Batı bloku arasındaki büyük savaşın parçasıydı ve bu savaş finale doğru gidiyordu. Yani işte Brejnev doktrinine

0: gerçekleştirmek istiyor Ruslar, ama ekonomileri ABD'ye ve Batı'ya karşı yeterli düzeyde gelişemiyordu. Uzun bir mesele orası. Diğer taraftan Yıldız Savaşları doktriniyle aşağı yukarı finale gelmiş bulunuyordu ABD ve NATO sistemi. Yani dolayısıyla finale gelirken de yeni bir doktrin devreye sokuldu. İşte şu Reagan döneminde de şeydi, dahil edildi. Daha önce hazırlıklar yapılmıştı. Yeni İslamizasyon denilen bir Rusya'ya karşı bir sistem. Yani şeyin dışında, Rusya'nın dışındaki Müslüman ülkeleri alttan yeniden yapılandırarak Rusya'yı kuşatmak. Bu diğer taraftan da Rusya içerisindeki komşu coğrafyaları, Müslüman coğrafyaları harekete geçirerek Rusya'yı çözmeye dayalı bir şey. Dolayısıyla bütün bunlar büyük bir kavganın fotoğrafını ortaya koyuyor. Kavganın da tam ortasında Türkiye var. Yani Rusya'ya komşuyuz. Rusya Türkiye gibi bir gücün üzerinden, İran'ın üzerinden, Afganistan ve Pakistan üzerinden sıcak denizlere inmeye çalışıyor. Batı sistemi de Türkiye üzerinden kendini korumaya çalışıyor. İşte onun için mesela Türkiye'ye o zaman ileri karakol kodlamasıyla Türkiye ifade ediliyordu. Yani NATO'nun ileri karakolu. Bu şu anlama geliyor. Demin anlattığım sosyolojik tasvir, yani işsiz, eğitimsiz, büyük kültürel travmalar yaşayan, göç yollarında dönüşen bir sosyoloji, aynı zamanda da bu çatışmanın bir tarafı haline getiriliyor. Yani sağ sol, şiddet, ondan sonra işgaller, grevler vesaire. Türkiye'de bütün bunlar zaten çok sınırlı olan ekonomiyi tahrip ediyor. Ayrıca da Türkiye'ye giydirilen ekonomik şeyler, modeller, daha doğrusu giydirilen demeyelim, empoze edilen modeller, Türkiye'yi sürekli Batı sisteminin etkisinde tutan bir kalıcı sistem oluyor, bağımlılık sistemi oluşturuyor. Yani bu IMF politikalarıyla falan zaman zaman son 40-50 yılda hep topu tartışılmıştır. Yani çoğu IMF politikalarının, reçetelerinin ekonomik çözüm olduğunu söyler. Çoğu da Türkiye'nin bütün ekonomik krizlere bir IMF reçetesiyle girdiğini söyler. Yani daha doğrusu sadece Türkiye değil, dünyanın pek çok ülkesi maalesef bu durumdadır. Yani o zaman IMF iyi bir şey mi, kötü bir şey mi tartışması devreye girer. Yani IMF reçetesini alalım, iyi bir şey. Zaten bir önceki reçetede IMF reçetesiydi, onun yüzünden krize girdik demek kötü bir şey. Yani buna karar vermekte zorluk çekilir, ama zaten bağımlılık ilişkisi öyle akşamdan sabaha atılacak bir ilişki de değildir. Onun için Türkiye'nin 90'lı 2000'li yıllardaki büyük dönüşüm hikayesine bu gözle bakmak gerekiyor. Yani bir paktın üyesi olabilirsiniz, bir müttefik üye olabilirsiniz bir sistemde. O sisteme kendinizi teslim etmek değil, mütekabiliyet esasında, eşitlik esasında o sistemle ilişki kurmak ve kendi ihtiyaçlarınıza, çıkarlarınıza göre, güvenlik ihtiyaçlarınıza göre o sistemle ilişkiyi var etmek gerekir. Ama Türkiye'nin bu bahsettiğim güçsüzlüğü Batı sistemiyle, özellikle ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiyi dengeli kurulmasını imkansız kıldığı için ister istemez o şeylerin müdahalelerin etkisi altında kalıyorsunuz. 12 Eylül'de tam anlamıyla böyle bir müdahaleydi. Çünkü o günün Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye'de darbe olduğunda ilk demeci vermişti ve bizim çocuklar Ankara'da kazandı demişti. Ya bu feci bir laftı. Anlatabildim mi? Çok feci bir laftı. Ve Türkiye'deki 12 Eylül darbesini görenlerin, onun büyük şeylerini ödeyenlerin hafızasından hiçbir zaman çıkmadı. Yani yarattığı tahribat da son derece büyüktü. Kurulan düzen de son derece büyüktü. İşte o zaman elbise meselesi tartışılıyordu. İşte 27 Mayıs'la gelen elbise Türkiye'ye geldi, çok geniş geldi. İşte 28 Şubat'ta yeni bir elbise dikti. Danışma meclisi vardı o zaman. İşte yeni bir anayasa. Bu da çok dar geldi. Fakat ilginç bir şey, Türkiye bunca büyük dönüşüm yaşadı. Bugün tabii ki 1980'le mukayese edilmeyecek bir yerde Türkiye. Çünkü aradan aşağı yukarı ne kadar zaman geçti? 50 yıldan daha uzun zaman geçti. Yani yarım yüzyıl demek bu. Çok büyük bir değişim geçirdi Türkiye bugün. Önemli gelişmeler kat etti. Bir defa demografik olarak bile 30 milyondan 90 milyona neredeyse merdiven dayadık. 86 milyon. O zaman aşağı yukarı nüfusun üçte biri şehirliydi. Şimdi %90'dan daha fazlası şehirli. O zaman doğru dürüst bir metropolü İstanbul hariç yoktu. Şimdi düşünün, Türkiye nüfusunun aşağı yukarı üçte biri metropollerde yaşıyor. Eğitim düzeyi son derece dardı. Düşünün, ben bir üniversiteye 1977 yılında girdim. 77 yılında ben üniversiteye girdiğimde bütün Türkiye üniversitelerinde 30 bin öğrenci vardı. Bizim üniversitede de 5-6 bin öğrenci vardı. Ve 11 gençten birisi üniversiteye girebiliyordu. Ve dışarıda, gecekondularda, oradaki okullarda de boş dersler gırla giriyordu. Yani dersler doğrudur. Mesela bir sene, iki sene ben hiç matematik dersi aldığımı hatırlamıyorum. Matematik dersi yoktu lisede yani. Şimdi dolayısıyla hocanın olmadığı ve bizim düşün, o zaman siz ne yapsınız? Öğrenci ol, benim yerime öğrenci olsanız ne düşünürsünüz? Türkiye için ne hayal edersiniz? Ya Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu öğretmeni Türkiye'nin yetiştirdiği ülke hayali, değil mi?
1: Evet.
0: Oysa Türkiye şimdi bırak yetişmiş öğretmen ihtiyacını. Yani yetişmiş öğretmeni nasıl eleklerden geçecek de istihdam edecek, bunu tartışıyor. Bir sürü bununla ilgili sınavlar vesaire iyi devreye sokuyor, değil mi?
1: Evet Sayın Yazıcı, aslında harika bir yere de değindiniz. Yeni İslamizasyon da dediniz o bölge ülkeleri için. Aslında 80'ler, 90'lar, 2000'ler diye konuştuğumuz zaman eskiden bu sizin bahsettiğiniz darbelerle gelen sosyal dönüşümleri 10 yıl, 20 yıl üzerinden okuyabiliyorduk. Ancak her şey daha hızlı gerçekleşiyor gibi görünüyor ve sosyal dönüşümler bizi maalesef hem dini değerlere, inançlara hem milli değerlere saygı çerçevesinin kaybolduğu bir noktaya getiriyor. Bunun en büyük örnekleri de bugün iki başlığımızdan biri aslında. İskeçe müftüsü de bir açıklama yaptı. İskeçe'de de bir saldırı var. Aynı zamanda Belçika'da da bir camiye saldırı var. Nasıl değerlendiriyorsunuz toplumun geldiği bu noktayı bütün dünyada?
0: Tabii bunun dışında artık bir ilave daha yapalım. Tabii zamanımız bu 12 Eylül konuşmaya yeterli bir zaman değil ama yani o fotoğrafı belki toparlayabilmek açısından bu süreçlerde aynı zamanda dünya iletişim teknolojileri bakımından, farkındalık bakımından büyükçe bir köye dönüştü aynı zamanda. Yani
1: global bir köy.
0: Ya evet, farkındalık yani bugünün dünyasında haber kaynakları, iletişim kaynakları, internet vesaire aygıtların marifetiyle, iletişim ağları marifetiyle bütün dünyadan 8 milyar insanın birbirinden haber dar olabildiği bir dünyadan bahsediyoruz. Bu 30-40 yıl önce hayal bile edilemeyecek bir şeydi. Yani dolayısıyla bunun getirdiği aynı zamanda büyük bir imkan var. Aynı zamanda büyük bir yük var. Yani kültürleri, aynı zamanda bu bir farkındalık kültürleri bütünleştirerek bir dünya kültürü yaratmaya yöneliyor. Bir dünya dili, dünya kültürü. Yerel ve milli kültürleri esnetiyor, tahrip ediyor. Diğer taraftan tersinden yerel ve milli kültürlere dönüş eğilimlerini de bölgesel düzeyde artırıyor. Böyle garip bir şey var. Yani diyelim Türkiye'de gençlerin bir kısmı bu evrensel köyün kültürel tüketim kalıpları vesaireyle coşuyorlar. Bir kısmı da bu büyük evrensel köy iletişim altyapıları marifetiyle Türkiye'nin dışında Türkler olduğunu da, onların nüfusunun 200 milyona yaklaştığını da, Türkçenin İstanbul lehçesi dışında lehçeleri olduğunu fark ediyorlar ve başka bir aidiyet, başka bir dünyanın parçası oluyorlar. Yani bir kültürel atomizasyon, yani kültürü bir yerde tutmak, milli kültürü sağlıklı bir şekilde dönüştürmek, bu dönüşüm yoluyla yeni bir milli kültürü inşa etmek, hayat tarzı, dünyaya bakış inşa etmek ülkeler arasından gittikçe daha fazla zorlaşıyor. Amerika'da falan zaten konuşmuyorum bile, orada daha çok milli bir Amerikan kültüründen daha çok şirket kültürleri, piyasa kültürü, piyasa kültürünün ihtiyaçlarından falan söz ediyoruz. Ya öyle bakıldığı zaman bugün yeri değil ama biraz fazla girdik bu konulara. Farkındayım, hemen çıkacağım. Artık dünyada artık özne, kendi kültürünü, hayat tarzını bu dünyada onurlu bir şekilde yaşatmaya şey etmiş, kendini motive etmiş, böyle bir eğitim geri planıyla yetiştirilmiş insandan daha çok edilgen, bu bahsettiğimiz ağların hayat tarzını, tüketim kalıplarını kabul edip, gönüllü kabul edip bunu hayat tarzı haline getirmek isteyen yeni bir tüketici insan tipi doğuyor dünyada ve bu bahsettiğimiz uluslararası şirketlerin, global ekonomik ağların vesaire, iletişim teknolojilerinin, bu teknolojilere sahip güç merkezlerinin arzu ettiği yeni bir dünya mı kuruluyor tartışması, büyük tartışmanın tam göbeğinde oturuyor. Velhasıl bu mesele aynı zamanda bizim her zaman olduğumuzdan daha çok dünya meselelerinden haberdar olmamızı ya da dünyanın haberdar olmamızı istediği bazı meseleleri belli güç merkezlerinin bize empoze ettiği bir dünyayı üretiyor.
1: Daha yani çok dünya, haberdarız ancak daha çok önemsiyor muyuz?
0: Mesela diyelim ki Asya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da bir olay oluyor. Yüzlerce insan ölüyor. Bu sadece sıradan küçük bir cümle haber olabiliyor ağlarda. Ama işte Paris'te, Londra'da ya da New York'ta bir cinayet işleniyor. Birisi öldürülüyor. Bu sayfalarca bir haber olabiliyor. Buradan zihin altyapımıza şöyle bir şey şırıngalanmış oluyor. Batı'da insan var ve o değerli. Doğu'da, Afrika'da, Orta Doğu'da, Asya'da yeteri kadar insanlığını tamamlayamamış. Tekamül edememiş. Dolayısıyla değerini tamamlayamamış. Ancak bir cümlede geçecek kadar değer kazanmış mahluklar var. Yani anlatabildim mi? Yani bunu zihin dünyamıza çakılan şey aslında bu. Bizim onlarca, yüzlerce ölümümüz önemsiz. Bir ölüm herhangi bir yerde Batı'da önemli hale geliyor. O kadar ileriye gitmeye gerek yok. Bu stüdyoda aylardır konuşuyoruz. Gazze'de yaşananları düşün. Gazze'de yaşananlar Batı sisteminin tepki göstermesi için yıl geçmesi gerekti. Yani düşünün, insanlar dönüp bakmadılar bile burada ne oluyor, bitiyor. Ya Batılı hükümetler halen daha ölenlere kesti bunun faturasını. Ve bu çerçeve içinde düşünüldüğünde gayet tabii bütün bu amorf, karma karışık dünyanın ve acımasız siyasi rekabetin ve güvenlik sorunlarının devasa olduğu, yeni bir dünyanın kurulamadığı, düzenin kurulamadığı bir dünyada kendini tehditte hisseden yapılar, ırkçılık, ondan sonra kültürel ayrımcılık gibi eğilimlere sapabiliyorlar ve Batı sistemi maalesef böyle bir değer alanına doğru adım atarken Batı'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobiya gittikçe artıyor. Bu bahsettiğiniz olaylar da yani örneklerini daha önce çokça gördüğümüz olaylar içerisinde değerlendirmeli. Bu olaylar akşamdan sabaha öyle kolay kolay bitmeyecek gibi görünüyor.
1: Çok teşekkürler Sayın Yazıcı. Sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam arasının ardından yeniden sizinle olacağız.
2: Reklamlar.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
5: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Schopenfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Çay makinesi deyince vatan.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
6: Türkiye best modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin

0: Sevgili dinleyiciler, konuğumuz TRT İran temsilcisi Harun Aykaç hattımızda. İran-ABD geriliminde son durumu aktaracak. Merhaba Sayın Aykaç.
1: Merhaba efendim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler de iyisiniz.
0: Biz de iyiyiz. Sizi konuk ettiğimiz için mutluyuz. Umarız güvenlikle alakalı çok büyük problemler yoktur. Siz de Hürmüz'deymişsiniz birkaç gündür. İran-ABD geriliminde bölgede son durum nasıl?
1: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki özellikle Hürmüz Boğazı noktasındaki gerginlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri son birkaç gündür özellikle İran'ın Sirik kentini vuruyor. Burada vurduğu yerler özellikle askeri alanlar ve aynı zamanda iletişim ve gözetimi sağlayan araçların bulunduğu yerler, oraları hedef alıyor. Tabii ki can ve mal kayıpları da gerçekleşiyor. Özellikle İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian, Amerika Birleşik Devletleri ile biz dedi masaya oturmaya hazırız. Ancak masaya oturma İran'ın temel haklarının tanınmasıyla ilgili hususların kabulüyle ancak gerçekleşebilir. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bu şekilde işte milletin malına canına kastediyorsa bu merdane bir anlayış değildir. Bizim askerlerimiz hazır. İstiyorlarsa askerlerimiz de yüzleşsinler. Yani halkın işte içecek suyu alanlarını, barınma alanlarını vurmasınlar. Bu şekilde bir çağrısı oldu. Yine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın da Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri eğer İslamabad şartlarına geri dönerse biz kendileriyle masaya oturmaya hazırız. Yani bu bağlamda bir duruş var. Bakalım hani olabilecek mi, olmayacak mı? Özellikle Hürmüz Boğazı noktasında ise aslında bugün bir toplantının yapılması planlanmıştı. Yani İran ve Umman Hürmüz Boğazı noktasında bazı maddelerde anlaşmaya varmıştı. Ve bu anlaşmaya vardıkları maddeleri Körfez'in diğer ülkeleriyle paylaşacaklardı. Böylelikle bir çıkış gayreti sergilecekti. Fakat bugün yapılan açıklamada bu toplantı başka bir zamana tehir edildi diye o maddeler içerisinde şunlar vardı. İşte İran ve Umman Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni rotaların ayrıntıları üzerinde anlaşmaya vardı. Bu anlaşmaya göre Basra Körfezi'nin giriş yolu tamamen İran karasuları içinde bulunmaktadır. Basra Körfezi'nden çıkış yolunun bir kısmı da İran karasuları içinde bulunuyor. ABD'nin yeniden açılması konusunda ısrar etmesine rağmen Güney Güzergahı kapalı kalacak. Bu Güney Güzergahı gerçekleştiğinde aslında bir yönüyle Umman'a daha yakın ve İran'dan bağımsız olma. Dolayısıyla İran buna izin vermek istemiyor yani o anlamda. Ayrıca Irak'ın da yine bugün düzenlenmesi planlanan görüşmeye katılması bekleniyordu. Tabii gerçekleşmediği için o da katılamayacak şu an. Yine Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile yapılan müzakerenin sonuçları da aslında bu yönüyle böylelikle açıklanmış olacaktı ve bir yol haritası, ama şu an için bu toplantı gerçekleşmediğinden dolayı ne Umman İran arasındaki bu varılan mutabakatın sonucu açıklanabilecek ne de henüz bir yeni yol. Dolayısıyla özellikle ilk etapta Umman ve İran arasında yapılan bu Hürmüz Boğazı noktasındaki anlaşmanın Körfez ülkelerinin kabul etmesi, onların kabulüyle beraber ABD'nin de tabii ki onay vermesi lazım. Ama şu anda bunlar askıda kaldı gibi. Bakalım bu önümüzdeki süreçte ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın süreç içerisinde özellikle Hürmüz Boğazı idaresine sahip olmasını istemediği gibi oradan gerçekleşecek olan hizmetlerden İran'ın para almak isteme işinden de vazgeçmesini talep ediyor. Bakalım bu talepler ve istekler hangi noktada gerçekleşecek, onu hep beraber göreceğiz. Süreç içerisinde gerginlik devam ediyor şu anda.
0: Sayın Aykaç, aslında sormak istediğimiz bir mesele daha var. ABD Başkanı Trump ara seçimlerden sonra aslında müzakerenin tamamlanacağını, İran Savaşı'nın biteceğini söyledi. Hem İran kamuoyunda hem medyasında bu nasıl yansıyor insanların genel olarak düşüncesine ve masaya dair umutlar hangi noktada?
1: İşin doğrusu Amerika Birleşik Devletleri ile olan müzakere noktası.

0: baktığında halk ikiye ayrılmış durumda. Yani bir kısmı tamam Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma yapalım ama bir kısmı da diyor ki Amerika Birleşik Devletleri anlaşma yapılabilecek bir ülke değil. Çünkü bugün A dediğine yarın rahatlıkla B diyor. Müzakere masasına ertesi gün oturacaksınız diyor. Öncesinden vurabiliyor. Dolayısıyla böyle bir güvensizlik ortamı var. Ama bütün bu güvensizlik ortamına rağmen yine de barıştan yana tavrın geliştirilmesi noktasında İranlı bir kısım yetkililer ve halk ciddi manada bir gayret içerisinde. Halk şu anda normal şartlarda işte uygulanan o ekonomik ambargolar ve artı savaşın getirdiği durumdan dolayı ekonomik olarak sıkıntı çekiyor. Dolayısıyla bu sıkıntı çekme yabana atılır bir şey değil. Yani mesela daha önce işte diyelim ki bir dolar 100 bin tümen iken şu anda 230 bin tümeni bulmuş. Dolayısıyla halkın alım gücünde ciddi bir gevşeme var. Mesela şu anda biz Hürmüzgan eyaleti Bender Abbas kentindeyiz. Birkaç gündür gözlemler Silik'e gittik. Neticede insanlar artık bu durumun sürdürülemeyeceğini, bir an önce bir çözümün bulunması gerektiğini ifade ediyor. Çünkü savaşın getirdiği etkiden dolayı işsiz kalan, evini geçindirmekte zorlanan insanlar var. Ve bu insanlar elbette ki Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma yapılmasını istiyor. Ama dediğim gibi bir güvensizlik var. Hani bu güvensizlik aslında sadece Amerika ile alakalı. Karşılıklı Amerika da İran'a güvenmiyor. Bakalım bir güven yolu bulunabilirse belki bu çıkış olur. Güven yolu bulunamazsa, anlaşılamazsa tekrar sahaya dönülme, yeniden girdaplar, çatışmalar da meydana gelebilir. Seçimden önce veya sonra Trump aslında iki önce dedi ki işte seçimden sonraya kalacak ve İran'la anlaşacağız. Daha sonra tekrar bu sözünü değiştirdi. Seçimden önce de olabilir. Girişimler var ama bu girişimlerin netleşmesini bekleyeceğiz. Bakalım ne olacak.
1: Sayın Aykaç, aslında Bender Abbas'ta olmanız da bölgeyi daha iyi değerlendirmenize sebep vermiştir. Diğer bölgeleri de kıyasladığınızda özellikle nokta operasyonları da düşündüğümüz zaman hangi bölgeler şu an daha tehlikeli?
0: Tabii şu anda Amerika Birleşik Devletleri zaten rastgele genelde yani sivil alanları da vuruyor, onu da inkar etmemek lazım. Mesela 2 gün önce biz Suriye'ye gittik. Kuestek bölgesinde bir düğün evini vurmuşlardı. O düğün evinde 5 kişi hayatını yitirmiş, 65 kişi de yaralanmış. Yani böyle şeyler var. Ama o mesela şeyin yakınında yaklaşık 130-140 metre bu iletişim kulesinin yakınında olan bir yer. Dolayısıyla önce iletişim kulesini vuruyorlar, daha sonra o düğün evini vuruyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin temel hedefi Hürmüz Boğazı'nı koruyacak askeri noktaların karar alındığı yerler ve silahların temin edildiği füze rampalarının olduğu yerler. Bir de bu haberleşmeyi sağlayan yerleri vurmak ki oraları vurmuş şu anda gözlemlediğim o. Nokta atışları genelde askeri ve telekomünikasyona ait yerler ama bununla beraber buraları vururken yanlarında bulunan sivil alanları da vurmaktan çekinmiyorlar tabii.
1: Çok teşekkürler bu değerli bilgiler için Sayın Aykaç.
0: Sağ olun, görüşmek üzere.
1: Sevgili dinleyiciler, TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimleydi. İran-ABD geriliminde son durumu aktardı. Kısa bir reklam arasına gideceğiz, ardından sizinle olmaya devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatlarla

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın...

0: kolay yolu.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
3: bak. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
7: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 8.43'ü gösterirken TRT Radyo 1'de gündeme devam ediyoruz. Konuğumuz Rusya'dan bağlanacak gazeteci Siyament Kaçmaz bizimle Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri aktarmak üzere. Merhaba Sayın Kaçmaz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Bölgedeki son gelişmeler neler?
1: Öncelikle dün akşam ortaya çıkan bir gelişme ve çok konuşulan bir gelişmeden bahsedelim. Bu da eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın trenine yönelik insansız bir hava aracıyla Rusya tarafından saldırı gerçekleştirildiğiyle ilgili bir iddia gelmişti Batı basınından. Bu konuda Rusya'da herhangi bir doğrulanan bir gelişme, bir bilgi yok. Ancak Rusya bu tür bir eyleme girişmeyeceği konusunda da buradaki tecrübelerime dayanarak net olarak ifade edebilirim. Çok böyle sansasyonel şeylere girme niyetinde değil. Çünkü Rusya böyle bir hamle yaptığı zaman kendi kalesine gol atacağını biliyor. Hatta dün Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bir yetkilisinden bir açıklama vardı. Avrupa Birliği zaten adeta Rusya'ya karşı bir birlik şeklinde hareket ediyor. Yani barıştırmaya değil de Rusya'ya karşı bir birlik tarzında hareket ettiğini ifade etmişti. Dolayısıyla böyle bir şey varken böyle bir eylem gerçekleştirilebileceği de pek ihtimal vermiyorum. Ancak dün Batı menşeli bir basın organının yazdığı bir yazıydı. Rusya tarafından doğrulanmadı. Ama şunu ifade edebiliriz. Rusya parlamento alt kanadı Duma seçimleri öncesinde Ukrayna'ya karşı biraz şiddetin dozunu arttırdı diyebiliriz saldırıların. Çünkü son 1,5 aydır Ukrayna tarafından özellikle Rusya'nın petrol rafinerleri, e-ticaret platformlarına gerçekleşen saldırılara yönelik bir rahatsızlık vardı Rusya'da, Rus halkında. Artık daha şiddetlenmesi gerektiğini düşünüyordu. İşte Rus hükümeti de bu seçimler öncesinde şiddeti arttırmış gözüküyor. Dünkü saldırılar da yine bu kapsamda. Zaten Rusya şunu söylüyor: Ukrayna'nın içerisindeki ve bize karşı olabilecek her türlü eylem veya oluşum bizim için bir

0: hedeftir açıklamasını yapıyor. Menşeine bakılmaksızın bunu gerçekleştiğini söylüyor. Uzun menzilli hassas silahlarla vurduk deniliyor. Aynı zamanda insan savaş araçlarıyla saldırı geçecek. Çok öbür taraftan da Ukrayna'dan tabii Rusya'ya saldırılar devam ediyor. Özellikle insansız hava araçlarıyla çeşitli bölgelere saldırılar gerçekleşiyor. Hatta çok uzak bölgelere yönelik saldırılar da görmeye başladı. Bu şekilde devam ediyor. Yani sanki böyle cephede karşı karşıya savaşmaktan ziyade karşılıklı bu tür saldırılar halinde bir gösteriye dönmüş durumda. Ama Rusya Savunma Bakanlığı sahada ilerlediğini ifade ediyor. Her halükarda daha önceden belirlemiş oldukları sınırlara ulaşacağını söylüyor. Genel anlamda Ukrayna-Rusya cephesinde böyle bir gelişme var. Bir yandan da tabii ABD'nin geçtiğimiz hafta tekrar inisiyatifiyle gerçekleşen görüşmeler başladı. Hem Witkov'la Kushner Moskova'ya gelmişti. Sonrasında da Kiev'e gitmişlerdi. Yine üçlü masa formatına dönme arzuları vardı. Kremlin'den buna benzer açıklamalar geldi. Ekim ayında böyle bir ihtimalin olduğu ifade edildi. Tabii gözler yine İstanbul'a çevrildi. Tabii aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'de böyle bir görüşmeye talip olduğunu söyleyebiliriz. Genel anlamda şu anda pozisyon bu şekilde ilerliyor. Rusya dediğim gibi seçimler öncesinde ki bu hafta sonu meclis alt kanadı Duma'nın seçimleri gerçekleşecek. Evet. Öncesinde biraz dozajı arttırmış gözüküyor.
1: Sayın Kaçmaz, o da merak konusu aslında. Türkiye'de de sandıkların kurulduğu bir Duma seçimine doğru ilerledik ve size söylediniz. Savaşta evet gerginlik arttı, daha fazla etkinliğini artırdı Rusya. Ancak iç yapısında nasıl gelişmeler var seçimlere dair?
0: Seçimler şu an itibariyle dediğim gibi sessiz bir şekilde ilerliyor. Özellikle dış ülkelerde ve uzak bölgelerde erken seçim sandıkları kuruldu ve seçimler gerçekleştiriliyor. Türkiye'de de çeşitli bölgelerde hatta şunu söyleyebiliriz. Birçok ülkeye göre en fazla sandığın kurulduğu ülkelerden bir tanesi Türkiye. Orada seçimler erken oylamayla gerçekleşiyor. Hatta geçen hafta biliyorsunuz Rusların yaptığı Mersin'deki Akkuyu Santrali'ne bile sandık kuruldu. Oradaki Ruslar oy kullandılar. Bu hafta Moskova seçime gidiyor. 3 gün sürecek. 18-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirecek. Dediğim gibi parlamentonun alt kanadı Duma seçimleri gerçekleşecek. Milletvekilleri seçilecek. Şu an itibariyle herhangi bir sessizlik hakim, böyle gündem yaratacak herhangi bir durum söz konusu gözükmüyor. Ama dediğim gibi Rusya özellikle Batı'da kendi seçimlerine müdahale eden bir Rusya olduğu düşüncesiyle hareket ederek Rusya'daki seçimleri sabote edebilme ihtimali konuşuluyor. Buna yönelik de Rusya önlemler aldığını ifade ediyor. Az önceki Ukrayna-Rusya çatışması içerisinde de bahsettiğim kısım bu. Yani olası o taraftan bu seçimlere müdahale edecek veya insanları gerginlik yaratacak bir şeyin önüne geçmek, evet, için dozajı arttırarak bu saldırıları gerçekleştirmeye başladı son 15 gündür Rusya. Şu an itibariyle dediğim gibi hafta sonu seçim başlayacak. Bir sessizlik var. Hani meclisteki dağılım çok değişir mi? Çok ihtimal vermiyorum. Yine iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin çoğunluğu elde edeceği zaten herkes tarafından öngörülüyor.
1: Sayın Kaçmaz, son olarak Putin'in BRICS zirvesindeki konuşmasını da değerlendirelim. Aslında hem teknoloji, hem ticaret, hem de güvenlik altyapısı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Putin'in bu açıklamalarını?
0: Aslında Putin'in oradaki çok hassas bir açıklaması vardı, altı çizilecek. O da şuydu. Hatta şöyle söyleyelim biz. Son bir aydır biliyorsunuz daha önce de Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ona katılmıştı. Doğu'nun adeta güç gösterisi oldu son bir ay içerisinde. Şangay İşbirliği Örgütü sonrası BRICS toplantısının yapılması ve oradaki açıklamalara baktığımız zaman özellikle Rusya Devlet Başkanı'nın işte dünyanın gayri safi milli hasılasının neredeyse %40'ını bu oluşumun gerçekleştirdiğini ifade etmesi,

0: dünya nüfusunun yarısının yine bu oluşuma ait ülkelerde bulunduğunu söylemesi çok dikkat çekici bir detaydı ve yine BRICS'in kendi içerisinde kurduğu bir banka var ki bunun artık çok büyük çaplı projelere destek vermeye başladığını duyduk ki bu da artık dengeleri değiştirebilecek bir yapı. Ayrıca bu ülkelerin bu hacimle, ticaret hacmiyle birlikte kendi yerel para birimlerine geçmiş olmaları da çok detaylı bir şey. Dediğim gibi bu artık doğunun batıya karşı bir güç gösterisi haline geldi. Hindistan'daki bu BRICS zirvesi de zaten bunu çok net olarak gösterdi. Oradaki liderlerin tutumu, yaptıkları konuşmalara baktığımız zaman artık belirleyici olan, üstün olan Batı değil, biz de eşit koşullardayız mesajını gördük. Zaten Rusya Devlet Başkanı biliyorsunuz bütün bu olaylar başlamadan önce Rusya ile Batı'nın arasının çok iyi olduğu bir dönemde bir Almanya'daki manifesto şeklindeki bir konuşması vardı. Dünya artık tek kutupla yönetilemez cümlesi vardı. Bunun altını doldurarak ilerledi bugüne kadar Rusya Devlet Başkanı ve BRICS toplantısında da buna değindi. Artık Batılı elitlerin bu oluşumun önüne geçemeyeceğini, bu oluşumun artık hayat bulduğunu ifade etti. Artık dünyanın çok kutuplu olması gerektiğinin altını çizdi. Tabii sadece Rusya değil burada. Yine bir başka güç odağı, Çin'in de aynı fikirde olması, Hindistan'ın da aynı fikirde olması artık dünyanın o tek kutupluluktan çok kutupluluğa çıktığının da bir göstergesi oldu. Zaten Rusya Devlet Başkanı bu fikri uzun süredir savunuyordu. Hatırlayacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan da benzer açıklamalarda bulunuyordu. Dünya beşten büyüktür ifadesini kullanıyordu. Yani anlayacağınız dünyada gerçekten artık Batı elitlerine karşı belirleyiciliğin onlarda olmadığını gösterme dürtüsü ortaya çıktı. Bu BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü de burada çok önemli unsurlar oldu, göstergeler oldu. Orada da yine dile getirdiler. Artık dünyanın düzeni değişti. Siz eskisi gibi karar verip uygulayamazsınız. Bizim de fikrimizi sormanız gerekiyor düşüncesindeler. Ama şöyle de bir şey söylüyorlar. Eşit koşullarda her türlü konuşmaya hazırız ve karar verilecekse bunu birlikte karar verebiliriz düşüncesini de dile getiriyorlar. Yani anlayacağınız BRICS zirvesi de, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi de son bir ayda gerçekleştirerek adeta Batı'ya bir güç göstergesi olarak not edilebilir.
1: Çok teşekkürler bu önemli bilgiler için Sayın Kaçmaz.
0: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, gazeteci Siyament Kaçmaz bizimleydi. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri aktardı. Sayın yazıcı, neler söylersiniz? Aslında dünyada birçok alanda çatışmalar devam ediyor. Yemen'deki çatışmalarda da son dakika bilgileri var. Neler söylersiniz, nasıl değerlendirirsiniz Yemen'deki çatışmaları?
2: Evet, toparlamak gerekirse aslında Yemen'deki çatışmalar büyük ölçüde savaşın niteliğini değiştirebilecek etkiye sahip çatışmalar. Nihayet bir haftadır da tartışılıyor. Husilerin özellikle Kızıldeniz kenarındaki liman şehirlerini ele geçirilmesi, büyük ölçüde kıyıları ele geçirmeleri büyük bir stratejik değişiklik anlamına geliyor. Çünkü niye? Bu Husiler yani Yemen'de Yemen'in işte Sana merkezli olarak Sana'yı sonradan ele geçirmişlerdi. Bir tür Yemen'in yani üçte birini filan kontrol alan bir yapıydı. Esas evet. İtibariyle İran destekli bir yapı. İran'ın teknolojisini, altyapısını savunma sanayinde kapasitesini kullanan bir vekil güç olarak ortaya çıktı. Ve bu gücün büyük çapta yeni edindiği pozisyon şu ya da bu şekilde İran'ın iki boğazı da kontrol edebilecek ya da etkileyebilecek bir pozisyon sahibi olması anlamına geliyor. Bu son derece önemli. Ama burada daha önemlisi şu, bu yeni durumda, Husilerin ortaya koyduğu yeni duruma ABD'nin müdahale etmekteki isteksizliği, Suudi Arabistan istemesine rağmen gerekli desteği sağlayamayacağını, ancak iletişimle ilgili, uydularla alakalı bir şeyler, haberleşmeyle ilgili bir destek istenirse onu yapabileceğini, zaten o imkan şeyleri veriyor.

0: Yok, ABD Suudi Arabistan'a. Yani dolayısıyla Suudi Arabistan destekli yapıların mevcut, ki o yapılar meşru Sudan hükümetinin unsurları olarak karşımıza çıkıyor. Bu yapıların zaman zaman Husiler üzerinde bir etkinlik üstünlük kazansa bile, bu son çatışmalarla birlikte biraz daha dengenin Husilerin lehine geçti. Yeni bir tablo ortaya çıktı. Dolayısıyla burada şu öngörülüyor. Bir, yani bu Husiler en uygun konjektürde bu hamleyi yaptılar. En uygun konjektür ne? Konjektür şu. Seçime kadar bir türde İran meselesini Başkan Trump çözmek istiyordu. İki, artık inandı ki kesinlikle Amerika'daki ara seçimlere kadar bu sorun çözülmeyecek. Bu sorun madem çözülmeyecek, sorunu geri plan atacak bir stratejiyi devreye soktu. Yani ABD gündeminde işte nispeten düşük yoğunluklu bir çatışma var İran'la ve ihmal edilecek düzeyde geri plana atılabilecek bir pozisyon var. ABD gündeminde 4., 5., 6. sıraya atıp var olan gündemi yöneterek seçime gitmeyi tercih etti Başkan Trump. Fakat diğer tarafta burada ortaya çıkacak yeni gelişme büyük bir Kızıldeniz ve çıkışı, büyük bir petrol ve dünya ticareti için önemli bir stratejik boğaz olması bakımından bu gelişmeler dünya piyasalarında yeniden zaten çok yüksek olan petrol fiyatlarını yeniden artırdı. 100 doların üstüne çıkarttı. Bu ABD ekonomisini çok kökten etkileyecek bir gelişme. Yani bir buraya müdahale etmeye kalksa o sıcak savaş havasını yeniden ABD'ye taşımak zorunda kalacak Trump. Müdahale etmese yeni bir tablo ortaya çıkıyor burada. O nasıl yönetilecek? Yani çok zor bir durum Trump için söz konusu. O bakımdan öyle görünüyor ki Tahran'ın eli bu bağlamda bir miktar daha güçlenmiş gibi görünüyor. Diğer taraftan şeyi ihmal etmemek gerekiyor. Harun Aykaç da anlattı. Oman'da yapılacak görüşmeler çok mühimdi. Ertelenmesi,
1: tabii,
0: yapılamaması çok kötü oldu. Ya burada tahmin ediyorum Amerika ile de irtibatlı, koordineli bir şekilde bölge Körfez Ülkeleri Konseyi var işte, bahsetti ondan Aykaç. Körfez Ülkeleri Konseyi'ne üye ülkelerle Boğaz'ın iki tarafında bulunan Umman ve İran'ın anlaştıkları yeni bir düzen arzu edilmek isteniyor. Yani o yolla da gemi trafiğine Boğaz açılacak. Fakat ABD'nin de bunu kabul etmesi gerekiyor. Önce aralarında anlaşmaları gerekiyor. Öyle anlaşılıyor ki anlaşamadıkları en önemli konu Umman'da, İran'da bu geçişlerden para almak istiyor. Oysa bu petrole, doğalgaza ihtiyacı olan ülkelerin en büyük şeyi, burası serbest bir dünya deniz yolu ve burada para mara alınamaz. Başta Çin çok itiraz ediyor buna, bu
1: Evet.
0: bölgeden petrol, doğalgaz çeken. Anlaşılan süreci takip etmek gerekiyor. Bakalım ne olacak.
1: Seçimlere kadar işler daha da
0: Aynen öyle.
1: kızışacak gibi
0: Evet,
1: görünüyor.
0: evet.
1: Sevgili dinleyiciler, saat 9'da haberlere gideceğiz, ancak öncesinde 9'a kadarki konuklarımızı hatırlatalım. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bağlandı. İran-ABD geriliminde son durumu aktardı. Ardından gazeteci Siyament Kaçmaz bizimleydi. Rusya'dan bağlantı gerçekleştirdik. Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri, hem Putin'in BRICS zirvesindeki açıklamalarını hem de Duma seçimlerini değerlendirdi. Ve stüdyo konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdinç Yazıcı da yorumlarıyla birlikte stüdyomuzdaydı. Teşekkür ederiz Sayın Yazıcı.
0: İyi haftalar.
1: Ve şimdi haberlere gidiyoruz. Ardından gündemle sizinle olmaya devam edeceğiz.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke

olarak nitelendirdi. Erdoğan, Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğretmen, öğrenci ve velilere seslendi. Evlatlarımızın gelişimini gelin beraber takip edelim, okulla aile arasındaki irtibatı daima canlı tutalım dedi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Kendileri bunu uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz dedi. Hakan Fidan, terör örgütü SDG'nin kendini feshetme ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının da önemli bir adım olduğunu söyledi. Fidan, bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, günümüz işgal modellerinin gençleri ve çocukları hedef aldığını söyledi. Zihinleri esir alan tuzaklarla mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı, aileleri uyardı. Ayrıca 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 şüpheli 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildi. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere, aralarında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na bağlı ödemelerinde olduğu, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Girne açıklarında batan gemideki kayıp 14 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'den giden derin deniz arama teknik kabiliyeti yüksek 3. gemi enkazın çıkarılması için bugün çalışmalara başlayacak. İstanbul Beykoz'da durdurulan araçlara uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Aramalarda 409 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ'nün Ergenekon kumpasının hakim ve savcıları için dosya tekrar açıldı. Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarında görev yapan 21 ihraç hakim ve savcı hakkındaki dosyada son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı kararı başsavcılığın itirazı üzerine kesin olarak kaldırıldı. Şüpheliler hakkında sahte delil oluşturma, usulsüz arama, gözaltı, tutuklama ve dinleme gibi hukuka aykırı işlemlerde bulundukları yönünde suçlamalar bulunuyor. Irak'ın Suudi Arabistan'ın kritik önemdeki Doğu Batı petrol boru hattını vurması sonrası hat kapatıldı. Günlük 7 milyon varillik kapasiteye sahip hattın kapatılmasıyla piyasalarda ciddi arz sıkıntısı yaşanabileceği belirtiliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik yine tırmandı. İran basını Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerikalılar savaşçıysa silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya gelsin dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Bu arada İran'la Körfez ülkeleri arasında Umman'da düzenlenmesi planlanan toplantının ertelendiği duyuruldu. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hedefte petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları vardı. ABD Başkanı Trump ise dünyada yaşanan dizel yakıt kıtlığına dikkati çekerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Rusya'nın dizel yakıt altyapısını hedef almayı durdurması çağrısında bulundu. Taraflar arasında diplomasi kapısı da kapanmış değil. Kremlin sözcüsü Peskov, müzakereler Ekim'de başlayabilir dedi. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna dönüşü bindiği trenin yakınına Ukrayna-Polonya sınırında Rus drone saldırısı gerçekleşti. Kiev'deki Yalta Avrupa Stratejisi Konferansı'na katılan Johnson saldırıdan zarar görmedi. Boris Johnson saldırıdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Haberleri dinlediniz.

0: kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
2: memnuniyetin sigortası. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
10: Reklamlar.
11: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken...
0: Olup bitenleri...
1: Geçip gidenleri...
0: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
1: Üzüntüleri...
0: Sevinçleri...
1: Hayatı dinleyin. Radyodan.
0: Gündem.
1: Hayatın içinde sizinle.
2: Gündemin son bölümünde spor yazarı Lütfü Özel bizimle sporda haftanın öne çıkan başlıklarını değerlendirecek stüdyo konuğumuz olarak. Merhaba Sayın Özel.
3: Merhabalar, günaydın.
2: Teşekkürler, tekrar hoş geldiniz diyelim
3: hoş bulduk,
2: size.
3: Teşekkürler.
2: Süper Lig'de önemli maçlar oynandı. Milli ara öncesinde bir hafta daha var. Bu hafta, hatta bu akşam oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçı da var. Süper Lig'i genel olarak bu hafta nasıl değerlendirirsiniz? Hangi maçla başlayalım?
3: Şöyle, en sıcakla başlayalım. Akşamki karşılaşmayla Beşiktaş'ın bir oyun çıkışı ve buna bağlı olarak sıralamadaki yeri tamam farklı, değerli ama Galatasaray tekrar liderlik koltuğuna oturdu. Artık orada bir şey yok, sorun yok. Bu anlamda, sonuç anlamında. Şöyle diyeyim. Zor bir maç oldu. Kocaeli Spor geçen sezon Galatasaray'a 5 puan kaybettirmiş bir kulüp olarak biraz camialar, bunu Selçuk İnan da söyledi. Hani sanki bize düşman muamelesi yapılıyor. Biz bu camianın içinden başarılı bir şekilde işler yapmış olmamıza rağmen dedi. Sanki bir tırnak içinde bir intikam maçıymış gibi bakıldı. Ama onun adına bir rövanş müsabakası da demek daha doğru aslına bakılırsa. Maça baktığımız zaman hani skor 1-0 evet.

0: Gol de kalecinin büyük hatası. O bu seviyede bir kalecinin iyi bir şut olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz bu. Bu kadar kolay yememesi beklenir. Sonuç itibariyle kalecilerin daha dikkatli olmaları gerekir ama atılmış sonuca ulaştırmış. Bir gol, tek gollü bir galibiyet olmasına rağmen Galatasaray'ın daha çok oyuna hakim olduğu, pozisyon bulduğu, daha fazla skor elde edebileceği bir müsabaka. Açıklamalarda pozisyon vermedik şeklinde ifadeler kullanıldı. Karambol dışında pozisyon vermedik dedi Selçuk İnan ama pek ben öyle pek o kadar görmedim. Yani pozisyon netice itibariyle kalecinin iyi oynadığı bir müsabaka olarak da akılda kalan bir müsabaka oldu. Ama 3 puan. Bazı oyuncuların form düşüklüğüyle ilişkili eleştiriler var. Bazı oyuncular da Leo gibi, yani onun takıma katkısı belirgin, etkili, çok anlaşılıyor bu. Osimhen'in olmaması bir verimi, iddia ediyorum ben. Osimhen olsaydı akşamki karşılaşma daha çok gollü olabilirdi Galatasaray lehine. Bu çünkü futbolda çok fazla kullanılan bir terim bu. Son vuruş, vuruş becerisi, vuruş tekniği. Tabii ki oyuncuların ceza sahası içerisinde nasıl pozisyon almaları gerektiğine ilişkin çalışıyorlar, çalışılıyor. Bütün takımların yaptığı iş ama nedense pek çok takım bunu son vuruş anlamında, gerçekleştirme anlamında sıkıntı yaşıyor mu? Yaşıyor. Sadece bize özgü bir işten de bahsetmiyoruz. Yani dışarıdaki izlediğimiz karşılaşmalarda da buna benzer görüntülere tanıklık ediyoruz. Fakat Osimhen'i arıyoruz demiş mi Okan Buruk? Demiş. Okan Buruk'un bu oyuncuyla ilgili beklentisinin yüksek olduğunu, bütün takımı, bütün camianın yüksek olduğu konusunda bir tereddüt yok. Bir ara sezon başı itibariyle transfer olup gidebilir şeklinde spekülasyon, tırnak içinde spekülasyon da demeyeyim, ihtimaller konuşulmuştu ama gitmedi, kaldı. Burada olmaktan da memnun olduğunu söyleyen bir oyuncu ve galibiyette konuyu kapattı. Ama şöyle diyeyim, aman aman bir futboldan bahsedemeyiz, onu da söylemeliyim. Bu biraz önce ifade ettiğin nasıl değerlendirileceği noktasındaki sorunun karşılığı, futbol kalitemizde henüz sezonun başlangıcı sayılabilecek süreçler ama pek çok takımın müsabakalar yaparak her halükarda bir ritim bulmaya başladığı, bulduğu anlara da yaklaştığımız bir süreç. Fakat ortada olan futbolun kalitesinden, iyi futboldan bahsedemeyiz ama biz skor üzerine edebiyat yaptığımız için genellikle o edebiyattan şikayetçi olan bir kesimin, toplumun olduğunu ya da futbol severin olduğunu düşünmüyorum. Şu dikkatimi çekti benim, onu söylemeliyim. Bunu zaman zaman konuşuyoruz da iki şey var tabii burada. Bir, Okan Buruk'un maç sonu yaptığı açıklamalar, Sporting teknik direktörüne hitaben söylediği bazı kelimeler filan. Hani bizim çok böyle uygun görmediğimiz hitap tarzı bunlar. Başka kelimeler kullanmak istemem. Sonuçta bir Avrupa maçı oynandı, kaybedildi. Tamam, bunun bir analizi var.
1: VAR hakemine karşı kurulan cümleler mi?
0: Sağ içindeki hakemi de kastediyorum. Oradaki hani hakaret vari kelimelere gerek yok. Yani bunu Okan Buruk'un biraz daha sakin sağ kenarı yönetimine de ihtiyaç olduğunda ifade edebilir. Çünkü yabancı maçlardaki teknik direktörler, hakemler ve hakem yönetimleri böyle şeyleri ufak ufak not ederler. Yani bazı oyunculara karşı daha dikkatli bakarlar, bazı teknik direktörlere daha dikkatli bakarlar vesaire. Onlar da gerek yok. Lüzumsuz bir olumsuzluk yaşamam adına. Akşamki maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın da eleştirilecek çok yanı vardı. Onu da söyleyeyim. Hakemleri konuşmaktan kendimizi bir türlü kurtaramıyoruz. Bu vaka artık. Bizim için vaka. Dolayısıyla ağır eleştirilerde de bulunduğumuz zamanlar oluyor. Hani daha ortalama, bu böyle olmamalıydı diyeceğimiz eleştiriler de oluyor. Bak ne olmuş? Akşamleyin dün Manchester City ve United maçı vardı. Orada Haaland'ın attığı golle ilgili bir offside değil tartışması yaşandı.
1: Evet.
0: İptal edilen golle
1: hata
0: ilgili.
1: Hata var açıklaması da yapıldı.
0: Şimdi İngiliz futbol hakem kurulu bu konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yaptı. Ve biz bu konuyla ilgili kulübü de bilgilendireceğiz şeklinde açıklama yapıldı. Gayet teknik, ikna edici, hani bu sana göre bana göre iyi ortadan kaldıran bir bakış açısıyla kamuoyuna bilgi verdi. Düşünebiliyor musun? Bu bir pozisyonla ilgili yapılmış bir kamuoyuna yapılmış bir açıklama.

0: Bizde sadece bir maçla ilgili 50 tane açıklama yapması gerekir. Yani bu kartı niye göstermedi, bu kartı neden gösterdi? Ama hep şöyle biter cümlesi. Evet, burada bir hata oldu, kulübü bilgilendireceğiz diye. Çünkü hakemlerimiz çok fazla hata yapıyor. Bir kısmında artık kamuoyu kasıt aramaya başladı. Bu da kötü, ağır bir şey bu, ağır bir itham bu. Ama hiç umurlarında olmuyor vallahi kimsenin. Bunu da böyle takip etmek gerçekten çok zor. Şu cümle, bunu Okan Buruk basın toplantısında söyledi. O Sporting maçın hakemiyle ilgili olarak, hakemliği bıraktırırım diye. Bu en ucuz cümle, yani öyle söyleyeyim. Okan Buruk için söylemiyorum bu konuyla ilgili. Ama bizde yani bunu hakikaten söyleyemeyeceğimiz bir ortam olmuyor yani. Bu nasıl hakem sorusunun açılımı kötü ya, anlatabiliyor muyum? Ama ne bir eğitim, ne şu ne bu, sonra işte şikayet ediyoruz. Elit hakemimizi Dünya Kupası'na çağırmadılar diye, çağırmıyorlar işte, böyle söyleyeyim.
1: Eskiden çağrılıyorlardı.
0: Ya bu hani Cüneyt Çakır'ı da kamuoyu çok eleştiriyor içeride ki bazı maçları ile ilgili vesaire, ama adam dünyanın maçını yönetti, Dünya Kupası yönetti, Şampiyonlar Ligi finali yönetti. Türkiye'deki onun kariyeri şu anda hiçbir hakemde yok. Ama öyle bir seviyeden. Ve Cüneyt Çakır şu anda bütün dünya hakemlerini eğitiyor FIFA'nın içerisinde. Yani eğitmen olarak görev yapıyor. Şimdi böyle bir seviye var. Bir yandan da biz hani Halil Umut Beyler üzerinden okuyoruz bu elit hakemliği, ama elit hakemliğin E'sinin yanından geçebiliyor mu, ondan emin değilim vallahi,
1: Evet.
0: kusura bakmasın.
1: Artık teknik direktörlerin de çok fazla etki ettiği, çok fazla konuşulduğu bir futbol ikliminde özellikle. Dün akşamki bir diğer
0: Bunu
1: maçı
0: biraz açar
1: konuşalım.
0: mısın? Bunu biraz açar mısın?
1: Aslında yıldız futbolcuların dünya futbolunda yavaş yavaş kendini biraz daha takım oyuncusuna evretme, eskiden 10 numaraların defansa koşmadığını görüyoruz. Ancak şimdi Paris Saint-Germain örneği özellikle çok fazla gözümüze batıyor. Her futbolcunun koştuğu, her futbolcunun teknik direktörün taktiğine net bir şekilde güvenerek koştuğu, mücadele ettiği bir futbol yapısından
0: Daha
1: bahsediyoruz.
0: takım oyunundan
1: Daha
0: bahsediyoruz
1: takım
0: da.
1: oyunu tabii. Bireyselliğin evet arka plana atıldığı. Dün akşamki diğer maçta bu yüzden örnek gösterdim. Aslında Nuri Şahin'in performansı sezon başından beri çok konuşuluyor. Başakşehir 5 maçta 4 puan topladı. Avrupa'da da bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Ahmet Spor Futbol Kulübü de aslında lige sanki yeni gelmiş gibi değil, ligin gediklisi gibi oynuyor. 3. sıraya yerleşti. Nasıl değerlendirirsiniz bu maçı?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, bazı takımlar Süper Lig'e çıktıklarında asansör takım muamelesi yapılır. Yani çıktı ama önümüzdeki seneye Allah kerim gibi bir şey, öyle diyeyim. Ama futbolda şöyle bir şey de görüyoruz. Rakibini doğru analiz, iyi analiz, işte teknik direktör dediğin şeyin açılımı belki bir açıdan bakılırsa da bu. Verilerle iyi organizasyon, iyi doğru bir şekilde çalışma, öyle söyleyeyim. Rakibin bazı oyun anlayış taktikleriyle birlikte oyuncu profillerini doğru analiz etmeyle, hepsiyle doğru orantılı baktığım zaman, böyle çok büyük takımla çok altta takım görünen gibi takımların arasındaki farkı sahada kapattıklarına tanıklık ediyoruz bunu. Yani şöyle diyeyim, 5 atar diye bir şey yok artık yani. Böyle tamam, attı da olmuyor değil, oluyor da, ama buna benzer hikayelerde görüntünün daha farklı olmaya başladığına tanıklık etmeye başladık. Hem de bu uzun zamandan beri. İşte bu soğuk memleketlerdeki takımların, bodoların, şunların, bunların, başka takımlarla oynarken de, bizim takımlarla oynarken de ortaya koyma oyun sonuç olarak olasılıkların çok dışında iş çıkarttıklarını hep tanıklık ettik ve bunları konuşuyoruz. Çeşitli başka sebepleri de, işte fizik kapasite vesaire gibi, ya da iklim gibi, onları da kattığımız olmadı değil. Oldu ama şimdi Ahmet'i de bu anlamda, Ahmet Spor'u da değerlendirdiğimiz zaman, evet çok sıkı başladılar. Ama Gençlerbirliği de çok sıkı başlamıştı. Şimdi şöyle diyelim. Benim ağırlıklı olarak bakış açım şu. İstikrarla tanımlayabileceğimiz bir sürece tanıklık etmeliyiz. Yani şu anda cayır cayır oynuyorlar ve sonuç alıyorlar. Ve Başakşehir gibi bir takıma 5 atmak hiç kolay bir iş değil. Yani hiç kolay bir iş değil. Evet, bazı skorları kötü olabilir vesaire. Ama ben Nuri Şahin'e olan teknik direktörlük kapasitesine bir itirazım yok benim. Yani Türkiye'de oldu. Dortmund'da tutturamadı belki, ya da bir süre ancak dayanabildi. Burada da bir şeyi yapmaya çalışıyor olabilir. Başakşehir'in hani bu gidişatı ile ilgili bir problem olacağını zannetmiyorum. Bence hani istifa vesaire falan gibi şeyleri de olabilir. Onu bilemeyiz de. Ama Ahmet takımı şu anda kendi sahasında gösterdiği özellikle

0: performansla çok etkili, dikkat çekici bir oyun sergiliyor. Bunun açılımı bu. Yani rakibi doğru inceleme, doğru bakma, oyuncuların o maça konsantrasyonları hepsi bir sonuca yaklaştırıyorsa bize odur yani. Öyle söyleyeyim. Tebrik ederiz, kutlarız. Başka takımlar için de böyle bazı hani sürpriz işler olabilir.
1: Evet.
0: Mümkün bu. Ama şu anda en çok gözümüze batan takımın Ahmetspor olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Yalnız
1: Kesinlikle.
0: biraz Başakşehir açık dalgalanır diye düşünüyorum.
1: Tabii olumsuz anlamda Başakşehir gibi bir başka örnek Trabzonspor aslında bir iyi bir kötü gidiyor
0: Trabzon'a
1: gibi
0: gelelim.
1: görünüyor.
0: Evet.
1: Trabzonspor Konyaspor maçında bir kayıp daha yaşadı. Deplasmanda nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi şöyle diyeyim. Orada da istatistiklere baktığımız zaman maçları şöyle, hani bir açıdan bakıldığında veri gazeteciliği yapıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Rakamları üzerinden okumaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz ama her şeyi rakamlar tanımlamıyor. Top rakipte, sizde değil. Bu Dünya Kupası'nda da birkaç maçta bunu gördük.
1: Biz de
0: Paraguay
1: çok yaşadık
0: örneğinde biz de
1: maalesef.
0: yaşadık. Evet. Hani top bizde ama gol de bizde. Yediğimiz goller anlamında. Takımlar için de geçerli, bu kulüpler için de geçerli. Bu açılardan bakıldığında evet, Trabzonspor'un Konya karşısındaki görüntüsü de çok aman aman olumsuz değil ama çok erken golle bir dağınıklık oldu. Bir de şimdi bak, Salah'ı getiriyorsun, bir sürü oyuncu getiriyorsun. Hani bir bakış açısı getirmeye çalışayım ya da bir eleştiri getirmeye çalışayım. Şimdi bunlarla birlikte ha Fatih Tekke'nin hiç selamsız sabahsız ayrılık mesajı haberini verip sonra tekrar gelip ama tutturamayacağı çok açık olan bir şekilde gitmesiyle oluşan sürece büyük kulüplerin hazırlıksız yakalandık noktasında bir bakış açısı getirmesine katılmıyorum ben. Siz sezon başlarken bunların hepsini masaya yatırıp hepsini öngörmeniz gerekir. Diyeceksin ki hadi canım, vallahi öyle. Yani bunu bu şekilde öngörmezseniz o zaman hani büyüklüğünüz tartışılmaz da ama yöneticiliğiniz tartışılır. Yani niye düşünmemiş olmanız tartışılır. Şimdi onun getirdiği dağınıklığa Hüseyin Şimşir geldi. Sevdiğim birisidir de onu da söyleyeyim. İlk bak onu Özkan Sümer ilk oynattığı maçını izledim ben onun. Ona güvendi ve sahaya sürdüğü maçta ben Trabzon'da tribündeydim, öyle söyleyeyim. O zamandan beri takip ettiğim birisidir o. Teknik direktörlük çabasına da saygı duyuyorum elbette. Fakat Trabzonspor'u böyle daha farklı ele almaları gerekir yöneticilerin. Yani işte dediğim gibi teknik direktörünüzle ilgili bir süreç yaşama olasılığı olursa, çünkü Salah'a getirmişsiniz. Çok önemli bir denge. Burada da söylemedim. Şöyle dedim hatta. Herhangi bir olası karışıklığı, olumsuzluğu dile getirmeyeceğim şimdi dedim. Çünkü potansiyel olarak bazı şeyler konuşulabilir ama bunu erkenden söylemek gereksiz. Çünkü tabii ki izlemek de gerekir, tabii ki bakmak da gerekir. Nedir o? Yani iki deve dişi adam. Biri dünya çapında, biri de bizim için deve dişi adam, teknik direktör. Onunla nasıl bir süreç yaşanacağını kestiremeyizden başlayıp takımda yeni gelen pek çok oyuncunun daha önceki o şampiyon olduğu yıldaki gibi tutturup tutturamayacağı ihtimalini sorgulamak gerekir demiştim. Evet, yani o oyuncular şu anda ortaya onu açıyor, ortada yok. Başka oyuncular da var. Onlarda da bir şey yok. Bir hani beklenen iş yok. Ama bunun açılımı ne? Sahada bir takım oyunu yok. Buradan teknik direktör sorgularsın tabii ki. Şimdi Şenol Güneş'i arıyorlar. Şenol Güneş'in adı fazla geçmeye başladı. Bu olabilir mi? Bu son dokunuş şeklinde bir abi muamelesi şeklinde. Daha önce de yine buna benzer kısa bir süre önce getirildi ve olmadı. Bırakmak zorunda kaldı. Ama şimdi ne olur? Kabul eder mi? Eder büyük bir ihtimalle. Yani etmemesi için bir şey yok. Hem bir kendi şehrinin takımı ortada bırakmak istemez tırnak içinde.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ama şöyle diyeyim. Dört takımın mücadelesini izleyeceğiz dediğimiz şeyde daha beşinci haftadan konuşuyoruz ama sonuçta Fenerbahçe iki mağlubiyeti var, karıştı. Trabzonspor bu mağlubiyetle hani şampiyonluk yarışında daha çok süre olmasına rağmen ne olur sorusunu biraz olumsuza çekti. Fakat tamam, zaman var, doğru. Avrupa maçları var, başka maçlar var, hepsini
1: Tabii.
0: oynayacaklar. Fakat şey diyeyim. Klasik Trabzonspor'la yaptığımız eleştirilere geri geldik. ne yazık ki böyle oldu.
1: Dünün bir diğer

0: Maç erken saat maçı da Gençler Birliği Kasımpaşa maçıydı. Gençler Birliği aslında son dakika golüyle yıkıldı. Ancak ikinci yarıdaki oyun daha erken de yıkılabileceğiyle alakalı bir potansiyel barındırıyordu gibi görünüyor. Siz nasıl
1: Şimdi
0: değerlendirirsiniz?
1: Gençler Birliği'nden bahsedeceksek oradaki en büyük mesele çok sağlam 2-3 oyuncusunun gitmesi oldu. İyi transfer yapmışlar, potansiyeli bulmuşlar. Fakat onları ellerinde tutamadılar. Ellerinde tutamayınca bu teknik direktörün Metin Diyad'ın ne kadar becerikli, ne kadar bu işlere yatkın bir teknik adam da olsa sonuç itibariyle sahadaki oyuncularınızla doğru orantılı bir şey. Şöyle söyleyeyim, Gençler Birliği tırnak içine alarak söyleyeyim hadi bunu. İyi yönetilmiyor yönetim anlamında. Transfer politikaları, bu politikalar yani oyuncuların gitmesi gelmesi vesaire filan çok beklenildiği gibi olmadı. Öyle söyleyeyim. Metin Diyad'ın dayanır mutlaka biraz daha. Oyun zekası, teknik direktörlük zekası çok yüksek bir teknik adamdan bahsediyorum. Oyuncuyken de böyleydi. Sadece Gençler Birliği'nde değil Fenerbahçe'de oynadığı zaman da çok dikkat çekici görüntüsü vardı. Ama Gençler Birliği'ne ayrımcılık yapıyoruz tabii Ankara takımı olduğu için. Küme düşmesin. Ankara'nın bir ülkenin başkentinin takımı olarak Süper Lig'de kalsın. Çünkü bütün dünya demiyorum ama Avrupa'da önemli liglerde, majör liglerde, önemli liglerde başkent takımları başarılı bir şekilde var üstelik. Bunu zaman zaman da konuşuyoruz. Türkiye'de de olmasını talep ederiz. Ankaragücü şimdi ikinci liglerde cebelleşiyor. O yukarıya doğru hamle yapacak potansiyeli bir türlü yakalayamıyor. Geçen sezonda kalmayı başardı Gençler Birliği. Bütün takımlara saygı duyuyoruz elbette ki. Sadece bir başkent takımı olması sebebiyle biraz ayrımcılık yapıyor gibi bir konuşma yapmış olduk böylece.
0: Tabii mücadele gücü yüksek bir başka maça geçelim. Alanyaspor Göztepe 2-2 berabere
1: Onu da
0: kaldı.
1: konuşalım sonra lideri Beşiktaş'ı da
0: Tabii
1: konuşalım.
0: Beşiktaş'ı konuşacağız ondan sonra
1: Evet.
0: da.
1: Sonra bu şeyi de konuşalım biraz. Erkeklerde voleybolda
0: Tabii.
1: Avrupa Şampiyonası'nda bir üst grup finale çıkabilmemiz için çeyrek finale mücadele ediyoruz. Biraz sıkıntılı şeylerimiz var. Biraz bahsederiz. Şimdi hangisini konuşacağız?
0: İsterseniz Beşiktaş'la
1: Beşiktaş'la
0: başlayalım.
1: başlayalım. Şöyle diyelim. İyi başlayıp sonra bir dalgalanmayla ne oluyor şeklinde küçük bir soru işaretiyle devam edip ama tekrar şimdi ortaya bir İtalyano hikayesi yazılmaya başladı gibi görülüyor. Son hamlelerdeki transferler çok işe yaramış görünüyor. Vlahovic başta olmak üzere. Ve bunun takım oyununa da olumlu etki yaptığını tanıklık ediyoruz. Çok istekliler. Orta sahadaki Salih Orkun meselesinin iyi iş çıkarttığını tanıklık ediyoruz. Kale anlamında da Lübben gayet güven verici bir iş ortaya koymaya başladı. Bütün bunların hepsi tribünü de ayağa kaldırdı tabii. Tribün saha içi birlikteliğiyle birlikte bir şey oluşturdular, bir yol oluşturdular. Şu andaki görüntüleri iyi gidiyor. Yani
0: Evet.
1: bu anlamda bir problem yok. Şu dikkat çekti. Bu da beklenen bir şey değildi. Başkan Serdal Adalı seçimli bir mali genel kurul yapılacağını ifade etti, açıkladılar. Bazı yöneticileri değiştirecek ama orada başka adaylar birdenbire çıkıp ve de güçlü bir şekilde ses çıkartabilirlerse hani şu skora bakarak benim başkanlığım garanti şeklinde bir şey olmaz. Dolayısıyla biraz orada da bir hareketlilik olabilir diye
0: Evet.
1: bekliyoruz ama saygı da duyabilirler Serdal Adalı'nın şu andaki oluşturduğu tabloya. Bakalım aday çıkacak mı çıkmayacak mı ama Beşiktaş iyi yolda öyle söyleyebiliriz.
0: Süremizi etkili kullanmak adına bu akşam oynanacak Gaziantep
1: Kullanalım
0: Futbol
1: tamam.
0: Kulübü Fenerbahçe maçını da
1: Evet.
0: incelemenizi istiyoruz. Çünkü Fenerbahçe için aslında bu bir hafta çok ilginç geçti.
1: Şimdi İsmail Kartal'ın biraz önce Fatih Tekke'ye Trabzonspor eski teknik direktörü benzer bir hareketle Roma gibi bir takımı gelene 3 gidene 5 atarak ligde lider görünen bir takımın oyun olarak iyi ama skor olarak beraberlik o da iyi hiç fena değil puanla başlıyorsunuz. Ortaya koyduğu performansı geride bırakıp birdenbire öne çıkan bir adam görüntüsünü yarattı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz önce Trabzonspor için söylediğim şeylerin başka boyutta Fenerbahçe için de söyleyebilirim. Büyük kulüplerde evet beklenmedik bir şey olabilir kabul ediyorum. Fenerbahçe için de geçerli bu. Fakat şöyle söyleyeyim. Bu İsmail

0: sadece teknik adamlık açısından değil, bir karakter açısından da sorunlu bir şey bu. Yani ağzınızdan çıkan söze o zaman dikkat edeceksiniz. Kamuoyunun önündesiniz, milyonlarca taraftarı olan insanların, topluluğun önündesiniz. Ağzınızdan çıkan söz sizin saygınlığınızdır. Yani Kartal onu da kendi ölçeğinde çöp etti gitti diyeyim, öyle söyleyeyim. Buradan sonra dikiş tutar mı? Tutabilir. Fatih Tekke için tutmaz demiştim ama İsmail Kartal için tutabilir. Çünkü Aziz Yıldırım çok şey yaptı. Yani çok fazla tırnak içinde sahiplendi. Ben gitmeden gidemez diye. Bunun altındaki görüntü ya da tablo evet biraz daha devam edebileceğini en azından gösteriyor. Ama futbolda şu vardır, skorla ölçülür her şey. Yani skora bakar. Eğer skor alırsanız sağ altına süpürülür
1: Evet.
0: bütün sorular. Eğer alamazsanız hemen başka bir boyuta geçilir, öyle söyleyeyim. Ama iddia ediyorum Fenerbahçe'de şu anda teknik direktör arıyordur. Yani mutlaka görüşüyordur. Gizli bir şekilde bunun çalışmalarını yapıyordur.
1: Geçen hafta Filenin Sultanları bizi çok mutlu etti. Şimdi Filenin Efelerine odaklanalım. Nasıl gidiyorlar
0: Peki.
1: sizce?
0: Şu an kötü gidiyorlar ama İsviçre'yi yendiler. En azından bir galibiyet almış oldular. Şimdi iki karşılaşmaları daha var. Kazanabileceğimiz karşılaşmalar onlar diyelim. Ama dördüncü olursak bir üst tura geçiyoruz. Eleme gruplarına, çeyrek final değil. Eleme başlarına atlayabiliyoruz. Ama bu kadarını beklemiyorduk biz. Yani iki mağlubiyet hele üst üste alacağımızı beklemiyorduk. Letonya ve Romanya ile oynayacağız. Romanya ev sahibi. Orada bir zorluk çıkabilir. Fakat şöyle diyeyim. Federasyon Başkanı Üstündağ ki çok başarılı. Bence Türk spor tarihinin en başarılı federasyon başkanlarından birisi. Bir de Suat Çelen. İkisini çok ayırıyorum, öyle söyleyeyim. Bu son dönem özelinde söylüyorum. Suat Çelen de Jimnastik Federasyonu Başkanı. Orada da hiç beklemediğimiz, beklenmedik hikayeler yazıyoruz artık. Evet, madalya alma anlamında vesaire. Şimdi erkek voleybolunda da artık sözümüz var ve biz farkındalığı yarattık şeklinde buna benzer mealde açıklamalarda bulundu. Ama şöyle diyeyim, bu görüntü pek öyle bir içeriğin içini dolduracak bir görüntü olmadı. Akşamki mağlubiyet ki maçtan sonra oyuncuların yaptığı açıklamaları da dinledim ben. Maçı da izledim büyük bölümünü. Şöyle diyeyim, hani umutlular, daha kaybedilmiş bir şey yok sonuç itibariyle. Fakat yolumuza devam etme anlamında hani şampiyonluk vesaire falan beklemiyor kimse ama biraz daha yukarılara çıkma anlamında bir umudumuz var olduğunu anlıyoruz. Niye böyle oldu? İşte bir sakat oyuncumuz var. Bazen de rakipleriniz sizden daha iyi olabilir, gününde olabilir. İki karşılaşma öyleydi. Rakiplerimiz bizden çok iyilerdi. Ama akşamleyin de grubun en zayıf halkası, sonuncu, gruptaki sonuncu, hiç galibiyet olmayan İsviçre'yi 3-0 yenmeyi başardık.
1: Eleme turumuz için aslında umudumuz var o zaman.
0: Yani bu iki karşılaşmaya bakar. Bir, Romanya maçı çok önemli. Romanya kendi sahasında oynayacağı için o seyirci desteğiyle ve bundan etkilenecek başka unsurlarla birlikte nasıl bir sonuç ortaya çıkar bilmiyorum ama güveneceğiz oyuncularımıza tabii ki.
1: Evet.
0: Yani burada önemli olan o, güvenmek elbette ki.
1: Siz federasyon başkanlarından da bahsettiniz tabii. Kat edilen yol açısından aslında çok büyük bir başarı. Erkek milli voleybol takımımız nerelerden nerelere geldi?
0: Tabii şampiyonlukları da oldu uluslararası anlamında. Ve dediğin gibi iyi oyuncular bulma, iyi oyuncular ortaya çıkarma konusunda bir beceri gösterildi. Ancak şöyle diyeyim. Orada da kadın voleybolunda olduğu gibi bir istikrara ihtiyaç var. Hep bir seviyede durmayı başarmalı. Onun altına düşmemeliyiz. Onun altına düşmemeyi sağlamak da tabii ki böyle işte sonuçlarla da biraz alakalı.
1: Tabii.
0: Ama bu altyapı meselesi vesaire onlar da çok önemli. Bütün aileler kız çocuklarını spor yapacaklarsa voleybola yazdırıyorlar. Erkek çocuklarını da yazdırmalarını gördüğümüz günler gelir inşallah, öyle diyelim.
1: Umarız
0: Ama
1: tabii ki.
0: orada futbola gidiyor tabii ki ağırlıklı.
1: Evet, o günleri bekliyoruz gerçekten. Önemli tabii büyük takımlarla alakalı, Avrupa'daki bütün büyük takımlarla, dünyadaki bütün büyük takımlarla alakalı tam kadro olma meselesi de çok önemli. Biz erkek voleybol takımında birçok
0: Bir oyuncu
1: turnuvayı
0: sakat
1: evet
0: gerçi de.
1: tam kadro genellikle gidemiyorduk. Yine bu sefer biraz daha iyi tam kadroya yakın bir kadroyla. Çok teşekkürler bu değerli bilgiler için Sayın
0: Ben de
1: Emre.
0: teşekkür ederim. Şudur, sahaya çıkan bizim takımımızdır. Öyle bakmak lazım.
1: Tabii kesinlikle. Spor'da haftanın öne çıkan başlıklarını spor yazarı Lütfü Özel aktardı ve programımızın bugünlük sonuna geldik. Programımızı sizin için Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknik yönetmenlerimiz Ataman Kılıç ve

Abdullah Tombuloğlu da program boyunca bize eşlik etti. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Size güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. 14 Eylül Pazartesi gününde haftaya güzel başlıyoruz ve aynı zamanda okullar da açıldı. Bütün öğrencilere zihin açıklığı da diliyoruz. Bugün sevgili dinleyiciler gündemin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1949 Avrupa Güreş Şampiyonası. Türkiye'nin tarih yazdığı turnuva. İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen turnuvada 10 ülkeden 44 güreşçi kıyasıya mücadele etti. 1948 Londra Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Yaşar Doğu, Celal Atik ve Nasuh Akar'ın da yer aldığı şampiyonayı 7000 biletli seyirci izledi. 1949'da sadece serbest stilde düzenlenen turnuvada adeta devleşen güreşçilerimiz rakiplerine geçit vermedi. 52 kiloda Ali Yücel, 57 kiloda Nasuh Akar, 67 kiloda Servet Meriç, 73 kiloda Celal Atik, 79 kiloda Yaşar Doğu ve 87 kiloda Adil Candemir altın madalyayı kazandı. Ağır siklette Muharrem Candaş gümüş, 62 kiloda Nurettin Zafer ise bronz madalyaya uzandı. 8 sikletin tamamında kürsüye çıkan millilerimiz toplamda 6 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla büyük bir başarıya imza attı. Türkiye 21 puanla birinci, İsveç 14 puanla ikinci, İran'sa 9 puanla üçüncü oldu. İstanbul'da düzenlenen 1949 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan sonra bu turnuvaya 1966 yılına kadar ara verildi. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Reklamlar.
4: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Yazan Thomas Ryan. Radyoya uygulayan Nuran Devrez. Yöneten Asuman Korat. Efekt Mehmet Turgut. Ses alma teknisyenleri Alp Donat, Kenan Yücel, Ersen Başkurt.

0: Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Cüneyt Gökçer, Ned Kerim Afşar, Beth Tomris Oğuzalp, Kate Işık Yenersu, Doktor Manson Mehmet Atay.
1: Cornwall Kump halkı yeni dünyaya ilk göç edenler arasındaydı. Ama bu ilkel toplumun bugünkü modern dünyada yeri ne olabilirdi? Hala binlerce yıllık göreneklerini mi yaşatıyorlardı? Yoksa zamanın getirdiklerine uyarak törelerini unutmuş, günümüz insanının arasına mı karışmışlardı? Ned ve Beth Conston bunu öğrenecek, bu insanları tanıyacaklardı. İnanılmaz bir biçimde ve tüm yaşamları değişerek.
2: Doktor Manson, nasılsınız? Geç kalmadım ya.
3: Yok yok Ned. Son hastam da henüz çıktı zaten. Otursana.
2: Teşekkür ederim. Laboratuvara uğradım. Kate'in son tahlil raporları için size gönderdiklerini söylediler.
3: Evet. Kızının raporları geldi Ned. Ama ne yazık ki hiçbir ipucu vermedi bize.
2: Gene bir şey belli değil ha? Doktor Manson, bir yıldır sayısız tahlil yapıldı, sayısız ihmal üzerinde durdu.
3: Sakin ol Ned, biliyorsun hepsi denemeydi.
2: Ama Kate'in astımı alerjik diye siz söylemiştiniz doktor. Peki ama neye karşı alerjik? Eğer bir yılın sonunda bunu bile öğrenemediniz.
3: Kate'inki sinirsel bir durum. Bazı şeyler biliyoruz. Mesela sakin olması, huzurlu olması gerek. Üzülmeyecek, sinirlenmeyecek, heyecanlanmayacak.
2: Oh, onu böyle yaşatmak kolay mı sanıyorsunuz?
3: Değil ne? Elbette kolay değil. Ama kesin bir tedavisi yok.
2: Peki ne olacak? Bu kız ömrü boyunca astımlı mı yaşayacak?
3: Evet. Bana Kate'in hastalığının 9 yıl önce oldukça ani bir şekilde başladığını söylemiştin.
2: Evet, 9 yıl öncesine kadar sağlıklı, neşeli, problemsiz bir çocuktu.
3: Ha, yani 6 yaşına kadar.
2: Evet. Ama sonra zaman zaman soluk alamamaya başladı işte. Her yıl başka bir doktora umut bağladık. Hepsi de hastalığın alerjik olduğunu söylediler. Kimi tüylü hayvanlardan uzak dursun dedi, kimi karabiberden, kimi kırmızı renkten.
3: Evet. Ben işin bu kadar basit olmadığına eminim. Bak, sana ve Kate'e gerçekten yardım edebilmem için benden bir şey saklamamalısın.
2: Hiçbir şey sakladığımız yok Doktor Manson.
3: Evet. Kate bütün aksi, hırçın, saldırgan görünüşünün altında çok duygulu bir kız. Acaba 9 yıl önce onu çok etkileyen, çok sarsan bir olay geçmiş olmasın başından? Lütfen hatırlamaya çalış. Sağlığın söz konusu olduğu yerde sırlar açıklanmalıdır.
2: Ailede bir tatsızlık olmuştu ama Kate küçüktü o zaman. Hiçbir şey anlayacak çağda değildi ki.
3: Ne kadar yanılıyorsun. Büyükler hep çocukların bir şey anlamadığını sanırlar ama öylesine bu. Ned, anlat bana. Anlatmalısın. Kate'e yardım edebilmemiz için.
2: Karım Beth annesiz büyümüş. Babasıysa çok sert bir rahipti. Kızına sevgi ve şefkat göstermeyi zayıflık sayan bir insanmış. Yaşamındaki katık kurallar Beth'i çok bunaltmış. Babasına karşı bilinçaltında bir nefret oluşmuş.
3: Kimin fikri bu?
2: Beth 9 yıl önce psikolog Doktor Herman tarafından tedavi edilmişti. Olayları onun açıklamasına göre anlatıyorum.
3: Peki devam et.
2: Beth'le Paris'te tanıştık. Birbirimizi çok sevdik. O zamanlar ressamdım ama Beth'in babası Amerika'ya gelip saygıdeğer bir iş tutmamı, evlenmemiz için şart koştu. İlk yıllar her şey iyi gidiyordu. Çok mutluyduk. Sonra birden 6. yılda Beth değişti. Sanki o Beth değildi. Beni terk etmek istiyordu. Doktor, üzüntülü, zor günlerdi.
3: Tahmin edebiliyorum Ned.
2: Nedenini anlamıyordum. Kendi de anlatamıyordu. Ama çocuğunu alıp gitmek istediğini tekrarlıyordu boyuna. Her şeyi denedim. Sertliği, mantığı, tatlılığı, artık dayanacak gücüm kalmamıştı. O güzel yaşandığımız bir cehenneme dönmüştü.
3: Ve bütün bu sürede Kate de aranızdaydı ve gelişmeleri görüyordu.
2: Doğrusu o sıra Kate'i hiç düşünmemiştik. Hatta işin farkında olmadığına bile emindik.
3: Ya Ned, farkındaydı. Ve gördükleri, duydukları öylesine içine işlemişti ki size bunu ödetmeye karar verdi.
2: Ne demek yani, Kate numara mı yapıyor? Gerçekten hasta değil mi?
3: Elbette hasta, ne? Hem de çok hasta. Ama siz o sıralarda onun dünyasını kapkara bir kabusa çevirmiştiniz. Ona acı gelmiyordu. Aranızdaki didişmeyle onun tüm mutluluğunu, sevincini, güvencini yıktınız. O da bilinçaltında sizi hiç bağışlamadı. İsteği dışında hastalandı. Bu kez çocuğunuzun hastalığı sizi allak bullak etti. İşte küçücük Kate de intikamını sizden davranışlarıyla alıyor. Hastalığını size karşı kullanması kendince sizinle ödeşmesidir Ned. Başka bir şey değil. Ama ne yazık ki en çok acı çeken yine o oluyor.
2: İşin bu yanını hiç düşünmemiştik.
3: Şimdi ise artık çok geç.
2: Nasıl? Artık hiçbir şey yapılamaz mı? Bu çocuk bu derdi ömrü boyu çekecek mi?
3: Yok yok. Bir gün başladığı gibi ansızın geçecek. İyileşecek.
2: Bir gün ama ne zaman? Yarın mı? 20 yıl sonra mı?
3: Belki de bilinçaltında sizi bağışladığı gün.
2: Şu halde umut etmek ve beklemekten başka yapacak bir şey yok. Her neyse, Doktor Manson, Boston'dan bir telgraf aldık. Beth'in babası ölmüş. Cenazede bulunmak ve miras işlerini halletmek için Beth'le Boston'a gitmemiz gerekiyor. Kate'i bırakacak kimsemiz yok. Acaba uzun bir otomobil yolculuğuna çıkmasının sakıncası var mı?
3: Boston hayli uzak ama bu yolculuğun Kate'i etkileyeceğini sanmam. Çıkabilir.
2: Hı, iyi, bu hafta sonra gideriz.
3: Evet, merakımı hoş gör. Ama 9 yıl önceki tatsızlıklar çok sürmedi değil mi?
2: Beth'i psikolog Doktor Herman'a götürdüm. Çünkü beni bırakması için hiçbir neden yoktu. Ruhsal bir tedaviye ihtiyacı olduğunu anlamıştım.
3: İyi etmişsin.
2: Doktor Herman her şeyi açıkladı. Bilinçaltında Beth'in çok sert olan babasına karşı bir nefret duyduğunu, hayatında tanıdığı tek önemli erkek o olduğu için benimle evlendikten sonra bu duygusunu bana da yönelttiğini anlattı. Önceleri babasına duyduğu bütün isyanı artık bana duyuyordu. Ama Doktor Herman'ın yardımıyla bunu yendi.
3: Bir gün Kate de size duyduğu isyanı yenecek ve iyileşecek Ned. Ama inan ki onu çok mutsuz etmişsiniz.
2: Doktor, kızımın bu hastalığı bizi kırıyor. Doğrusu Kate bunu bilinçli olarak yapsa daha iyi bir intikam yolu bulamazdı.

0: Evet.
1: Nasılsın, iyi uyuyabildin mi?
0: Ne uyuması? Saatlerce döndüm durdum. Benim gibi soluk almak için ciğerleri sızlayana kadar uğraşmak zorunda olan biri için uyumak o kadar kolay değil.
1: Ama doktor Manson
0: demişti. Anne,
1: ki
0: o adam bunun teki.
1: Kate, doktor Manson elinden geldiğince sana yardıma çalışıyor.
0: Ama beceremiyor. Üstelik bütün beceriksizliğine karşın bir avuç dolusu para alıyor sizden. Tıkana tıkana yaşayan benim, boğulmaktan korkarak, kriz geldiğinde mosmor kesilip çırpınarak, o bunak da benim çektiklerimin karşılığında cebini dolduruyor.
1: Kate, canım, işi o kadar büyütme.
0: Öyle ya, soluk alamayan sen değilsin. Rengime bir bak, gözlerimin altına bak. Hasta olduğum suratından belli. Oysa sen sevgili anneciğim, ne kadar sağlıklı, ne kadar güzelsin. Zavallı hasta kızının hiçbir zaman olamayacağı kadar. Saçları pırıl pırıl, gözlerin ışıl ışıldır. Giyimine özen gösterir, tırnaklarını hiç ihmal etmezsin. Öyle ya, Ned ve Beth Constant nefis bir çifttir. İkisi de güzel, sağlıklı, birbirlerine aşıktırlar. Babam akşamları eve geldi mi, annemin iki dirhem bir çekirdek onu karşılaması değme aşk filmlerinde yoktur.
1: Yeter, yeter artık Kate.
0: Ama bu harikulade, bu şahane, bu mükemmel çiftin hayatlarında çok kötü bir unsur vardır ki, o da hastalıklı çirkin kızlarıdır. Bu güzel aileye hiç yakışmayan, bu uyumu bozan bir kız. Doğmakla oyun bozanlık eden bir kız.
1: Kate.
0: Sanki doğmak isteyip istemediğimi bana sormuşlar gibi. İkisi de mutluluklarını gölge düşüren bu kızın olmamasını bir kez tercih ederlerdi.
1: Böyle konuşmanı yasaklıyorum. Saçmalayıp durma. Bana bunu yapmaya hakkın yok.
0: Söyler misin anneciğim bana? Neye hakkım var benim? Soluk almaya var mı? Senin gibi, babam gibi, arkadaşlarım gibi, herkes gibi rahatça, zorlanmadan soluk almaya.
1: Kate, Kate, yalvarırım. Yeter, sus artık. Emin ol, dayanma gücümü çok aşıyorsun.
2: Selam. Ne oluyor?
0: Hiç. Her zamanki gibi anne kız tatlı tatlı konuşuyorduk babacığım. Ben alt kata arkadaşıma ders sormaya gidiyorum. Ah, doktor ne dedi baba? Boston'a gelebilir miymişim sizinle?
2: Evet, hiçbir sakıncası yokmuş.
0: Ah, sonunda iyi bir haber, çok şükür. Hoşça kalın.
1: Ah, neydi?
2: Ne var Beth? Kate'in bütün saldırganlığı üstündeydi yine.
1: Beni üzmekten zevk alıyor. Hasta olduğu için de kendisine sertlik gösteremeyeceğimi biliyor. Bu kızın karşısında adeta aciz kalıyorum Nate.
2: Beth, Kate bizimle ödeşiyor. Ona çektirdiklerimizi ödetiyor bize, özellikle sana.
1: Ama biz ona ne yaptık ki? Hep mutluluğu için uğraşıyoruz. Bütün isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz.
2: Beth, hatırlasana 9 yıl önce.
1: Evet. Ama üstünden yıllar geçti. Hem Kate'in bu davranışının onunla ne ilgisi olabilir?
2: O zamanlar beni çok üzmüştün Beth. Aynı şekilde belki daha da fazla Kate'i de üzmüştün.
1: Kate bebekti o zaman, aklı ermiyordu.
2: Yanılıyorsun. Yanılmışız. Her şeyin farkındaymış, her şeyi anlıyormuş. Oh Beth, senin bağırmaların, geçirdiğin krizler, kaçıp gitme isteğin, benim yalvarmalarım, öfkem, sabrımın tükendiği anlar.
1: Bunları konuşmak istemiyorum. Herkesin hayatında saçmaladığı, sevdiklerini üzdüğü bir devre olabilir. Elinde olmadan, istemeden, kendine hakim olamadan. Ned, Ned, seni çok seviyorum. O günler sabrın tükenip de gitmeme izin vermediğin için sana teşekkür borçluyum.
2: Seni nasıl bırakırdım be?
1: Çok şiddetli bir bunalım geçiriyordum. Hayatını zehrettiğimi de biliyordum. Ama bütün bunları yapan ben değildim sanki. İçimdeki başka biriydi.
2: Biliyorum, hepsini biliyorum.
1: Ama o günleri bana bir daha hatırlatma Ned. Ne olursun.
2: Peki sevgilim, peki.
1: Ned, pişman değilsin değil mi?
2: Erkeklerin en mutlusuyum. Her sabah yastığım üzerindeki güzel başına bakıyor ve ne kadar şanslı olduğumu düşünüyorum.
1: Bütün gücümü senden alıyorum Ned. Sen olmasan Kate'in bu hırçınlığına dayanamazdım.
2: Hepsi geçecek sevgilim. Kate iyileşecek, tatlı, mutlu, cıvıl cıvıl bir genç kız olacak.
1: Seni seviyorum Nate. Bana sarıl.

0: Büyük babamın cenaze töreni çok sıkıcı oldu değil mi anne?
1: Daha ziyade üzücü demek doğru olur Kate.
0: Herkesin suratına baktım, üzülen kimse göremedim ama sıkıldıkları belliydi.
2: Başkalarını bilmem, annenle biz üzgündük kızım.
0: Büyük babamdan çok para kaldı mı baba?
1: Kate!
0: Ne var bunda? Hiç de uygunsuz bir soru olduğunu sanmıyorum. Kırlar ne kadar güzel. New York'ta hala kış sürüp giderken buralara bahar gelmiş.
1: Haklısın. Doğayı ancak böyle uzak yerlerde tadabiliyoruz. Kentin pis boğucu havasından, yüksek gri binalarından sonra buraları cennet gibi.
0: Ama Boston'a giderken bu yoldan geçmemiştik değil mi baba?
2: O zaman ana yoldan gitmiştik. Şimdi ise kır şosesinden gidiyoruz.
0: Ne güzel. Ne vahşi.
2: Buralarda ne bir kasaba ne de bir köy var. Hatta ne de benzin istasyonu. Bet, haritaya bakar mısın? Tam olarak neredeyiz? Kaybolmayalım.
1: Geride bıraktığımız kasabayı buldum. İşte Saxony. Epey ileride de Tobacco City diye ufak bir yer var.
0: Bakın bir tabela. Lost Vessel Köprüsü. Demek ki buralarda bir su var. Baba, ne olur oradan gidelim.
2: Pekala, oraya sapalım.
1: Buraları çok ıssız yerler Ned. Şoseden de adam akıllı ayrılmış oluyoruz.
0: Uzakta bir köy var. Alçak tepelerin çevrelediği bir köy.
1: Sahi Ned, bir köy görünüyor.
0: İşte dere. İki yanı da kırmızı sarı çiçeklerle örtülü, ne güzel.
1: Ne tuhaf. Haritada görünmeyen, doğru dürüst yolu izi olmayan bir yer.
0: Anne, mısır tarlalarını görüyor musun? Çiftçiler var. Ellerinde de demirden tuhaf bir şeyler tutuyorlar.
2: Evet çapa, tuhaf doğrusu. Bu çağda Amerika'da demek hala çapa kullanan çiftçiler var. Şu köye uğrayalım ister misin?
0: Evet, lütfen baba, lütfen.
1: Ne şirin bir köy. Birbirinden uzakta, bahçe içinde evler. Bembeyaz, kireç sıvalı kilise.
0: Eski resimlerdekini andırıyorlar değil mi anne? Hiç modern bir ev, bir araç, bir yol gözükmüyor. Bak, tek atlı arabalar.
2: Çok ilginç bir yer. Zamanın dokunmadığı bir köy.
1: Sanki zaman bu köyü unutmuş. Buraya dokunmadan geçip gitmiş. Burası hep aynı kalmış. Kim bilir ne kadar zamandan beri.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Saat 10.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. 17 milyon öğrenci için tatil bitti. Okullarda ilk ders zili çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğretmen, öğrenci ve velilere seslendi. Evlatlarımızın gelişimini gelin beraber takip edelim. Okulla aile arasındaki irtibatı daima canlı tutalım dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Kendileri bunu uzun zamandır arzu etmekte. Şartları oluşturmaya çalışıyoruz dedi. Hakan Fidan, terör örgütü SDG'nin kendini feshetme ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının da önemli bir adım olduğunu söyledi. Fidan, bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, günümüz işgal modellerinin gençleri ve çocukları hedef aldığını söyledi. Zihinleri esir alan tuzaklarla mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı, aileleri uyardı. Ayrıca 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 şüpheli 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildi. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raciş Aşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. Soruşturma kapsamında düzenlenen iki farklı operasyonda 4 şüpheli tutuklanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinde yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. Burgerden dönerin etiketine, kanatlı ürünlerinden sucuk ve pastırmaya kadar birçok üründe yeni kurallar geliyor. Düzenlemeyle gıda güvenilirliği artırılacak ve tüketicinin yanıltılması önlenecek. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik yine tırmandı. İran basını Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerikalılar savaşçıysa silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya gelsin dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Bu arada İran'la Körfez ülkeleri arasında Umman'da düzenlenmesi planlanan toplantının ertelendiği duyuruldu. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hedefte petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları vardı. ABD Başkanı Trump ise dünyada yaşanan dizel yakıt kıtlığına dikkati çekerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Rusya'nın dizel yakıt altyapısını hedef almayı durdurması çağrısında bulundu. Taraflar arasında diplomasi kapısı da kapanmış değil. Kremlin sözcüsü Peskov, müzakereler Ekim'de başlayabilir dedi. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna dönüşü bindiği trenin yakınına Ukrayna-Polonya sınırında Rus drone saldırısı gerçekleşti. Kiev'deki Yalta Avrupa Stratejisi Konferansı'na katılan Johnson saldırıdan zarar görmedi. Boris Johnson saldırıdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Birleşik Krallığın anayasal geleceği açısından kritik bir buluşma Galler'in başkenti Cardiff'te yapılacak. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da iktidarda bulunan ayrılık yanlısı partilerin liderleri geleceklerini belirleme hakkını görüşecek. İngiliz basını 3 liderin bağımsızlık ve birleşme referandumları için ortak bir mutabakat zaptı imzalayacağını yazdı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA isimli yapım Venedik Film Festivali'nde büyük ses getirdi. 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan NASA'ya jüri özel ödülü verildi. Ödül töreninde konuşan belgeselin yönetmeni Gazze'deki soykırımın sistematik olarak işlendiğini vurguladı. Belgesel katil Netanyahu'nun kabinesini rahatsız etti. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar. Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
4: seninle. Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart.

0: mobil ve bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
7: Reklamlar.

0: Günaydın değerli dinleyiciler. 14 Eylül 2026 Pazartesi sabahında saatlerimiz 10.08'i gösteriyor ve bölge gündemiyle yayınımız başlıyor. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından ulaşıyor sesimiz size. Bugünkü programı sizin için prodüktör arkadaşımız Emre Altınışık ve Serkan Ersöz hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve spikeriniz ben Ayşen Merve Temiz. Bir saat boyunca bölge gündemiyle sizinle olacağız. Program boyunca bölge muhabirlerimizden haberleri, yerel basından öne çıkan başlıkları sunacağız size. Hava durumu tahminlerini, karayollarında devam eden çalışmaları ve para piyasalarında son durumu aktaracağız. Birlikteliğimize yerel basından seçtiğimiz haberleri sunarak başlıyoruz.
1: İlk sayfa.
0: Değerli dinleyiciler, bugün sizlerle paylaşacağımız ilk gazetemiz Antalya Lider gazetesi ve manşet haberiyle başlayalım. Antalya'da 500 bine yakın öğrenci ders başı yaptı diyor. Ders zili çaldı, sıralar doldu. Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Antalya'da ise 499.669 öğrenci ders başı yaparken 38.492 öğretmen, 2.236 okul ve kurumda yeni eğitim dönemine başladı. Kent genelinde 23.777 derslik öğrencileri ağırlayacak. Ve güvenlik önceliği diyor, yeni dönemde okul güvenliği için de kapsamlı tedbirler uygulanacak. Veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden yapılacak, randevusuz ziyaretlere izin verilmeyecek. Öğrencilerin sınıfta cep telefonu kullanması engellenirken, okul çevrelerinde narkotik, trafik ve siber güvenlik denetimleri artırılacak. Servis araçları, internet kafeler,

oyun salonları ve risk oluşturabilecek kişilere yönelik kontroller de sıklaştırılacak diyor. Seralar yenileniyor diyor. Vali Hulusi Şahin röntgenlerini çekiyoruz diyor. Antalya'da ortalama yaşı 27'yi aşan seraların yenilenmesi için düğmeye basıldı. Kentte tamamen yenilenmesi gereken yaklaşık 200 bin dekar seranın 6 yıl içinde modernize edilmesi hedeflenirken, yeni seralarla maliyetlerin %30 azaltılması, verimliliğin ise %20'nin üzerine çıkması planlanıyor. Akdeniz Gerçek Gazetesi'nden bir başlık, narkotik müdürleri gözaltına alındı diyor. Antalya'da kamu görevlilerine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında bir avukatlık bürosunda ele geçirilen dijital materyallerdeki kayıtlar emniyete uzandı. Soruşturmada adları geçen narkotik şubenin mevcut müdürü EDE ve eski müdürü OU görevden alınarak gözaltına alındı diyor. Ve 2027'de turizmin rotası değişecek. Eylül ayının ortasına gelinirken turizm sektöründe gözler 2027 sezonuna çevrildi. Turizmci Recep Yavuz pandemi sonrasında turizm hareketliliğinin öngörmenin zorlaştığını belirtti. Yavuz yeni bir küresel sarsıntı yaşanmaması halinde 2027'de asıl değişimin daralma değil, turist tercihlerindeki yön değişimi olacağını söyledi. Akdeniz Manşet Gazetesi'nin manşetiyle devam edelim. Son söz Antalya'nın. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün öncülüğünde Dokuma 2. etapın geleceği için ortak akıl süreci başlatıldı. Meslek odaları, STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve kent paydaşları alanın geleceğini birlikte değerlendirdi. Proje çizilmeden önce Antalya'nın ihtiyaçları ve beklentileri belirlenecek diyor. Antalya Spor'da Özköylü dönemi diyor. Trendyol birincilikte sezona Bülent Korkmaz yönetiminde başlayan ancak alınan sonuçların ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayıran Antalya Spor yeni teknik direktörünü belirledi. Kırmızı Beyaz yönetim Osman Özköylü ile yapılan görüşmelerin ardından sezon sonuna kadar anlaşma sağladı diyor. Antalya Ekspres gazetesinden bir başlık Muratpaşa'da Karadeniz fırtınası. Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 10. Yöreler Renkler Festivali'nde Karadeniz Gecesi coşkusu yaşandı. Selçuk Balcı'nın kemençesiyle sahne aldığı gecede yüzlerce kişi horon ve halaylarla eğlendi. Ve değerli dinleyiciler, Antalya Körfez Gazetesi'nin manşeti Doğu Garajı'nda beklenen canlılığa bir türlü ulaşılamadı. Issız AVM diyor. Büyük umutlarla açılan Doğu Garajı Ticaret Merkezi, bomboş koridorları ve kapalı dükkanlarıyla adeta hayalet bir yapı yandırıyor. Turizmin en yüksek dönemlerinde ve hatta okul alışverişlerinin yoğunlaştığı bu günlerde bile sessizliğe gömülen merkezdeki iş yeri sahipleri acil çözüm bekliyor. Yeni Yüzyıl gazetesinden bir başlık, tek çatı, tek fiyat talebi restoranlardan müzik telifinde. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Restoran, Yiyecek ve İçecek ve Eğlence Hizmetleri Meslek Komitesi, müzik telif haklarında otellere sağlanan indirim ve ödeme kolaylıklarının restoran, lokanta, kafe ve eğlence işletmelerine de uygulanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmasını kararlaştırdı diyor haberin detayında. Ve değerli dinleyiciler, Alanya Gazetesi'nin manşetiyle devam edelim. 2027 daha zor diyor. Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak devreye alınan Petroline'ın saldırı sonrası durdurulması küresel enerji krizini derinleştirdi. Alanyalı turizmciler artan maliyet baskısının 2027 sezonuna yansıyacağını söylediler. Alanya Postası'nın manşetinde ise okul maratonu başlıyor diyor. Alanya'da 4800 öğretmen, 65.000 öğrenci için bir yıl sürecek eğitim-öğretim döneminin ilk ders zili çaldı. Alanya'da bugün ayrıca 10.000 açık öğretim öğrencisi de ders başı yapıyor. Ve Nehir Gazetesi'nden bir başlık, genç kaplumbağa Hanzala Akdeniz'e uğurlandı diyor. Genç yeşil kaplumbağası ismini Filistinli karikatürist Naci El Ali'nin çizgilerinde hayat bulan, yurdundan koparılmış bir çocuktan aldı.
Antalya'da çevre bilincini artırmak

0: yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Sıfır Atık Vakfı'nın desteğiyle Dekafok ev sahipliğinde ve Akdeniz Üniversitesi ile Ege Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen Yeşil Deniz Kaplumbağası Uydu İzleme Programı kapsamında genç bir Yeşil Deniz Kaplumbağası uydu cihazı takılarak doğal yaşam alanı olan Akdeniz'e uğurlandı. Ve Gazi Paşa Manşet gazetesinden elektrik çıkması diyor. Gazipaşa'da hızla artan yapılaşma elektrik altyapısını zorluyor. Yeni binalarda abonelik sorunları yaşanırken şantiye elektriği ve süzme sayaç kullanımı hem vatandaşları hem de müteahhitleri mağdur ediyor. İlçe için uzun vadeli altyapı planı gerekiyor. Lenfoma uyarısı diyor. Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürü Doktor Eşe Çelik, Dünya Lenfoma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada lenfoma konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirterek hastalığın belirtilerinin ihmal edilmemesi çağrısında bulundu. Ve Burdur'un Gücü gazetesinden bir başlık aktaralım. Burdur Gölü için kritik 6 ay su kazanımı hedefiyle sahada yeni dönem. Burdur Gölü'nün geleceğinin güvence altına alınması amacıyla hazırlanan ve 5 yıllık uygulama dönemini kapsayan Burdur Gölü eylem planında İlk 6 aylık süreç geride kaldı. Yaklaşık 5,8 milyar liralık yatırım öngörülen plan kapsamında havzaya yılda 50 milyon metreküp su kazandırılması hedeflenirken, tarımsal su tüketiminin azaltılmasından alternatif su kaynaklarının geliştirilmesine, modern sulama sistemlerinden atık su yönetimine ve doğal alanların korunmasına kadar çok sayıda başlıkta çalışma yürütüldü. Ve Demokrat Gazetesi'nden bir başlık aktaralım. Son gazetemiz, son haberimiz. Riskli yapılara kentsel dönüşüm teşviki geliyor diyor. Isparta Belediye Meclisi'nin 7 Eylül 2026 tarihli toplantısı kapsamında İmar Komisyonu'na havale edilen imar planı değişikliği talepleri görüşülerek karara bağlandı. Komisyon raporunda özellikle 6.306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı şerhi bulunan parsellerde kentsel dönüşümü teşvik etmek amacıyla emsal artışına yönelik önemli bir düzenleme yer aldı diyor haberin detayında. Ve sevgili dinleyiciler, bu haberle beraber ilk sayfa köşemizi
1: bölgemizden haberler.
0: Değerli dinleyiciler, bölgemizden haberleri gazeteci ve muhabir arkadaşlarımıza aktaracak. İlk olarak Antalya'dan haberlerimizi alacağız. TRT Yurt muhabiri Mustafa Karabıyık şu an telefon hattımızda. Günaydın Sayın Karabıyık.
2: Günaydın Ayşe, Merve, Temiz. Antalya'da hafta sonu ve son 24 saatin öne çıkan gelişmelerini aktaralım. Okullarımızda ilk ders zili bu sabah itibariyle çaldı. Antalya'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı 2236 okul ve kurumda 499.669 öğrencinin ders başı yapmasıyla başladı. Okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı açılışı dolayısıyla Muratpaşa'daki Salih Fikri Zaman İlkokulu'nda Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla saat 10'da tören düzenleniyor. Bunu da aktaralım. Antalya'da yeni eğitim öğretim yılı başlarken öğrencilerin güvenliği için emniyet tedbirleri de artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında 50 okul kolluk görevlisi polisiyle 175 güvenli eğitim koordinasyon görevlisine kapsamlı bir eğitim verildi. Çocukların huzur ve güven içerisinde bir eğitim dönemi geçirmesi için okullardaki güvenlik çalışmalarının da kararlılıkla süreci belirtildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan suçla mücadeledeki kararlı adımları devam ediyor. Korkut Elinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 20 bin sentetik hapla ilgili 7 zanlı tutuklandı. İkisi adli kontrolle serbest bırakıldı. Aksu ilçesinde ise yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kepez'deki bir ikamete yapılan aramada 220 sentetik hap ile 50 gram eroin ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde Toptaş ve Güzören mahallelerinde büyük hasara yol açan orman yangını ile ilgili soruşturmada da gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. 22 saatte kontrol altına alınan yangının

0: şüphelinin bahçesinde zeytin sulamakta kullanılan dinamodan çıktığı belirlendi. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Elmalı Kapalı Cezaevine gönderildi. Manavgat Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 15 hükümlü gönüllü çalışma modeli kapsamında belediye işbirliğiyle park ve plajlarda çevre temizliği gerçekleştirdi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selim Efendigil uygulamanın amacının hükümlüleri topluma yeniden kazandırmak olduğunu belirtti. Antalya, Burdur ve Isparta'nın ürünleri Uzak Doğu'da tanıtılıyor. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Hong Kong'daki Asya Fruit Logistik Fuarı'na katılarak Antalya, Burdur ve Isparta'nın ihraç ürünlerini tanıttı. Uzak Doğu pazarını hedefleyen birlik fuar kapsamında sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek bölge ihracatını artırmak için de temaslarda bulundu. Ve son olarak spor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Alanya Spor sahasında konuk ettiği Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Alanya Spor bu beraberlikte puanını 8'e yükseltti. Turuncu Yeşiller Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in 7. haftasında Antalya Spor deplasmanda Ümraniye Spor'u 2-1 mağlup ederek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Temsilcimiz bu sonuçla puanını 9'a yükseltti. Bu arada Antalya Spor'da Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine deneyimli isim Osman Özköylü getirildi. 55 yaşındaki teknik adam Eriyalı Spor, Kayseri Erciyes Spor ve Pendik Spor'da yaşadığı şampiyonluklar ve Süper Lig'e yükselme başarısıyla tanınıyor diyelim. Antalya'dan aktaracaklarımız bu kadar Merve Hanım. Yarın yeni haberlerimizi paylaşmak umuduyla iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz efendim aktardığınız bilgilerden dolayı. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz sizlere. Ve değerli dinleyiciler, Burdur'dan haberlerimizi alacağız. Gazeteci arkadaşımız Gülsüm Çetin şu an telefon hattımızda. Günaydın Sayın Çetin.
2: Günaydın Ayşe, Merve, Temiz. Evet, Burdur'da hafta sonu ve günün ilk öne çıkan gelişmelerini hemen aktaralım. Burdur'da 41.943 öğrenci ders başı yaptı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün başladı. Yeni eğitim öğretim yılında 239 okulda 2392 derslikte 3767 öğretmen ve 41.943 öğrenci ders başı yaptı Burdur'da. Bugün başlayan birinci dönem 22 Ocak Cuma günü sona erecek. 22 Ocak 2027'de sona erecek. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Burdur'da ilk öğretim haftası kutlama programı da düzenlendi. Program kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda sabah saatlerinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Çelenk töreninin ardından kutlama programı Cumhuriyet İlkokulu'nda devam edecek. Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dinç, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi. Bunun yanında Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan da yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Bilgihan, eğitimin güçlü bir toplum ve aydınlık bir geleceğin temeli olduğunu vurguladı. Öğrencilerin bilgiyle donanmış, milli ve manevi değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi ve üretken bireyler olarak yetişmesinin önemli hedeflerden biri olduğunu belirtti ve yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi. Evet, Burdur'da eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştirildi. 2026 yılı içerisinde Burdur genelinde 78 okulda bakım, onarım ve tadilat çalışması yapıldı. Bu çalışmalar için 15.619.000 liralık kaynak da kullanıldı. 15 okulda ise doğal gaz dönüşümü için çalışma başlatıldı. Tefendi, Karamanlı, Altınyaylı ve Çeltikçi ilçelerindeki bazı okullarda doğalgaz dönüşüm çalışmalarının halen devam ettiği bildirildi. Bakım, onarım ve doğalgaz dönüşüm çalışmaları kapsamında toplam yatırım tutarı ise 35 milyon lirayı aştı. Eğitim alanındaki çalışmalar kapsamında ayrıca toplum yararına programı, yani TYP üzerinden 411 kişi, bahçe görevlisi olarak da 162 kişi olmak üzere toplam 573 kişilik istihdamda sağlandı. Evet, bugün elektrik kesintisi var Burdur'da. Kesintiler Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Burdur Merkez ve Yeşilova'nın bazı bölgelerinde gerçekleşecek. Ağlasun'da 9.30'da başladı kesinti, 16.30'a kadar devam edecek. Yine aynen Altınyayla'da 9.30'da başlayan kesinti 16.30'a kadar devam edecek. Bucak'ta ise farklı bölgelerde yine 9.30'da başladı, 17.30'a kadar devam edecek. Burdur Merkez'de Bahçeli Evler Mahallesi ve Şeker

0: Teknoloji çevresinde 9'da başlayan kesinti 13'te tekrar elektriklerin verilmesiyle sona erecek. Yeşilova'da ise bazı bölgelerde saat 10 ile 17 saatleri arasında elektrik verilmeyecek. Evet, Burdur'da COP31 için farkındalık etkinliği düzenlendi. Antalya'da Kasım ayında düzenlenecek COP31 Uluslararası İklim Zirvesi öncesinde 81 ilde eş zamanlı farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. Burdur'daki etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Etkinlikte çocuklar iklim ve sürdürülebilir yaşam konusundaki dilek ve temennilerini kaleme alarak hazırlanan dilek sandığına attılar. Vatandaşların ekran karşısında geçirdiği süreye ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla anket çalışması yapılırken iklim farkındalığı için tohum topları dağıtıldı. Çocuklarla sokakta röportajları gerçekleştirildi ve iklim ağacı sergilendi. Etkinlikte ayrıca dijitalleşmenin iklim krizi üzerindeki etkileri konusunda bilgilendirme yapıldı. Evet, Yeşilova'da bir araç yangını vardı ve otluk alana sıçradı. Yeşilova ilçesindeki seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Dereköy Denizli yolu üzerinde meydana gelen yangında alevler çevredeki otluk alana da sıçradı. Yaklaşık 2000 metrekarelik alanın zarar gördüğü yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Evet, Burcak'tan bir haberle de noktalayalım Burdur gündemimizi. Burcak Mesleki Eğitim Merkezi Kuaförlük Alanı öğrencileri Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle beraber sosyal sorumluluk çalışması kapsamında ihtiyaç sahibi ve özel gereksinimli bireylere gönüllü kişisel bakım hizmeti sundular. Burcak'ta mesleki eğitim öğrencileri kazandıkları bilgi ve becerileri toplumsal faydaya dönüştürdü. Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen çalışmada saç ve kişisel bakım uygulamaları gerçekleştirildi. Etkinlikle öğrencilerin hem mesleki deneyimlerini artması hem de dayanışma ve gönüllülük bilinci kazanması da hedeflendi. Evet Ayşen Merve, bu haberle noktaladık Burdur gündemimizi. Yarın yeni haberlere aktarmak üzere iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz efendim. Aktardığınız bilgilerden dolayı iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz. Ve değerli dinleyiciler, son olarak Isparta'dan haberlerimizi alacağız. TRT Yurt muhabiri Fatih Kaplan şu an telefon attığımızda. Günaydın Sayın Kaplan.
2: Günaydın Ayşen Merve Temiz. Bölge gündemine dair öne çıkan başlıklar Isparta'da haftanın ilk çalışma gününde şöyle. Öncelikle bir sağlık yatırım var Isparta'da, onunla başlayacağız. Isparta'da Akçu ilçesinde yapımı tamamlanan 10 yataklı devlet hastanesi geçtiğimiz hafta sonu törenle açıldı. 3000 metre kapalı alana sahip olan hastanede acil poliklinik hizmetleriyle birlikte hasta kabulüne başladı. Ayrıca yapılan konuşmalarda açılışta yatırımın ilçenin ve bölgenin sağlık altyapısına yönelik önemli bir katkı sunacağı da aktarıldı. Bir diğer haberimiz çiftçileri yakından ilgilendiriyor. Isparta İl Özel İdaresi çiftçilere bundan böyle temel toprak analizi hizmetini vermeye başladı ve toprak analizi de cüzi bir miktar olarak 100 lira olarak belirlendi. Çalışmalar üreticilerin gübreleme planını daha bilinçli bir şekilde yapmalarını da sağlayacak ve ayrıca verimi de arttıracak. Sütçüler ilçesindeyiz. İlçenin dünyada en değerli 3 kekik türünden biri kabul edilen Sütçüler kekiğinin hasadı Sarı Mehmetler Köyü ile birlikte tüm bölgede başladı. Üreticiler zorlu arazi şartlarına rağmen günün erken saatlerinden itibaren kekikleri topluyorlar. Kendine özgü aromasıyla öne çıkan bu endemik tür kurutulduktan sonra da çeşitli alanlarda değerlendiriliyor. Bir sağlık hizmeti haberi daha var. Isparta Belediyesi Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz diyetisyen desteği almak isteyen vatandaşlar için önemli bir hizmet hayata geçirildi. Merkeze başvurarak süreç takip ediliyor. Özellikle vücut analiziyle birlikte yağ oranı ve kas kütlesi tespit ediliyor. Yine metabolizma hızıyla birlikte değerler ölçülüyor. Ardından da kişiye özel beslenme programı hazırlanıyor. Bir diğer haberimiz ise bugün başlayacak olan Ahilik Haftası programı Isparta'da dolu dolu geçecek. Kabir ziyaretiyle başlayacak. Yine mehteran gösterisi, lokma ikramı ve şet kuşatma töreni de olacak. Ayrıca hafta boyunca huzurevi ve sevgi evleri ziyaret edilecek. Çocuklara meslek tanıtımları, halı dokuma uygulamaları ve yine kan bağışı etkinliği de gerçekleştirilecek. Finalde ise Sanayi Camii'nde vatandaşlara ahilik pilavı ve helva ikramı gerçekleştirilecek. Son olarak spor, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta oynayan Isparta

0: Hava durumu.
1: Batı Akdeniz'de son tahminleri almak üzere Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'ne bağlantımızı gerçekleştirdik. Uzman konuğumuz Yiliz Güller. Hattımızın diğer ucunda. Merhaba Sayın Güller.
2: Merhaba. Bölgemizde akşama kadar hava az bulutlu, açık, yer yer parçalı bulutlu. Öğleden sonra Antalya'nın doğu iç kesimlerinin yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçtiği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve batı öğle saatleri sahil kesimlerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Merkezlerimizde beklenen hava durumları ve günün en yüksek hava sıcaklığı şöyle. Antalya'da az bulutlu ve açık. Konya altı 33, havalimanı Aksu 33, Kepez 35, Kemer 32, Kaş 34, Muğla az bulutlu ve açık. Muğla 31, Milas 35, Yatağan 33, Bodrum 32. Isparta az bulutlu ve açık geçecek. Isparta 30, Aksu 27, Eğirdir 29, Burdur az bulutlu ve açık geçecek 30 derece. Ağlısun 28, Bucak 35. Denizlerimizde hava raporu. Rüzgar kuzey ve öğle saatleri Antalya Körfezi güney yönlerinden 3 ila 5, Bodrum, Kumluca arası yer yer 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre civarında. Hava az bulutlu ve açık. Görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
1: Teşekkür ederiz efendim. Aktardığınız bilgilerden dolayı sizlere iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz.

0: Güncel.
1: Dayanışmanın, adabın, ahlakın zanaate ve ticarete yansımış halidir ahilik. Her yıl Eylül ayında bir hafta süren etkinliklerle hatırlanıyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural bulunuyor. Kendisiyle ahilik üzerine konuşacağız. Sayın Tural, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba Merve Hanım, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür
2: Hayırlı
1: ederiz.
2: Hayırlı haftalar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Efendim, nedir ahilik? Ticaretimizde önemi, yeri hakkında neler söylersiniz?
2: Efendim, ahilik sizin de ifade ettiğiniz gibi 14-20 Eylül tarihleri arasında hem Türkiye'de hem de illerimizde ahilik haftası etkinlikleri bir hafta boyunca kutlanmaktadır. Tabii ahilik haftası yüzyıllardır bize yol gösteren önemli bir değerimizdir. Ahilik, biz geçmişteki ahilik düsturunu şimdiki yeni nesillere unutturmamaya çalışıyoruz. Tabii ki ahilik dürüstlüktür, önce ilk başta dürüstlüktür, güvenilir olmaktır. Alın teridir, helal kazançtır. Yani en önemlisi de kardeşliktir, dayanışmadır. Bunu biz şimdiki yeni nesile de bunu anlatmaya, unutturmamaya çalışıyoruz. Tabii ki ahilikte en önemli konu bugün hafta başı. Bu hafta başında yanındaki komşusu siftah etmeden ikinci bir işi almayan bir topluluğuz. Dolayısıyla tabii ki ahilikte müşteriyi memnun etmek kadar komşuyu da gözetmek çok önemli. İşte bu saygı duymak çok önemli. Dolayısıyla işte bugünden itibaren ilimizde bir hafta boyunca ahilik haftası etkinliklerini kutlayacağız. Daha sonra da devlet protokolünün katılımıyla Kırşehir'de son bulacaktır.
1: Evet. Efendim, aslında ismi değişmiş de diyebiliriz bu birliğin. Nasıl bir yapıdır ahilik teşkilatı? Temel ilkeleri nelerdir? Siz kardeşlikten, birlikten, beraberlikten söz ettiniz ama bu ilkeleri de öğrenelim, teşkilat yapısını da. Bir geleneğe göre bir ahi nasıl olmalıdır?
2: Ya tabii bir ahi, işte biraz önce söylemiş olduğum, yani güvenilir, dürüstlük, helal kazanç, bunlar olmalıdır. Tabii ki bu yüzyıllardır süre gelen bu ahilik geleneği artık günümüzdeki bu yasal düzenlemelerle birlikte esnaf teşkilatları tarafından, yani odalarımız, işte esnaf odaları birliğimiz, federasyonları ve çatı örgütü TES tarafından yol gösterilmektedir. Tabii geçmişte şu anda ustalık belgesiyle ustalarımız, yani KAFRA'da belgesi almak suretiyle ustalığa geçiş yapıyorlar. Ama geçmişte şert kuşanma törenleriyle mesleğe adım atan gençlerimiz vardı. Bunda biliyorsunuz her yıl temsil olaraktan tiyatro şeklinde bunu biz şu anki jenerasyona göstermeye çalışıyoruz. Yani ustasının el verdiği bir kalfasının ustalığa geçiş merasimini gerçekleştiriyoruz. Yani bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Tabii ki bugün esnaf ve sanatkarımızın haklarının korunmasında da mesleki gelişimlerin desteklenmesi, dayanışma, kültürün güçlenmesi de gelecek nesillere aktarmak bakımından da hem bizim şu anki teşkilatlarımız hem konfederasyonumuzda önemli görevler üstlenmektedir. Tabii ki biz de Isparta Esnaf Odaları Birliği olarak da ahiliğin insana verilen değeri, emeği kutsal görüyoruz. Dolayısıyla da bunu yaşatmaya çalışıyoruz.
1: Sayın Tural, Isparta'da bu kültürün geçmişine dair neler söylersiniz?
2: Şimdi burada bizde geçmişimize ait, tabii ki ilimizde çırak, kalfa, ustalık düsturu çok önemli. Burada kasap Ahmet Efendi dediğimiz bir ahimiz var. Zaten onu da her yıl önce onun kabrini ziyaret ediyoruz. Daha sonra törenlerimize başlıyoruz. Yani geçmişimizi asla unutmuyoruz. Çünkü geçmişimizi unutursak geleceğe yön vermek mümkün değil. İlimizde sormuş olduğunuz soruya cevaben de, yani ahilik, sevgi, saygı, çok güçlü bir şekilde ilimizde var bu usta, çırak, kalfa ilişkileri. Bunu daha ileri götürme çabası içerisindeyiz.
1: Evet. Şimdi her yıl Eylül ayında bir hafta süren etkinliklerden söz
2: Tabii.
1: ediyoruz.
2: Evet.
1: Isparta'da bu hafta nasıl kutlanıyor? Ahilik nasıl
2: Şimdi
1: hatırlanıyor?
2: bunu biz biraz önce ifade ettiğim gibi bir Kasap Ahmet Efendi türbesini ziyaretimizle başlıyor. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çelenk sunma törenimiz ve ilimizin devlet temsili valimizi ziyaret ediyoruz. Zaten valimizi ilimizin ahi babası diye ilan ediyoruz. Daha sonra Çıraklık Eğitim Merkezi'nde şat kuşanma töreni temsil olarak da yapıyoruz ki mesleki eğitimdeki, çıraklık eğitimdeki gençlerimize, çıraklarımıza, kalfalarımıza geçmişimizi hatırlatıyoruz. Daha sonra hafta içerisinde berberler, kuaförler odamız tarafından yaşlı bakım evlerindeki büyüklerimizi ziyaret etmek suretiyle onların saç bakım vesairelerini yapıyoruz. Yine sevgi evlerindeki çocuklarımızı ziyaret etmek suretiyle onları hediyeler vermek suretiyle sevindiriyoruz. Daha sonra yaşlı ustalarımızı, hasta ustalarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Çalışan ustalarımızı iş yerlerinde ziyaret ediyoruz. Onları hatırlattığımızı hatırlatıyoruz. Daha sonra Kızılay Kan Merkezi'nde hafta boyunca kampanya açıyoruz. Esnafımızı, vatandaşımızı kan vermeye, hayat kurtarmaya davet ediyoruz. Gibi çarşıdaki esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Alt pazarındaki pazarcı esnafımızı ziyaret etmek suretiyle. Daha sonra da Cuma günü de yine ilimizin belirli yani yeni sanayi çarşısı dediğimiz, gül sanayi sitesi dediğimiz yerlerde de yine bir mevlüt okutmak suretiyle geçmişimizdeki büyüklerimizin, ustalarımızın, esnafa, sanatkarımızın, ahirete iltica etmiş olan esnaflarımızın mevlüt okutmak suretiyle orada da bir ikramda bulunmak suretiyle şeyimizi haftamızı tamamladıktan sonra da cumartesi günde Kırşehir'e gidip devlet törenine katılıyoruz ve sonlandırıyoruz.
1: Evet. Sayın Tural, bugün ticaretimize, zanaatimize etkileri devam ediyor mu ahiliğin?
2: Tabii yani haftada senede bir sefer kutlanıyoruz. Sadece uzman bir hatırlatma oluyor. Yani zaman zaman tabii ki bu aylık kültürünün dışında harekette bulunan esnaflarımız da oluyor. Onlar da yasaların, kanunların esnafları birine vermiş olduğu yetkiyle de uyarmak suretiyle de yani en azından dürüstlüğü ve güvenliği ön plandan çıkarmak suretiyle helal kazancı daha çok vurguluyoruz ve en önemlisi de esnafların bir kardeşlik duygusu içerisinde birbirlerine sahip çıkmasını çok önemsiyoruz.
1: Evet, aslında bunu da öğrenmemiz gerekir. Gençlerimiz bu alanda yeni işe başlayacaklar. Evet, çıraklık, kalfalık, ustalık şeklinde bu silsileyle devam edenler farkındadır ama bir iş yeri kuracak olan kimse bu kültürü biliyor mu? Gençler bunun farkında mı? Onu da öğrenelim. Bizler için değerlendirirseniz seviniriz.
2: Tabii şu anki gençlerimiz bu ahilik kültürünü çok biliyor diyemeyiz. İşte biz zaten devletimiz de bizim amacımız da geçmişi unutturmamak için yılda bir kez de olsa bu ahilik kültürünü gençlerimize aşılamaya çalışıyoruz. Hatta bugünkü zamana bakıldığı zaman ahilik kültürünün her zamankinden daha çok fazla bir ihtiyacın olduğuna ben inanıyorum. Çünkü gençlerimiz mesleği kazanırken sadece bir meslek öğrenmekte yetinmemeli. Yani iş ahlakını, dürüstlüğünü, alın terini, emeğe saygıyı ve paylaşmayı da öğretmeliyiz ki ahilik kültürünü almış olsun. Yani çünkü bir ustanın yetiştirdiği kalfa veya çırak bıraktığı en büyük mirastır yani. Yani bir usta yanında bir çırağını, kalfasını yetiştirdiği zaman büyük bir mirastır bizim için bu. Onun için o ustanın da en büyük mirası da ahlakı tecrübesi, işine duyduğu sevgi ve mesleğine gösterdiği saygıdır. Bu nedenle de usta, kalfa, çırak ilişkisinde çok değerli buluyoruz.
1: Elbette. Sayın Tural, son olarak konuyla alakalı son sözleriniz neler olur?

0: şunu söylüyoruz. Esnaf ve sanatkarımızın doğruluktan, dürüstlükten, güvenilirlikten, helal kazançtan ayrılmaması, birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde zor günlerde de dayanışmasını, iyi günlerde de sevgiyi paylaşması çok önemlidir bizim için. Aylık haftamız kutlu olsun diyorum.
1: Teşekkür ederiz efendim programımıza katıldığınız için, konuya dair bizlerle görüşlerinizi paylaştığınız için sizlere güzel bir hafta diliyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Bize bu zamanı ayırdığınız için size de hayırlı haftalar diyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, bugün güncel köşemizde Ahilik Kültürünü Haftasını Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural'la konuştuk.
2: Para piyasaları.
1: Para piyasalarında son durumu öğrenmek üzere telefon hattımızın diğer ucunda TRT Ekonomi Muhabiri Ender Bediz bulunuyor. Haftanın ilk iş gününde dinleyicilerimize neler aktaracaksınız Sayın Bediz?
3: Merhaba Merve Hanım. Yayınlar. Küresel piyasalarda enflasyon endişelerinin tahvil faizlerini belirgin şekilde yukarı itmesi geçen hafta risk iştahının azalmasına neden oldu. Cuma günü açıklanan verilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyat endeksi yani TÜFE Ağustos'ta aylık bazda %0,4, yıllık bazda %3,4 arttı. Ülkede çekirdek enflasyon ise aylık %0,3 ile beklentinin üzerinde gerçekleşti. Öte yandan ABD Merkez Bankası yani Fed'in bu haftaki faiz kararı piyasanın odağında bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırarak Fed'in erken faiz artımına gideceği beklentilerin neden olması küresel tahvil faizlerini yükseltirken risk iştahını azaltmaya devam ediyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler de küresel piyasalarda risk iştahını törpülen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak devreye aldığı günlük 7 milyon varil kapasiteli Doğu Batı petrol boru hattının Irak'ta düzenlenen saldırılarla kapatılmasının ardından petrol arzına yönelik endişeler arttı. Bu gelişme ile yeni haftanın ilk işlem gününde Kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı %2,6 artışla $107,3'da seyrediyor. FED'e ilişkin faiz artırım öngörülerinin güç kazanması da %4,98 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,97'de dengelenirken dolar endeksi %0,2 artışla 99,4 seviyesinde, altın ons fiyatı da %0,5 düşüşle $4,329'da seyrediyor. Avrupa'da da bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. İngiltere Merkez Bankası'nın bu haftaki faiz kararı Avrupa piyasasının odağında bulunuyor. Bankanın politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Cuma günü açıklanan verilere göre İngiltere ekonomisi Temmuz'da beklentileri aşarak %0,4 büyüdü. Yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırması ve tahvil getirilerinin yüksek seyretmesiyle İngiltere Merkez Bankası'nın bu yıl politika faizinde artışa gitmesi bekleniyor diyelim ve yurt içi para piyasalarına geçelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftaya %0,88 düşüşle 14.339 puandan başladı. Dolar 48,62, euro ise 56,23 liradan işlem giriyor. Gram altının fiyatı ise 6.755 lira diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ederiz efendim. Aktardığınız bilgilerden dolayı sizlere iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz.
2: Yol durumu.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aldığımız verilere göre bölgemiz karayollarında çalışma yapılan yollar hakkında bilgi aktarıyoruz. Isparta-Burdur yolunun 3 ila 7, Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20 ila 22, Elmalı-Fethiye-Göbeli yolunun 4 ila 23, Çatallar-Kasaba-Kaş-İl yolunun 14 ila 20 ve 42 ila 49, Elmalı-Finike yolunun 26 ila 47, Kaş-Elmalı yolunun 0 ila 34, Eğirdir-Gelendost yolunun 42 ila 50, Söğüt-Kızılcada-Korkuteli yolunun 19 ila 34, Çin'e Taşkapı Yeşilbaşköy yolunun 6 ila 9, Güzelbağ Gündoğmuş yolunun 28 ila 55, Alanya Hadim Taşkent yolunun 0 ila 41, Seydişehir Akseki yolunun 22 ila 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam etmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyoruz. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet adresine, Alo 159 yol danışma hattına ve 0312 415 88 çift 0 ve 0312 425 47 12 numaralı telefonlarına başvurulabilir. Tüm yolda olanlara kazasız yolculuklar dileriz.

Haftanın ilk bölge gündemi programının sonuna geldik. Birazdan Hayatın İçinden programımızla birlikteliğimiz devam edecek. Şimdilik kısa bir ara.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Bölge gündemiyle başladığımız yayınımız Hayatın İçinden programımızla devam ediyor. Hayatın farklı alanlarından konu ve konuklara yer vereceğimiz programımızla saatler 13'ü gösterene kadar sizinle olacağız. Turizm deyince köşemizde Kum Heykel Festivali kurucusu Cem Karaca konuğumuz olacak. Kendisiyle astro turizm üzerine yaptıkları çalışmaları konuşacağız. Daha sonra çevre mühendisi Hasan Oytun Orhun'la sağlıkta su kullanımı üzerine sohbet edeceğiz. Deniz kültüründe bugün Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu'ndan dikenli deniz canlılarını dinleyeceğiz. Ezgi'nin günlüğünün seslendirdiği bir eserle başlıyoruz Hayatın İçinden'e. Akıntıya karşı.

0: Hastalığa ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: Sevgili dinleyiciler, Ankara yöresine ait bir türküyle devam ediyor programımız. Vildan Turan seslendirecek Denize Dalmayınca.

Sevgili dinleyiciler, Mehmet Demirtaş'tan dinliyoruz. Kırşehir yöresine ait bir türkü seslendiriyor. Kesik çayır biçilir mi?

0: dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.
2: Sevgili dinleyiciler, az sonra Kum Heykel Festivali kurucusu Cem Karaca konuğumuz olacak ve bir müzik arasından sonra sizinleyiz.

0: Turizm deyince. Sevgili dinleyiciler, bugün turizm deyince köşemizde farklı turizm seçeneklerinden bir yenisini, astroturizmi konuşacağız. Konuğumuz Kum Heykel Festivali kurucusu Cem Karaca bizlerle beraber stüdyomuzda. Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Karaca, şimdi astroturizmi konuşacağız dedik ama nedir astroturizm? Nasıl bir çerçeve çizersiniz? Nasıl tanımlarsınız? Buyurun, sizi dinliyoruz.
1: Tabii astroturizm dediğimiz şey aslında astronomiyi insanların ayağına götürdüğümüz bir turizm şekli. Şimdi malum Antalya 300 günü güneşli, açık havası olan, yağmur olmayan özel bir şehir aslında.
0: Evet.
1: İklim olarak çok uygun. Tabii şehrimize gelen misafirlere birçok etkinlikler, birçok özellikle otellerimizin altyapısı gayet zaten iyi durumda ama Antalya'da çok sayıda da tabii ki gezilecek, görülecek öğren yerleri, eğlence merkezleri var ama biraz daha bunlara farklı, hatta turizmin 12 aya yayılmasına da katkısı olacağını düşündüğümüz bir proje geliştirdik. Buradaki amaç şu: gelen ziyaretçilere, özellikle Antalya'ya gelen misafirlere farklı bir deneyim yaşatmak. Şimdi günümüzde son dönemde, son yıllarda insanların uzaya olan ilgisi biliyorsunuz arttı. Özellikle
0: Hatta,
1: Elon Musk'ın Mars yolculuğu ve Mars'ta bir medeniyet kurma hayali dünyada hakikaten çok daha fazla takipçi edindi ve insanları ister istemez uzaya
0: Onun
1: olan
0: merak
1: ilgisini,
0: duygusunu
1: evet,
0: değil mi,
1: merak
0: canlandırdı,
1: canlandırdı.
0: artırdı. Evet.
1: Bir de son dönemde yapılan uzayla ilgili çalışmalar, uzayın büyüklüğü, derinliği, evrenin devasalığı insanların hakikaten çok ilgisini çeken bir konu. Tabii burada bize en yakın olan uzaydaki ne diyelim yapı Ay. Bundan başlayarak Satürn başta olmak üzere Jüpiter'in gözlemi yeryüzündeki teleskoplarla mümkün. Aslında yeryüzündeki teleskoplarla Andromeda galaksisi gibi ya da uzayın derinliklerindeki farklı galaksileri de gözlemleyebiliyoruz. Tabi bunlar çok büyük, çok güçlü teleskoplarla, özel olarak oluşturulan büyük yatırımlarla, devletler tarafından teşvik edilen yerlerde yapılıyor ama sonuç itibariyle basit teleskoplarla aslında uzay gözlemi yapmak mümkün. Biz aslında

0: Aslında bu şöyle bir gelişti bu proje. Onunla ilgili hikayesini kısaca özetlersek Antalya Kum Heykel Müzesi'ndeki temamız bizim uzay son birkaç yıldır. Biz de istedik ki gelen ziyaretçilerimize uzay temasıyla ilgili heykelleri gösterirken birkaç da farklı etkinlik yaratalım. Bu arada bir teleskopla ilgili çalışmaya başladık. Hani dedik acaba gelen ziyaretçilerimize akşam da Kum Heykel Müzesi ışıklandırılmış haliyle hakikaten çok ilgi çekici bir halde ama gece ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Biraz araştırdık arkadaşlarımız ve teleskop gözlemi yapılabileceği sonucuna vardık. Bununla ilgili çalıştık. Profesyonel teleskoplar edindik. Bu teleskopları akşamları kuruyoruz. Şu anda Antalya'da mesela belli dönemlerde biliyorsunuz ay işte yılın ayın 15 günü olur, 15 günü olmaz. Zaten dönemleri vardır. Özellikle Dolunay'da çok daha güzel görünür. Bugünlerde gelen tüm ziyaretçilerimize ücretsiz olarak biz uzay gözlemi yaptırıyoruz. Başta ayı gözlemletiyoruz ama onun yanı sıra farklı dönemlerde onun bir takvimi var tabii. Her gün değil bunlar. Satürn ve Jüpiter'i de gözlemletebiliyoruz. Burada şunu gördük. Çok ciddi bir ilgi var. Hatta bazı ziyaretçiler Kum Heykel Müzesi'ni gezmeden önce de hemen teleskopu sorup içeriye girerken arkadaşlardan bilgi alıyorlardı. Ve gördük ki hakikaten bir ciddi bir ilgi var aslında uzaya. İnsanlar ve gördükleri o Ay'ın kraterlerine kadar tabii profesyonel teleskoplarla yaklaştırıyoruz ve bunu çok detaylı gösteriyoruz. Hatta Ay'ın önünden bazı dönemlerde saatlerde uluslararası uzay istasyonu geçiyor. Onu falan da görebiliyorsunuz dikkatli baktığınızda. Böyle olunca yani bir ilgi olduğu ortaya çıkınca biz biraz daha araştırdık. Dolayısıyla bir baktık bu Dubai'de mesela bir turizm şekli haline gelmiş. Gece
1: Yani bunun
0: Dubai'de
1: örnekleri var o zaman
0: var. Dubai'de
1: dünyada.
0: mesela gece çölde özel kamp kuruluyor. Ziyaretçiler buraya gidiyor. Onlara eğlenceli uzayla ilgili sorular, cevaplar, sohbetler yapılıyor ve çok da karanlık alanlar olduğu için çok harika görüntüler elde edilebiliyor.
1: Şimdi evet öyle söylediniz ama bizim için öyle bir karanlık ortam söz konusu mu peki?
0: Şöyle, kalite açısından karanlık ne kadar artarsa, neden
1: Tabii.
0: yüksek yerlerde gözlem
1: Tabii.
0: yapılıyor, atmosferin etkisi daha az olsun, daha net görüntü elde ediyor. Ama
1: Evet.
0: çok da şey değil. Mesela tabii ki şehrin içinde de mesela Kum Heykel Müzesi de ışıklı bir alan ama teleskopla baktığımız zaman güzel görüntüler alabiliyoruz. Ama tabii çok karanlık alanlarda çok daha
1: Şimdi
0: güzel
1: bir çöl
0: görüntüler
1: örneği
0: elde
1: verdiniz. O
0: ediliyor.
1: sebeple
0: Tabii.
1: sordum.
0: Dolayısıyla bununla ilgili ciddi de bir talep olduğunu gördük. Biraz araştırdık sonra. Ve ben biraz da bir girişimci ruhu olan kişilik olarak bir araştırma yaptım. Evet dedim Antalya'da da aslında geçtiğimiz yıllarda da bazı özellikle kamu kurumları astroturizm konusunda çalışmalar yapılmasını teşvik eden açıklamalar yapmıştı. Biz bunun üzerine biraz çalıştık. Bir proje geliştirdik, bir karavan oluşturduk. Bu karavan gezici bir karavan. Şu anda hizmete başladı. Karavanımızın içerisinde çok güçlü teleskoplar var. Altyapısı var, tabii görüntü aktarım cihazları vesaire. Profesyonel bir sistem kurduk. Bu şunu sağlıyor. Antalya'nın farklı bölgelerinde Kemer, Kundu, Belek, Manavgat, Side olabilir. O hareketli karavan gidiyor. Akşam misal turistik tesisin ya da bir festival de olabilir bu, bir etkinlik de olabilir. Burada açılıyor, içerisindeki teleskoplar çıkartılıyor. Hatta içerisinde astronot kıyafetleri, kaskları, başka farklı eğlenceyi biraz daha artıracak bir takım şeyler de ekledik. İnsanlara burada uzay gözlemletiyoruz. Hatta gözlemleyenlere sertifika veriyoruz. Ayı gördüğüne dair mesela Satürn'ü mü gördü, Jüpiter'i mi gördü, neyi izlediyse o günün anısına bir de sertifika veriyoruz. Böyle bir aslında kısaca özetleyecek olursak bir program dahilinde projemize başladık. İlk gösterimimizi hatta Antalya'nın meşhur aşağı
1: Düden,
0: Düden
1: evet.
0: Şelalesi'nde yaptık. İnanılmaz yine bir yoğun talep oldu. Kuyruklar oluştu öyle söyleyeyim. Yani doğru yolda olduğumuzu gördük. Şimdi şu anda daha zaten bir yaklaşık 15 gün oldu faaliyete geçeli. Karavanımız şu anda yine mesela bir çocuk festivali düzenlenecek önümüzdeki günlerde Ekim ayında. Orada olacak. İşte farklı festivallerde işte Kapadokya'dan bir davet aldık. Kıbrıs'tan bir davet aldık. Yani özelliği karavanımızın bir hani gözlem ünitesi olarak düşünün ama mobil. Her gittiği yerde insanların ayağına astronomiyi götürüyoruz, taşıyoruz. Öyle
1: Evet,
0: düşünebilirsiniz.
1: uzayı ayağınıza
0: Evet.
1: getirmiş
0: Tabii.
1: oluyorsunuz. Peki, şimdi özellikle Ağustos ayında yaşanan Sirius göktaşı yağmurlarında tercih edilen bir yer oldu Antalya.
0: Evet.
1: Turizmi de etkiliyor mu bu durum?
0: Şöyle yani
1: Bu ve
0: bu
1: benzeri
0: çıplak
1: durumlar.
0: gözle tabii şimdi bu gök meteor

0: yağmurları vesaire çıplak gözle takip edilebilen. Yani kesinlikle onunla teleskopla bir herhangi bir gözlem yapma şansınız yok. Çünkü hangi sahanda nereden geleceğini bilemiyorsunuz. Sadece tahmin ediyorsunuz. Bunun için yüksek yerlere çıkarsanız çok daha kaliteli izlemle yapabiliyorsunuz. Turizme faydası olur mu? Yani bununla ilgili eğer organizasyonlar yapılırsa bildiğim kadarıyla hali hazırda böyle bir profesyonel organizasyon oluşturulmuş değil ama hani Antalya'nın turizminin derinleştirilmesi ve 12'ye yayılması çerçevesinde bu anlamda da eğer organizasyon firmaları bir takım çalışmalar yaparak profesyonel tur paketleri oluşturursa neden olmasın? Bizim yapmış olduğumuz bu örneklerden bir tanesi. Muhakkak olur, tabii ki olur. Sonuçta farklı ürünler, farklı deneyimler insanların o şehre gelmesinde biliyorsunuz farkındalık yaratarak siz ancak bunları çekebilirsiniz. Tabii ki denizimiz, kumumuz, güneşimiz, tesislerimiz harika ama bunların yanına farklı ürünleri,
1: Alternatif
0: farklı
1: turizm
0: etkinlikleri
1: aslında.
0: ne kadar eklersek o kadar bence daha nitelikli ve sürdürülebilir bir turizm hedefine yaklaşırız.
1: Evet. Ki ilgi de var zaten.
0: Kesinlikle.
1: Geliştirilebilir bir alan aynı zamanda. Tabii dünyada örnekleri de var. Dahası neden olmasın? Bizler neden
0: Biz
1: yapmayalım?
0: öncüsü neden olmayalım? Yani
1: Evet.
0: oluruz. Çünkü turizmde artık Türkiye bir marka.
1: Tabii dahası olabilir sonuçta.
0: Evet.
1: Onlardan gördüğümüzün üstüne bir şeyler koyarak
0: Geliştirebiliriz.
1: değil
0: Biz de
1: mi?
0: özgün
1: Evet.
0: şeyler de yaratabiliriz. Mesela bu
1: Tabii
0: bahsetmiş
1: ki.
0: olduğum Astro Safari karavanın bir örneği. Yani bildiğim kadarıyla yok. Biz ilkini yaptık diye düşünüyoruz. Belki vardır. Çok iddialı olmak istemiyorum ama biz tamamen özgün olarak kendimiz oturduk bu fikri oluşturduk. Hani bir yerlerden görüp kopyalayalım falan gibi gitmedi bu iş. Biz oturduk nasıl yaparız? İşte önceki deneyimlerimizden hareketle kendimiz tamamen bunu bu hale getirdik. Belki de bir iki. Dubai'de yapılan çünkü böyle bir şey değil. Orada sabit bir yerde çadır kuruluyor, ateş yakılıyor, işte teleskop konuluyor, insanlar oraya götürülüyor. 2 gece bir gece gözlem yapıyorlar. Bizimkisi tam tersi insanların ayağına gidiyor.
1: Evet. Peki efendim, şimdi Ekim ayında Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da
0: Evet.
1: yapılacak. Bunu da bir astroturizm sayabilir miyiz? Öncelikle bu konuya değinelim ve siz zaten bunun içerisinde bir projede yürüteceksiniz. Buyurun.
0: Kesinlikle Antalya'da 5-9 Ekim tarihleri arasında Dünya Uzay Kongresi düzenleniyor. Tabii çok önemli niş bir etkinlik aslında. Antalya'da çok sayıda MICE yani de kongre düzenlenen tabii bir şehir aslında ama özellikle COP31'i de bir kenara koyarsak Kasım ayında zaten çok önemli.
1: Evet, Ekim, Kasım o
0: Ama Ekim
1: şekilde.
0: ayındaki düzenlenecek Dünya Uzay Kongresi hakikaten çok kıymetli, çok değerli. Neden? Bir kere şöyle söyleyeyim, katılımcılardan gireyim. NASA, SpaceX, Delta, Türkiye Uzay Ajansı, Hint Uzay Ajansı, Japon Uzay Ajansı, yani dünyada ne kadar uzay ajansı varsa ve uzayla ilgili çalışma yürüten büyük firma varsa hepsi katılıyor. Hatta SpaceX'in katılması da kesinleşti. Türkiye Uzay Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenleniyor. NES Kongre Merkezi'nde. Bu çerçevede de tabii dünyadaki uzayla ilgili yapılan bütün gözlemciler, bütün çalışan kitle, kesim, herkesin gözü Türkiye'de olacak. Zaten bir 10 bin kişiye yakın katılım bekleniyor bu kongreye. Bu çerçevede bize de bir görev düştü. Kongredeki katılım yani sağlayan Uluslararası Astronotlar Derneği bizden bir talepte bulundu. Temamız uzay olduğu için astronotları
1: Ki
0: Kuma
1: son
0: Heykel
1: birkaç yıldır
0: Müzesi'nde,
1: dediniz
0: evet son
1: hatta.
0: birkaç yıldır bu şekilde astronotları bir sosyal program çerçevesinde gezi programı yaparak Kuma Heykel Müzesi'ne getirmek istediklerini, hatta burada mümkünse bir de kendilerine bir barbekü tarzında bir sunum yapıp yapamayacağımız konusunda bize bir talepte bulundular. Biz de seve seve kabul ettik. Bu çerçevede Antalya Büyükşehir Belediyesi ve diğer turizmde faaliyet gösteren firmaların destekleri, zaten Sayın Valimiz bu konuda hakikaten çok önemli. Zaten bu etkinliğin de Antalya'da düzenlenmesinde Sayın Valimizin de büyük katkıları olduğunu ben yakından kendisiyle konuştuğum için biliyorum. Biz de tabii kabul ettik ama böyle şöyle bir şey yapalım dedik o zaman. Bir halk buluşması haline de getirelim biz bunu. Şöyle olacak, şöyle bir program gelişti. 6 Ekim'de akşam astronotları biz misafir edeceğiz. Gezecekler Kuma Heykel sergisini ve yaklaşık saat 7.30-8 gibi halk buluşması gerçekleşti. Halk buluşmasını da şöyle düşündük. Çocuklara dedik biz ilham verelim. 7 ile 14 yaş arası bir grup belirledik. O akşam 100 tane şanslı çocuk 25 civarında dünyanın farklı ülkelerinden Antalya'ya gelen uzaya çıkmış astronotla tanışma imkanı bulacak.
1: Şimdi
0: Onlarla
1: o şanslı 100 çocuk nasıl seçilecek? Bir de 7-14 yaş arası dediğiniz haliyle onların velileri de, ebeveynler de
0: velileri de
1: gelecektir.
0: muhakkak yanlarına bir veli. Biz şöyle programlamayı, şöyle bir program düşünüyoruz. Akşam bir veli eşliğinde en fazla bir veli. Yani çünkü alanda çok aşırı kalabalıklık da oluşturmak istemiyoruz. Normal şartlarda birkaç bin kişiyi aynı anda alabilir bu alan, 7000 metrekare. Ama biz çocuklarla astronotların soru ve cevapları ve birleşmede soruların cevapları onlarla sohbet etmelerini istiyoruz. Ve çok kalabalık bir eğer kitle olursa mümkün değil tabii. Bunu başaramayız. Biz de dedik ki bunu bir 100 kişi, 100 çocukla sınırlandıralım. 100 çocuğumuz buraya gelsin. 25 astronot, hatta bunu da 3-4 gruba bölelim. Farklı astronotlarla farklı bölümlerde 25'er kişilik çocuklarımızı bir hani en azından bir çocuğumuz bir soru sorduğu zaman bir cevabını sağlıklı bir cevap alabilsin astronotlardan. Hani bir faydası olsun onlara. Yani tabii ki oraya bir araya getireceğiz. Onlarla toplu fotoğraflar çekilecek, imzalar alınacak. Belki onlara özel imzalar, işte şapkalara, tişörtlere imzalarını attıracaklar falan. Ama biraz da istedik ki içerik olarak da hani nicelik değil de
1: Şimdi
0: nitelikli bir
1: burada yer almak
0: organizasyon olsun.
1: isteyecek, can atacak çocuklarımız, gençlerimiz vardır diye düşünüyorum. Nasıl bir seçim olacak? O başvuru sürecini nasıl
0: Biz
1: işleyecek?
0: burada yarın Sayın Valimize bir sunum yapacağız organizasyonla ilgili. Onu da kendisine danışacağız. Milli Eğitim Müdürümüzle bir görüşme yapacağız. Belki Milli Eğitim Müdürlüğü'nden de özellikle bu konuda okullarda onlara bir kontenjan ayırıp çok ilgi duyan çocuklarımızı kendilerinin seçmesini isteyeceğiz. Tabii ki sayı çok sınırlı olduğu için biz de zor durumda kalmak istemiyoruz. Ama nicelikten çok nitelikli bir etkinlik de düzenlemek istiyoruz o akşam. Dolayısıyla burada tabii seçim konusunda hakikaten zor bir iş aslında. Biz
1: Tabii
0: de
1: yaş
0: kara kara
1: gruplarına göre
0: düşünmüyor
1: de
0: değiliz.
1: 7-14 dediğiniz
0: Evet,
1: haliyle.
0: yani biz de düşünüyoruz ama gönül isterdi ki herkesi de alalım,
1: Her
0: bütün
1: gün
0: çocuklar olsun
1: olsaydı
0: ama
1: diye
0: zaten süre
1: bekledik
0: bir,
1: şu
0: bir
1: an.
0: buçuk saat. Çocuklar birer soru bile sorsa belki her bir çocuğa yine bir soru sorma bile imkanı oluşmayacak ama ne kadar onlarla bir araya getirip de onlara bir ilham oluşturursa hani belki geleceğin astronotları gelecek olan çocukların arasından bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Ama yani tabii evet bir zorluk var. İnşallah onu en çok düşündüğümüz tarafı da aslında bu yani açıkçası şimdi şu organizasyonda ama inşallah onu da bizim pratiktir Türk milletinin zekası bilirsiniz. Bir pratiklikle çözeriz diye tahmin ediyorum.
1: Çok hevesli gençlerle bu alana ilgi duyan, merak eden çocuklarımızla buluşması dileğiyle diyelim o
0: İnşallah.
1: zaman. Peki efendim, şimdi bu 6 Ekim'de olacak. Zaten kongre, uzay kongresi 5-9 Ekim tarihleri arasında.
0: Evet.
1: Siz de bunu bir astroturizm sayabilir miyiz aslında, bu konuyu
0: Tabii
1: da
0: yani
1: öğrenelim.
0: nihayetinde astro dediğim şey uzaysal yani space. Şimdi dolayısıyla gelecek olan zaten Antalya'ya bütün bu 10 bin kişilik kitle hepsi bir uzay firmasında ya işte mesela Delta gibi işte Amerika'nın en büyük biliyorsunuz o da bir mesela SpaceX de öyle işte NASA işte Amerika'nın ulusal zaten uzay kuruluşu. Şimdi bunların mühendisleri, bunların astronotları yani çok önemli bir kitle geliyor. Çok seçkin bir kitle geliyor. Dünyanın belki Türkiye 6 Ekim 5 ile 9 Ekim tarihleri arasında uzayın başkenti olacak. Hani Antalya'ya çok güzel bir başlık mesela. Hani buradan bir başlık çıkarttık şimdi. Uzayın başkenti Antalya. Çok kıymetli bir şey aslında. Hani bunu ben özellikle uzaya yakından takip edenler varsa şimdiden tekrar hatırlatmış olalım. 5-9 Ekim tarihleri arasında programları takip etsinler. Belki bizim yapmış olduğumuzun dışında da farklı etkinlikler olabilir. Benim bilgim yok ama muhakkak olacaktır. Ama nerede olacak, nasıl olacak onunla ilgili yakından izlesinler, takip etsinler. Yayınları, Instagram sayfası vesaire sosyal medyadan da takip
1: Ki
0: etsinler.
1: sizin karavan gibi ayağımıza gelen bir fırsattan söz ediyoruz,
0: Evet
1: öyle
0: evet
1: değil
0: çok
1: mi?
0: önemli bir etkinlik. Yani hakikaten Antalya'da belki 100 yılda yaşanacak etkinliklerden bana göre bir tanesi. Türkiye'de son yıllarda uzayla ilgili önemli çalışmalar ve atılımlar yapıyor. Alper Gezer Avcı da katılacak mesela bu etkinliğimize bizim. Bu arada onu da söylemiş olayım ben. Şu ana kadar gelen bilgi çerçevesinde söylüyorum. Dolayısıyla yani hani hakikaten uzayın kalbi, uzay araştırmalarının kalbi Antalya'da atacak diyebiliriz. Bu tür etkinlikler bazen startup oluşturuyor. Yani Hakikaten orada bence bunun kıymetini, değerini, bu etkinliğin burada
1: Evet, belki
0: yapılması
1: bir
0: normal bir
1: başlangıç
0: etkinlik değil
1: ama
0: yani.
1: devamı
0: Bu hakikaten
1: gelebilecek.
0: çok kıymetli. Muhakkak astroturizme de faydası olacaktır. Bence turizmcilerimiz de yakından takip etsinler. Farklı onlar için de belki, bilemiyorum. Hani bazen bir şey yaparsınız ama ne olacağını siz de bilemezsiniz, kestiremezsiniz. Hani Marco Polo gibi gidersiniz bir yeri keşfede, nereyi, neyi keşfedeceğinizi bilmezsiniz ama bir keşiftir o. O bir yolculuktur. Ama onun sonuçta bir şey olur, bir aksiyon oluşur. Siz belki başka bir şey için gidiyorsunuz ama o olmayıp farklı bir şey, çok
1: Bir
0: daha kıymetli
1: kazanım
0: bir
1: elde
0: gelişim
1: edersiniz.
0: çıkabilir ortaya. O gibi düşünmek lazım. Bazı şeylerde illa şu hedefe, tabii hedef konulur ama ona giderken başka bir şey size belki daha kıymetli bir sonuç çıkartacak, bir sonuca yol açabilir.
1: Ufkunuz
0: Bence öyle
1: genişler.
0: yaklaşmak
1: Evet.
0: lazım konuya.
1: Efendim çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Astroturizm konusunda bizleri dinleyenlerimizi bilgilendirdiğiniz
0: Ne
1: için.
0: demek? Teşekkür ederim davetiniz için ben de.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün turizm deyince köşemizde konuğumuz Kum Heykel Festivali kurucusu Cem Karaca stüdyomuzda bizlerleydi.
2: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Sevgili dinleyiciler, az sonra çevre mühendisi Hasan Oytun Orhun'la sağlıkta su kullanımı üzerine konuşacağız. Şimdi bir müzik arası diyoruz.

0: çevre ve insan. İklim krizini, etkilerini ve yapılan çalışmaları konuşmaya devam ediyoruz. Sağlıkta su kullanımı üzerine konuşmak üzere çevre mühendisi Hasan Oytun Orhun stüdyo konuğumuz. Sayın Orhun, hoş geldiniz programımıza, stüdyomuza.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Efendim, temiz suyla güvenli su aynı şey mi? Sizden öğrenelim. Suyun güvenli olduğunu nasıl anlayabiliriz?
1: Açıkçası tabii ki kaynağında temiz suya ancak güvenli su diyebiliriz. Ama suyu güvensiz hale getiren ondan sonraki, kaynağından sonraki aşamalar. Konumuz sağlıkta su kullanımı olduğu için bunu sağlık tesisleri ölçeğinde açıklamak daha yerinde olur. Şöyle ki, bildiğiniz gibi su kaynakları başta yağmur, yüzeysel sular, kuyu sular olmak üzere su tedarikçisi kamu kuruluşları, ülkemizde genellikle su tedarikçileri kamu kuruluşları oluyor. Şehir şebekesine, oradan da bir sağlık tesisine suyu ulaştırıyorlar. Ve her kamu kuruluşunun görevi bu suyun yerinde sağlıklı kullanılması. İster biz tüketiciler evlerinde, ister bir sağlık tesisinde. Ancak su sayacına kadar su tedarikçisinin bir sorumluluğu var. Sağıştan sonrası evlerimizde olduğu gibi hastanelerde de, ayakta tedavi merkezlerinde de hastanenin idari ve teknik yönetimine ait. Bu anlamda suyun güvenliği artık el değiştirmiş durumda. Doğal olarak hastaneler savaşlara, doğal felaketlere hazırlıklı olması gereken kurumlardır. Ve bu miktar, önemli miktarda da suyu stoklamak durumdalar. Suyun güvenliği işte bu noktada başlıyor. Çünkü suyun saklanması ayrı bir teknik, ayrı bir mühendislik işi. Bu anlamda hastanelerimizde, sağlık kuruluşlarımızda görevli, teknik hizmetler müdürlüğü, biyomedikal bölümleri gibi görevli arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın hastane dolaylı idari yöneticilerinin sorumluluğu da var tabii. Bu arkadaşlarımızın görevi o suyu sağlıklı bir şekilde hastane içerisinde ilgili noktalara ulaştırmak.
0: Evet, iletmek. Peki hastanelerde her kullanım alanı için aynı kalitede su yeterli mi?
1: Sağlık branşları o kadar çeşitli ki açıkçası çok güzel bir soru bu. Örneğin ben diyaliz kökenliyim ve bir sağlık tesisinde suyun en riskli kullanım noktalarından biri diyaliz hastalarımızın tedavisinin yapıldığı diyaliz merkezleri, diyaliz üniteleridir. Dünya ortalaması aşağı yukarı 400 litre seans. Yani kronik böbrek yetmezliği hastası haftada 3 gün ortalama tedavi alır. Bu tedavi yaklaşık 4 saat sürer. Ve her bir tedavide yaklaşık 400 litre su harcanır. Biz ülkemizde bunu daha ekonomik, daha tasarruflu teknolojilerle başarıya geldik ama bugünlere kadar. Fakat yine de çok muazzam bir su. Tabiri caizse bir diyaliz merkezi hamamdan çok su harcar. Suyun harcanmasıyla birlikte bir de kalitesi söz konusu. Çünkü kanla temas ediyorsunuz. Bir diğer branş, ameliyathanenin vazgeçilmez parçası sterilizasyon. Yani ameliyatta kullanılan cerrahi aletlerin yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için yapılan dezenfeksiyon ve sterilizasyon aşamaları. Bir başka branş, diş üniteleri. Diş unitleri diye tabir ediyor onu hekimlerimiz. Diş ünitinde ağzınızı çalkalayın, tükürün dedikleri suyun da kanla veya ağız florasıyla bir araya geldiğini gözden kaçırmamak gerekir. Tüm bunların takipleri ve kontrolleri hem uluslararası hem yerel regülasyonlara göre yapılır. Ve hasta, hastaneye gelmiş ve sağlık bulma amacıyla bulunurken bir başka hastalığa yakalanmamasını evet, sağlamaya çalışırlar.
0: Elbette. Şimdi sağlık tesislerinde su kalitesini bu dediğini saymış olduğunuz bölümler için değerlendirecek olursak belirli aralıklarla analiz etmek yeterli mi yoksa süreklilik mi gerekiyor? Sürekli mi izlenmeli?
1: Aslına bakarsanız sürekli izlenmesi en doğru yol. Bunun için ülkeler bazında her ülkenin kendi regülasyonları var. Hem de uluslararası kurallar var. Bir örneğin herhangi bir proseste sağlık olsun, diğer turizm tarımda da öyle. Ne kadar sık numune alırsanız o kadar iyi kontrol etmiş olursunuz.
0: Tabii.
1: Çünkü bir numunenin alınırkenki prosedür dahi bazen hatalara sebep olur. Bazen numune sistemi temsil etmeyebilir. Sizin sisteminiz temizdir ama numune alırken hata yapmışsınızdır. Veya bunun tam tersidir. Numunenize başka bir örneğin mikrobiyal kontaminasyon bakıyoruz ama numune şişemizde mikrobiyal üremeyi engelleyen bir kimyasal kalıntı vardıysa bu sizin sisteminiz kötü iken hiç iyiymiş gibi gözükmesine neden olur. Daha basit anlamda anlatırsak sürekli izleme kesinlikle sağlık tesisleri açısından. Çünkü sağlık tesisleri de 7/24 hizmet veren unsurlar.
0: Evet.
1: Bu anlamda kesinlikle 7/24
0: ve
1: izlenmesi
0: kritik
1: gerekir.
0: Görevdeler. Su arıtmanın çevresel bir maliyeti var mı? Şimdi bunu da öğrenelim. Daha fazla arıtılmış su her zaman daha iyi su anlamına gelir mi?
1: Tabii ki arıtma teknolojileri, su teknolojileri bir maliyet içerir. Keşke hepimizin kendi doğal kaynağı olsa da direkt kaynağından hem kişisel ihtiyaçlarımızı hem de bir sağlık tesisi kendi kaynağı olsa da direkt oradan tüketimini gerçekleştirse ama öyle bir şey yok. Ancak ne kadar arıtılması gerektiği o branşın hangi tedaviyi yaptığıyla ilgili. Açıkçası ameliyathanelerin sterilizasyon birimi son derece kritik. Çünkü operasyonu gerçekleştiren ameliyat ekibi, başta hekimlerimiz olmak üzere, o cerrahi aletin sterilizasyonuna güvenerek o işlemleri yapıyorlar.
0: Tabii.
1: Veya bir diş hekiminin, aeratör dediğimiz, hani dişimizi tedavi edilirken etrafa sıçrayan su var ya, bunun kontamine olduğunu düşünmek bile istemeyiz ama bir an için öyle düşünelim. Ve siz ağzınızda bir tedavi işlemi gerçekleşirken, burnunuzdan nefes alıyorsunuz ve pulverize olan su eğer mikrobiyal açıdan güvenli değilse bunu akciğerlerinize alırsınız. Ve veya diyaliz kanla temasın en çok olduğu noktalar. Bununla ilgili hem yerelde hem Sağlık Bakanlığımızın hem ilgili kurumların gerekli prosedürleri var. Ve bunlar ülkemizde başarıyla uygulanıyor diyebilirim. Elbette ki diyaliz hastalarımızın sürekli bu tedaviye alışı. Çünkü niş tedavisine haftada 3 gün gitmezsiniz. Ama diyaliz hastaları gerçekten suyla temas etme sıklığı açısından en riskli profillerdir.
0: Evet.
1: Buna uygun medikal tip su teknolojilerinin uygulanması da gerekir. Altını çizmek gerekirse.
0: Evet. Peki su yaşı nedir?
1: Bu da çok değerli bir soru. Açıkçası bunu konuşmacı olarak davet edildiğim noktalarda ben de bu soruyu dinleyicilere soruyorum. Çünkü suyu iletmek, üretmek elbette bir sorumluluk, elbette bir iş ama suyu saklamak daha büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Örneğin Yenişehir hastanelerimiz var. O kadar büyükler ki gurur duyuyoruz ama şöyle de bir risk de söz konusu su yönetimi açısından. Örneğin 1 milyon metrekare kapalı alana sahip muhteşem bir şehir hastanemiz var. Bu aşağı yukarı 1 milyon 800 bin metre boru tesisatı demek. Çok şükür ki hastanelerimizde enfeksiyon kontrol komiteleri var.
0: Evet.
1: Kısa adına EKK diyoruz. Bu komitelerin çok büyük bir sorumluluğu var. Ha diyeceksiniz ki sağlık branşlarında kimin sorumluluğu daha az diğerine göre. Ama enfeksiyon kontrol komiteleri çok büyük bir iş başarıyorlar. Ve bu biraz önce sorduğunuz numunelerden

0: yapıyorlar ve biz elimizi yıkarken de, diyaliz tedavisi uygularken de, diş tedavisi oluyorken de bu suyun karakteri çok önemli oluyor. Peki bunu en çok etkileyen ne? Hastanenin işte savaş, doğal felaket gibi durumlarda suyu büyük miktarda rezerve etmesi.
1: Tabii depolayabilmiş
0: Risk
1: olmak.
0: burada başlıyor. Eğer su yaşı çok yüksekse oraya çok daha dikkatli davranmak, daha sık numune almak, o deponun temizliği, o depoya düşebilecek kontaminant, oluşturabilecek kontaminantlara çok daha dikkat etmek gerekiyor. Su yaşı aslında temel olarak suyun hastanede, o sağlık tesisindeki bekleme süresi anlamına geliyor.
1: Efendim, her suyun karbon ayak izi aynı mıdır?
0: Değildir. En basit anlamda bunu şöyle açıklamak belki daha doğru olur. Mesela bir tarlaya yağmur yağıyor. Bereket yağıyor. Ne güzel, bu yıl ülkemize bol miktarda yağmur yağdı. Ve bunun faydalarını da gördük. Çünkü biz suyu ülke genelinde izliyoruz ve suyun kalitesinin en basit ifadesi olan iletkenlik değerlerinin aşağı düştüğünü gördük. Yani su saflaştı bol yağmur yağınca. Bundan fayda da gördük. Bu anlamda sorunuzun
1: Karbon ayak izi.
0: tam bir
1: Tarlaya
0: karşılığı
1: yağan
0: olarak
1: yağmurla.
0: bir birim diyelim. En basit anlamda bir birim diyelim. Bedava yağıyor. Sonra yüzeysel kaynak oluşuyor. Dere oluyor, göl oluyor. Arkasından bunu bir kamu kuruluşu, ülkemiz genelinde örnek verirsek, arıtarak ona çeşitli kimyasallar ekliyor, temizliyor, filtre ediyor. Sonra onu klorluyor genellikle ve şehir şebekesine veriyor. Artık bu su bir birim değerinde değil. Bunun daha yüksek bir karbon ayak izi var. Örneğin sizin yaşadığınız daire 8. katta veya 10 katlı bir hastane düşünelim. Bu suyun 10. kattaki değeriyle 1. kattaki değeri de aynı değil. Daha anlaşılır bir örnek şöyle verilebilir. Havalimanında su içmişsinizdir. Bunun bir maddi değeri var.
1: Çok
0: Belki
1: yüksek.
0: çok yüksek maalesef. Maalesef. Belki aynı paraya uçakta da satılıyor. Doğru mu? Peki ben sorayım şimdi. Havalimanında içtiğiniz suyun karbon ayak izi mi daha yüksektir? Yoksa aynı suyu uçakta içersek, 10 bin fitte içersek mi? Aslında kendi sorumuzu şöyle hemen cevaplayalım. Uçakta içerseniz,
1: Uçakta.
0: çünkü artık o 10 bin fite çıkan pet
1: Çok
0: şişedeki
1: daha
0: yarım
1: değerli
0: litre su
1: oldu.
0: artık ne oldu? Daha değerli oldu. Çünkü oraya çıkması için yakıt harcadık. Suyun karbon ayak izi kabaca böyle anlatılabilir. Ama bir de suyun su ayak izi var. Bunlar aslında birbirlerine belli çarpanlarla çevrilebilir değerler.
1: Şimdi efendim, sağlık tesislerinde hasta güvenliği ve temizlikten ödün vermeden su tasarrufu sağlamak mümkün müdür?
0: Mümkün, hatta yapmak zorundayız. Çünkü biz aslında su fakiri olan bir ülkede yaşıyoruz. Su karakteri deyince örnek ülkelerden biri Alp Dağları'nın olduğu İsviçre akla gelir. Bir süre için bir konuşma için orada bulunmuştum ve buzullardan numune alıp onun değerini de ölçmüştüm ve daha sonra yine ziyaret ettiğimiz bir Sunni gölde yine aynı parametreyle ölçtüm ve çok şaşırdım. O kadar suyun bol olduğu bir ülkede dahi Sunni göl yaratarak suyu rezerve ediyorlardı. Çünkü su bir değerli emtia aslında. Çünkü siz iyi suyunuz varsa onunla sanayide, tarımda, sağlıkta, birçok yerde onu değerlendirebilirsiniz. Çünkü iklim değişikliğinin çok önemli bir etkisi var. Yani bir anlamda sera etkisiyle dünya ısındıkça biz göllerimizi, nehirlerimizi, diğer taze tatlı su kaynaklarımızı kaybediyor durumdayız. Ve bütün bunun olumsuz etkilerini işte en son Nepal'de mesela oldu. Büyük bir trajedi.

0: buzullar eriyor. Yani sonuçta bu hepimizi ve bizden sonraki kuşakları olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. O yüzden ne yapacaksak yapacağız, suyu tasarruf edeceğiz. Bu sağlık tesislerinde de yine su verimliliği yönetmeliğimiz var mesela. Yerel olarak, kanun olarak çıktı. İşte mavi, yeşil, turkuaz seviyeleriyle sağlık kuruluşları, yüz yatak ve üzerindeki sağlık kuruluşları artık su tüketimi açısından derecelendiriliyor. Bu çok beklediğimiz, olmasını arzu ettiğimiz bir gelişmedir. Artık herkes suyu tasarruf etmeli. Çünkü lambayı kapattığınızda sadece elektriği tasarruf edersiniz. Ama suyu tasarruf ettiğinizde o suyu basınçlandıran pompanın da elektriğini tasarruf
1: Tabii.
0: edersiniz. Su bu anlamda bir elektrik tüketimine göre daha değerli.
1: Peki su verimliliği ile enerji verimliliği arasındaki ilişkiyi de öğrenelim sizden. Tasarruf edilen su aynı zamanda enerji ve karbon tasarrufu anlamına da geliyor mu ki siz de aslında buna bir örnek vermiş oldunuz.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü bugün bir uçağa binmenin yakıt maliyeti belki en büyük kalemdir. Ama o yakıtı çıkarmak için su kullanıldığı unutulmamalıdır. Tabağınızdaki yemekten tutun da içtiğiniz ilaca kadar o proseslerin tamamında üretilirken bir su kullanıldı. Bu yüzden her proseste olduğu gibi sağlıkta da mutlaka suyu verimli kullanmak zorundayız.
1: Peki iklim değişikliği, kuraklık ve su kaynaklarındaki azalma sağlık tesislerinin su yönetimini nasıl etkileyecek? Şimdi tasarruf yapılmalı dedik ama nasıl etkileyecek?
0: Açıkçası Antalya'mızda COP31 düzenlenecek yakın zamanda ve orada diğer ülkelerin devlet başkanları düzeyinde olsun, sağlık ve iklim profesyonelleri hepsi bir arada olacaklar. Temel konuda tam bu sorunuzdaki gibi. Çünkü bu çözümleri bugün bulmak birbirimizle istişareyle bilgilerimizi paylaşmak zorundayız. Bu sadece bizim ülke olarak ya da şehir olarak problemimiz değil. Yan komşu ülkenin ne hareketler yaptığı su tüketiminde
1: O da
0: doğal
1: bizi
0: olarak
1: etkiliyor
0: bizi
1: tabii.
0: etkiliyor
1: Tabii.
0: ve biz de onları etkiliyoruz. Ve dolayısıyla sağlık vazgeçilmez bir kalitede hastaya sunulmak zorunda olduğu için eğer iklim değişikliğiyle mücadelede biz gerekli tedbirleri almazsak sağlık başta en çok sağlık konusu, sağlık branşı bundan olumsuz etkilenir. Çünkü biz suyu kendi tüketimimiz için içiyor olabiliriz, kişisel bakımımız için duşta bunu kullanıyor
1: Kullanıyor
0: olabiliriz.
1: olabiliriz.
0: Burada kalitenin iklim değişikliğinden olacak etkisiyle bunu bir diyalizde, bir sterilizasyonda, bir diş hastanesinde bunun olumsuzluklarını çok daha ciddi yaşarız. Bu anlamda iklim değişikliği sağlık branşını doğrudan ilgilendirir.
1: Geleceğin sağlık tesislerinde su nasıl yönetilmeli? Sürekli izleme, erken uyarı, akıllı su yönetimi sistemleri nasıl bir rol üstlenecek? Bu konuda sizin değerlendirmenizi alalım.
0: Açıkçası internet var olduğu günden bu yana bilgi akışını sağlayan en önemli network oldu. Ve IoT İngilizcesiyle nesnelerin interneti tabiri her branşta, her konuda olduğu gibi sağlık branşında ve onun su yönetiminde de karşımıza çıkacak temel konu olacak. Çünkü biz verileri zamanında toplayabilirsek bununla ilgili tedbirleri ve o tedbirlerin aksiyonlarını da zamanında alabiliriz. Örneğin su kaynağında kirli ise, örneğin bir sağlık tesisine, o sağlık tesisinin karşısındaki kentsel dönüşümde kazı yapan bir kepçe kazayen su borusunu patlattı diyelim. Bundan hastanemiz nasıl haberdar olacak? Çünkü görülüyor ki enfeksiyon kontrol komitelerinin mikrobiyolojik risklerle mücadele etmesindeki ederken zorlanmasındaki en büyük unsur giriş suyu kalitesinin tam izlenememesi. Bizim gözlemlerimiz bu diğer ülkelerde de öyle. Siz ne kadar tedbir alırsanız

0: kartınızı alın. Eğer sizin prosesi bu o şehir network'ünde bir kaza oluyorsa bir iletişim sistemi mutlaka su tedarikçisiyle son kullanıcı arasında olmalı. Bilmeli ki o kazıyı yapan, o kazaya sebep olan kişiler bu su hattının devamında bir sağlık tesisi var.
1: Hı hı.
0: O sağlık tesisinde hastalar var ve o suyun karakterinden olumsuz etkilenebilirler.
1: Evet.
0: İster ağızlarını çalkalasınlar, işte diş tedavisi olsunlar, ister diyaliz olsunlar,
1: Hı hı.
0: ister ameliyathanede sterilizasyonda cerrahiyetler yıkanıyor olsun. Bütün bunların birbiriyle komünike olmasını sağlayacak olan işte nesnelerin interneti teknolojisi olacak. Bir şekilde bizim suyu izlememiz ve buna göre de o personele eğitimlerini, prosedürlerini yazıp o farkındalığı önce oluşturmak gerekir. Yoksa konu çok sinsi bir konu. Biz burada işte ameliyata girecek hastanın bilirsiniz sedyesini bile belli bir noktaya kadar getirirler. Sadece hastayı transfer ederler.
1: Hı hı.
0: Çünkü o steril alana kimsenin
1: Hastayı,
0: girmesini
1: bunları,
0: istemezler.
1: Evet, dahil olmaz.
0: Ama
1: Evet.
0: duvarın arkasındaki su tesisatından boru hiç kimseye sorma borudaki su tesisatındaki su hiç kimseye sormadan, kimsenin izin almadan
1: Akmaya
0: kullanım
1: devam
0: noktasına kadar
1: ediyor. Çok
0: gidebilir.
1: riskli bir alan.
0: Evet, buna da çok şükür ki enfeksiyon kontrol komitelerimiz çok dikkat ediyorlar.
1: Evet. Efendim, peki bu alanda bir dönüşüm başladı mı? Sağlık sektörünün konuya yaklaşımı nasıl? Bu konuda da bilgi alalım sizden.
0: Açıkçası yerel yönetmeliklerimizde güncellemeye her konuda olduğu gibi ihtiyaç var. Bununla ilgili mevcut yönetmeliklerin gelişen teknolojiyle uyumlu hale gelmesi de şart görünüyor. Uluslararası normlar var her branşın olduğu gibi. Sonuçta suyun içinden geçtiği hastaya temas etmeden önceki son uğrak noktası medikal cihaz. Yani biz burada konuştuğumuz, işte riskli olabileceğini söylediğimiz su sonuçta bir medikal cihazın içinden geçip de hastaya ulaşıyor. İlk yapılacak konu medikal cihaz üreticilerinin kullanıcı kılavuzlarında, teknik manuellerinde dikkat edilmesi gereken noktaların kullanıcılar tarafından da uygulanabilir olması.
1: Hı hı.
0: İlk konu bu. İkinci konu, her medikal cihaz üreticisi su ile ilgili olsun ya da olmasın sizin altyapı koşullarınızın için minimum bir gereklilik beyan eder. Aynı işte belediyenin suyu üretirken ben sayaca kadar sorumluyum, bundan sonrası senin sorumluluğun dediği gibi medikal cihaz üreticisi de aynı şekilde altyapı koşullarında yine hastane yönetimine o sorumluluğu devreder. Der ki bana şu karakterde bir su verirsen ben hastaya onun tedavisinde ona zarar vermeyecek nitelikte bir su sağlayabilirim. Bu anlamda biraz daha farkındalığa ihtiyaç var. Çünkü değişen su karakteri, yani biz 4 mevsimi aynı tarihte yaşayabilen bir coğrafyada yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Ülkemiz bu anlamda buna çok güzel bir örnek. Suyun karakterinin değişmediğini düşünebilir miyiz? O yüzden her mevsimin ayrı bir özelliği olduğu gibi o mevsimdeki suyun da bir özelliği var. Mesela bundan 2 ay kadar önce Trabzon'daydık. Allah'ın bir nimeti gibi yazın ortasında 11 derecede su geliyor şebekede. Bu bir anlamda çok da güzel bir imkan. Çünkü mikrobiyolojik anlamda suyun soğukluğu o üremeyi engelleyici. Ama biz şimdi Antalya Radyosu'ndan bu konuşmayı sesleniyoruz. Antalya'mız sıcak. Sularımız da ılık.
1: Evet.
0: Bu anlamda biraz daha
1: dikkatli olmamız
0: gerekiyor.
1: Gerekiyor tabii. Efendim, çok teşekkür ederiz. Konuğumuz olduğunuz için,
0: ben
1: bizleri,
0: dinleyenlerimizi,
1: konumuza dair bilgilendirdiğiniz için. Sevgili dinleyiciler, Çevre ve İnsan köşemizde sağlıkta su kullanımı üzerine çevre mühendisi Hasan Oytun Orhun'la konuştuk.
2: Çok kilo aldım. Ne yaparsam yapayım veremiyorum. İnternette o kadar çok bilgi var ki hangisine inanacağımı şaşırdım.
3: Merak etmeyin. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyenlerimiz tarafından size özel beslenme planı ücretsiz olarak hazırlanıyor.

0: Deniz kültürü.
1: Denizlerimizin az bilinenlerini, keşfedilmemişlerini, yeni fark edilenlerini konuştuğumuz deniz kültüründe bugün Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu'yla derisi dikenli deniz canlılarını konuşacağız. Konuğumuz telefon hattımızda. Sayın Gökoğlu, merhaba.
2: Merhaba Merve Hanım. Tekrardan iyi yayınlar diliyoruz. Sizlere kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz efendim. Efendim, derisi dikenli deniz canlılarından söz edeceğiz. Bu isimlendirmenin sebebiyle başlayalım. Hangi canlılar bu sınıfa dahil?
2: Evet, bunlar tabii bilimsel anlamda Echinodermata olarak geçiyor. Yani bu isim derisi dikenliler adında Türkçe'ye çevirdiğimizde. Neden bunu söylemişler? Antik Yunanca'dan bu ismi almakta. Antik Yunanca'da ekinos kirpi demek.

0: Tamamı bentik, yani dipte yaşayan canlılar. Tabii larval dönemlerinde planktonik aşamaları var bunların. O dönemde planktonik hayatlarını sürdürüyorlar. Daha sonra belli bir metamorfoz geçirdikten sonra bentiğe iniyorlar. Bentikte yaşamaya başlıyorlar. Bu canlılar genellikle larval dönemlerinde bilateral simetrik bunlar. Daha sonra ergünler tentor radyal olarak simetriye dönüşebiliyorlar. Yani beşgen şeklinde, işte deniz yıldızları bunlara en güzel örnek. Bunları deniz yıldızlarında görebiliyoruz. Bu şekilde canlılar bunlar.
1: Denizel sistemde yeri nedir bu canlıların?
0: Şimdi deniz ekosistemleri açısından oldukça önemli bu canlılar. Deniz ekosistemlerinin dengesini koruyan en kritik canlı gruplarından biri. Bir anlamda deniz ekosistemlerini düzenleyicileri bunlar. Ekosistemde bazı görevleri var. Besin zincirini dengede tutar bunlar. Yine deniz tabanını havalandırılmasına ve geri dönüşümünü sağlarlar. Yani örneğin bunlara deniz tabanını havalandıranlar hangileriydi? Deniz ayarları bilindiği gibi bentikteki organik maddeleri tüketerek deniz tabanını hem havalandırır hem de o organik maddeleri kendilerine besine çevirdiği için ekosistemde önemli görevleri var. Örneğin yine besin zincirinde kalsiyum karbonat döngüsünü bunlar sağlıyorlar ve iklimin düzenlemesine de katkı sağlıyorlar. Habitat ve barınak sağlama görevleri var. Kabukları bunların, bazı canlıların larvalarını ya da küçük canlıların saklanma yeri. İşte bir deniz kestanesinin kabuğunu düşündüğümüz zaman bunun içinde milyonlarca canlının, ufak canlının, hatta makro düzeydeki canlıların yavrularının saklandığı, barındığı yerler. Diğer canlılar için bunlar yine besin oluşturuyor. İşte bunlara örnek ne verebiliriz? İşte papağan balıkları gibi, bazı yasemin balıkları gibi, bazı balıkların, bu canlıların yetişkinleri onların besinini oluşturuyor. Hatta insan besinini de oluşturuyor bilindiği gibi. Yine bunların tüm larval dönemde bu canlıların yavruları diğer canlıların, balıkların besinini oluşturuyor.
1: Efendim, Antalya Körfezi'nde görülen türler var mı? Siz aslında sohbetimizin başında deniz kestanelerinden bahsederken vardı şeklinde söylediniz ama bu canlılardan endemik türler mevcut mu Körfez'de?
0: Şimdi şöyle, Antalya Körfezi'nde özellikle falezlerde yıllar öncesinde ayağımızı basamazdık. Falezlerine neden? Aşağıda karadiken dediğimiz, karadiken olarak adlandırdığımız deniz kestaneleri vardı. Birden bu popülasyon çöktü. Şu anda çok nadir, bizim artık falezlerde deniz kestanesi görmek çok nadir. Ancak dışarıdan lesepsiyan dediğimiz, lesepsiyan türler içerisinde uzun dikenli deniz kestanesi geldi. Büyük bir popülasyon oluşturdu. Onun popülasyonu da bundan 3 yıl, 4 yıl öncesi çöküş meydana geldi. Onların da tamamı öldü. Yeni yeni onlar toparlanmaya başladı. Ancak bu kestaneler bizim yerli kestanelerimiz değil. Bizim yerli kestanemizin dikenleri küçük ve ekonomik değeri daha, yani bunların yumurtaları besin, insan gıdası olarak tüketildiği için daha değerliydi. Ancak bu uzun dikenli Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen deniz kestanesinin de yumurtaları yenmeye başladı bizim ülkemizde de. Çıkarıp hatta pazarlamaya da başlandı ama popülasyon bildiğim gibi çöktü. Yeni yeniden tekrar şimdi bir popülasyon oluşturmaya çalışıyor.
1: Peki yüzenler için bir tehlike oluşturur mu bu durum?
0: Şimdi tabii ki şöyle, kıyı sulara kadar, yani insan ayağının basacağı yerlere kadar falezlerde yükselmişlerdi. Sakin olan, yani koy körfezlerde çoğaldığı zaman kayalık bölgelerde temas ettiğinde insan için risk oluşturuyor tabii ki. Bu popülasyonun çökmesiyle birlikte bu şey kayboldu. Ancak yeniden örneğin Kaş'la, bizim Kaş'ta dalış yaptığımız bölge var. Oralarda yine popülasyonun toparlandığını görüyoruz ama bizim falez bölgelerinde halen bir risk oluşturmuyor.

0: çok nadir görmeye başlıyoruz artık. Ama bu canlının bir özelliği bunların. Akdeniz'de çok iyi adapte oldular ve hızlı bir şekilde bir popülasyon oluşturmuştu bunlar. Neredeyse bütün kayalık bölgelerde sürüler halinde bir noktada bunlar yaşıyor. Dolayısıyla bir şey patojen bulaştı bunlara. Dolayısıyla o popülasyon çökmüştü.
1: Efendim, Kızıldeniz kökenli canlılardan Körfez'de görülen bu türe üye canlılar var mı?
0: Var. Örneğin bir deniz deniz sıyarı daha Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçti. Bilimsel ismi Sinaptula recipro olarak adlandırdığımız uzun, şeffaf, jelatinimsi bir derisi var. Bu da tabanda, deniz tabanında yine Pulotia hamata dediğimiz bir deniz kestanesi daha var. Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçti bunlar. Ve kıyılarımızda sıklıkla görmeye başlıyoruz bunları.
1: Sayın Gökoğlu, bu türler arasında mutfağımızda yer alan, mutfak kültürümüze etki etmiş bir tür var mı, bir sınıf var mı?
0: Şimdi bizim mutfak kültürüne işte dediğimiz gibi yeni yeni insanlarımız bu deniz kestanesinin yumurtalarını tüketmeye başladılar. Çok da değerli besin olarak Japonya'da, Uzak Doğu'da çok yüksek paralara satılan bir gıda bu. Ancak bizim insanlarımızda daha bunu belli noktalarda işte Ege kıyılarındaki bazı kişiler bunu tüketebiliyor. Bunun yanında hani bizim mutfağımızda değil ama Uzak Doğu'nun mutfaklarında hatta Uzak Doğu'nun sağlık şeyinde de önemli rol alan neler var? İşte deniz sıyarları Uzak Doğu'da hem insan gıdası olarak tüketiliyor hem de Çin tıbbının önemli bir bileşenini oluşturuyor bu canlılar. Örneğin bunlardan yağ elde edip, yağ çıkarıp masaj ve işte birçok alanda bunu kullanıyorlar. Hatta doğrusu kadınlara dahi bu yağları içirdiklerini biliyoruz.
1: Sayın Gökoğlu, yaz aylarını geride bırakmaya başladık. Denizlerimizde de sıcaklık yavaş bir şekilde düşüyor. Son günlerde sizin şahit olduğunuz değişimler var mı Körfez'de?
0: Şimdi Körfez'de yani bu Poyrazlar'da dahi Körfez kendini temizleyemedi. Biz sürekli takip ediyoruz. Bir papaz balığı türü tespit edildi. Göynük tarafında otel iskelesinin altında. Onu yakında bilim camiasına duyuracağız. Yeni bir tür. Körfez'de daha önce tespit edilmemiş bir tür ama Akdeniz'de başka yerlerde tespit edildi bu tür. Yine bu Körfez'in kendi kendini temizlemesi ilginç. Yani çok kirli değil. Yani bunu söylerken yanlış anlaşılmasın. Suda görünüş yok. Yani bulanık bir su altta. İlginç. Bu sene bir berrak suyu Körfez'de berraklığı çok güzel bir suyu yakalayamadık.
1: Evet. Efendim, çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Konumuza dair bizleri, dinleyenlerimizi bilgilendirdiğiniz için haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, Deniz Kültürü köşemizde bugün Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu'yla derisi dikenli deniz canlıları hakkında konuştuk.

Hayatın İçinden programımızın sonuna geldik. Bölge gündemiyle başladığımız yayınımız burada son buluyor. 14 Eylül 2026 Pazartesi gününde programları prodüktör arkadaşımız Emre Altınışık ve Serkan Ersöz hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve spikeriniz ben Ayşen Merve Temiz. Yayınımız süresince bize eşlik eden siz değerli dinleyicilerimize güzel bir gün, mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler değerli dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye 100 yılı vizyonunun öğretmenler sayesinde gerçeğe dönüşeceğini söyledi. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye adli işlem gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların güvenli sosyal medya kullanımı için önemli bir çalışma yaptıklarını söyledi. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. Eski İngiltere Başbakanı Johnson'ın Ukrayna dönüşü bindiği trenin yakınına Rus drone saldırısı gerçekleşti. Birleşik Krallık'ın anayasal geleceği açısından kritik zirve yapılacak, masada bağımsızlık ve birleşme seçenekleri olacak. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA isimli belgesele Venedik Film Festivali'nde jüri özel ödülü verildi. Şimdi ayrıntılar. 17 milyon öğrenci için tatil bitti, okullarda ilk ders zili çaldı. Okulların açıldığı ilk günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de öğretmenlere seslendi.
2: Yeni eğitim öğretim yılında hep birlikte ülkemiz için büyük bir hedefe doğru yürüyoruz. Bu yolda yarınlarımızı inşa edeceğimiz Türkiye 100 yılı vizyonu doğrudan sizin inancınız ve gayretinizle gerçeğe dönüşecek. Evlatlarımızı köklerinden güç alan, ahlaklı, donanımlı ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirme gayemizin tezahürü Türkiye Yüzyılı Marif modeli de en çok sizin şefkatli yüreğinize ve bilginize emanettir.

0: İyi ki varsınız. İyi ki evlatlarımızın ellerinden sımsıkı tutuyorsunuz. Yeni eğitim öğretim yılınızı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını içtenlikle diliyorum.
1: Okullarda ilk hafta Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalanan şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etmeye yönelik paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları da belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yere dar edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, günümüzün işgal modellerinin gençleri ve çocukları hedef aldığını söyledi. Zihinleri esir alan tuzaklarla mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı, aileleri uyardı. Gürlek, devlet olarak tüm tedbirleri alıyoruz ancak ailelere de büyük görevler düşmekte. Lütfen gençlerimizi ve çocuklarımızı ihmal etmeyin. Onları milli değerlerimize yönlendirmek için daha çok gayret edin dedi. Ayrıca müstehcen içerik üreten ve yayan şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik 15 ilde operasyon düzenlendi. Ailem Güvende operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildi. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale el konuldu. LGBT'yi teşvik eden İstanbul merkezli 6 derneğin yurt dışı para hareketlerinde yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında çok sayıda derneğe ait sosyal medya hesabı ve internet içeriği hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildi. Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da çocukların sosyal medyada günde ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini söyleyerek yapay zeka algoritmalarının çocuklarda depresyon ve kaygıyı arttırdığını söyledi. Konsantrasyon oranlarını %48 oranında düşürdüğünü vurguladı. Bakan Göktaş, çocukların güvenli sosyal medya kullanımıyla ilgili önemli bir çalışma yaptıklarını söyledi. E-Devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan güvenli bir yönetmelik hazırlığı yürütüyoruz, dedi. Dijital oyunlarla ilgili de yeni bir yönetmelik hazırlığı yapıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüşecek. Bakan Fidan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi de bekleniyor. Görüşmelerde stratejik düzeyde ilerleyen Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ele alınacak. Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere iki ülke arasında çok taraflı platformlarda yürütülen mevcut işbirliği gözden geçirilecek. Türkiye'nin yakın zamanda ev sahipliği yapacağı Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi ve COP31'e ilişkin istişarelerde bulunulacak. Gündemin bir diğer başlığını savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği oluşturacak. İki müttefik ülke arasında savunma sanayi, güvenlik ve askeri alanlarda devam eden işbirliğine ilişkin konular değerlendirilecek. Enerji ve ulaştırma alanlarındaki ortak gündem ve projeler de ele alınacak. Karabağ topraklarında altyapının iyileştirilmesi, enerji ve ticaret

hatlarının işlevsel hale getirilmesi ve bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da görüşülecek. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de görüşmelerin ana başlıklarından olacak. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlar, üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabiliyor. Ayrıca en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etmek ve TOKİ ile daha önce konut sözleşmesi imzalamamış olmakta gereken şartlar arasında. Konutlar bu şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. 12 ay sonra TÜFE oranında kira artışı yapılacak. Tahsis süresi içinde konut satın alanlar tahliye edilecek. Genç evli ailelere 1 artı 1 veya 2 artı 1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2 artı 1, 3 artı 1 veya 4 artı 1 konut verilecek. E-Devlet üzerinden yapılabilen başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. İsrail basınından Türkiye'nin bölgesel yükselişine dikkat çeken bir analiz geldi. Kalka List Ekonomi gazetesindeki yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelinmesi zor bir güce dönüştürdüğü belirtildi. Gazeteye göre Türkiye son bir yılda bölgesel etkisini önemli ölçüde arttırdı. Türkiye'nin ABD ve Arap dünyasındaki nüfuzu genişledi. Orta Doğu'da kritik aktörlerden biri haline geldi. Böylece Türkiye'nin İsrail karşısında da giderek daha fazla nüfus sahibi bir rakibe dönüştüğü ifade edildi. Türkiye'nin Gazze konusundaki tutumu ve bölgesel diplomasi trafiği de ele alındı. Ankara'nın Gazze Barış Kurulu'nun kurucuları arasında yer aldığına işaret edildi. Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dikkat çekildi. Türkiye'nin Suriye'deki rolü de analizde geniş yer buldu. Esed rejiminin devrilmesinin ardından Ankara'nın Şam yönetiminin en önemli destekçilerinden biri haline geldiği belirtildi. Türkiye'nin Suriye'ye güvenlik desteği sağladığı ve iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu güçlendirmeye çalıştığı vurgulandı. Türkiye'nin iki yıl içinde Suriye ile 5 milyar dolarlık ticaret hedeflediği de hatırlatıldı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik yine tırmandı. İran basını Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan,

Bu arada İran'la Körfez ülkeleri arasında Umman'da düzenlenmesi planlanan toplantının ertelendiği duyuruldu. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna dönüşü bindiği trenin yakınına Ukrayna-Polonya sınırında Rus drone saldırısı gerçekleşti. Kiev'deki Yalta Avrupa Stratejisi konferansına katılan Johnson saldırıdan zarar görmedi. Özel trende Johnson'ın yanı sıra üst düzey Avrupalı yetkililer de bulunuyordu. Boris Johnson saldırıdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Polonya Başbakanı Donald Tusk saldırıların Moskova'nın daha önce olduğundan daha tehlikeli araçlar kullanmaya hazır olduğunu gösterdiğini belirtti. Saldırıların ülkesine uzanabileceği uyarısında bulundu. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski saldırının Avrupa Birliği ve NATO sınırının hemen yakınında gerçekleştiğine dikkat çekti. Rusya ile Avrupa arasında Leipzig-Halle havalimanında patlayıcı yüklü İHA bulunmasıyla başlayan gerginlik de sürüyor. Alman güvenlik makamları olayla bağlantılı iki şüpheliyi tespit etti. Alman basını şüphelilerden birinin Rus askeri istihbarat servisiyle bağlantılı olduğunu iddia etti. Birleşik Krallık'ın anayasal geleceği açısından kritik bir buluşma Galler'in başkenti Cardiff'te yapılacak. Masadaki ana başlık kendi kaderini tayin hakkı. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da iktidarda bulunan ayrılık yanlısı partilerin liderleri geleceklerini belirleme hakkını görüşecek. İngiliz The Telegraph gazetesi üç liderin ortak bir mutabakat zaptına imza atacağını yazdı. Belgeyle İskoçya ve Galler'de bağımsızlık, Kuzey İrlanda'da ise İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmek konusunda referandum taleplerinin ortak bir siyasi zemine taşınması bekleniyor. Üç liderin hedefinde İngiltere Başbakanı Andy Burnham üzerindeki baskıyı artırmak da var. Burnham, daha önceki açıklamalarında Kuzey İrlanda ve İskoçya'da yeni referandumlara destek vermedi, Kuzey İrlanda'da halkın çoğunluğunun Birleşik Krallık içerisinde kalmak istediğini savundu. İskoçya lideri John Sweeney'nin mesajı sertti. Burnham'a Birleşik Krallık'ın son başbakanı olmaya hazır ol diye seslendi. Tartışmalar sürerken ABD Başkanı Donald Trump İrlanda'daydı. İrlanda Başbakanı Michael Martin'le görüşen Trump, Kuzey İrlanda'yla İrlanda'nın birleşmesine destek verdi. Gözler şimdi liderlerin imzalaması beklenen mutabakat zaptında ve Londra'nın vereceği yanıtta. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Taraflar petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonlarını hedef alıyor. ABD Başkanı Trump ise dünyada yaşanan dizel yakıt kıtlığına dikkati çekerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Rusya'nın dizel yakıt altyapısını hedef almayı durdurması çağrısında bulundu. Sıcak çatışmalar sürerken diplomasi kapısı da kapanmış değil. Kremlin sözcüsü Peskov, müzakereler Ekim'de başlayabilir dedi. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA isimli yapım Venedik Film Festivali'nde büyük ses getirdi. 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan NASA'ya jüri özel ödülü verildi. İsrailli yönetmenler Oscar ödüllü Yuval Abraham ve Rachel Zor'un yönetmenliği yaptığı belgeselin ödül töreninde kürsüye Yuval Abraham çıktı. Yaşananların ilk günden beri Filistinli gazeteciler tarafından belgelendiğine dikkati çekti, Gazze'deki soykırımın sistematik olarak işlendiğini vurguladı. Belgesel, eli kanlı Netanyahu kabinesini rahatsız etti. İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, NASA yönetmenlerini vatandaşlıktan atmakla tehdit etti. İngiliz The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan belgeselde katil İsrail unsurlarının itirafları yer alıyor. 3 yıl boyunca Tel Aviv'deki çatılarda gizlice çekilen belgeselde katılımcıların kimlikleri, sesleri ve görünüşleri dijital değişiklikler yapılarak gizlendi. NASA belgeseli adını soykırımcı İsrail unsurlarının bir saldırıda öldürülmesi öngörülen siviller için kullandığı kısaltmadan alıyor. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı vizyonunun öğretmenler sayesinde gerçeğe dönüşeceğini söyledi. Sokak çeteleri

0: ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde Sokaklar Güvende operasyonları başlatıldı. 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye adli işlem gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların güvenli sosyal medya kullanımı için önemli bir çalışma yaptıklarını söyledi. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. Eski İngiltere Başbakanı Johnson'ın Ukrayna dönüşü bindiği trenin yakınına Rus drone saldırısı gerçekleşti. Birleşik Krallık'ın anayasal geleceği açısından kritik zirve yapılacak, masada bağımsızlık ve birleşme seçenekleri olacak. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA isimli belgesele Venedik Film Festivali'nde jüri özel ödülü verildi. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 5, Başakşehir Futbol Kulübü 0 ve Galatasaray 1, Kocaeli Spor 0. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Trendyol 1. Lig'de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Ekenler Beton Sivas Spor 1, Muğla Spor 1, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 1, Mardin 1969 Spor 0, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 1, Manisa Futbol Kulübü 1 ve Bursa Spor 2, Turka Esenler Erok Spor 2. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi bugün kapanacak. Metro Holding Kayseri Spor'la İstanbul Spor haftanın son maçında karşı karşıya gelecek. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar D grubundaki 3. maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup etti. Filenin Efeleri gruptaki 4. maçında bugün ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak. Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon Amerika Birleşik Devletleri oldu. Final maçında Fransa'yı 97-79 yenen Birleşik Devletler üst üste 5. kez kupayı kaldırdı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı'yla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 27, İstanbul ve Bursa 25, İzmir ve Antalya 31, Adana 33, Kayseri 32, Gaziantep ve Malatya 34, Diyarbakır ve Trabzon 26, Samsun ve Erzurum 28 ve Şanlıurfa 36 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: İnebolu Kastamonu yolunun 23 ile 30. kilometreleri arasında sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 27 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilir.

0: bilirsiniz.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba, mutlu günler sevgili dinleyenler. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Ailece de başladı. Saat 13.24 ve 14 Eylül Pazartesi bugün. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzüngel çok hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Ataman Kılıç ve Abdullah Tombuloğlu. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Bugün birçok kişi çok heyecanlıydı çünkü okullar açıldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Biz de ailece program ekibi olarak tüm öğrencilere başarılı bir yıl diliyoruz. Ailelerine de yine tabii ki güzel ve tatlı bir yıl geçirmelerini dileyelim. Çünkü aileler için de son derece önemli bir yıl. Öğretmenlere başarılar ve kolaylıklar dileyelim. Umarız hepimiz için güzel bir eğitim öğretim yılı olsun. Ebeveynin en büyük isteklerinden biri kuşkusuz çocuklarının başarılı olması, mutlu olması ve hayata güzel hazırlanabilmesi. Bu aşamalarda bazen soru işaretleri yaşayabiliyorlar. Bazen hiç istemedikleri halde yanlış yollara da sapabiliyorlar. İşte biz de bugün özellikle bu uyum süreciyle ilgili konuşacağız. Yıl içerisinde acaba eğitim öğretim yılı içerisinde nelere dikkat etmek lazım? Çocukların hem akademik başarısı için hem hayatta mutlu olabilmeleri için, kendilerini iyi hissedebilmeleri için neler yapmamız gerekiyor? Hepsini ölçme değerlendirme uzmanımız Merve Erateş ile konuşacağız sevgili dinleyenler. Kendisi telefon bağlantısıyla bizimle birlikte olacak. Ve programımızın ikinci kısmındaysa edebiyat haber yazarlarından Mehmet Özçataloğlu bizimle birlikte olacak. Fatih Erdoğan çocuklar için üreten ve onlar için birbirinden güzel kitaplar yazan bir isim. Biz de Fatih Erdoğan kitaplarından bahsedeceğiz programımızın ikinci kısmında. Ailece başladı. Ölçme değerlendirme uzmanı Merve Erateş telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Merhaba Merve Hanım, nasılsınız?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ olun sizler.
0: Teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Yepyeni bir eğitim öğretim yılı başladı. Birçok kişi heyecanlı, hem öğrenciler, hem veliler, hem öğretmenler. Güzel bir yıl geçirmeyi umuyor herkes ve bu heyecan bir aslında yıl boyu devam etse ne kadar güzel olur. Belli bir yerden sonra çocukların çünkü motivasyonları düşmeye başlıyor. Ama aslında şu aşamada da yapılacak çok fazla şey var, çok dikkat edilecek şey var. Çünkü biz bile kendi

0: açımızdan düşünelim, bir tatile çıktığımızda, döndüğümüzde bir iki haftalık bir tatil bile olsa ne kadar adaptasyon sürecinde sorunlar yaşıyoruz. Ne kadar kendimizi böyle bir müddet kötü hissedebiliyoruz hakikaten. Şimdi çocuklar uzun bir yaz tatilinden çıktılar. Okullarına gittiler. Evet, arkadaşlarına kavuştular, sevinçler, ama bir yandan da tabii ki bir disiplin süreci olacak, bir derslere alışma süreci olacak. Sonrasında ödevler vesaire, onları yoğun bir süreç bekliyor. Siz ne dersiniz? Böylesi uzun bir aradan sonra normale dönmek için yine o aşamada kendini iyi hissedip aynı zamanda derslerine odaklanabilmeleri için neler önerirsiniz ailelere ve öğrencilere?
1: İlk olarak bu süreci biraz daha ben velilerimizin sakin yönetmelerini tavsiye ediyorum. Şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Şimdi okulun ilk gününü aniden böyle hayatın tüm dengesini değiştiren çok yüksek stresli bir eşik olarak görebiliyoruz biz bazen. Yazın bu esnek akışından birdenbire çok sıkı kurallara geçmeye çalışmak hem ebeveynlerimizi, velilerimizi yoruyor, hem çocuğu maalesef yıpratıyor. Şöyle bir yaklaşım sergilemek lazım bu süreçte. Bu günleri, bu ilk günü, ilk bir haftayı bir kriz gibi değil, kademeli bir uyum evresinin ilk adımı olarak görmek, bu şekilde planlamak lazım. Yani yatış kalkış saatlerinden günlük akışa kadar her şeyi böyle aceleye getirmeden sakin sakin yönetmek ve sakin bir ritim oluşturmak gerekir. Bu da öğrencideki ve evdeki stresi azaltacaktır. Böyle bir süreç izleyebiliriz.
0: Yani bir anda bıçak gibi keskin 9'da yatakta oluyorsun, şu saatte şunu yapıyorsun, artık tamam okulun birinci günü başladı, tamamen dakik bir şekilde hareket ediyorsun gibi çok fazla aslında yük yüklemek sıkıntı yaratabiliyor.
1: Evet. Öğrenci de yani bu tarz çok keskin değişiklikler problem olur. Biraz daha hafif geçirmek gerekir bu süreci. Biraz daha sakin sakin.
0: Evet, hele ki bir de böyle belli kademelere başlayanlar var. Mesela birinci sınıf, beşinci sınıf, dokuzuncu sınıf gibi böyle o süreçler biraz daha sıkıntılı olabiliyor. Çünkü alıştıkları bir durumdan bambaşka duruma geçebiliyorlar. Belki birden ikiye geçmiş bir çocuk için o kadar olmazken, ama işte 8'den 9'a geçmiş veya hele ki ilkokula başlamış, okuma yazma ile cebelleşen bir çocuğun hali başka olabiliyor. O konularda neler önerirsiniz, özellikle o aşamalarda?
1: Şöyle aslında bu noktada okula başlamadan öğrenci, yani bir kademe değişikliğinden önce okul tarafından veya bu veliler tarafından hani bilgilendirilmesi gerekiyor. Örnek veriyorum, işte liseye geçen bir öğrencinin karşılaşacağı derslerle ilgili, ondan sonra çünkü lisede bir anda fen bilimli şeyde ortaokulda fen bilimleri görürken bir anda aslında bu fizik, kimya, biyoloji oluyor. Biraz daha hani lise hayatı hakkında bilgilendirmek onları daha böyle anlamlı olabilirdi daha öncesinden. Ama şimdi de az önce söylediğim gibi biraz daha bu öğrencilerin sürecinin sakin ve doğru yönetilmesi gerekiyor veliler tarafından. Biraz daha anlayışla karşılanması gerekiyor öğrencilerin. Çünkü yani bambaşka bir okula, bambaşka bir aslında eğitim kademesine adım atıyor bu çocuklar. Birazcık kafalarının karışması normaldir. Bu kafa karışıklıklarını, kafalarındaki soru işaretlerini öğrenciler velileriyle paylaşmalı. Veliler de hani bu noktada bilgi edinip onları bir miktar rahatlatmalı. Bu şekilde kısaca bilgi verebilirim.
0: Dediğiniz gibi çok esnek bir süreçten aslında artık daha kurallı bir sürece geçtiler şu an okulların açılmasıyla birlikte. Ve çocuklar için, gençler için aslında rutinler çok önemli. Onlar her ne kadar istemiyor gibi görünse de rutinler onların ruh sağlığı açısından son derece önemli ve güzel şeyler. Şimdi rutin oluşturmak da bazen zorlayabiliyor aileleri. Nasıl yapılabilir? Rutin oluşturma ile ilgili neler önerirsiniz?
1: Şöyle, şimdi yazın çok öğrenciler aslında rahat bir akıştaydı. Sonra okulun getirdiği zaman baskısı da evde ister istemez bir gerginlik yaratabilir burada. Bu sadece sabah erken kalkmakla ilgili de değil. Yemek saatlerinden, evdeki sorumluluklara, ondan sonra öğrencilerin ekran başında geçirdikleri süreden günlük koşuşturmacaya kadar her şeyin aynı anda değişmesi anlamına geliyor.

0: bu süreç öğrenci için. Veliler de bu süreçte her şeyi çok kusursuz bir dakikliğe oturtmaya çalışmak yerine bu yeni tempoya alışmanın zaman alacağını ilk önce kabul etmeli. Evdeki huzuru da korumak için, örnek veriyorum, biraz daha akşamları esnek alanlar bırakabilir velilerimiz. Ondan sonra birlikte bu yeni sürece alışırken, plan yaparken çocuklara mesela söz hakkı tanınabilir. Hani onlara ne istediği, ne yapmak istedikleri vesaire sorulabilir. Ve aslında her şey anında rayına oturacak baskısından biraz daha uzak durmak gerekir. Bu çocuk için rahatlatıcı olacak.
1: Evet, mükemmelliyetçilik belki en büyük sıkıntılardan biri aile ve çocuk arasındaki ilişkide.
0: Evet, evet.
1: Bir de kıyaslamalar var. Yine mükemmelliyetçilikten doğan bir şey aslında bu kıyaslama. Büyükler de birbirlerini kıyaslayabiliyorlar ve bu büyükler için de çok yaralayıcı olabiliyor. Çocuk için hele daha da fazla yara aldıkları bir durum ortaya çıkabiliyor kıyaslamadan sonra. Çünkü orada bambaşka bir süreç işliyor. Belki ailesinin gözünde kendini küçük hissediyor. Özgüveni aslında zedeleniyor. Bir yandan kıyaslamak aslında çok adalet terazisinde de düzgün işleyen bir şey değil. Orada bambaşka bir isim var, bambaşka yetenekler var, bambaşka bir hayat var, başka bir aile düzeni var ve sanki hepsi aynıymış gibi iki çocuğu, üç çocuğu, beş çocuğu kıyaslamaya çalışıyoruz. Bu son derece yanlış. Bu kıyaslama ile ilgili neler söylersiniz? Çünkü en büyük belki de yaralar buradan alınıyor.
0: Yani şöyle anlatayım. Şimdi kıyaslamanın ilk önce çocuğun zihninde nasıl bir anlamda olduğuna bir bakalım isterim ben burada. Şu sinyali verir. Olduğun gibi kabul görmüyorsun.
1: Evet.
0: Evet, ancak sen başkaları kadar iyi olursan sevilirsin mesajını verir bu çocuğun zihninde. Hani velilerimiz bazen şunu düşünebilirler. Ona işte iyi bir örnek göstereyim ya da başarılı bir örnek göstereyim. O da belki onun gibi olmak ister ve daha çok çalışır, daha çok çaba gösterir gibi masum bir düşünceyle kıyaslamaya gidebiliyorlar. Ama hayır, maalesef çocuğun zihninde bu sen olduğun kadar, olduğun gibi yeterli değilsin, kabul görmüyorsun.

0: Başarı kıstası değil mi? Başarı ve notla ilgili ilişkiye biraz bakalım. Çünkü sınavlar başlayacak, notlar alınacak, belki deneme sınavları olacak. Bazen yüksek gelecek, bazen düşük gelecek. Burada da yine çatışmalar yaşanabilir aileyle çocuk arasında. Başarı dediğimizde hemen aklımıza her dersten 190-95 almak mı gelmeli, yoksa bambaşka kıstasları mı var bunun?
1: Şöyle, başarı sadece işte sizin de dediğiniz gibi 90'la 100'le sınav notlarıyla ya da işte dereceleriyle hani başarıyı bunları indirgemek çocuklarla maalesef kaygı ve peşi sıra bir hata yapma korkusu yaratıyor ne yazık ki. Eğitim dediğimiz şey bizim notlardan ibaret olmayan, sadece notlarla sınırlı olmayan, aslında çocuğun karakterinin ve zihninin geliştiği bütüncül bir yolculuk anlamına gelir. Sadece bunu sınav sonuçlarına indirgediğimizde çocukların biz ilk önce öğrenme merakını zedeleriz. Üzerlerinde de maalesef sürekli bir kaygı yaratırız ve çocukta yine şu düşünce oluşur: ben sadece notlarım kadar değerliyim der çocuk maalesef.
0: Evet.
1: Şimdi bu dengesizliği de aşmak için velilerin başarının tanımını genişletmesi gerekiyor. Yani başarının ne anlama geldiğini birazcık düşünüp onu şey yapması lazım, birazcık genişletmesi lazım. Çocuğun notlarının yanı sıra aslında çocuğun bununla birlikte gösterdiği çabayı, çocuğun sosyal becerilerini ve kurduğu bağları da bir taraftan fark edip onları da takdir etmek gerekiyor. O da hani baskıyı öğrencinin üzerinden kaldırıyor. Yani burada başarıyı tekrardan tanımlamak gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle. Bir de arada dediniz ki öğrenme isteği. Şimdi çocuklar büyük bir hevesle gittiler okullarına, heyecanlılar. Belki yeni şeyler öğrenecekleri için, belki aile arkadaşlarına kavuşacakları için, ama çok güzel bir motivasyonla gittiler. Belki bu hafta boyunca devam edecek, sonra düşmeye başlayacak bu motivasyon. Bu nasıl diri tutulabilir? Hem öğrenme isteği hem okula karşı motivasyon nasıl yüksek olabilir belli bir zamandan sonra?
1: Yani şöyle, motivasyon aslında genellikle böyle aniden motivasyon kaybından söz ediyorum. Aniden ortaya çıkan bir şey olmuyor. Yani evet, bu kendini şöyle belli ediyor: bir süre sonra olması normal. Mesela derslere katılımda azalma görülebiliyor öğrencide. Biraz içe kapanma görülebiliyor. Mesela eskiden keyif aldığı aktivitelere çok ilgi duymamaya başlıyor.
0: Evet.
1: Bu tarz sinyaller veriyor. Veliler de bu süreçte biraz yaklaşımlarını belki değiştirebilirler. Sordukları soruları değiştirebilirler. Yani sadece neden çalışmıyorsun, neden eskisi gibi değilsin,
0: evet,
1: demek yerine burada hani çocuğun üzerindeki yükü belki sorgulamalılar. Ondan sonra ne hissediyorsun, iyi misin vesaire gibi. Ondan sonra birazcık zihinsel yorgunluğunu gözlemleyebilir velilerimiz, öğrencideki değişiklikleri, işte uyku düzeni aynı mı, değişmiş mi vesaire, bunlara bakılabilir. Bazen de böyle ufak bir mola vermek ya da rutinde yapılacak küçük bir değişiklik bile aslında öğrenciyi kendine getirir. Dinlenebilir alanı da tanımak gerekir. Yorulabiliyor çünkü çocuklar.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Biz yetişkinler bile aslında bu tarz şeylere ihtiyaç duyarken çocuklar nasıl duymasınlar? Kısa bir mola verilebilir, biraz değişiklikler yapılabilir, biraz da dinlenme alanı öğrenciye tanınabilir diye düşünüyorum.
0: Tabii bunu öğrenciler şöyle de kullanabilir: ben gitmeyeyim bu hafta 2-3 gün okula gibi kullanabilir. Öyle bir şeyden bahsetmiyoruz değil mi?
1: Hayır. O
0: evet,
1: ayrımı çok iyi yapmak gerekir.
0: Evet.
1: Orada tabii bir uzman yardımı alınabilir bu noktada.
0: Kesinlikle. Hocam, son olarak bu yeni eğitim yılının hem aileler için hem öğrenciler için huzurlu ve verimli geçmesi adına vereceğiniz bir kilit tavsiye olsaydı ne verirdiniz?
1: Tabii şöyle söyleyeyim. Ben ilişkiye her şeyin üzerinde tutma taraftarıyım. Yani notlar inanın geliyor geçiyor, sınavlar bitiyor, ama ebeveyn ve çocuk arasındaki güven bağı ömür boyu da kalıyor.
0: Evet.
1: Bu nedenle hani sadece işte notlar uğruna, okul başarısı uğruna, evdeki huzuru, neşeyi, bu bağı feda etmemeyi tavsiye ediyorum. Çocuklarımızı bu süreçte dinlemeyi, onlara inanmayı ve bu uzun eğitim yolculuğunda aslında onların yanında bir yol arkadaşı olarak yer almayı.

0: aldığımızı, hani verilerimizin yer aldığını öğrencilere anlatmalarını, hani bu şekilde konumlandıklarını bildirmelerini ben istiyorum. Herkese başarılar diliyorum bu yeni eğitim öğretim yılında. Umarım herkes istediği başarıya sahip olur diyeyim.
1: Biz de öyle umuyoruz ve çok teşekkür ediyoruz size aktardıklarınız için. Sağolunuz.
0: Rica ederim. Ne demek?
1: Ölçme değerlendirme uzmanı Merve Erateş bizimle birlikteydi. Sevgili dinleyenler, ailece devam ediyor.

0: ailece devam ediyor.
1: Saat 13.44 sevgili dinleyenler, ailece devam ediyor ve edebiyat haber yazarlarından Mehmet Özçataloğlu telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum, merhabalar.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Okullar da açıldı, artık kitap okumak zaten son derece önemli. Okullar açıldığında daha da önemli kitap okumak. Ve çocuklara kitap okumayı sevdirdiğini düşündüğünüz bir isim var, o da Fatih Erdoğan.

0: biz de onun kitapları üzerine konuşacağız sizinle. Neler söylersiniz Fatih Erdoğan kitapları ile ilgili?
1: Bugün öncelikle bir yazar üzerinden ilerleyelim istedim. Hı hı. Fakat amacım tabii ki yazar güzellemesi yapmak değil. Okulların açıldığı gün çocukların yeniden yoğun şekilde kitaplara yöneldiği, bir kısmının da okumayı öğrenmeye başlayacağı dönemde onlara okumayı sevdirecek, %100 sevdirecek diye iddiada bulunuyorum. Hı hı. Kitapları göstermek amacımız. Fatih Erdoğan çok özel, çok önemli bir isim çocuk edebiyatı alanında. Onu günümüz çocuk edebiyatı yazarlarından farklı ve özel kılan bir takım özellikleri var. Kısacık onlardan söz etmek istiyorum kitaplara geçmeden. Neden farklı? Çünkü çocuklara yönelik çok sayıda kitap yazmış, resimlemiş, çevirmiş, editörlüğünü yapmış. 70 civarı sayıda kitap yazmıştır. Dünyanın önde gelen birçok yazarının pek çok eserini Türkçe'ye çevirmiş bir isimdir. Yayınlamıştır da. Yayınlamıştır derken de Mavi Bulut yayınlarının kurucusu ve sahibidir aynı zamanda. Mavi Bulut yayınları ile ilgili çok sevimli bir anlatısı var. Onu da paylaşmak istiyorum. Neden Mavi Bulut sorusuna şu şekilde yanıt vermiş. Bir gün sınıfa okulun karşısındaki göl ve tepenin resmini yapma ödevi verildi. Gökyüzünü mavi, bulutları da beyaz olarak boyadım. Ama diğer bütün arkadaşlarım tersini yaptı ve bulutları maviye boyadılar. Daha sonra bunu bütün çocukların ve sadece çocukların yaptığını öğrendim. Zira bulutlar çocukların zihninde gökyüzünün rengiyle eşleşiyordu. Sadece çocuk kitapları yayınlamak üzere kurduğum yayın evine bu yüzden Mavi Bulut ismini verdim diyor. Sadece çocuk kitabı yazıp yayınlamamış tabii. Kırmızı Fare Çocuklar için Edebiyat Dergisi, Çocuk Edebiyatı da Araştırmaları Dergisi'ni yayınlamıştır ki bu iki dergi de alanında ilktir. Çocuk Edebiyatı Dergisi olarak Kırmızı Fare, bir de Binbir Kitap Çocuk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. İkisi de alanında tektir. Onun dışında Fatih Erdoğan 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında 4 yıl üst üste dünyanın en büyük çocuk edebiyatı ödülü olan Astrid Lindgren Anma Ödülü'ne aday gösterilmiştir ülkemizden. Bu da önemli bir detaydır. Fatih Erdoğan kitaplarına geçelim. Örnek olarak birkaç isim saymak istiyorum. Kemancı Ayı Masalı var. Okul öncesi ve okumaya henüz başlayacak olan çocuklar için. Tam da bugünlerde çok önemli. Bir ayı bir gün ormanda bir keman buluyor. Ayı kemanın sesini çok seviyor ve kendisi de çalmak istiyor. Ve böylece çalmaya başlıyor. Tabii henüz iyi çalamadığı için çıkardığı sesler diğer hayvanları rahatsız ediyor ormanda. Ayı sonunda dilediği gibi çalabileceği özel bir yer buluyor. Bu kitaptaki mesaj aslında çok basit. Çok uğraşırsan sonunda başarılı olursun. Çocuklara bu iletiyi veriyor. Hatta Fatih Erdoğan diyor ki bir ayı bile keman çalmayı öğrenebilir diyor. Bir diğer kitap Fili Yuttu Bir Yılan. Bu kitapta Fatih Erdoğan'ın 20 kitaplık Artık Kendim Okuyabilirim dizisinin ilk kitabı. Özellikle dil kullanımındaki özgün tarzı, uyaklı ve esprili üslubuyla 7 yaş ve 6 çocukların ilgisini çekecek kitaplardan. Dizinin ilk kitapları yaklaşık 40 yıl önce yazılmış. 1985 basımı. Ama bugün hala güncelliğini koruyor. Bu da önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum. Pabucumun Bağı Çözüldü, Okula Geç Kaldım, 5 Beyaz Benekli Baykuş Bana Bakıyor, Sınıfta Kaldım Haberim Yok, Kuşumu Kim Kışkışladı,
0: bunlar Korkunç Korkunun Korkusu. Düzeyi değil mi bu kitaplar? İlkokul
1: evet
0: düzeyi.
1: Bunlar ilk okuma düzeyi. Bizim diğer kitapları bu sözün ettiklerimde. Ayrıca ülkemiz çocuk edebiyatının ilk 3 boyutlu kitabı olan Okula Geç Kaldım yine Fatih Erdoğan imzalı. Bir dönem eğitim sistemimizde çoklu zeka geliştirmeye yönelme vardı hatırlarsanız. Bununla ilgili yine Fatih Erdoğan imzalı 8 kitaplık bir dizi var. Beyaz Kızın Kolyesi, Çiğden Büyüyünce Ne Olacak, Kavga ile Beslenen Kız, Ozan'ın Çiftlik Gezisi bu kitaplardan bazıları. Ama tabii her kitaptan şimdi burada söz etmeniz
0: tabii mümkün değil. Çok kitap. Da kısa vaktimiz kaldı şu an zaten.
1: Benim için önemli olan birkaç kitap, çok önemli olan birkaç kitabından da söz etmek istiyorum. Memo'nun Günlüğü diye bir dizisi var. İki kitap bir dizi. Böyle de ödev mi olur ve böyle de kitap mı olur? Memo'nun hayatı ve eserleri başlığıyla yayınlandı bu dizi. Bu kitaplar da önemli.
0: Evet.
1: Son olarak bir de sihirli kitaplar dizisi var. Hemen ondan söz edeyim. Çünkü bu şey adı sihirli ama burada aslında verilmek istenen kalınlaşan bir kitabı çocuğun bu kitapların baskısı kalın olmasına rağmen çocuk hızlı bir şekilde okuyor.
0: Evet.
1: Kalın bir kitap bitirebilme isteğini yaşıyor.
0: Bu da kitap, çok önemli.
1: Evet. Sihir kelimesi geçiyor ama burada aslında verilmek istenen kendi zeka ve becerileriyle çocuklar sorunu çözmeyi evet. öğreniyorlar.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, bayağı bir kitabı var hakikaten Fatih Erdoğan'ın. Zaten arama motoruna yazdıklarında bulacaklardır ve kitap okumayı sevdirme amacıyla da yine öğrencilerine, belki öğretmenler önerebilir, belki aileler alabilir. Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz.
1: Ben Mehmet teşekkür ederim, iyi çalışmalar diliyorum, iyi yayınlar.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Ataman Kılıç ve Abdullah Tombuloğlu teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün demokrasi kavramı üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Demokrasi, halkın egemenliğine ve hukukun üstünlüğüne dayanan, bireylerin hak ve özgürlüklerini güvence altına alan bir yönetim şeklidir.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz demokrasi. Evet, gerek sosyal medyada olsun, gerek haberlerde olsun, gerek televizyonlarda ya da meclis konuşmalarında, siyasetçilerin ve bilim insanlarının konuşmalarında demokrasi kelimesini sıkça kullanmaktayız. Evet, bu kavramı günlük yaşamımızda çokça kullanıyor olmamıza rağmen acaba anlamını biliyor muyuz? Ya da ne kadar biliyoruz? Bu bağlamda demokrasinin ne anlama geldiğini, hangi olguları barındırdığını değerlendirmek niyetiyle bu programı yapıyoruz. Evet, demokrasi genel anlamıyla halkın yöneticileri seçmesi şeklinde tanımlanamaz. Evet, bu vardır ama eksiktir. Bir defa demokrasi özü itibariyle halk egemenliği demektir. Yani demokrasinin çıkışı devlet iktidarının meşruiyet kaynağının halk olmasıdır. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yazılı bulunan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesi aslında demokrasinin en temel tanımıdır. İktidar hükümdarlardan, belirli bir sınıftan ya da zümreden değil, halkın iradesinden kaynaklanır. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında da egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek tüm iktidarların kaynağının halk olduğuna dikkat çekilmiştir. Evet, halk egemenliğinin hayata geçirilebilmesi için de seçim yapılması gerekir. Ancak sadece seçim yapılması da orada demokrasi olduğunu göstermez. O seçimlerin serbest, eşit, düzenli, gerçek bir rekabet ortamında açık ve güvenilir bir şekilde yapılması aranır. Ve burada halkın iktidarı değiştirebilme imkanının bulunması aranır. Demokraside kararların alınması genel itibariyle

0: iradesiyle mümkündür. Ama demokraside çoğunluk ne diyorsa o olur mantığı da yürümez. Evet, demokrasi bir çoğunluk tahakkümü değildir. Mutlaka azınlıkta kalanların da haklarının gözetilmesi, muhalefetin korunması, iktidara oy vermeyenlerin de aynı şekilde siyasal, düşünsel, etnik, dini ya da diğer azınlıkların da temel haklarının korunması gerekir. Çünkü bugünün azınlığı yarının çoğunluğu olabilir. Demokrasinin de zaten en önemli özelliklerinden bir tanesi de budur. Temel hak ve özgürlükler noktasında ise özellikle demokrasinin çok daha sağlıklı işlemesi bakımından fevkalade büyük öneme sahiptir. İnsanların iktidarı eleştirmesi demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Kişilere sadece hak ya da özgürlük tanımak demokrasinin olduğunu da göstermez. Bu hak ve özgürlüklerin gerçek manada hayata yansıması gerekir. Demokrasinin bir diğer özelliği ise devleti yönetenlerin de hukukla bağlı olmasıdır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi, yargı bağımsızlığı ilkesi de demokrasiyi güçlendiren en önemli olgulardandır. Evet, az önce de belirttiğimiz üzere demokrasi tek bir düşüncenin devlet tarafından topluma dayatılması anlamına gelmez. Farklı siyasi partiler, dünya görüşleri, yaşam biçimleri ve toplumsal örgütlenmeler bir arada bulunması gerekir. Demokrasi farklılıkların ortadan kaldırılması değil, farklılıklarla birlikte yaşamanın bir siyasal yöntemidir. Demokrasi vatandaşın 4 ya da 5 yılda bir oy kullanması demek de değildir. Vatandaş, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, basın, üniversiteler, meslek kuruluşları ve diğer demokratik araçlarla da kamusal tartışmalara katılabilir, yönetimlere katılabilir. İktidarı kullananların da kararlarının hesabını topluma şeffaf bir şekilde verebilmeleri gerekir. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik o bakımdan demokrasilerde fevkalade önemli bir husustur. İktidarın barışçıl bir şekilde seçimlerle el değiştirmesi demokrasinin en güçlü ürünlerinden ve görünüm biçimlerindendir. Evet, bir sistemde seçim yapılıyor fakat iktidarın seçim yoluyla gerçekten değişmesi mümkün olmuyorsa orada demokratik anlamda bir devletin varlığından bahsedilemeyecektir. Kısacası demokraside halk egemenliği esas olmalıdır. Bütün iktidarın, bütün gücün halktan alınması gerekir. Serbest seçimlerin yapılması, çoğulculuğun esas olması, temel haklara riayet edilmesi, çoğunluğun yanında azınlık haklarının da korunması, hukuk devleti ilkelerine riayet edilmesi, kuvvetler ayrılığı, bağımsız yargı, hesap verilebilirlik ve iktidarın seçimlerle el değiştirmesi mümkün olmalıdır. Evet, bu nedenle demokrasi yalnızca çoğunluğun yönetim hakkı değil, çoğunluğun yönetirken uymak zorunda olduğu bir kurallar bütünüdür. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün demokrasi kavramı üzerinde durduk ve demokrasinin esas itibariyle halk egemenliği demek olduğunu, bütün devlet gücünün halktan alındığını ve bu şekilde sistemin kurulduğunu belirtmeye çalıştık. Demokrasinin sadece bir seçim olmadığı, gerçekten halkın iradesinin yönetime yansıdığı, barışçıl seçimlerle iktidarın el değiştirebildiği bir yapı olduğunu söylemeye çalıştık. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: Reklamlar.
4: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: aklın gözü.
1: Sevgili dinleyiciler, Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Yine bir yayında tekrar sizlerle birlikte olmanın kıvancını yaşıyoruz. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Radyosu başındaki tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bugün daha evvel kendisiyle bir program yaptığımızı hatırladığım, çünkü epey bir zaman oldu, bir konuğumu tekrar ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tarih Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Ahmet Gedik. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey.
1: Ahmet Hocam'la daha evvel telefonda konuştuk. Sesi çok heyecanlı geliyordu. O heyecanı bize de yansıdı, bize de aksettirdi. Çünkü anlattığı konu gerçekten çok heyecan vericiydi. Zaman zaman çok böyle küçük kırıntılar halinde de olsa araştırdığımızda bazı bilgilere rastladığımız çok önemli bir konuyla ilgili bir proje düşüncesi vardı kafasında. Başlık da bizim çok ilgimizi çekti ve bugünkü Aklın Gözü programında bu konuyu konuşmak ve sizlerle paylaşmak istedik tabiri caizse. Konumuz Endülüs'te Türkler ve belki de biraz da Endülüs'te Türkçe olacak. Hocam isterseniz şöyle bir giriş yapmak istiyorum ben. Endülüs ve Türkler. Biz genelde şunu biliyoruz. Endülüs Araplar tarafından fethedildi. Daha sonra Muvahhidler ve Murabıtlar döneminde Berberiler bu bölgede hüküm sürdüler. Ancak Endülüs'le Türkler çok böyle yan yana anılır değildi. Siz Endülüs'te Türklerin izini sürdünüz. Öncelikle şuradan başlayalım. Bu hikaye nereden başladı?
2: Aslında çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Zaten bu hikaye tam da sizin başta sunduğunuz gibi Endülüs'te Türkler birbirine yabancı iki kelimeymiş gibi geliyor. Bugünün kavramlarıyla, bugünün zihin dünyasıyla geçmişteki bazı olayları tam olarak kavrayamadığımız düşüncesindeyim. Özellikle bu konu üzerinde araştırmalarını yapmış, kıymetli emeklerini harcamış hocalarımız var. Profesör Doktor Nizamettin Parlak hocamız gibi. Bunlar araştırmalar var, bilgiler var. Ama nedense işte insanın zihin dünyası en nihayetinde hep böyle belli kalıplarda geçmiş

0: bakmaya adet haline getirmişiz. Özellikle işte Fransa, İngiltere, bu devletlerin bile 150 yıllık tarihi olduğunu öğrendiğimizde bile biraz daha şaşırıyoruz. Malum bugünün sınırları, cetvelde çizilmiş bazı sınırlar, bugünün bir takım işte herhangi bir ülkeden herhangi bir yere hareket etmenin bu kadar zor olduğu dönemde, geçmişteki bu sınırsızlığı diyebiliriz. Hatta bir noktada düzeni anlayamayabiliriz ki anlayamıyoruz. Ama İslam medeniyeti öyle bir medeniyet ki Mavera-Nehir'den hatta Çin Seddi'nden daha da ötesinden Atlas Okyanusu'na tüm Müslümanları, ümmeti bir araya getirebilen, içerisinde ilim adamlarının, askerlerin, her türlü meslek gruplarının, dervişlerin çok rahat seyahat ettiği güvenli bir coğrafya aslında düşüncesi var. Öyle bir coğrafyamız var aslında elimizde, ama biz bugün bu konuyu anlamakta zorlanıyoruz. Belki biz belli oranda zihinlerimizi inşa ettik, ama benim derdim özellikle yeni nesle, gençlere bunu çok rahat anlatabiliriz.
1: Şunu mu demek istiyorsunuz? Anladığım kadarıyla özetlemeye çalışayım. Zihnimizde istem dışı bir şekilde örülmüş bariyerler var.
0: Kesinlikle.
1: Geçmişte küresel ölçekte bir seyri sefer hürriyeti vardı.
0: Aynen.
1: Ama bugün pasaporttu, vizeydi, bazı ülkelere giriş, sadece coğrafi anlamda giriş değil, belki kültürel anlamda giriş de çok kolay değil. Dolayısıyla bu izole yapının aynı zamanda zihnimizde de bir bariyer oluşturduğunu ve epistemik bir engele yol açtığını söylüyorsunuz. Doğru mu anlıyorum?
0: Kesinlikle, tam olarak da böyle Mehmet Bey, çok teşekkür ederim. Şimdi İbn-i Battuta'nın seyahatnamesinde kısa bir örnek vereceğim. Granada'da Konyalılardan bahsediyor.
1: Evet.
0: Şimdi aslında bu seyahatnamede var. Hani bu bilgi, ben şunu kesinlikle iddia etmiyorum. Bir şeyi yeni bulduğumu, ilk defa, hayır, öyle bir şey yok.
1: Evet.
0: Kaynaklarımız da mevcut. Hocalarımız bunları gündeme getirmiş. Peki biz ne
1: Sizde yeni olan
0: yapabiliriz?
1: ne?
0: Bizde yeni olan işte bunu yeniden zihinlere sunmak. Daha doğrusu
1: Evet.
0: yitik hafızanın canlandırılması.
1: Harika. Burası çok önemli. Yitik hafızanın canlandırılması. Çünkü gerçekten kitaplarda İbn Battuta'ya varıncaya kadar kadim kitaplarda yer alsa bile bugün Endülüs'te Türk izini ya da Türkçenin izini sürmek ve bunu yeni nesillerin hafızalarına bir anlamda yerleştirmek, sunmak çok önemli. Dolayısıyla malumu ilan bile olsa bu kadar dijital mecraların trafiği içinde yoğrulduğumuz ve kaybolduğumuz bir dönemde her zamankinden çok daha ihtiyacımız var. Çünkü aynı zamanda bahsettiğiniz gibi bir geçmişe doğru kimlik inşasının da izini sürüyoruz biz.
0: Kesinlikle. Bir şey söyleyeyim. Özellikle Ebu Hayyan el-Endülüsi'den kısaca bahsedeceğim.
1: Evet,
0: neden kısaca bahsedeceğim? Bakın, Mavera-ün-Nehir bölgesinde Karahanlılar var. Ve bu Karahanlıların ilk Türk İslam Devleti olması hasebiyle İslam medeniyetiyle karşılaşıyorlar. Ve bir eser yazıyor burada. Kim yazıyor? Kaşgarlı Mahmud, Divan-ı Lügat-ı Türk. Yani
1: evet.
0: Araplara Türkçeyi öğretme açısından.
1: Evet.
0: Peki benzeri coğrafyanın en batısında, Ebu Hayyan el-Endülüsi, İber Yarımadası'nda, yine o da Türkçeyi bilmeyenlere Türkçeyi öğretebilme adına bir eser kaleme alıyor.
1: Evet.
0: Bakın, belki şu olabilir. Gençlerimiz, yeni neslimiz en özgür olduğumuz zaman, en rahat olduğumuz zaman, sınırların en çok kalktığı zaman olarak belki bugünü anlayabiliyor, ama halbuki geçmişin bugünden daha da rahat, coğrafyaların bugünden daha da rahat seyahat edilebilecek bir bölgeler olduğunu onlara anlatmamız açısından önemli bu. Yeniden gündeme getirmek önemli. Mutlaka işte tekrar bu konularda önemli. Çünkü bizim zihnimizde Türkler Orta Asya'dan geldi, Anadolu'ya yerleşti. İberya Yarımadası'nda, yani Endülüs'te sadece Araplar ve Berberiler vardı diye düşünebiliriz. Biraz sonra bahsedecektim ama tam yeri
1: evet,
0: de geldi.
1: Şunu sorayım. Nasıl gittik biz oraya? Yani Türklerin Endülüs'teki, İber Yarımadası'ndaki, bugünkü İspanya topraklarındaki varlığı nasıl gerçekleşti? İsterseniz şöyle başlayalım hocam. 8. yüzyılın başlarında Araplar tarafından İber Yarımadası, Portekiz İspanya topraklarının bir bölümü, ciddi bir bölümü fethedilecek. Daha sonra 8. yüzyıl ortalarında Endülüs Emevi Devleti kurulacak. Sonra bu Emevi Devleti parçalanacak ve küçük valilikler şeklinde, işte Anadolu'daki beyliklere benzer bir yapıyla yönetilmeye başlanacaklar. Zayıflayacaklar ve toprak kaybetmeye başlayacaklar Haçlılar karşısında.
0: Hı hı.
1: Önce Murabıtlar, sonra Muvahhidler, Berberiler devreye girecek. İlk dönemde, yani Arapların İber Yarımadası'nı fethettiği dönemde değil diyorsunuz. Daha sonraki süreçte, aradan 2-3 asır geçtikten sonra Türkler orada varlık göstermeye başlıyor.
0: Doğru şöyle mu diyebiliriz? Kaynaklara baktığımızda, mevcut kaynaklar doğrultusunda böyle söylemek ilk etapta doğru ama daha öncesi var diyorum.
1: Normalde, çünkü benim merak ettiğim şu, fetihte Türklerin rolü var mı işte, bunu merak ediyorum.
0: Orada rahmetli İlber Ortaylı hocamızın bir konferansında şifaen duyduğum bir konu bu. Ama olası olması çok muhtemel ve kaynakları ben daha tam bulamadım. Benim araştırmamın özgün yanı belki bu olacak. Devamında duyurmak evet isterim sizler aracılığıyla. İnşallah. Çünkü 500'lü yıllarda bugünkü Güneydoğu Anadolu bölgemize bir 400 ile 500 arası Göktürk akını oluyor. Yani o Bizans da bunları tampon bölge olarak kullanıyor Araplara karşı ve Dımeşk merkezde Emevi devleti kurulduktan sonra bu güçlerden özellikle faydalanıyor. 711'de malum tüm Kuzey Afrika'nın fethi tamamlandıktan sonra 710'lardan sonra karşıya geçiş başlıyor. İşte bu süreçte ilk etapta bulunduğuyla ilgili bazı bilgiler var elimizde. Bunlar tam netleştiğinde belki bir evet akademik çalışmayla bu duyurulabilir evet ama 10. yüzyıl, 11. yüzyıl, 12. yüzyıl net dönemin tarih evet kaynaklarında mevcut, seyahatnamelerde mevcut.
1: Çünkü biz genel tarih anlatısında şunu biliyoruz. Emeviler döneminde Türklerin ve genel olarak mevali dediğimiz Arap dışı unsurların bürokrasiye, askeriyeye, yapıya yani devletin sistematik yapısına dahil edilmediğini, daha çok dışarıda tutulduğunu biliyoruz. Kuzey Afrika'nın Emeviler tarafından fethedilip daha sonra İber Yarımadası'na geçiş süreci içerisinde dolayısıyla Türklerin rolü var mı yok mu, eğer varsa belki işte 8. yüzyılın ortalarında bu çok sürpriz bir gerçekten kanıt olacak.
0: Aslında ilk Emevilerle birlikte Türklerden yararlanma düşüncesi var.
1: Evet.
0: Tıpkı Abbasilerdeki Samerra şehri gibi Emeviler, Emevi halifeleri de Türklerden yararlanma yoluna gitmişlerdir ve malum ki Kuzey Afrika üzerinden özellikle İberya'ya geçiş olasıdır ki yani bilinen bir bilgi 1071'de Anadolu'ya girilmiştir ama 9. yüzyılın ortalarında Mısır'daydı Türkler. Yani bu evet da önemli bir şey. Yani bizim Kuzey Afrika geçmişimiz Anadolu'dan da hemen hemen yaklaşık 150 yıl kadar öncesine rast gelmekte. Yalnız şu çok önemli. Endülüs medeniyetinin Reconquista sürecinde Müslümanların elinde kalmasıyla ilgili önemli bir savaş var. Alarcos, Alarcos Savaşı, Erek Savaşı olarak da evet geçiyor. 1195 yılında bu. Bu savaşta özellikle Oğuz okçuları, Oğuz atlıları çok yararlı oluyorlar ve karşıdaki Hristiyan şövalyelerin ilerlemesi engelleniyor. Bu savaş sebebiyledir ki Müslümanların Endülüs topraklarında bir miktar daha, uzunca bir süre daha kalması, güvenli bir şekilde Endülüs medeniyetinin de devam etmesi Muvahhidler döneminde önemli bir adımdır. Yani hep düşündüğümüz o özlemle andığımız Endülüs medeniyeti içerisinde de yine bizim kültürümüz, bizim bazı yönlerden farklı katkılarımız da hem bilimsel olarak da hem askeri olarak da mutlaka olmuştur.
1: Evet.
0: Haçlı seferleri bağlamında baktığımızda da Anadolu'da Selçuklular nasıl İslam dünyasını, İslam merkez coğrafyasını korudularsa İberya Yarımadası'nda da ki o da bir Haçlı seferidir zaten.
1: Tabii.
0: Orada da yine İslam medeniyetini, Müslümanları koruma görevini de üstlenmişler.
1: Bu dönem Murabıtlar dönemi mi?
0: Muvahhidler. 1195 yılı, 12. yüzyılın sonu.
1: Evet.
0: Muvahhidlerde kesin. Zaten bizim daha sonrasında özellikle İbn Batuta'nın seyahatnamesinde Granada şehrinde özellikle Konyalıların bulunmasından bahsetmiştik. Neden? Şimdi yeniden bu zihin dünyamızdan sıyrılmamız gerekiyor. Bakın o işte 13. yüzyıl ve devamında işte Osmanlı'nın ilk kurulma zamanları 1299'lar. Bu dönemler insanların zihin haritaları bugünkü gibi değildi. Çok rahat bir şekilde bir Konyalı bir kişi Konya'da eğitim görmüştür, bir müderristir, öğrencidir. Gırnata'ya çok rahat bir şekilde gidip orada yaşamını devam ettirebiliyordu. Bunları sadece bizim unuttuğumuzu düşünüyorum ben. Kaynaklarda mevcut, tarihi bir gerçek ama tarihi gerçeklerin de yeniden hayata döndürülmesi, gündeme alınması gerekir. Özellikle bu radyo programları da ben bu açıdan baktığımda çok önemli oluyor bizim için. Bu açıdan tekrardan teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz. Hatta Türklerin savaştaki mahareti ve yararlılıkları dolayısıyla ganimetlerden onlara daha çok pay verildiği, daha çok maaş verildiği, işte toprak verildiği ve onları orada kalıcı hale getirmek için bazı politikalar izlendiğine dair de bilgiler var yanılmıyorsam, değil mi?
0: Tabii bugün şöyle, Portekiz-İspanya sınırı dediğimiz Portekiz'in ve İspanya'nın güneyinde bir bölge var. Algos kasabası, El Oğuz. Yani bu şekilde söylendiği için bu isim verilmiş. Bunlara böyle bir yer veriliyor ve

0: burada bunlar yaşamlarına devam ediyorlar. Çok ilginçtir. Belki topraklarını terk etmeyen aslında Morisco durumuna da düşüyorlar. Çünkü bugüne kadar varlıklarını devam ettirdikleri için, bir de Hristiyanlar o Reconquista sürecinde maalesef çok acımasız davranıyorlar.
1: Evet, yani o iki kavramı açıklamanızı rica edeceğim. Reconquista ve Morisco. Bunlar evet. Ne anlama geliyor?
0: Reconquista işte tekrardan Hristiyanlaştırma demek. Yani Müslümanların, İslam medeniyetinin altın çağını yaşayan İberya Yarımadası'nı Hristiyan krallar anlaşıp yeniden Hristiyanlaştırma. Evet. Ve hatta bununla yetinmeyip tüm Kuzey Afrika'yı alıp Müslümanların merkezine doğru özellikle ilerleyip tüm bölgeyi Hristiyanlaştırma düşüncesidir bu.
1: Bu şöyle bir teze mi dayanıyor? Müslümanlar geldiler, burayı fethettiler ve buradaki yerli halkı bir anlamda Müslümanlaştırdılar. Dolayısıyla onların yeniden özüne döndürülmesine dair bir iddiayı mı içeriyor?
0: Aslında çok onunla bu kadar derin bir iddiaları yok. Dayanak noktaları da yok. Sadece toprakları yeniden ele geçirip yeniden Hristiyanlaştırmak. Bu Hristiyanlaştırma da çok acımasızca oluyor. Yani bu topraklar içerisinde Hristiyanlar mevcudiyetini sürüyordu. İslam medeniyeti içerisinde çok çeşitli renkler var malum. Ama bu Reconquista sürecinde Engizisyon mahkemeleri kurularak sadece Hristiyanlar değil, Yahudiler de. Maalesef o Yahudiler içerisinde bugün İsrail'de bu kadar zulüm eden Yahudiler de vardı ama onlar Müslümanlar tarafından kurtarılıyor. Ama kalanlar var. Bunlara Morisco diyoruz ve bu Moriscolar çok büyük sıkıntılara uğruyorlar. Kimisi gemilerle alınamıyor. Bazıları 3 milyon Müslümandan bahsediliyor. Sadece Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçerken gemilerden atılanlar. Yani gemi sahipleri bu Müslümanları Müslüman topraklarına götürürken yeniden insan başına para aldıkları için hızlı sefer yapabilmek için denizin ortasında bunları denize atıyorlar. Konumuza dönersek Oğuz Türkleri de orada kaldı. O insanlar orada kaldılar.
1: Oğuz Türkleri evet. Morisco'ya dönüştü diyorsunuz. Doğru.
0: Onlar içerisinde onlar da var. Çünkü Morisco evet. dediğimiz kavram orada kalıp Müslümanlığını yaşamaya çalışan, gizlemek zorunda kalan.
1: Görünüşte Hristiyan, evet, evet. özünde Müslümanlığını
0: Böyle
1: yaşayan
0: bir
1: kişiler.
0: Böyle topluluk oluştu evet. orada. Bunların tabii çok derin aslında. Biraz üstün körü söylemek zorundayız.
1: Ben o hikayeyi okudum evet. hocam. Morisco'ların hikayesi gerçekten çok hüzünlü bir hikaye.
0: Çok.
1: Yani çocukların başına gelenler, ailelerin başına gelenler, parçalananlar, evet. Engizisyon mahkemelerinde başlarına gelenler, çocuklarına isim veremeyişleri, Muhammed adını veremedikleri için Morisco adını vermek durumunda kalmaları, daha sonra bunun fark edilip bunun bile yasaklanması, tam evet. soykırımın iliğine varıncaya kadar işlendiği bir dönemden bahsediyoruz. 13. 14. 15. yüzyıllar. Doğru.
0: Kesinlikle çok kötü bir, zor bir dönem. Devamında Osmanlı denizcileri özellikle yardım ettiler. Ama tabii orada kalanlar da çok oldu. Böyle zorlu bir dönem içerisinde sadece ne derler, öyle zamanlar gelmiş ki kapıları sürekli açık tutulacak. Pencereler sürekli açık olacak, perde çekilmeyecek çünkü içeride namaz kıldıklarını görürler. Böyle zor bir dönemdi onlar için. Böyle evet. zor bir coğrafya.
1: Bugün Çin'de yapılanlara benziyor.
0: Evet, kesinlikle Doğu Türkistan'da yapılanlara benziyor. Bu tekrardan şeye dönersek çok ilginçtir. Ben onu Mehmet Bey şey yapmak isterim. Karahanlıların burada İslam'a giriş süreçleri ve devamında verdikleri eserler, Türkçenin duyurulması ve çok ilginçtir. Bu eseri yazarken Arap harekelerinden yararlanıyor Kaşgarlı Mahmut.
1: Evet.
0: Yani çok kısa söylemek zorundayız ama aynı şekilde işte Kitabül İdrak li Lisanil Etrak, işte Ebu Hayyan'ın eseri. Burada da çok ilginçtir. Bu kitap Arapça bilenlere Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılıp 2200 kelimelik bir sözlükten ve Türkçenin gramer yapısını anlatan bölümlerden oluşmakta. Evet. Hani hep iddia ettiğimiz, kimse kendi kimliğini, kendine sahip değerleri bir elbiseyi çıkarır gibi İslam medeniyeti içerisinde yer almıyor. Kendi kimliğiyle, kendi kültürüyle, kendi değerleriyle
1: evet.
0: çok ilginçtir. Yani bu İslam medeniyetinin biz insanların nasıl birbirine saygılı bir şekilde, nasıl kültürlere, medeniyetlere saygılı bir şekilde yaşadığını sanki bugünden bakarak onu da çözemiyoruz. Yani
1: sizin ve tarihçilerin genel tezi sanıyorum Endülüs'teki Türk varlığına dair kanıt olarak, en önemli şey olarak bunu gösteriyorsunuz. Endülüslü bir alim
0: tabii.
1: Endülüs'teki muhataplarına Türklerin lisanını öğrenmeleri için bir el kitabı, bir sözlük hazırlıyor. Bu sözlük mutlaka bir ihtiyaçtan doğuyor. Demek ki orada Türkler var. Bu Türklerin lisanının öğrenilmesiyle ilgili bir gereksinim var. Buna bağlı olarak bir entelektüel çaba geride kalmış. Başka kitaplar da var ama elimizde var, kalan evet. tek eser bu sanıyorum.
0: Özellikle bir de şöyle de bir durum oluyor. O toplumu severseniz o toplumun dilini evet. de öğrenmek istersiniz. Evet. Yani aralarındaki insani ilişki

0: de ortaya koyuyor özellikle. Bir yandan da Osman Gazi, Orhan Gazi dönemleri bu. Evet. Anadolu'da da bazı şeylerin yeniden kurulmaya başlanması. Ben şöyle bir benzetmeyle aslında bu konuyu biraz daha özetlemek isterim. Akdeniz'in iki ucunda kaderi ortak iki yarımada, Anadolu ve İberya Yarımadası. Bu cümle benim çok hoşuma gidiyor. Hakikaten İberya ve Anadolu Yarımadası, Müslümanların üzerinde yaşadıkları takım trajedilerle, sevinçlerle birbirine yakın bir kaderi paylaşıyorlar. Bu bağlamda biz her ne kadar bugün Akdeniz'in iki ucunda da olsak, o gün de öyle ama bugün kendimizi belki biraz daha uzak da hissetsek, hep görüyoruz ki İspanya Portekiz toprakları dediğimiz İberya Yarımadası'nda olanlarla Türkiye arasında, o gün de öyleydi, belki bugün de. Ben tarihi böyle okumayı severim. Yani geçmişten bir takım yansımaları bugün de görmemiz gerekiyor.
1: Tabii ki.
0: O topraklarda biz uzak da olsa menfaatimize olan şeyler, yararımıza olan şeyler bugün, dün vardı, bugün de ve yarın da olacaktır diye bakıyorum. Bu anlamda sevdiğimiz bir şey belki biraz farklı açıdan bakmak, zihinlere biraz soru işareti bırakabilmek, belki coğrafyalarda ait olunmayan kavramları, isimleri duymak garip gelebiliyor. Ama malum bu program vesilesiyle bir şeyi de duyurmak da iyi olur. Ankara İlahiyat hocamız, Mehmet Özdemir hocamız profesör, hı, çalışmaları var. Mesela Güney Amerika'da Turkoslar.
1: Evet.
0: Yani bunlar Türk denmesinin altında Osmanlı dönemi, son döneminde, evet, özellikle Levanten de olsa Batı, Doğu Akdeniz'den o bölgelere 1800'ler, 1900'lerde özellikle göçler olmuş.
1: Evet.
0: Yani bu her zaman ilk dönemde böyleydi, dün de böyle, bugün de böyle. Sadece biz hiçbir zaman geçmişin bizim zihnimizde bugün kurduğumuz çeşitli anlamamıza engel olan sınırlarla anlaşılamayacağını önce bir anlamamız gerekir. O öyle olmamış olabilir. Kesinlikle. Biraz farklı okumalar belki yapmak gerekir. Bilgi olarak mevcut. Bunu yeniden belki gündeme taşımaya vesile olmak da önemli. Taşımak gerekiyor. Yeniden dillendirmek gerekiyor. Hasılı kelam, yitik hafızamızı yeniden canlandırmak, evet, bu açıdan önemli.
1: Son birkaç dakikamız kaldı. Tamam. Bu yitik hafıza kısmına biraz odaklanmak istiyorum. Tarih ile ilgili pek çok bilgiye sahip olabiliriz. Malumat furuş bir pozisyonda olabiliriz. Fakat bu bilgileri nasıl yorumlayacağımız, nasıl harmanlayacağımız, buradan nasıl çıkarımda bulunacağımız meselesi bir kültürel kimlik inşasıyla ilgili ya da bir benlik bilinciyle ilgili çok önemli. Siz de meselenin bu boyutuna zaten daha çok vurgu yapıyorsunuz. Bunlar zaten söylendi. Ben şimdi bunları yeniden hatırlatıyorum. Bir hatırlatıcı olarak vazifem aslında böyle bir şeye vesile olmak.
0: Kesinlikle.
1: Bunu neden önemsiyorsunuz?
0: Çünkü insan geçmişiyle insandır. Geçmişini iyi anladığında geleceğine iyi bir yön verebilir. Bu son derece önemli bir konu. Kur'an-ı Kerim'de de malum Hazreti Adem'den itibaren anlatılan konular vardır. Hı hı. Kıssalar vardır. Evet. Bunların yer alış amacı insanların hem bugününü hem de yarınını belli bir disiplin içerisinde, belli bir sırat-ı müstakim de denebilir, doğru yol içerisinde güvenli bir şekilde geçirebilmesi önemlidir. Geçmişinden bağımsız, geçmişini düşünmeyen, geçmişini unutan, geçmişteki olayların bugüne yansıyacağını düşünemeyen insanlar maalesef işte köksüz ağaçların rüzgarda çok rahat sökülebildiği gibi bir takım sıkıntılı durumlarda, sosyal çalkantılarda maalesef kötü sonuçlar elde edilebiliyor. Ülkeleri ayakta tutan, milletleri, insanları, ümmeti ayakta tutan tarih bilincidir. Bu bilincin de yerleşmesi açısından zihinlerimizi yeniden hareketlendirmemiz, yeniden itik hafızamızı canlandırmamız gerekiyor. Hafıza malum hiçbir zaman unutmaz. Sadece bir takım belki kenarda kalabilir. Biz onları canlandırma, yeniden canlandırma da demek de ne kadar doğru da kusura bakmayın. Hani yeniden hatıra getirme diyebiliriz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de insana böyle yapılmıştır. Hatırlatmanın insana faydalı olduğuyla ilgili ayet-i kerimeler var malum. Onun için biz de bu konuları tekrardan hatırlatarak, insanımızın gündemine getirerek kendimizi belli coğrafyalara, belli sınırlara, belli şehirlere hapsetmenin yanlış olduğu kanaatindeyim.
1: Evet, sınırları aşalım diyorsunuz.
0: Kesinlikle. Peki,
1: teşekkür, çok teşekkürler ederim hocam. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Böyle imkan verdiniz. Çok sağ olun.
1: Bizler teşekkür ediyoruz. Nöropsikolojide otobiyografik bellek diye bir kavram vardır. Bu kişisel kimliğin olmazsa olmaz özü koru olarak kabul edilir. Yani insan dününü hatırlıyorsa, geçmişini hatırlıyorsa ancak bir benlik, bir kimlik inşa edebilir. Milletler için de bu böyle. Dünümüzü hatırlamak, geçmişi hatırlamak, onlarla bağı belli bir ölçüde korumak bu açıdan hayati. Sevgili dinleyiciler, bugün İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi öğretim üyelerinden Sayın Ahmet Gidi'yi misafir ettik. Kendisiyle Endülüs'te Türkler ve Türkçe konusunu konuştuk. Çok önemli bilgiler konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz katılımından dolayı. Bugün sesimizin sizlere net bir şekilde ulaşmasında sevgili Haldun Göktaş bizlere yardımcı oldu. Ona da teşekkür ediyoruz. Yine Ahmet Kurt bizlerle beraber oldu. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Haftaya yeniden yeni bir programda yeni bir konukla sizlerle beraber olmayı umuyorum. Hoşça bakın zatınıza.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Metro tüneli terk edip de peronun ışıklarının içine dalıverdiğinde Sandrine nefesini tuttu. Oynamayı seçtiği rolü sevmiyordu. Oraya gelip de gelmemiş gibi yapmaktan biraz utanç duyuyordu. Peronda bir Gabriel görüntüsü yakalamak için özellikle ikinci vagona binmişti. Bir bekleyiş görüntüsü, belki de bir umut görüntüsü. Bu hastalıklı arzuya asla boyun eğmemeliydi. Sırsız bir aynanın ardında pusuya yatmış bir röntgenci olmak arzusuydu bu. Önüne geçmek için özür bile dilemeksizin onu iteklemiş olan sarı montlu iri yarı bir adamın omzunun arkasına saklandı. Ama adama kızmadı. Aksine adam onun işine yaramıştı. Önce her şey çok çabuk ilerledi. Kocaman reklam panoları, hazır içecek makineleri, kırmızı oturma yerleri, özellikle de hareketsiz yolcular. Renkleri yoktu, yüzlerinde ifade yoktu. Bunlar tıpkı bir müzenin depolarındaki heykeller gibi uyum kaygısı olmaksızın gelişi güzel dizilmiş, dimdik duran şekillerdi. Sonra metro yavaşladı, reklam belirginleşti ve insanlar insan gibi oldular. Bireyselleştiler. Birbirlerinden ayrılıyorlardı. Sandrine, Gabriel'i görmeden onun önünden geçecekti belki de. Sanki birbirlerinden bu sabah değil de seneler önce ayrılmışlar gibi. Gabriel değişmiş olacaktı. Kapı açıldı ve beklenen gerçekleşmedi. Zaten artık kimse beklenmiyordu. Yokluk kendini kabul ettirmişti. Hayatını kurtarıp da geriye dönen için yer yoktu artık. Kayıp kişi yeniden ortaya çıkacaksa anıyı, yası ne yapalım? Hayalleri dolduran kişi geri döneni öldürür. Birden beliriverdi işte. Sandrine içinde bu heyecanı, bu şefkati hissetmekten ötürü neredeyse şaşkındı. Gabriel bir darbeden korunmaya çalışırcasına kendini sıkmış oturuyordu. Aynı zamanda sevimli ve masum bir hali de vardı. Gabriel alışılmadık bir gürültü duydu. Belki de hayatı buna bağlı olacaktı. Onun için gara giren kaderdi. Raylardan çıkacak, peronu parçalayacak.

0: ve onu duvara sıkıştırarak ezecek olan bir trene, üzerine saldıran bir trene hayranlık duyan dünyadaki tek insan oydu. Sandrin ona baktı. Her şey bir yana, nasıl da yakışıklıydı. İşte onun sevdiği Gabriel'di bu. Vagondan inmek gibi bir niyeti hiç olmadı Sandrin'in. Onun bütün amacı bu anı görmekti. Bu anı yaşamaktı. Orada bulunmak. Bulundu da. Orada olmadığı anda orada olmuştu. Aslında oraya yalnızca gelmeyeceğini kendine kanıtlamak için gelmişti. Şimdi de bunun sağlamasını yapmıştı işte. Aklımda kalan bu satırlar Pierre Chara'nın 19 Saniye adlı kitabından, Sinem Yenel'in çevirisiyle Can Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Sevgili dinleyiciler, karakterini seçin yeni bölümüne hoş geldiniz. Program yapımcısı ben Kurtuluş Özyazıcı. Bugünkü konuğumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Dili bölümünden öğretim görevlisi Sibel Yılmaz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bizim için hangi karakteri seçtiniz?
1: Sizin için Nahit Sırrı Öreğin Kıskanmak romanından Seniha karakterini seçtim. Bence edebiyatımızdaki ilginç karakterlerden bir tanesi. Bir de biliyorsunuz yakın zamanlarda bir dizi uyarlaması vardı. Çok da popüler olmuştu.
0: Roman olarak çok bilinmeyen bir romandı. Nahit Sırrı Örik son zamanlarda duyulmaya başladı. Sonra filmi çekildi. Kıskanmak filmini biz izledik. Yakın zaman önce de dizisi. Herhalde insanlarımız artık ilgi göstermeye başladı Örik'in eserlerine.
1: Evet, uzun bir sürede basılmamıştı aslında, yeni baskıları yapılmamıştı. Kıskanmak romanı aslında ilk olarak gazetede tefrika ediliyor. Sanıyorum 1937 yılıydı. Kitap olarak da yaklaşık 10 yıl sonra yayınlanıyor. Yani 40'larda yayınlanmış bir roman. Uzun süre yeni baskıları yapılmamış. 90'lardan itibaren tekrar basılıyor. Dediğiniz gibi filmi de var. Zeki Demirkubuz bu filmi çekmişti. Değişik bir karakter olduğu için işte hem sinemaya hem de diziye ilham olmuş. Ben de ondan bahsetmek istedim bu sebeple.
0: Biz o diziden ve o filmden ve tabii ki o romandan Seniha'yı seçtik.
1: Evet, 3 karakter daha var. Seniha'nın kendisinden yaşça büyük, 8 yaş kadar büyük abi Halit karakteri var. Halit'in kendisinden yaşça küçük. Bu yaş meselesi önemli, o yüzden vurguluyorum. Ve çok güzel olduğu söylenen Mükerrem isimli karısı var. Ve Mükerrem'in gene çok güzel olduğu söylenen kendisinden yaşça küçük bir sevgilisi var Nusret. Yani toplamda 4 karakter var. Bir aşk üçgeni görüyoruz. Hı hı. Fakat dışarıda bir Seniha karakteri var.
0: Üçü güzel, biri çirkin.
1: Biri çirkin.
0: Ve o çirkinin Seniha'nın bir nevi öfkesine, kıskançlığına, evet, yaptıklarına tanık oluyoruz romanda.
1: İntikam diyebiliriz aslında. Çünkü bu güzellik ve çirkinlik tezatından hareket ediyor hikaye. Kitapta Seniha'nın çok çirkin olduğu en başından beri vurgulanmış. Psikanalitik okumaya da o yüzden tabi tutulabilecek bir, hı hı, kitap. Çok derinlikli bir kitap. Küçüklüğünden beri Seniha'ya sen güzel değilsin, çok çirkinsin denilmiş. Abisine de hep çok yakışıklı denilmiş. Ailesi tarafından da sevgi görmemiş. O yüzden gittikçe kendisini daha çirkin görmeye başlıyor. Hı hı. Ve bence bir psikolojik soruna, bir yetersizlik duygusuna da sebep oluyor. Hem sevgisizlik hem de kendisini fiziksel olarak çirkin buluyor ve erkekler tarafından beğenilmeyeceğini düşünüyor. Zaten kitapta olay örgüsünün başında 30'ların sonunda bir karakter ve evlenmediği vurgulanıyor.

0: oluyor. Fakat kesinlikle pasif bir karakter değil. Bence o dönemin içerisinde farklı bir karakter olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Kesinlikle pasif bir konumda kalmıyor ve olayları geliştiren, yani bu dörtlü arasındaki o bütün ilişki
1: yöneten, yani değil mi?
0: Evet, ilişki dinamiğini belirleyen kişi oluyor. Yani insanların zaaflarını görmüş oldu ve o açıklardan, o zaaflardan yola çıkarak aslında bir nevi kendi intikamını almaya başladı. Burada Mükerrem karakteri de önemli. Çünkü Mükerrem de çok genç ve güzel. Aslında Seniha'nın ulaşamadığı her şey ona aitmiş gibi gözüküyor. Genç, güzel bir kadın ve çok beğenilen, etrafında da sevilen abisiyle evlendirilmiş oluyor. Bu sebeple hani Mükerrem'le Seniha arasındaki kıskançlık da ayrı bir kıskançlık olarak devam ediyor. Yani hem abisinden intikam alacak, çünkü hayatı boyunca abisi onun için bir engeldi. Ama öbür taraftan Seniha'nın diğer intikam almak istediği kişi de güzelliğinden dolayı Mükerrem karakteri oluyor.
1: Türk edebiyatında çok rastlanan bir şey değil. Hem çirkin bir kadın karakter ana karakter olsun, hem de güçlü olsun. Yani genelde daha güçsüz çizilir, tasvir edilir. Seniha olayları yönetmesi, zekasını kullanması, belki hep kötü şeyler için kullanıyor ama çok güçlü bir karakter olarak çizilmiş. Yani herhalde karakterinin en belirgin özelliklerinden biri bu, güçlü biri olması. Bu kadar haksızlığa ya da üstündeki psikolojik baskıya rağmen.
0: Evet, o yüzden hani kitabı okurken biz de okur olarak arada kalıyoruz. Yani Seniha'ya kötü bir karakter diyemiyoruz tam olarak. Evet, kötülük yapıyor, kötülükten besleniyor ama okuru da sürekli olarak arada bırakıyor. Biz bu karakterin yanında da olabiliyoruz. Çünkü gerçekten yoksunluklar içerisinde büyümüş ve ahlaki olarak da bize bu soruyu sordurabiliyor. Hani bir insanın elinden her şeyi alırsanız o insan tabii ki bir intikam duygusuyla hareket edecektir ve bu her zaman yanlış bir şey midir? Bunu bize göstermiş oluyor. Dediğiniz gibi hem çirkin olması hem de pasif bir karakter olmaması nedeniyle o dönemin eserleri içerisinde farklı bir konumda yer alıyor. Fethi Naci'nin bir yazısı var bu kitapla ilgili. Orada mesela şey demiş, karakterler çok ilginç, sanki Fransız romanlarından fırlamış gibi. Yani çok Türk romanında çok karşılaşmadığımız bir şey olduğu için böyle bir yorum yapmış. Hani ben buna çok katılmıyorum ama farklı buluyorum dönemi içerisinde. Bir de tabii hikayenin bir kısmı Zonguldak'ta geçiyor. Ankara ve İstanbul dışında Zonguldak'ta Halit'in...
1: O da biraz sıra dışı değil mi?
0: Evet, Halit'in maden mühendisi olması sebebiyle bunu filmde de biraz görüyorduk. Zonguldak'ın özellikle işte o Cumhuriyet'in ilk yıllarında biraz bürokrasisinin gelişmesi, Cumhuriyet balolarının yapılması gibi unsurlar devreye giriyor. O yıllarda çünkü edebiyat daha çok taşrada ya da İstanbul'da ilerlerken Zonguldak gibi bir mekanla ve maden ocaklarıyla da karşılaşmamız işi biraz da ilginç bir hale getiriyor. Yani karakter ilginç olduğu kadar romanın geneli de, olay örgüsünün aktarılış biçimi de enteresan. Bir de şöyle bir ilginçlik var, bunu Fethi Naci de vurgulamıştı. Seniha'nın kendini güzel hissettiği zamanlar kötülüğe en yaklaştığı zamanlar. Mesela Halit'i mutsuz gördüğü zaman aynada kendini gördüğünde kendini güzel bulmaya başlıyor. Kitapta her şey aslında bir sevgisizlik etrafında gelişiyor. Kimse birbirini çok fazla sevmiyor gibi. Olaylar negatif bir şekilde ilerliyor. Ama Seniha ne zaman kendini güzel hissediyor? İşte o zaman o intikamına en çok yaklaştığı nokta oluyor. Bu güzellik, çirkinlik sadece fiziksel olarak değil, bence psikolojik olarak da düşünülebilir. O sebeple hani psikanalitik okumalara açık olduğunu söylemiştim. Derinlikli bir karakter. Hani üzerine düşünmesi ve konuşması, derste tartışılması da aynı şekilde. Biz derste bu kitabı işlemiştik mesela. Karakter üzerine çok fazla şey söylenebiliyor. Ama bu çirkinlik dışarıdan ona dayatılan bir çirkinlik gibi aslında. En başından beri annesinin bile söylediği bir cümle. Yani sen keşke erkek olsaydın, abin kız çocuğu olsaydı diye. O sebeple bütün herkes Halit'i böyle göz bebeği gibi görüyor. Daha çok dışarıdan dayatılan bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Kitapta da evet bize çok çirkin olarak gösteriliyor. Fiziksel özellikleri de tasvir ediliyor. Birine sen sürekli çok çirkinsin dersen o kişinin de bunu o şekilde görmesiyle alakalı. Biraz Cahil Sıtkı'nın şiirleri geliyor benim aklıma. Cahil Sıtkı da sürekli olarak kendini çok çirkin bulduğu için aynalara bile bakmaktan çekinen bir kişiye dönüşüyor. Aslında bu psikolojik bir şey yani bence. Kişi kendini bu şekilde görmeye başlıyor. Çünkü güzel önemli bir ölçüt ve başkalarının belirlediği bir ölçüt. Mesela günümüzde de öyledir ya, özellikle sosyal medya ile birlikte çok değişti güzellik algısı. Buna uymuyorsanız siz kendinizi eksik ve zayıf hissedebiliyorsunuz. O yüzden belki de Seniha çok güzel bir kadındı ama etrafında

0: Peki herkes onu çirkin olarak görmeye başladığı zaman ve tabii ki yoksunluklardan da dolayı kendini böyle görmeye başladı. Mesela kitapta bunu hissedebiliyoruz okurken. Yani güzel de bir kadın olabilir diye. Dizide de biliyorsunuz çok güzel bir kadın canlandırmıştı Özgün Amal. Ama filmde Zeki Demirkubuz'un filminde mesela Nergis Öztürk canlandırıyordu ve o da çok güzel bir kadın ama makyaj yapılmıştı ve çirkinleştirilmişti. Dolayısıyla burada da farklı bir algı var görüldüğü gibi. Hani dizide farklı bir Seniha ile karşı karşıyayız. Filmde farklı, kitapta okuyucuların yorumuna göre biraz daha farklı bir karakter. O yüzden bence buradaki güzellik ve çirkinlik meselesi biraz daha estetik algıyla ya da arzu nesnesi olarak görülüp görülmemekle ilgili. Bir de Nail Sırrı kitaptaki erkekleri de güzel olarak tasvir ediyor. Yani yakışıklı ifadesini kullanmıyor. Herkes çok güzelken Seniha'nın çok çirkin olduğunun vurgulanması işte aradaki o büyük tezatı göstermek için bence. Çünkü herkes istediği hayatı yaşarken, istediği şekilde, istediği kişilerle görüşürken Seniha hep tek başına kalmak zorundaydı. O yüzden hani evlenmemiş olmasını, ailesi öldükten sonra abisiyle yaşamak zorunda kalmasını, tek başına yaşayamamasını da buna bağlayabiliriz. Bir de öğretmen olmak istiyor. Eğitimi de yarıda kalıyor bu arada abisi dolayısıyla. Yani buradaki bu mesele bence dediğim gibi daha çok psikolojik.
1: Şimdi programımızın ikinci bölümüne geldik. Biz programın ilk bölümünde karakteri sizden dinliyoruz. İkinci bölümde de o karakterle ilgili yapay zekaya daha önce sorular sorduk. O sorulara aldığımız yanıtları sizin değerlendirmenizi isteyeceğiz. Bakalım yapay zeka ne kadar tanımış Seniha'yı ve her konuğa sorduğum soruyu size de sorayım. Sizin yapay zekaya bakışınız nasıl?
0: Ben özellikle son 1-2 yıldır daha çok kullanıyorum derslerimde kitapları incelerken özellikle belirli sorular yönelterek okumalarımı yapıyorum. Derste de yapay zeka temalı kitaplar okuduk. İşte Afşin Kum'un Kübra'sı, Kazuo Ishiguro'nun Clara ile Güneşi. Bunlar yapay zekanın etik boyutunu da tartışıyorlar. Ben özellikle derslerde biraz araç olarak kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bilgiyi oradan alalım ama biz kendimiz yorumlayalım. Her şeyi ona bırakmayalım diyorum açıkçası. Biraz ortada yani ilişkim. Çünkü öğrenciler zaman zaman ilişkilerini biraz daha araçsallaştırmaktan çıkartabiliyorlar.
1: Her şeyi ona bırakabiliyorlar değil mi?
0: Her şeyi ona bırakmayalım. Karar mekanizması bizde olsun diyorum. Ama bu program formatında çok eğlenceli karakterleri çözümlemek. Yapay zeka ile birlikte bakalım neler demiş merak
1: Zaten
0: ediyorum.
1: Zaten biz de karakteri tanımamıza faydalı olsun diye yapay zekayı kullanıyoruz. Bakalım ne kadar tanımış, bize ne kadar faydası olacak. O zaman ilk soruyu soruyorum.
0: Tamam.
1: Seniha'nın bir kız kardeşi olsaydı ona karşı nasıl davranırdı? A. Ona iyi davranırdı çünkü sahip olduğu öfke gibi duyguların temeli Halit'in yakışıklı ve başarılı olmasıdır. B. Ona da kötü davranırdı çünkü Seniha ilgi görebilecek herhangi birine de öfke duyardı. C. Halit'e duyduğu kadar öfke ve kıskançlık duymaz ama yine de ona güvenmezdi. D. Onu kendi tarafına çekmek için onunla uzlaşmaya çalışırdı.
0: Eşikler birbirine yakın, o
1: Yakın.
0: yüzden bir arada kaldım. C gibi geldi bana daha çok. Cevaplar yakın ama C olmasını da kız kardeşi olmasına bağlıyorum. Fakat kız kardeşinin güzel olup olmaması önemli
1: Önemli mi
0: burada.
1: orada?
0: Evet. Çünkü Mükerrem de onun kız kardeşi olabilirdi ama çok güzel olduğu için onunla ilişki kurmayı reddetti. O yüzden güzel ya da çirkin olması ayrıntısı önemli burada.
1: Peki güzel bir kız kardeşi olsaydı diyelim o zaman.
0: Güzel bir kız kardeşi olsaydı o zaman onu da kıskanırdı derdim.
1: Ona da kötü davranırdı.
0: Evet.
1: Yapay zeka öyle yorumlamış.
0: Evet.
1: B. Ona da kötü davranırdı çünkü Seniha ilgi görebilecek herhangi birine de öfke duyardı demiş. Şöyle kısaca açıklayalım. Seniha için mesele bireysel olarak Halit değil, çevresindeki herkesin bir şekilde ilgi görmesi, arzulanması veya hayatı yaşamaya değer bulmasıdır. Nitekim roman boyunca sadece Halit'e değil, yengesi Mükerreme, Nusret'e ve hatta hayatın sunduğu en küçük bir mutluluğa veya ilgiye sahip olan herkese karşı derin bir kin ve yıkma arzusu besler. Aileye katılacak ikinci bir kız kardeş ilgiyi paylaşacağı veya kendi ezilmişliğini hatırlatacak yeni bir tehdit olacağı için Seniha'nın öfkesinden nasibini alırdı demiş. Yapay zekanın buradaki yorumu da sizin güzel bir
0: Evet.
1: kız kardeş olsaydı yorumuna benzer bir yorum olmuş herhalde.
0: Çünkü salt kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum ben bahsettiğim sebeplerle. O yüzden bu güzellik çirkinlik meselesi önemli.
1: O zaman ikinci soruya.

0: Bakalım bunu bilebilecek miyim?
1: Yapay zeka bilebilecek
0: ya da
1: mi
0: yapay
1: diyelim.
0: Zeka, evet doğru.
1: Seniha günümüzde yaşasaydı nasıl bir sosyal medya davranışı olurdu? A. Halit, Mükerrem ve Nusret'i sosyal medyadan takip ederdi. B. Yalnızca Halit'i takip edip onun neler yaşadığını bilmek isterdi. C. Hiçbirini takip etmez, hiçbiriyle arkadaş olmazdı. D. Sosyal medya kullananların mutluluk dolu paylaşımları onu rahatsız edeceği için hesabını kapatırdı.
0: Burada D gibi geldi bana açıkçası ama entrika yapması için onları takip de etmesi gerekiyor. O yüzden gene şıklar yakın gibi. Ama sosyal medya gerçekten insanın moralini bozabiliyor deminki o bahsettiğim sebeplerde. O sebeple takip etmemek onu daha mutlu bir insan yapardı. Ama entrika için bilemiyorum, belki de sadece abisini takip ederdi.
1: Yapay zekanın cevabı A olmuş.
0: Öyle mi?
1: Halit, Mükerrem ve Nusret'i sosyal medyadan takip ederdi. Örneğin kurguladığı Seniha karakteri pasif bir yalnızlığı veya dünyadan elini ayağını çekmeyi tercih eden biri değildir. Aksine onun varoluşsal motivasyonu röntgencilik, gözetleme ve bilgi toplama üzerinedir diyor. Çevresindeki insanların zaaflarını öğrenmek için onları takip ederdi demiş. Neden B değil, yalnızca Halit değil onun odağı, diğerlerini de izlemek ister demiş. Neden D şıkkı olmaz onu da söyleyeyim. Sahte mutluluk paylaşımları onu rahatsız etmekten ziyade o paylaşımların arkasındaki ikiyüzlülüğü yakalama hırsını beslerdi. Sosyal medyayı kapatmak yerine onu yıkıcı bir gözetleme aracına dönüştürürdü demiş. Yani biraz daha Seniha'yı kötü bir karakter, şeytani, siz başta söylediniz ya, bir karakter olarak algılamış.
0: Ben belki Seniha'yı yıllar içinde çok içselleştirmişim. O yüzden onu biraz daha böyle şey görüyorum, belki daha ılımlı bakıyorum ona.
1: Yapay onu zeka anlamaya bayağı çalışıyorsunuz. Evet.
0: Evet, yapay zeka ile farklı düşünüyoruz bu noktada.
1: Bir de herhalde onu geçtiğimiz programlardan birinde de konuştuk. Arka arkaya sorular olunca karakteri hep o bildiği yoldan ilerletiyor. Belki aynı soruyu başka bir gün sorsanız farklı yanıt verebilir. Yani sorular arasında da bir bağlantı kuruyor olabilir kendine karakterle ilgili.
0: Yani o bilgiden hareket ediyor işte. Seniha bunları yaptı, bunları yapabilir, ama biz anlamaya çalıştığımız için aslında hani biraz daha iyilik kötülük meselesine farklı bakıyoruz gibi geldi bana cevaplardan sonra.
1: O daha mekanik bakıyor belki.
0: Daha mekanik bakıyor, evet.
1: Bu da anlaşılır bir şey. Yapay zekanın evet, mekanik bakması. Peki üçüncü sorumuzda şimdi romanın dışına çıkıyoruz. Başka romanlara gidiyoruz.
0: Tamam.
1: Kıskanmak'taki Seniha karakteri hangi romanda yer alsa önemli karakterlerden biri olabilirdi. A. Tutunamayanlar Oğuz Atay. B. Huzur Tanpınar. C. Çalıkuşu Reşat Nuri Güntekin. D. Masumiyet Müzesi Orhan Pamuk. Yani ana karakterlerden biri olabileceği bir, ya da önemli karakterler, ana karakter demeyelim de tabii bu romanlar için, önemli karakterlerden biri olabileceği roman hangisi? Tutunamayanlar, Huzur, Çalıkuşu, Masumiyet Müzesi.
0: Yani öğretmen olması sebebiyle kitabın sonunda, çünkü ders vermek için Amasya'ya gidiyor. Orada Çalıkuşu gelebilir akla ama çok ideal bir öğretmen portresi çizmiyor. Huzur yakın geldi bana. Tanpınar böyle değişik bir karakteri alıp ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirdi gibi. Özellikle bahsettiğim psikanalitik okumaya da elverişli. Çünkü Nuran gibi ya da Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ndeki gibi değişik bir kahraman olduğunu düşünüyorum. O yüzden daha yakın geldi bana açıkçası Huzur.
1: Huzur diyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu soruyu yazarken ben de Huzur'u seçer diye düşünmüştüm.
0: Ama Masumiyet Müzesi'ni seçmiştir muhtemelen.
1: Tutulamayanları öyle seçti. Evet. Seniha varoluşsal bir hınç, derin bir ötekileşmişlik ve toplumsal marjinallik yaşayan son derece kompleks bir karakterdir. Kıskançlığını ve kinini entelektüel bir soğukkanlılıkla eyleme dönüştürmesi onu tam anlamıyla bir öteki ve toplum dışına itilmiş bir birey yapar. Buradan hareketle Seniha'nın iç çatışmaları, topluma ve çevresindeki burjuva ikiyüzlülüğüne duyduğu öfkeyle kendi yalnızlığına çekilme biçimi Oğuz Atay'ın tutunamayan birey tipolojisiyle birebir örtüşür demiş. Selim Işık veya Turgut Özben gibi toplumun kurallarına uyum sağlayamayan, iç dünyasındaki huzursuzlukla kıvranan ve modern toplumun kıyısında kalan güçlü bir karakter olarak romanın ana damarlarından birini oluşturabilirdi diye bayağı da bir önem vermiş. Huzurun estetize edilmiş doğu batı sentezi arayan ve maziye özlem duyan atmosferi Senia'nın yıkıcı ve çiğ hırsına uzaktır.

0: demiş. Çalı Kuşu'nun idealist ve fedakar roman dünyasıyla Sena'nın karanlık iç dünyası taban tabana zıttır demiş. Masumiyet Müzesi ise takıntılı bir aşk ve eşya tutkusu eksenindedir. Sena'nın temel motivasyonu aşk değil, içsel hınç ve varoluşsal kıskançlıktır demiş.
1: Yani tutunamayanlara şöyle katılmıyorum. Oğuz Atay'ın edebiyatı çok erkek merkezli bir edebiyat. Romanlarında da, öykülerinde de kadının baş karakter olduğu tek bir öyküsünü hatırlıyorum. Onun dışında hep erkekler merkezde. Yani kadın karakterler var tabii ki romanlarda ama hani Seniha gibi bir karakteri çok anlatamayacağını düşündüm ben. Burada gene aynı şeye geldik. O mekanik yoruma geldik. O yüzden ona çok katılamadım ama eğlenceli olmuş gerçekten cevaplar üzerine düşündüğümüzde.
0: Genel olarak nasıl buldunuz? Pek tutmadı cevaplar.
1: Evet, pek tutmadı burada. O da bahsettiğim sebeple. Mesela biz de işte Seniha'yı çok fazla konuştuğumuz için örneğin derslerde arada kaldığımız çok durum oluyor. Ama yapay zekaya sorduğumuzda karakteri biraz daha ona verilen bilgilerle yorumladığı için insan ve yapay zekanın yorumu arasındaki farkı görmemiz açısından iyi oldu diye düşünüyorum. Yani bilgiyi ondan alalım ama yorum kısmı, analiz kısmı bize kalsın.
0: Bizde kalsın. Zaten yapay zekaya da yok ya öyle değil bir daha düşün dediğimizde hemen cevabını değiştiriyor
1: evet,
0: değil mi?
1: Çok iyi bir arkadaş olabilir. O evet. Yüzden eleştirmeyen, her şeyi bir daha düşünen bir arkadaş.
0: Peki çok teşekkürler. Seniha karakterini konuştuk. Night Sırrı, Örik, Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden biri. Onun Kıskanmak romanındaki ana karakterdi. Filmi, dizisiyle bayağı da artık tanınan bir karakter oldu Seniha. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Dili bölümünden öğretim görevlisi Sibel Yılmaz konuğumuzdu.
1: Teşekkür ediyorum. Son kısım özellikle benim için de bir hayli keyifli oldu. Dinleyenlere teşekkürler.
0: Program yapımcısı ben Kurtuluş Özyazıcı. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Nezaket mevsimi.
1: Bugün nezaket mevsiminde doğunun Oğuzalp dağlarından süzülüyor ve ufkumuzu Anadolu'nun tam merkezine, Bozkır'ın o sarı, dingin, uçsuz bucaksız uzanan sabır coğrafyasına çeviriyoruz. Gönül haritamızın bu üçüncü menzilinde niyetimiz, dışarıdan bakıldığında sessiz, iddialı olmayan, adeta içe doğru bükülmüş gibi duran İç Anadolu insanının o mahcup nezaket cevherine pür dikkat kesilmek. Biz bu yolculukta toprağın sadeliğinde insanın ruhunun nasıl olgunlaşabileceğine ve köklenebileceğine şahitlik ediyoruz. İstiyoruz ki her şeyi bir gösterişe, gürültülü birer ünvana dönüştüren günümüz dünyası, Bozkır insanının o dervişane asaletini görsün. Ahilikten süzülüp gelen esnaf ahlakını ve komşuluk derdini kendi şahsiyet senedi sayan o muazzam vefa hukukunu kalbinin en derin yerinde hissetsin. İç Anadolu'nun o sessiz kasabalarında, kerpiç evlerin gölgesinde ya da Arasta sokaklarında hayat dışarıya doğru bağıran bir lisanla akmaz. Burada asıl olan sesini yükseltmeden, kimseyi incitmeden yürüyebilme adabıdır. Coğrafyanın getirdiği o uçsuz bucaksız sadelik insanları birbirinin dilsiz birer koruyucusu kılmıştır. Bu insanların o kelimelerindeki yalınlık, Bozkır'ın o ağırbaşlı ritminin birer yansımasıdır. Fakat o Arasta'dan içeriye adım attığınız saniyede sabah dükkanını açarken komşusunun siftah yapmasını gözeten o ince esnaf ahlakı kalplerindeki o sarsılmaz insani ve ahlaki pınarının en duru şahididir. Saadettin Ökten medeniyetimiz

0: Bizim ve esnaf tasavvurlarımızın özünü kazancın sadece parayla ölçülmediği, ticaretin bir ahlak mektebi haline geldiği ince şehirli nizam olarak tarif eder. İç Anadolu insanının fıtratında bu tasavvur sabahleyin ilk siftahını yaptığında kapısına gelen ikinci müşteriye "Ben siftahımı yaptım, karşı komşum henüz yapmadı, lütfen ona buyurun" diyerek uğurlayan o asil ahilik terbiyesinde hayat bulur. Kendi menfaatini komşusunun huzuruyla takas etmek, komşunun külüne muhtaç olmanın ötesinde onun mahremiyetini ve rızkını ihtimamla gözetmek, işte Saadettin Ökten'in işaret ettiği o köklü Anadolu irfanının en güzel tezahürlerindendir. Kemal Sayar, modern çağda insanın en büyük kaybının yanındakinin eksiğini kapatmak yerine onun zaaflarından beslenmek olduğunu söyler. Hatta bunun bir bencillik labirentine dönüştüğünü savunur. Bozkır'ın o sessiz sokaklarında bir komşunun darlığı duyulduğunda bunu asla yüze vurmadan dilsiz bir yardımlaşmayla o sızıyı dindirme titizliği vardır. Kemal Sayar'ın da bahsettiği o ruhsal çoraklaşmayı tamamen iyileştiren, kalbi şifalandıran muazzam bir eylem değil midir sevgili dinleyenler? Sosyolog Goffman, insanların toplumsal hayatta bir araya geldiklerinde birbirlerinin haysiyet alanlarına nasıl saygı duyduklarını ve topluluk içinde o sessiz görünmez saygı sınırlarının nasıl örüldüğünü çözümler. Coğrafyamızın bu dingin köşesinde Goffman'ın üzerinde durduğu o haysiyet alanı sarsılmaz bir komşuluk hukukuna dönüşür. Bir cenaze evinde günlerce televizyon açmamak, komşusunun acısı varken kendi hanesiyle neşeyle gülmekten haya etmek, o geniş topraklarda kimsenin kalbinin kırılmasına rıza göstermemektir. Bauman'ın herkesin sadece kendi anlık hazlarına odaklanarak komşuluk bağlarını kopardığı akışkan dünya eleştirisi sanki burada yok gibidir. Çünkü bozkırda komşusunun derdini kendine dert eyleyen o bozkır ahlakı tüm hükmünü sürmektedir. Çünkü vefa göstermek, Henry Bergson'un bahsettiği o zamana yayılan, nesilden nesile aktarılan köklü içsel bir sürekliliktir. Ruhun sabırla ve edeple mayalanması halidir. Yunus Emre, "Gönül her neyi severse iman onunladır" derken, asıl imanın ve insanlığın sevgide, hürmette odaklandığını bize hatırlatır. İç Anadolu insanının o sesini yükseltmeden, gösterişten uzak bir vakarla kurduğu o insanlık köprüleri, Sadi Şirazi'nin insanın asıl olgunluğu iddialı sözlerinde değil, sessizce sergilediği o edep ve sadeliktedir sözlerini bize hatırlatır. Anadolu'nun o ak saçlı bilgeliği bize birbirimizin eksiğini örtmeyi, komşunun rızkına hürmet etmeyi ve hayatı sessiz bir vakarla güzelleştirmenin o en muazzam insani dersini verir. İncelik bu gürültülü dünyada kendi haklılıklarını bağırarak anlatmak değil, yanı başındaki komşunun sessiz sızısına, ihtiyacına şefkatle ve mahcubiyetle ortak olabilmek olgunluğudur. Gelin bugün bu gönül haritamızın üçüncü durağını selamlarken kalbimize ve kelimelerimize o kadim birliğin rikkatini ekleyelim. Coğrafyamızın altındaki o ortak mayayı pür dikkat hissedelim. Unutmayalım, dünya sadece hırsla koşanların değil, bir gönlü edeple, sadelikle ve aşkla gözetenlerin zarafetiyle nefes almaya devam eder. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu. Hepinize huzurlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Radyo 1.
1: Saat 15.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. 17 milyon öğrenci için tatil bitti. Okullarda ilk ders zili çaldı. Okulların açıldığı ilk günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

0: Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlere seslendi. Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı vizyonunun öğretmenler sayesinde gerçeğe dönüşeceğini söyledi. Hep birlikte ülkemiz için büyük bir hedefe doğru yürüyoruz. İyi ki varsınız, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, insan odaklı bir kalkınma anlayışına sahip olduklarını vurguladı. Son 24 yılda eğitime öncelik vererek pek çok adım attıklarının altını çizdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuşan Cevdet Yılmaz, akademik insan kaynağımızı ve araştırma imkanlarımızı güçlendirdik, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılı hedeflerine giden yolu inşa etmeyi sürdürdüklerini söyledi. Vatandaşın derdini dert edinen bir yaklaşımla çalışıyoruz, dedi. Bakan Göktaş, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Kastamonu'da konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kredi ve finansman destekleriyle esnafın yanında olduklarını söyledi. Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası programında konuşan Bakan Bolat, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarıyla rol model haline geldi, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüşecek. Bakan Fidan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi de bekleniyor. Görüşmelerde stratejik düzeyde ilerleyen Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ele alınacak. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz, dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hedefte petrol tesisleri ile akaryakıt istasyonları vardı. ABD Başkanı Trump ise dünyada yaşanan dizel yakıt kıtlığına dikkati çekerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Rusya'nın dizel yakıt altyapısını hedef almayı durdurması çağrısında bulundu. Taraflar arasında diplomasi kapısı da kapanmış değil. Kremlin sözcüsü Peskov, müzakereler Ekim'de başlayabilir, dedi. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA isimli yapım Venedik Film Festivali'nde büyük ses getirdi. 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan NASA'ya jüri özel ödülü verildi. Ödül töreninde konuşan belgeselin yönetmeni Gazze'deki soykırımın sistematik olarak işlendiğini vurguladı. Belgesel katil Netanyahu'nun kabinesini rahatsız etti. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapanacak. Metro Holding Kayseri Spor'la İstanbul Spor kozlarını paylaşacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıkıyor. İsviçre'yi mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini alan Ay Yıldızlılar D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Tem Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları yapılacak olup

0: Yatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacak. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutulacak. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışması nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun ilk 18 kilometresi boyunca yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.

0: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Reklamlar.

Değerli dinleyiciler, hafta içi her gün 15 ile 16 saatleri arasında TRT Antalya Radyosu'nda yayınlanan Genç Yaşam programımız başlıyor. Bugünkü programı sizler için hazırlayan Süheyl Tetik, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz sizlerleyiz. İletileriniz için Instagram adresimiz TRT Antalya Radyosu. Bugün Genç Yaşam programımızda sizleri neler bekliyor kısaca aktaralım. İlk köşemiz güncel. Acil durumlara müdahale ve ilk yardımın önemini Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Betül Bayrak'la konuşacağız. Ve bugün sıra dışı köşemizde konuğumuz psikolog Nazan Demirkaya, kendisiyle gençlerin hayatına yönelik hazırladığı içerikleri konuşacağız. Programımızda şarkılar bizlere eşlik edecek ve şimdi ilk şarkımızı Zeynep Bastık ve Teoman'dan dinliyoruz. İki Yabancı.

Sevgili dinleyiciler, az sonra güncel köşemizde acil durumlara müdahale ve ilk yardımın önemini Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Betül Bayrak'la konuşacağız. Kaçırmayın diyoruz. Öncesinde müzikle devam ediyoruz.

0: Güncel.
1: Bu hafta köşemizde acil durumlara müdahale ve ilk yardımın önemini Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Betül Bayrak'la konuşacağız. Sayın Bayrak, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, teşekkür ediyorum.
1: Efendim, ilk yardım konusunu konuşacağız. İlk yardım hayati bir konu. Peki her yardım girişimi zararsız mı? Önce buradan başlayalım.
2: Her yardım zaten zararsız değil kesinlikle. Her iyi niyetli girişim doğru ilk yardım değil.
1: Hı hı.
2: İyi niyet çok önemli, kıymetli bizim için tabii ki ilk yardım açısından. Ancak doğru bilgiyi iyi niyetle birleştirmek gerekiyor. Çünkü yanlış bir müdahale yaralının durumunu ağırlaştırabilir.
1: Hı hı. Peki ilk yardım dediğimiz nedir? Sizden öğrenelim.
2: Bir kaza ya da yaşamı tehdit eden bir durum olduğunda profesyonel sağlık ekibi olay yerine ulaşıncaya kadar kişinin yaşamını koruyabilmek, durumunun daha da kötüye gitmesini önlemek, iyileşmesini kolaylaştırmak amacıyla olay yerinde ilaçsız olarak elimizdeki imkanlarla ve bilgiyle yaptığımız tüm uygulamalar ilk yardım. Burada özellikle sağlık bakım personelinin gelmesini önemsiyoruz. Yani onlar gelinceye kadar ve ilaçsız uygulamalar ifadesini önemsemek istiyorum. Altını çizmek istiyorum. Çünkü ilk yardım bir tedavi değil.
1: Hı hı.
2: Profesyonel bir tedavi olmadığı için ekip gelene kadar kritik zamanın doğru yönetilmesi.
1: Evet, ilk yardım hayati bir konu dedik. İlk yardımın önemi hakkında da sizden bilgi alalım. Neden bu kadar önemli?
2: Çok önemli çünkü ambulansın gelmesini beklediğimiz birkaç dakika bile bazen hayatın en uzun ve en değerli ilk 5 dakikası diyebiliriz aslında, birkaç dakikası. O nedenle olay yerindeki ilk kişi aslında yaşam zincirinin ilk halkası oluyor. Bizim yaşam zinciri olarak tanımladığımız Sağlık Bakanlığı'nın, Avrupa Kalp Birliği'nin bize bildirmiş olduğu halka zincirinin ilk halkasını aslında kişinin yanındaki ilk yardım uygulamaları sağlamış oluyor.
1: Efendim, ilk yardım yapacak kişinin müdahale ile ilgili öncelikli yapması gerekenler neler?
2: Burada aslında üç basamağı önemsiyoruz. Öncelikle koruma, bildirme ve kurtarma. Yani
1: Hı.
2: ki ilk yardım öncelikle yaralıya hızlı bir şekilde tabii ki müdahale etmek önemli, ancak öncelikli olarak kendimizin ve olay yerinin güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Çünkü yardım eden kişinin de yaralanması ikinci bir vaka oluşturabilir.
1: Hı
2: Bu
1: hı.
2: nedenle birinci basamak koruma, yani kendi

0: çevreyi koruma. İkincisi ise bildirme yapma. Yani bildirim dediğim 112'nin aranması. Üçüncüsü ise kişinin durumuna uygun kurtarma ve ilk yardım uygulamalarını yapmak.
1: Efendim, hayat kurtarma zinciri nedir?
0: Avrupa Resüsitasyon Konseyi var. Bunun dört halkası var aslında hayat kurtarma zinciri olarak bildiğimiz. Kalbi duran bir insanın yaşam şansını artıran, birbirini tamamlayan aşamaların tamamına biz hayat kurtarma zinciri diyoruz. İlk halka aslında şöyle, acil durumun erken fark edilmesi ve yardımın çağrılması. Yardım çağırma işleminde tabii ki biz 112'yi aramayı öneriyoruz ve etraftaki kişilerden yardım çağrısında bulunuyoruz. İkinci halkada erken kardiyopulmoner resüsitasyon dediğimiz temel yaşam desteğini başlatmak ve mümkün olduğunca otomatik eksternal defibrilatör dediğimiz bir alet var. Bunun kullanılmasını öğrenmek. Yani halkanın aslında ikinci ve birinci ayağı çok önemli. Çünkü burada toplumun ne kadar bilinçli olduğunu göreceğiz ve Türkiye'de de artık yaygınlaşmaya başladı otomatik eksternal defibrilatör kullanımı. Bunun da kullanılması gerekiyor. Üçüncü halkada ise ileri yaşam desteği. Bu ileri yaşam desteğini artık profesyonel sağlık ekibi sağlıyor. Yani o ambulans geldikten sonra yapılan profesyonel bakım aşaması. Dördüncü halkada da kişinin hayatta kalması ve iyileşmesi ve yaşam kalitesini yeniden kazandırılması. Bu şekilde hayat kurtarma zincirini bu şekilde tanımlıyoruz. Yani bu zincirin en zayıf halkası çok güçlü olması gerekiyor. Yani ilk yardım yapan kişinin bilgisinin olması gerekiyor. Ambulans sistemi ne kadar iyi olursa olsun ilk dakikalarda kimse müdahale etmiyorsa zincirin ilk halkası eksik olacak. O yüzden de hayat zincirini devam ettiremeyeceğiz. O yüzden
1: Tabii.
0: ilk yaptığımız uygulamalar önemli.
1: Sayın Bayrak, ülkemizde ilk yardıma gereken önem veriliyor mu? Bu alanda ülkemiz nerede?
0: Evet, tabii ki veriliyor. Türkiye'de ilk yardım konusunda önemli bir mevzuat ve eğitim altyapımız var aslında. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ilk yardım eğitim merkezleri var. Belirli iş yerlerinde sertifikalı ilk yardımcı bulundurulması zorunluluğu yasal olarak var. Ancak benim burada özellikle vurgulamak istediğim şey, ilk yardımı yalnızca iş yerinin sertifika zorunluluğu olarak görmemek gerekiyor. Toplumun çok daha geniş bir bölümünde temel yaşam desteğini, hava yolu tıkanıklığını, kanamalara müdahale etmeyi, sık karşılaşılan acilleri uygulamalı olarak öğrenebilmeyi toplumda yaygınlaştırmak gerekiyor. Tabii ki şu an iş yerlerinde ve özellikle Sağlık Bakanlığı mevzuatında gerekli önem veriliyor.
1: İlk yardım konusunda gençlere özellikle düşen görevler neler?
0: Bizim gençlerden beklentimiz sağlık çalışanı olarak müdahale etmeleri değil tabii ki. Bu şekilde davranmalarını zaten beklemiyoruz. Öncelikle doğru kaynaktan ilk yardım öğrenmeleri, uygulamalı eğitim almaları, acil durumda panik yerine sistematik hareket edebilmeleri. Bunun yanında yanlış ilk yardım bilgilerinin sosyal medyada yaymamak da artık önemli bir sorumluluk haline geldi. Bir gencin temel yaşam desteğini öğrenmesi yalnız kendisi için değil, ailesi, arkadaşları, okuldaki kişiler, sokakta karşılaştıkları herhangi biri için güvenlik ağı oluşturuyor. O yüzden ilk yardım eğitimi aldığınızda kimin hayatını kurtaracağını bilmiyorsunuz. Belki hiç tanımadığınız birinin, belki de en sevdiğiniz kişinin hayatını kurtaracaksınız. O yüzden bu konuya önem vermek gerekiyor.
1: Tabii öncesinde bu eğitimin alınması gerekiyor. Peki nerelerden alınabilir?
0: Özellikle yetkili ve uygulamalı eğitimi vurgulamak çok önemli burada. Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun ilk sağlık müdürlüklerinin denetimindeki yetkili ilk yardım eğitim merkezlerinden eğitim alınabilir. Eğitim yalnızca slayt izlemekten ibaret değil. Temel yaşam desteği, hava yolu tıkanıklığı ve diğer becerilerin uygulamalı maket üzerinde gösterilmesi gerekiyor. O yüzden yetkili Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun sağlık müdürlüklerinin denetimindeki ilk yardım eğitim merkezlerinden eğitim almak gerekiyor.
1: Efendim, bir ilk yardım çantasında özellikle neler bulunmalı?
0: İlk yardım çantasının amacı aslında ilaç saçmak değil. Zaten ilk yardımın amacı ilaçsız uygulamaların tamamı. İlk müdahaleyi güvenli yapabilmek önemli burada. Bu nedenle steril gazlı bez, sargı bezi, elastik bandaj, yara bandı, flaster, üçgen sargı, tıbbi eldiven, makas, yanık örtüsü gibi temel malzemeler bulunabilir. Solunum bariyeri veya bas kesi de

0: olabilir. Ama ilk yardım çantasındaki en değerli şey aslında malzeme değil. O malzemeyi ne zaman ve nasıl kullanacağını bilmek önemli.
1: Evet. Efendim, son olarak konumuza dair sizin eklemek istedikleriniz varsa alalım.
0: Son olarak şöyle söylemek istiyorum. Aslında toplumda yaygınlaştırılması gereken bir durum olduğunu söylemiştim. Çok önemli. İlk yardım yalnızca sağlık çalışanlarının konusu değil. Hepimizin bir gün ihtiyaç duyabileceği temel bir yaşam becerisi. Acil durumda çoğu insan yanlış yaparım korkusuyla bazen
1: Evet,
0: hiçbir şey
1: böyle bir korku
0: yapmamayı.
1: da oluşuyor. Doğru, ve daha fazla yardım edeyim derken zarar veririm diye düşünerek değil mi geri çekiliyor?
0: Evet. Yani bu korkuyla hiçbir şey yapmamayı tercih etmek aslında doğru değil. Çözüm bunun eğitimini almak, bilinçlenmek. Çünkü doğru bilgi korkuyu azaltır. Doğru eğitim insana müdahale etme cesareti de verir. Bu nedenle herkesin en az bir kez uygulamalı temel ilk yardım eğitimi almasını öneriyorum. İlk yardımı öğrenmek için başımıza bir olay gelmesini beklememek gerekiyor. Çünkü birkaç dakikalık doğru müdahale bir insana yıllar kazandırabilir. O yüzden ilk yardım öğrenmek bir gün bir hayatın devam etmesine vesile olabilecek bir bilgiyi öğrenmek aslında.
1: Evet. Efendim, çok teşekkür ederiz bizleri konumuza dair bilgilendirdiğiniz için. Sizlere iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz.
0: İyi günler, çok teşekkürler.
1: Sevgili dinleyiciler, güncel köşemizde acil durumlara müdahale ve ilk yardımın önemini Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Betül Bayrak'la konuştuk.

Sevgili dinleyiciler, az sonra sıra dışı köşemizde konuğumuz psikolog Nazan Demirkaya'yla gençlerin hayatına yönelik hazırladığı içerikleri konuşacağız. Kaçırmayın diyoruz. Öncesinde müzikle devam ediyoruz.

0: Sıra dışı.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün sıra dışı köşemizde konuğumuz psikolog Nazan Demirkaya bizlerle beraber telefon attığımızda. Sayın Kaya merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Efendim, bu hafta bizlere, dinleyenlerimize nelerden söz edeceksiniz?
2: Bugün okulların açılmasıyla birlikte hem çocukların hem de bebeğinlerin hayatında başlayan yeni dönemde özellikle bu okul kaygısını konuşmak istiyorum. Çünkü okulların açılmasıyla beraber çocuklar için aslında birden fazla değişikliği de beraberinde getiriyor. Uyku düzeninin değişmesi, erken kalkmak, ders temposuna yeniden adapte olmak, yeni öğretmenler, arkadaşlık ilişkileri, sınavlar ve sorumluluklar. Dolayısıyla okulun ilk dönemlerinin çocuğun biraz heyecanlanması, huzursuz olması veya okula gitmek istemiyorum demesi her zaman bir problem olduğu anlamına gelmiyor. Kaygı değil mi? Hep diyoruz. Aslında bizi hazırlayan doğal bir duygu. Ama burada önemli olan kaygının şiddeti ve çocuğun hayatını ne kadar etkilediği. Yani çocuk sürekli okula gitmek istemiyorsa, sabahları yoğun ağlıyorsa, uyumakta zorlanıyorsa, sık sık karın ağrısı veya baş ağrısından bahsediyorsa ya da okul düşüncesi yoğun bir korkuya dönüşüyorsa tabii bunun altında yatan nedeni anlamaya çalışmak gerekiyor. Bazen akademik başarıyla ilgili bir kaygı görüyoruz. Yani ya sınavdan düşük alırsam, ya öğretmenim kızarsa, ya arkadaşlarım benden daha başarılı olursa diye düşünebiliyor. Bazen de sosyal kaygılar ön plana çıkıyor. Arkadaş edinebilecek miyim? Benimle dalga geçerler mi? Gruba dahil olabilir miyim gibi düşünceler. Özellikle de bunlar ergenlik döneminde oldukça yoğunlaşabiliyor. Tabii bu nedenle çocuğun da okula gitmek istemiyorum cümlesini sadece bir davranış olarak değil de aslında bize anlatmaya çalıştığı bir duygu olarak değerlendirmek önemli. Yani ebeveynlerin tutumu burada çok önemli. Çocukların kaygısını azaltmak istiyorken bazen farkında olmadan arttırabiliyoruz. Yani bu sene çok çalışmalısın, notlarını yükseltmen gerekiyor, bak arkadaşın ne kadar başarılı gibi cümleler tabii iyi niyetle söylenebiliyor. Ama çocuk bunu başarılı olmazsam yeterli değilim şeklinde algılayabiliyor. Bu nedenle de başarıdan önce çabayı ve süreci konuşmak çok daha sağlıklı diyorum ben. Yani kaç aldın sorusunun yanına bu sınavda seni zorlayan ne oldu? Veya bir dahaki sefere neyi daha farklı yapabilir sorularını da ekleyebiliriz. Ve çocuğa güven veren cümleler kuralım. Yani başarı sorursan ne olacak yerine zorlandığın bir konu olursa birlikte çözüm bulabiliriz. Arkadaşlarından geri kalma yerine belki kendi gelişimine odaklanalım. Ya da bu sene çok daha başarılı olmalısın yerine elinden geleni yapman ve ihtiyaç duyduğunda yardım istemen önemli diyebiliriz. Çünkü çocuğun ihtiyacı her zaman daha fazla baskısı değil aslında. Güvenli bir yetişkin desteği diyorum ben. Tabii bir
1: Peki
2: diğer konuda
1: efendim.
2: telefon...
1: Sayın Kaya, şimdi okulun ilk günü, evet, yeni başlayanlar için kaygı durumu daha da farklıdır. İlkokul 1 için, belki ana sınıfı için, belki 5 veya 9, değil mi? Çok daha farklıdır yeni bir ortam. Ama süre gelen bir okul dönemi varsa, yani 2. 3. sınıf, bunlardaki

0: Kaygılar arasında da bir farklılık vardır diye düşünüyorum. Bu konuda da bilgi edinelim sizden.
1: Tabii yani ilk okul dönemine başlayan bir çocuk için her şey çok yeni. Yani bir adaptasyon süreciyle beraber gelen bir kaygıdan söz edebiliriz burada. Burada o yüzden ebeveynlerin ayrılık aşamasında işte aşamalı ayrılık yapması, hani ben buradayım, istediğinde her zaman bana ulaşabileceksin şeklindeki ifadeleri çok sağlıklı olabilir. Hep şunu da söylüyoruz zaten. Çocuklar kaygılı değil. Çocuklar adapte olmuyor ve yeni süreçlere uyum sağlamaya çok hazır. Ancak ebeveynler kaygılı olduğunda işler birazcık daha zorlaşıyor. Burada ebeveynin kendi duygusunu yönetmesi çok kıymetli. Çünkü bazen çocuğa söylem dilinde hiçbir şey yokmuş gibi ifade ediyor. Ama bakıyor ki annesinin beden dili, yüz ifadesi o kadar kaygılı ki çocuğun da kaygısı otomatikman yükseliyor. Bu
0: Peki,
1: noktaya da dikkat
0: evet.
1: etmek çok kıymetli.
0: Evet, ebeveynler ne yapmalı, nasıl davranmalı? Yani o zaman ebeveyn öncesinde kendisini bir sakinleştirmesi gerekiyor. Bir
1: Tabii.
0: o alışkanlık, o süreci bir dengeli şekilde yürütmesi, ilerlemesi gerekiyor ki yansıtıyor illaki.
1: Tabii.
0: Sizden de anladığımız kadarıyla kimi zaman davranışlarla, yüz ifadeleriyle neler yapmalı?
1: Aslında ebeveynin öncesinde kendi kaygısını kontrol ediyor olması gerekiyor. Mesela en sık şunu duyuyorum. Acaba bu okul çocuğum için iyi miydi? Arkadaşlarıyla yanlaşacak mı? Orada yemek yiyecek mi? Bunu yapacak mı? Zaten bir çocuk evet ilk etapta zorlanacak. Bu çok olası bir durum. Ama her çocuk için geçerli. Sadece bizim çocuğumuz için değil. Burayı ilk önce anlamalı, kabullenmeliyiz. Zaten öğretmenlerden bu konuda destek alıyor olacağız. Öğretmenler gözlem yapacak, bize geri bildirim veriyor olacak. Ama biz sürekli okulda bir şeylerin arayışında olursak, sürekli kontrol mekanizmasını geliştirirsek çocuk diyecek ki aa tamam burada bir tehlike var, bir tehdit var ve annem de her an zaten burada. O yüzden sağlıklı ayrışmayla başlamak ve ebeveynin kendi duygusunu kontrol etmesi çok çok kıymetli. Tabii de çocuklara hata yapabileceklerini öğretmeleri kıymetli. Yani her zaman işte belki en yüksek not almak zorunda değilsin. Her zaman arkadaşlarına tabii ki aran iyi olmayabilir. Hata yapabilirsin. Bir konuda zorlanman başarısız olma anlamına gelmez gibi. Çünkü çocuk tabii ki sadece başarılarıyla, ilişkileriyle değerli olduğunu düşünmeye başladığında da onun için okul çok daha korkutucu hale geliyor. O yüzden aslında deneyebilen, yeniden deneyebilen, başarısız da olabilen, hatalar yapabilen ve bunun normal olduğunu öğrenen çocuklar daha iyi bir adaptasyon süreci geliştirebiliyor. O yüzden çocuklarımızın sadece akademik başarısını değil de psikolojik iyi oluşunu da önemseyelim diyorum ben. Zorlandığında yanındayım diyelim. Okuldan eve geldiklerinde sadece bugün kaç aldın diye sormak yerine bugün seni ne mutlu etti diyelim. Seni zorlayan şey ne oldu diyelim. Duyguya temas edelim. Aslında buralar da çok çok kıymetli. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımızın hayatında başarı kadar önemli olan bir başka şey de kendilerini güvende, anlaşılmış ve değerli hissetmeleri. O yüzden yeni eğitim yılında tüm çocuklarımız aslında merak, öğrenme, güzel arkadaşlıklar ve bolca da özgüven getirmesini diliyorum.
0: Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Konuğumuz olduğunuz için, bizleri konumuza dair bilgilendirdiğiniz için haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere.
0: Sevgili dinleyiciler, sıra dışı köşemizde konuğumuz psikolog Nazan Demirkaya telefon hattımızda bizlerleydi.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Değerli dinleyiciler, Bir Genç Yaşam programının daha sonuna geldik. Bugünkü programı sizler için hazırlayan Süheyl Tetik, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz sizlerleydik. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. 17 milyon öğrenci için tatil bitti. Okullarda ilk ders zili çaldı. Okulların açıldığı ilk günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zihni açık, ufku geniş donanımlı nesillerin yetiştiğini görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Birileri kötümser senaryolar yazsa da başarılı, kendini geliştirmeyi başaran pırıl pırıl bir gençlik filiz veriyor. Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor diye konuştu. PISA 2025 sonuçlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 91 ülkenin katıldığı rapora göre Türkiye'nin fen, matematik ve okumada puanını en fazla artıran ülke olduğunu kaydetti. Muhalefetin bu sonuçları karalama çabasına girdiğini anlatan Erdoğan, bu kompleksli zihniyeti kendileriyle baş başa bırakıyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Türkiye'nin 2025 PISA'da puanlarını en fazla yükselten ülke olduğunu söyledi. Ulaştığımız bu zirve bir milletin çeyrek asırlık emeğiyle taçlanan bir zaferdir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, insan odaklı bir kalkınma anlayışına sahip olduklarını vurguladı. Son 24 yılda eğitime öncelik vererek pek çok adım attıklarının altını çizdi. Akademik insan kaynağımızı ve araştırma imkanlarımızı güçlendirdik diyen Cevdet Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye yüzyılı hedeflerine giden yolu inşa etmeyi sürdürdüklerini söyledi. Vatandaşın derdine dert edinen bir yaklaşımla çalışıyoruz dedi. Bakan Göktaş, Türkiye yüzyılı buluşmaları kapsamında Kastamonu'da konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kredi ve finansman destekleriyle esnafın yanında olduklarını söyledi. Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası programında konuşan Bakan Bolat, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarıyla rol model haline geldi dedi. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen Naza isimli yapım Venedik Film Festivali'nde büyük ses getirdi. 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan Naza'ya jüri özel ödülü verildi. Ödül töreninde konuşan belgeselin yönetmeni Gazze'deki soykırımın sistematik olarak işlendiğini vurguladı. Belgesel katil Netanyahu'nun kabinesini rahatsız etti. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapanacak. Metro Holding Kayseri Spor'la İstanbul Spor kozlarını paylaşacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıkıyor. İsviçre'yi mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini alan Ay Yıldızlılar, D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: Reklamlar. Çölleşmeden konuşalım. Merhaba, TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Çölleşmeden Konuşalım programına hoş geldiniz. Program yapımcınız Ayşe Yürük, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Necmiye Şahin ve spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın, sağlık, mutluluk, huzur dolu bir gün diliyoruz hepinize. İklim değişikliği bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli ortak sorunlardan biri. Bu küresel sorunla mücadelede ülkeleri aynı masa etrafında buluşturan en önemli platformlardan biri de Dünya İklim Zirveleri. Zirvelerin temeli 1992 yılında Rio de Janeiro'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'na kadar uzanıyor. Bu süreçte iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kabul edildi. 1995 yılında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen ilk taraflar konferansı yani COP'la ülkeler düzenli olarak bir araya gelmeye başladı. Aradan geçen yıllarda her zirve küresel iklim politikalarının şekillenmesinde önemli bir rol üstlendi. 1997'de kabul edilen Kyoto Protokolü, sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda atılan önemli adımlardan biri oldu. 2015 yılında Paris'te düzenlenen COP21 ise iklim mücadelesinde yeni bir dönemin kapısını açtı ve Paris Anlaşması kabul edildi. Sonraki zirvelerde sıcaklık artışının sınırlandırılması, emisyonların azaltılması, iklim finansmanı ve uyum gibi başlıklar giderek daha fazla öne çıktı. Bugün Dünya İklim Zirveleri, ülkelerin ortak hedeflerini değerlendirdiği ve iklim krizine karşı yeni adımların ele alındığı küresel buluşmalar olarak önemini koruyor. Bu yıl zirve ülkemizde, Antalya'da yapılacak. 9-20 Kasım'da yapılması planlanan zirve ile ilgili şu ana değin tüm zirvelere düzenli olarak katılan uzman konuğumuzdan bilgi alacağız. COP31'i önceki iklim zirvelerinden ayıran temel özellikler neler ve bu zirvede hangi konuların öne çıkması bekleniyor? COP31'in iklim değişikliğiyle mücadelede somut sonuçlar ortaya koyabilmesi için ülkelerden hangi adımların gelmesi gerekiyor? Bu soruların cevaplarını spiker arkadaşımız Hakan Yılmaz'ın çevre ve siyaset bilimci Dr. Nuran Talu'yla yaptığı söyleşide bulacağız.
10: Çevre ve Siyaset Bilimci Küresel Denge Derneği kurucu üyesi Doktor Nuran Talu'yla COP31'i konuşacağız. Hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk.
10: COP31 diyoruz ancak COP aslında nedir? Temel bir bilgi alalım sizden.
11: Tabii çok genel bir bilgi olsun çünkü 31 yıllık süren bir süreçten bahsediyoruz. İngilizce kelimelerinin kısaltılması aslında COP. Conference of Parties. Yani taraflar konferansı Türkçesi. Taraf dediğimizde iklim değişikliğiyle mücadelede yıllardır süregelen küresel boyutta uluslararası bazı sözleşmeler, anlaşmalar ve protokoller var. Türkiye buna taraf ve dünyadaki birçok ülke. 197 ülke ayrıca Avrupa Birliği tüzel kişiliğiyle taraf. Dolayısıyla bu taraf ülkelerin bir araya geldiği bir konferans dizilerinden bahsediyoruz. COP31 bu taraflar konferansının 31. senesi. 1995 yılında ilki yapılmıştı ve bizler devlet bürokratları olarak Türkiye'yi temsil edenler ekibindeydik o günlerde. 1992'de yani bundan 3 sene önce COP1'den 3 sene önce

0: zaten dünya insan kaynaklı küresel iklim değişikliğinin varlığını uluslararası bir sözleşmeyle bütün ülkelerin müzakere masalarına Rio'da koymuştu. Rio'da yapılan uluslararası toplantıda bu sözleşmenin uygulaması başlatılsın dendi. Bu COP'lar, kısaca COP diyorum ben de artık, bu sözleşmenin ve daha sonra süre gelen Kyoto protokolünün ve en son 2015'te ve 2016'da dünyaca onaylanmış olan Paris Anlaşması'nın taraflar konferansıdır.
1: Aslında her yıl bir COP zirvesi yapılıyor ancak kamuoyunda sürekli konuşuluyor ama somut adım atılmıyor hissi var. Böyle bir eleştiri var. COP31'e giden süreçte bu zirveyi öncekilerden ayıran kritik bir eşik var mı?
0: Aslında son zamanlarda COP'larda kritik eşikler başladı. Yani sadece bu 31 için bunu söylemek haksızlık olur. Çünkü özellikle Paris Anlaşması'ndan sonra, Paris Anlaşması gerçekten bir uygulama anlaşmasıydı. Ve 2016'da kabul edildikten sonra, Türkiye daha sonra 2021'de onayladı, parlamentosundan geçirdi. Paris Anlaşması'nın bütün taahhütleri, yani provizyonları uygulamaya dönük provizyonlardır. Ve üstelik sadece devletlerin hükümetleri ile değil, el ele tutuşarak. Yani aslında mesajı herkes güverteyedir. Sivil toplum kuruluşları, belediyeler, akademi, özel sektör, bu çok önemli. Bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü iklim değişikliğiyle mücadelenin biz de yavaş yavaş algılamaya başladık ki yatırımlara, ciddi yatırımlara ihtiyaç duymaya başladığını gördük. Bu nedenle bu tüm paydaşlığı bir takım oyunu diyebiliriz belki. Bu süreç yaklaşık 2016'dan beri hızlanmaya başlandı. Türkiye ekibi COP31'e uygulama COP'u der. Ama aslında uygulama COP'ları biraz önce söylediğim gibi Paris Anlaşması'nın masaya konulduğu o müzakerelerde, o zaman COP21'di. Yani 10 yılın ya yakın öncesinde söylüyorum. Bir uygulama için ayrı konular tartışmalıyız. Daha önemli konular, yani daha doğrusu tartıştığımız konuların bir kısmını önceliklendirmeliyiz. İklim finansmanı kimler için? Yani zengin ülkeler için mi? Hayır. Az gelişmiş ülkeler için ya da gelişme yolunda olan ülkeler için, iklim değişikliğinin etkilerine çok maruz kalan, muhtemelen basında da bazı raporlarda da çok fazla var, özellikle ada ülkeleri, deniz suyunun yükselmesi nedeniyle kalkınma riski altına giren ada ülkeleri gibi, bütün bunların finansmana ihtiyacı var. Yani bu nedenle iklim finansmanı öne çıktı. Tabii asıl mesele de neden iklim değişti ve bunu kökünden nasıl uygulamada düzeltmeye çalışabiliriz?
1: Aslında finansmanla alakalı bir detaya değinmek istiyorum. Hı-hı. Tarihsel olarak emisyonların kahramanı gelişmiş Batı ülkeleri, ancak iklim krizinin faturasını en ağır ödeyenler sizin de aktardığınız gibi gelişmekte olan ülkeler. COP31'de finansman vaatleri iklim borcu olarak mı ele alınmalı, yoksa yine böyle eskiden konuştuğumuz gibi sadaka mantığında ufak meblağlar devam mı edecek sizce?
0: Evet, aslında bütün tartışma gelişmiş ülkelerin neyse verelim parasını muhabbeti tabir yerindeyse yürümüştü, yürümeye devam ediyordu ve genel kararlarda, COP'lardaki, bir önceki COP'lardaki genel kararlarda da işte 100 milyar dolar olsun yılda toplanan paralar ve bu paralar işte az gelişmişlere gitsin. Yok yok, bu az oldu. İşte en son COP30'da 1 trilyonun üstünde bir dolar rakamı söylendi ama mesele paranın miktarı değildi. Aslında paranın kriter olarak kimlere gitmesi gerektiğiydi ve bununla beraber işte sera gazı emisyonlarının azaltılması için yenilenebilir enerji kaynaklarının yatırımlarının çoğalması gibi iklim finansmanı açısından önemli konular varken, bir baktık ki iklim değişikliğinin olumsuz etkileri meteorolojik karakterli afetlere dönüşüyor. Asıl mesele de burada başladı. Altyapı sistemleri, yani bu durumda etkileri uyum çok daha önemli bir yatırım mevzusu haline gelmeye başladı. Yine az gelişmiş ülkeler ya da aslında yoksullar bile, bireysel olarak bile bu tuzaklara düşmek zorundalar. Çünkü düşünün, yoksul bir engelli vatandaş -1 bodrum katında oturuyorsa kirası ucuz diye, eğer biz kanserlerine karşı herhangi bir önlem almadıysak önce onlar zor durumda kalıyorlar. Tabii. Buradan bakıldığında bireyden kurumlara, kurumdan ülkelere kadar etkilere uyum finansmanı daha öne çıkmaya başladı. COP31'de bu çok konuşulacak.
1: Sayın Talo, az önce ülkelerin, adaların sular altında kalabileceğini söylediniz. İklim değişikliği yakında bütün dünyada kalıcı değişimleri, hatta insanların vatanlarını kaybetmelerine dahi yol açacak gibi görünüyor. Sizin de söylediğiniz gibi iklim diplomasisi sınırların ve uluslararası hukuk ilkelerinin tamamen değişmesine yol açabilecek mi, ya da bunun için bir öngörünüz var mı?
0: Evet, aslında iklim diplomasisi normalde dünya siyasetinin tam odağında yer alıyor artık. Çünkü

0: ekonomi politikalarında çok ciddi bir değişim, bir dönüşüm yaşanması gerekiyor. Bir sürü söylemi var biliyorsunuz. Yeşil dönüşüm, düşük karbonlu kalkınma, sıfır, net sıfır kalkınma gibi böyle karbon ve eşdeğer emisyonların azaltılması ile ilgili. Bunlar tamamen ülkelerin kalkınma paradigmalarını değiştirmelerini gerektiriyor. Bu da bir diplomatik harekete dönüşmüş durumda. Yani siz artık Davos forumlarında iklim konuşmaya başladık. Yani sadece ne bileyim savaş ya da ekonomi değil, o ikisi bir arada bağlı. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi mağduriyet mesela savaşla da geliyor. Savaşın enerjiyle ilişkisi ve fosil yakıtlarla olan ilişkisi bizi damardan etkiliyor. İnsanı, kurumları ya da ekonomileri. Diplomatik hareketler çoklu kararlara imza atabilir. Bu önemli bir şeydir. Ben şey hatırlıyorum, Paris Anlaşması'na Türkiye siyasi irade olarak çok yakın değilken o dönem hemen imzalayanlar çok oldu ve hemen taraf olanlar çok oldu. 2015-2016 yıllarını söylüyorum. O dönem mesela Alman Başbakanı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak gel imzala taraf ol diye diplomatik telefonlarını hatırlıyorum. Dolayısıyla bütün bunlar bir arada bir şeyin içerisindeyiz. Ben bazen Titanik diyorum ama buna daha önceleri hani sınıfsal açıdan aynı gemide yer almıyoruz diye düşünüyorduk ama eğer etkiler bu kadar olumsuz olursa afetler, seller, aşırı kuraklık şöyle bir tercih yapmıyor. Gelişmişlere gideyim, gelişmekte olanlara değil. Aksine daha yoksul maalesef kesimleri etkiliyor.
1: Yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji diyerek devasa bir sanayi pazarını konuşuyoruz çoğu zaman Sayın Talu. İklim krizini onu yaratan aynı endüstriyel mantıkla çözmeye çalışmak ne kadar gerçekçi? Sizce de artık karar alıcılar, bütün dünyadaki karar alıcılar tembellikten biraz daha kaçıp yenilikçi bazı bakış açıları getiremezler mi?
0: Yenilikçi bakış açıları kağıt üstünde yazılıyor artık. Epeydir yazılıyor. Mevzu uygulamada. Mevzu şu. Yani iklim değişikliğinin gerçekten siyasette bir doğası var. Yani genel anlamda bakıldığında bu bir siyasi konu. Dolayısıyla en tepede bir değişiklik yapılması gerekiyor. Zihinsel dönüşümle başlayan bir değişiklik. Çünkü eğer sadece rekabete odaklı, şirket karlarına odaklı bir iş yapıyorsak bu dönüşümü yapamayız. Ama asıl mesele toplumsal, yani sosyal kalkınmaya yapmamız gerekiyor. Sosyal kalkınmayla birlikte yapabilirsek bunun için de artık COP28'den itibaren, hatta şöyle söyleyebiliriz, pandemiden sonraki COP'lar, biraz önce sizin söylediğiniz gibi şapkayı bir masaya koyup ne yapıyoruz biz demeye başladı. COP31'de inşallah bu süreç çok yoğun bir süreç Türkiye için. Çok işe yarayacak bir süreç. Yani yaşadığım örneklerim olduğu için söylüyorum. İnşallah burada gerçekten uygulamaya yönelik somut kararları alır gelişmişler. Ev sahibi ülke olarak da biz buna hem şahit oluruz hem de taşın altına farklı konularda elimizin altına koymuş oluruz. Biraz önce söylediğim gibi yani işte elektrifikasyonu konuşuyorsak elektrifikasyon süreçlerinde yani elektrikli araçların elektriği nereden geliyor? Yani bu fosil yakıtlardan geliyorsa bu döngüyü yeniden düşünmeye başlamamız, yani yenilenebilir enerji altyapısıyla ilişkilendirerek elektrifikasyonu konuşmamız gerekiyor. Bunların hepsi kağıtlarda yazılıyor bu süreçte. Bizler de Sivil Toplum Kuruluşu şapkamızda projeler yapmaya devam ediyoruz. Doğruları anlatmaya, tarihten feyz alınsın diye uğraşılması için çaba gösteriyoruz.
1: Aslında kamuoyu vicdanı, kamuoyunun sorumluluk bağlamına indirgediğimizde dev şirketler karbon ayak izi kavramını öne çıkararak suçu bazen bireylerin pipetine ya da duş sürelerine atabiliyorlar. Böyle şeyleri indirgeyebiliyorlar. Masanın etrafında toplanan delegeler bu dev yapılara yaptırım uygulayabilecek cesarete sahip mi?
0: Evet, şöyle. Çünkü çok paydaşlı ağların kurulması söz konusu. Artık yani tek başına yapamazlar. Yani diyelim ki ben Küresel Denge Derneği olarak Birleşmiş Milletler'in uluslararası iklim müzakereleri akredideyim. Gider masaya oturabilirim akredide olduğum için. Ama zaten kurallar devlet kamu yönetimin ya da hükümetlerin oy kullanmasını getiriyor. Ama bazı birliklere ortak olarak mesela belediyeler açısından bakın. Belediyeler de iyi şeyler yapıyorlar Türkiye'de ya da dünyada. Belediyelerin iklim değişikliğiyle ilgili birlikleri var. O birliklere üye olarak o birliğin uluslararası müzakerelerdeki bir kendilerinin sesi olmasını sağlamaya başladılar. Dolayısıyla daha somut kararlar alınmaya başlıyor. Şimdi son iki COP'tur. Belediye birlikleri, bunların uzun adları var. Baş ağrıtmamak için söylemiyorum ama birkaç tane önemli uluslararası iklim mücadelesiyle ilgili belediye birlikleri ki bazı belediyelerimiz üyeler bu birliklere. Şimdi yerel düzeyde iklim finansmanı istiyoruz meselesini masaya yatırdılar. Bu önemli bir şey çünkü uluslararası müzakerelerde işte Uluslararası Enerji Ajansı

0: dünyadaki enerji ekonomisini tartışıyor ama bize Kocaeli'ndeki lazım, bize Ardahan'daki lazım. Bunun için söz sahibi olmaya ve somutlaştırmaya başladılar. Biraz önce konuştuğunuz gibi zihniyet dönüşümü burada çok önemli. Yani bakış açısı önemli. Burada da konuya iklim adaleti denilen bir kavram giriyor. Yani adil ve eşitlikçi yaklaşım ne kadar güçlenirse o zaman o güçlü şirketler de ya evet toplumla hareket etmeliyim. Belediyelere de etkilerin mağduriyetleri açısından ya da işte altyapı yatırımlarında dahil olmalıyım. Onlara yatırım yapmalıyım. İlla güneş paneli değil de başka türlü bakmalıyım demeye başlayabilirler.
1: Siz süreci başından beri takip ettiğiniz için aslında bu konudaki değerlendirmeniz çok daha değerli olacak. Zirve masasına oturacak liderlerin çantasındaki en büyük yapılmamış ödev nedir?
0: Aslında en köklü ödev her zaman yıllardır neden 31 yıldır oturuyoruz, oturuyorlar ve hala 31 yıldır küre ısınmaya devam ediyor. En köklü mesele fosil yakıtlardan çıkmak. Daha doğrusu fosil yakıtı topraktan çıkarmadan vazgeçmek ve dolayısıyla belli bir kademeyle oradan yani fosil yakıtlardan yavaş yavaş çıkarak yani bunlar nedir? En başta suçlu kömür, sonra petrol, sonra doğalgaz. Bu üçlüden çıkmak için dünya gelişmişleri tabii yatırım yapabildikleri için. Yani mesela Almanya çatı panelleriyle, güneş panelleriyle %35 oranında yenilenebilir enerjisini enerji sektörünün içerisine atmış durumda. Niye biz yapmayalım? Böyle bir güneş ülkesinde. Tabii ki yapılıyor, yapılmaya çalışılıyor ama mesela konut politikalarımızın yeniden gözden geçirilmesi, kentsel dönüşüm politikalarımızın bu bağlamda gözden geçirilmesi, sosyal konut yapıyorsak illaki iklim dostu inşaatlarla yapmamız gerekirse, yani mesela yağmur hasatı küçük yatırımları bile bir evde önemli olabilir ama bunu bütün Türkiye'de yaparsanız o suyu geri kullanırsınız. Yani bunlar ciddi şeyler. Mevzuatlar var. Yani aslında Türkiye'de yönetmelikler var. Yeni bir sürü kurallar ortaya çıkıyor. Ama uygulamada zayıfız. Biraz önce de söylediğim gibi bilginin doğru ve teçhizli bir şeydi. Çünkü karmaşık bir konu gibi de bakılır iklim değişikliğiyle mücadeleye. Önce algı küre ısınıyor denir. Halbuki küre ısındığı için iklim değişiyor. İklim değiştiği için kentselleri görüyoruz. Yani canım hiç sıcak olmadı, çok yağmur. Ama yağmur aşırı, zamansız, ani. Yani Temmuz ayında şey görüyorsak eğer biz görmediğimiz yıllardır doluları görüyorsak caddelerde burada bir sıkıntı var demektir. Bilim insanı olarak değil yani klimatolog olarak değil politika belirleme süreçlerinde sizin söylediğiniz gibi defalarca yer aldığım için söylüyorum bunu. Genel anlamda bakıldığında iklim değişikliğiyle mücadelenin bir bilgi bütünlüğü içerisinde yapılmasına ihtiyaç var. Bunu sadece kendi becerilerim ya da tecrübelerim içinde söylemiyorum. Bir öncesinde Brezilya'da COP30'da zaten öyle bir karar alındı. Dünyada aynı sıkıntı Türkiye'de olduğu gibi çok ülkede var. Bu da gelecek nesiller için çok kritik bir konu. Bu konunun da COP31'de ele alınacağını biliyoruz.
1: Sayın Talu, bu yapılmamış ödevlere rağmen bilim insanları, sizin gibi bilim insanları yıllardır aynı verileri usanmadan sunmaya devam ediyor. COP31 gibi diplomatik etkinliklerde bilimin sesinin siyasetin ve lobiciliğin gürültüsü arasında kaybolduğunu düşünüyor musunuz zaman zaman?
0: Ne yazık ki düşünüyorum. Neden? COP1 ve o dönemler, yani o ilklerde zaten masalarda sadece devlet hükümetleri ve bilim camiası olurdu. Böyle büyük bir camia var. IPCC kısa adı yine işte hükümetler arası İngilizce başlıkları var. Bilim bordu. IPCC'den alınan ya da işte çok gelişmiş ülkelerin yani özellikle İngiltere'nin Met ofislerinden falan alınan iklim değişikliği bilim verileri ve bilimsel senaryoları masa üstünde tartışılırdı. Ama zamanla sistem bu yani kapitalist sistem özel sektörün dahlini çok daha fazlalaştırdı. Şimdi biz şeylere bakıyoruz mesela Brezilya'da COP30, COP29 Azerbaycan'da yapıldığında katılım profilleri hemen çıkar. Ne kadar nüfus özel sektörden katılmış, aktif katılımcı olabilir, normal katılımcı olabilir, bilim camiası olabilir vesaire. Son ikisinde açık ara o şirketler var bahsekonu olan. Çünkü bir pazar. Siz de söylediniz bu bir pazar ama bu pazar adil bir pazar olmak zorunda. Tabii ki yatırımlara ihtiyaç var ama eğer ormanları keserek iklimle ilgili yenilenebilir enerji, rüzgar enerjimize dikkat etmeden oralara pervanelerini oturtuyorsak bir başka pazar haline gelmiş oluyor.
1: Zirveden çıkacak sonuç ne olursa olsun dinleyicilerimizin bu akşam eve gittiğinde iklim için atabileceği en anlamlı adım nedir?
0: Bu çok önemli çünkü farkındalık, ben şey diyorum COP31

0: farkındalık yılı. Hani büyüklerimiz öyle diyor ya, bu yıl, şu yıl, bilmem ne yılı, Birleşmiş Milletler de öyle şeyler söyler. Bu yıl Türkiye için COP31, yani iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık yılı. Çünkü farkındalıkla başlayacak her şey. Ben dalga dalga, yani eve gittiklerinde aile fertleriyle bu konuyu hep gündeme getirsinler. Çünkü gelecek iletişim dünyası bir ay sonra tamamen COP31 olacak Türkiye'de. Siz daha iyi biliyorsunuz o kariyerde olduğunuz için. Böyle bir rahatlığımız, böyle bir kolaylığımız var. Her yerden bir COP31 projesi çıkıyor. Yani ben bazen eleştiriyorum, yani diyelim ki kavramsal netlik gerekiyor, eksik oluyor falan, ama ona bile razıyız biz. Çünkü Türkiye yeni yapmıyor bunu. Biz şu anda 12. kalkınma planını idrak ediyoruz, biliyorsunuz. 8. 5 yıllık kalkınma planı, yıl 2001. Özel İhtisas İklim Değişikliği Komisyonu üyesiydim ben. Ve oradaki anlattıklarımız, Türkiye açısından şunların yapılması gerekir dediklerimiz hala yapılmış değil. Dolayısıyla kocaman bir süreç, yani çeyrek yüzyıldır bir süreç Türkiye iklim çalışıyor. Şimdi topluma anlatma zamanı. Onun için eve gidenler, eve giden gençler, çocuklar, yani hangi alanda olursa olsun, illa elektrikli araçlar olabilir, bisiklet olabilir, çünkü karbon emisyonu sıfır olan araçlar olabilir, çölleşmeyle ve kuraklıkla olan ilişkisi kurulabilir. Bütün bunların illa kendi hayatlarımız içerisinde bir yeri var. Ayşe teyzenin pahalı domates almasının nedeni aslında tarım sektöründe iklim düşmanı uygulamaların olması hali.
1: Çok teşekkürler. Çok değerli bilgiler verdiniz Sayın
0: Tadım.
1: Ben
0: teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, Çevre ve Siyaset Bilimci, Küresel Denge Derneği kurucu üyesi Dr. Nuran Talu bize COP31 ile ilgili bilgiler verdi.
2: Spiker arkadaşımız Hakan Yılmaz ile Çevre ve Siyaset Bilimci Dr. Nuran Talu'ya çok teşekkür ediyoruz. Dünya İklim Zirveleri, iklim krizine karşı ortak bir yol haritası oluşturulması açısından büyük önem taşıyor. Çünkü iklim değişikliği sınırları aşan ve dünyanın her bölgesini etkileyen küresel bir sorun. Bu zirveler, ülkelerin yaşanan değişimleri birlikte değerlendirmesine ve ortak çözümler aramasına fırsat sunuyor. Alınan kararlar, sera gazı salımlarının azaltılmasından temiz enerji yatırımlarına kadar pek çok alanda geleceğe yön veriyor. Öte yandan iklim krizinin etkilerine uyum sağlamak ve kırılgan toplumları desteklemek de zirvelerin önemli gündemleri arasında yer alıyor. Her toplantı, verilen sözlerin ne ölçüde hayata geçirildiğinin sorgulanması açısından da önemli bir fırsat oluşturuyor. Çünkü iklim mücadelesinde yalnızca hedefler değil, bu hedeflere ulaşmak için atılan somut adımlar da belirleyici. Bilim insanlarının ortaya koyduğu gerçekler, daha hızlı ve kararlı hareket edilmesi gerektiğini açıkça gösteriyor. Dünya İklim Zirveleri bu nedenle sadece ülkelerin buluştuğu toplantılar değil, gelecek kuşakların yaşam koşullarını ilgilendiren önemli kararların alındığı platformlar. Umut edelim ki ortak irade güçlensin, alınan kararlar zaman geçmeden uygulansın ve daha yaşanabilir bir dünya için bugünden güçlü adımlar atılsın. Bir programımızın daha sonuna geldik. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler bizimle olsun. Hoşça kalın.
3: Çölleşmeden konuşalım.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
8: Reklamlar. Kariyer Atlası.
9: Efendim herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Pazartesi günleri saat 16.30'da TRT Radyo 1'de Kariyer Atlası programıyla her hafta karşınızdayız. Bugün de yine hem sosyal hayatınızda hem de iş hayatınızda işinize yarayabilecek önemli bir konuyu huzurlarınıza getiriyoruz. Hepinizin malumu, iş hayatında ve sosyal hayatımızda dikkatimiz o kadar çok dağılıyor ki, dikkat dağıtıcı o kadar çok fazla şey var ki, bazen konsantrasyonumuzu sağlamak, tek bir objede kalmak, tek bir konuda kalmak bizim için oldukça zorlaşıyor. Bugün sizlerle birlikte bu dijital obeziteyi ve kendimizi bu dijital dünyadan biraz olsun uzak tutmayı ve dikkatimizi tek bir noktada toparlamayı nasıl sağlayabiliriz? Bunu konuşacağız. Cebimizde taşıdığımız o küçük ekranların zihnimizde oluşturduğu inanılmaz büyük yükü, ağır yükü, dijital obeziteyi konuşuyoruz. Eskiden insanlar, hatırlar mısınız, bilgiye ulaşmak için

kütüphanesine her gün okuldan çıktıktan sonra ulaşmaya çalışır, kitapların arasında dolaşır. Belki de saatler içerisinde cümle cümle bilgiyi arardık. Hatırlarsınız, şimdi ise bilgiye maruz kalmamak için çaba göstermek gerekiyor. O kadar çok fazla bilgi akıyor ki. Sosyal medyadan, internet üzerinden, dijital mecralardan, televizyondan, çevremizdeki insanlardan. Çünkü bugün sorun bilgi eksikliği değil, bilgi fazlalığı. Biz bilgiden kaçmaya çalışıyoruz. Ve çoğu zaman bizi yoran şey çok çalışmak da değil. Çok fazla efor sarf etmek, çok fazla performans sergilemek de değil. Çok uyaran altında kalmak. Çok fazla bilgi yükünün altında ezilmek. Aslında bizim zihinsel yorgunluklarımız var. Sabah gözümüzü açar açmaz telefona bakıyoruz. Hemen yanı başımızda zaten. Bir mesaj, bir haber, bir bildirim, bir video, bir e-posta, akşam gönderdiğimiz mesaja yanıt ya da sosyal medyada yazdığımız herhangi bir mesaja beğeni geldi mi gelmedi mi kontrolü. Daha güne başlamadan zihnimiz yüzlerce, onlarca girişle doluyor. Belki yatağın içerisinde yarım saat, sadece yarım saat boyunca biz mesajlarla, haberlerle doluyoruz. Beden dinlenmiş olabilir, sabaha kadar uyumuş olabilirsiniz ama zihin daha sabah yorulmaya başlıyor. Siz daha yataktan kalkmadan dünyanın her yerinden haberleri, Türkiye'nin her yerinden bilgileri toparlamaya başlıyorsunuz. Ben bazen bunu şöyle düşünüyorum. Fiziksel obezitede beden gereğinden fazla kalori alıyor yani. Günlük almamız gereken bir kalori var. Bir erkek için 1600, 1800. Bir kadın için 1200, 1400, 1600 aralığında kalori almamız gerekiyor. Fazla kalori aldığımızda ne oluyor peki? Kilo almaya başlıyoruz.

Burada da insan gün boyu meşgul, gün boyu efor sarf etmiş ama verimsiz hale gelebilir. Şimdi bununla ilgili yapılmış çok ilginç araştırmalar var. Özellikle Dünya Ekonomik Forumu verileri var. Küresel veri hacminin katlanarak arttığını söylüyor bilgi düzeyinde. Ama aynı hızda artmayan bir şey var. İnsan zihninin işleme kapasitesi. İnsan zihninin işleme kapasitesi aynı, fakat küresel anlamda veri hacmi sürekli bir şekilde katlanarak artıyor. Çünkü beynimiz teknoloji kadar hızlı evrimleşmedi. Hala sınırlı dikkatle çalışan biyolojik bir sistemimiz var. İşte sorun zaten burada. Zihnimizin aynı, dışarıdan gelen uyaranın fazla olması. Bu konuda bilgi bolluğu, dikkat kıtlığı, dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği oluşturabilir diyebiliriz. Bugün yaşadığımız tam olarak bu. Artık yaşadığımız bu yıllarda en kıt kaynak zaman bile değil. Bakın, zaman bile değil. Dikkat, konsantrasyon. Çünkü zamanımız varsa

Ama dikkatiniz dağınıksa o zamanı etkili kullanamazsınız. Bugün zaman yönetimiyle ilgili bana koçluklara gelindiğinde ya da zaman yönetimiyle ilgili benden eğitim istendiğinde çoğunlukla dikkatimi çeken şey şu: İnsanlar zamanı sadece günü bloklar haline getirerek yönetme zorluğu yaşamıyor. İnsanlar aslında dikkati dağınık olduğu için herhangi bir işe yeterince zaman ayıramıyor. Bugün büyük mücadele petrol için değil. Bugün büyük mücadele ülkelerin zengin olması için vermiş olduğu savaşlar değil. Bakın, sizin dikkatiniz için veriliyor. Algoritmalar sizi içeride tutmak için tasarlanıyor. Yuval Hariri'nin bu konuda çok çarpıcı bir şeyi vardır. Dikkatimizi kaybetmedik, dikkatimizi bizden çaldılar diyor. Evet, dikkatimiz çalındı. Gerçekten bugünün insanı izlemiş olduğu haberlerde, sosyal medyada sürekli ona bir algoritmanın sunmuş olduğu döngünün içerisinde, o hani hikayelerin içerisinde sürekli bir şekilde dönüyoruz ve siz hangi hikayenin içerisinde biraz daha fazla zaman geçirirseniz onunla ilgilendiğinizi düşünüyor ve size daha fazla o platformda tutabilmek için sizi o hikayelerin içerisine boğuyor, dikkatinizi dağıtıyor. Dikkatimizi biz kaybetmedik. Dikkatimizi bizden çaldılar. Sert, çok sert ama düşündürücü. Çünkü gerçekten de dijital sistemler sadece araç değil, davranış tasarlıyor. Ne göreceğinizi, neye tepki vereceğinizi, ne kadar kalacağınızı, ekranda ne kadar süre geçireceğinizi şekillendiriyor. Ve bunun görünmeyen elbette bedelleri var insana karşı. Sabırsızlık örneğin, tez canlılık, bir şeyin çabucak gerçekleşmesini istemek, yüzeysellik, sevdiklerimize kurduğumuz iletişimin bozulması, iş hayatının içerisinde çalışma arkadaşlarımıza kurduğumuz iletişimin dengesinin bozulması, sürekli bölünmüş düşünce yapısı ve hayata karşı anlam sorgulaması, derinliğin kaybı. Bugün iş dünyasında birçok kurumun veri zengini ama içgörü fakir olmasının sebebi biraz da bu. Rapor çok, mailler çok, elimizdeki datalar, veriler oldukça fazla. Yapay zeka ile birlikte bu verileri istediğimiz kadar da çoğaltabiliyoruz. Dashboardlar çok, analiz çok. Ama berrak düşünce az, karar az, yalınlık az. Çünkü veri düşünmenin yerine geçemez hiçbir zaman. Data, elimizde oluşturduğumuz o bütün raporlar bir karar mekanizması oluşturmuyorsa hepsi çöptür. Elimizde berrak bir düşünce, güçlü bir karar mekanizması çalışmıyorsa hepsi çöptür. Cal Newport'un derin çalışma dediği mesele burada devreye giriyor aslında. O diyor ki gerçek değer kesintisiz odaklanma anlamında üretilir. Gerçek değerler, gerçek çalışmalar, gerçek performans kesintisiz bir şekilde odaklanılan anlarda üretilir. Ben bunu bazen zihinsel derin su diyorum. Yüzeyde çok hareket olabilir ama inci, mercan her zaman diptedir. Dolayısıyla biz dışarıdan baktığımız bu dünyada zihinsel anlamda derin sulara dalmak zorundayız. Bunu yapabileceğimiz tek şey de kesintisiz bir şekilde dikkatimizi yaptığımız işe vermek, kurduğumuz iletişime vermek, ailemize vermek, gittiğimiz iş hayatının içerisinde yöneticimizle kurmuş olduğumuz ilişkiye vermek, müşterilerimize yaptığımız görüşmelerde müşterimizin beklentilerine dikkatimizi yoğunlaştırmak, hayatı güzel yaşamaya odaklanmak. Bugün birçok profesyonel, iş hayatının içerisinde yaşayan pek çok kişi maalesef bu derinliği kaybetmiş durumda. Sığ sularda yaşıyoruz. Gönderdiğimiz e-postalar, mesajlaşmalarımız, yaptığımız toplantılar, birbirimizle kurmuş olduğumuz iletişimler, aldığımız cevaplar, sorduğumuz sorular, sürekli meşgulüz. Ve bunların birçoğundan keyif almıyoruz. Sadece yapmak zorunda olduğumuz için yapıyoruz. Ama derin düşünceye inmiyoruz. Oysa büyük kararlar, İnsanın inovatif tarafı, yeni şeyleri düşünüyor.

düşünmesi, var olan problemleri çözme çabası, stratejik içgörüler gürültüde değil, sessizlikte oluşur. Kalabalıkta, sürekli meşguliyetin içerisinde değil, odaklanmakla gerçekleşebilir. Robin Sharma diye biri var, bilirsiniz. Pek çok kitabı var, bu Ferrari'sini satan bilge falan diye bir sürü böyle kitaplar yazmış. Çok önemli bir yazar. Robin Sharma diyor ki bu konuda, dikkatini koruyamayan var olan enerjisini de nasıl kullanacağını bilemez. Gerçekten öyle. Çok güçlü motoru olan bir araç düşünün. Bu aracı verimli ve faydalı olmasını sağlayan şey iyi bir direksiyon sistemidir. İyi bir lastik sistemidir. İyi bir teknolojik mekanizmadır. İşte bu insandaki dikkattir. Sizin enerjinizin mükemmel olması, motivasyonunuzun yüksek olması, istekliliğinizin mükemmel olması yeterli olmaz. Eğer dikkatinizi koruyamıyorsanız enerjinizin bir anlamı yoktur. Hani bir reklam vardı, hatırlarsınız. Kontrolsüz güç, güç değildir diye. Gerçekten öyle. Dikkatini koruyamayan kişinin enerjisi de maalesef faydalı bir şekilde, verimli bir şekilde bir kanala doğru yönlenemiyor. Dikkat yalnızca zihinsel bir kaynak değil. Aslında insanın yaşam enerjisi. Neye dikkat verdiğiniz aslında, neye hayat verdiğiniz, hangi anlam içinde yaşadığınızla ilgili. Dikkatin bu kadar dağılmasında, üretimin ve verimliliğin azalmasında sadece iş dünyasında karşılaşmıyoruz. Bu sadece bir performans problemi değil. Aslında bir ilişki sorunu da. Çünkü dikkat sevginin de dili. Birini gerçekten dinlemek dikkat ister. Bir çocuğa bakarken telefona kaymak, bir dostu yarım dinlemek, toplantıda bedenen olup zihnen olmamak, bunlar dağılmış dikkatin ilişkilerdeki yansımaları. Ve günlük hayatın içerisinde, özellikle aile hayatının içerisinde kurmuş olduğunuz iletişimlerin kalitesini düşüren, güveni sarsan, karşılıklı değer algısını ve değersizliği maalesef ortaya çıkaran, değer algısını yok eden şey, işte bu dikkat dilinin, dikkat eksikliğinin kullanılıyor olması. Peki ne yapacağız? Burada mesele irade savaşı değil, tasarım meselesi. İlişkiyi yeniden tasarlamakla ilgili bir şeyler yapmak gerekiyor. Dikkat bütçelemesi diyebiliriz. Gerçekten dikkati para gibi düşünün. Harcadığınız her yere bakmanız gerekiyor. Normalde biz bir finansal bir bütçelemeden bahsediyor olsak girdiye çıktıya bakarız, öyle değil mi? Paramızı biz daha çok nereye harcıyoruz? O zaman dikkati de bir bütçeleme mantığında düşünecek olursak, dikkati para gibi düşünecek olursak, dikkatinizi en çok nelere harcadığınıza bakmanız gerekir. Sabah mesela en kaliteli zihinsel saat. Neye dikkatinizi veriyorsunuz bu saatlerde? Sabah uyandığınızda en verimli saatinize, özellikle biraz erken kalkıyorsanız böyle gün doğmadan, dikkatinizi neye veriyorsunuz? Sosyal medyaya mı? Başkalarının acil sandığı işlere mi? Yoksa gerçekten önemli olan bir şeye mi? Mesela bir sportif aktivite, güzel bir kitaptan bir bölüm ya da gerçekten maneviyatınıza yönelerek doğaya bakarak tefekkür ediyor ya da dua ediyor musunuz? Bu çok stratejik bir karar. Çünkü dikkatinizi neye harcadığınız hayatınızın kalitesini ortaya koyar. Birincisi, ben burada önemli bazı ipuçları vermeye çalışayım. Almış olduğunuz bilgileri biraz daha sadeleştirebilirsiniz. Her şeyi, her bilgiyi almak zorunda değilsiniz. Her bilgiye maruz kalmak zorunda değilsiniz. Haber bültenlerinde yayınlanan bütün haberleri duymak zorunda değilsiniz. Siz bir gazeteci değilsiniz. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Az ama nitelikli bilgiye ihtiyacınız var. Zihinsel beslenmede de kalite önemli. Biz vücudumuzu beslerken içindekilere bakıyoruz, ürünlerin, yediğimiz şeylerin kalitesine bakıyoruz. Zeytinyağını Türkiye'nin bir ucundan getirtiyoruz, balını bir ucundan getirtiyoruz. Fiziksel olarak kendimize bakıyoruz, sağlığımıza dikkat ediyoruz. Peki zihinsel sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz? Zihinsel beslenmemizdeki o kalite önemsiz mi? İkincisi, odak blokları kurmak.

lazım. Yani bildirimlerin kapalı olduğu telefon kullanımlarından bahsediyorum. Bildirimlerin kapalı olduğu, telefonun uzakta olduğu, tek iş üzerinde 60 dakika, 90 dakika odaklanabildiğimiz bir durumdan bahsediyorum. Hayal gibi geliyor değil mi? Bakın bu bir hayal değil, bu bir lüks değil. Bu aslında bilişsel anlamda kendimizi bir detoksa soktuğumuz, bilişsel anlamda hijyenik bir alana koyduğumuz önemli bir karar. Bildirimlerin açık olması gerekmiyor. Özellikle şu anda lütfen bu programı dinlerken hemen telefonunuzdaki sosyal medyaların bildirimlerini kapatın. Her Instagram, her LinkedIn, her X, Twitter bildirimini almak zorunda değilsiniz. Bir şey kaçırmıyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Dünya bir yere gitmiyor. Siz geride kalmayacaksınız. Telefonun her zaman yanınızda olması gerekmiyor. Onu zaman zaman bazı işlerde kendinizden uzak tutmayı eğer becerebilirseniz gerçekten bilişsel anlamda inanılmaz sağlıklı, kaliteli bir anı yaşamış olursunuz. Üçüncüsü toplantı diyeti. Her toplantı gerçekten gerekli mi? Bu kadar çok toplantı yapan şirketlerin, bu kadar çok toplantıya katılan profesyonellerin olağanüstü başarılara imza atması gerekiyor bence. 8 kişinin, 10 kişinin, 15 kişinin bir arada olduğu verimsiz 1-2 saatlik toplantılar aslında bize toplamda katılan kişi sayısı kadar saat dikkat kaybı demek. Kaç kişi katıldı? 8 kişi. O zaman 8 saat dikkat kaybı demek. O insanların hepsi o bir saat içerisinde, o toplantının içerisinde maalesef dikkatlerini tamamen kaybediyorlar. Dördüncüsü, uyumsuz iletişim kültürü. Her şeye anında cevap vermek zorunda değiliz. Her WhatsApp mesajına aynı anda cevap vermek zorunda değiliz. Bu kadar çok fazla anında cevap vermek, bir çağrı merkezi çalışanı mıyız? Sürekli bize gelen bütün mesajlara aynı anda dönmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Peki bizim günlük hayatın içerisinde yapmak zorunda olduğumuz kendi sorumluluklarımız nereye gidecek? Onları nasıl gerçekleştireceğiz? Bir kitabı doyasıya şöyle yarım saat, bir saat nasıl okuyacağız? Bir doğaya çıkıp yarım saat, 45 dakika yürüyüşümüzü nasıl yapacağız? Eşimizle, çocuklarımızla, sevdiğimiz insanlarla bir arada bir saat birbirimizin gözünün içine bakarak nasıl sohbet edeceğiz? Her şeye anında cevap vermek, bütün uyaranlara açık olmak bütün dikkatimizi dağıtıyor. Ve bazen hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Sadece düşünmek. Her şeyi bir kenara bırakmak. Çünkü zihin de sindirim ister. Öyle değil mi? Sürekli yediğinizi düşünün. Hiç sindirim sisteminizi çalıştırmadan sürekli yiyorsunuz. Bunu ne zaman sindireceksiniz? Elbette günlük hayatın içerisinde aldığımız haberler, okuduğumuz kitaplar, öğrendiğimiz bilgiler, edindiğimiz deneyimler, yaşadığımız duygular, bunları sindirmemiz gerekiyor. O yüzden zaman zaman durup düşünmek, tefekkür etmek, yaşadıklarımızı anlamaya çalışmak, öğrendiklerimizi yapmaya çalışmak, bildiklerimizi çevremizdeki insanlarla paylaşmaya çalışmak gerekiyor. Zihinde sindirim ister. Sürekli bilgi almak bilgelik üretmez. Sindirmek bilgelik üretir. Sürekli bir şeyler okumak, sürekli etrafımızdaki uyaranlara açık olup yeni şeyler öğrenmeye çalışmak bizi bilge yapmaz. Edindiklerimizi bir tecrübeye, bir deneyime, bir uygulamaya dönüştürdüğümüzde, öğrendiklerimizi çevremizdeki insanlara rol model olarak paylaştığımızda, yani onları kendi içimizde sindirdiğimizde bilgelik üretilir. Açıkçası ben inanıyorum ki gelecekte rekabet avantajı yalnızca bilgi olmayacak. O eskidendi. Bilenler gerçekten öndeydiler.

0: Bence gelecekte rekabet avantajı bir başkasından üstün olmanızı sağlayan şey şu olacak. Gerçekten bir şeye ne kadar odaklanabiliyorsunuz. Çünkü bilgi herkeste olacak. Ama derin dikkat, odaklanma ve konsantrasyon herkeste olmayacak. Şu anda da çevrenize baktığınızda bunu göreceksiniz. Tek bir şeyde uzmanlaşmaya çalışmak. Evet, pek çok şeye ilgi duymak belki. Bunu önemsiyoruz. Fakat tek bir şeye odaklanmak, tek bir şeyde uzmanlaşmaya çalışmak, bu herkeste olmayacak. Ve belki yeni çağın en kritik liderlik becerisi şu olacak. Buradan yöneticilere sesleneyim. Dikkatini yönetebilmek, konsantrasyonunu yönetebilmek. Çünkü dikkatinizi yönetemiyorsanız hayatınızı başkaları yönetiyor olabilir. Dikkatinizi tek bir şeye veremiyorsanız bir başka şey dikkatinizi çekiyor olabilir. Bugün bu programda aslında kendinize şu soruyu sormanızı çok isterim. Ben bilgiyi mi kullanıyorum yoksa bilgi mi beni yönetiyor? Eskiden biz bilgiyi edinir ve onu kullanırdık. Şu anda bilgiyi edinmek dediğimiz şey acaba bizi kontrol ediyor mu? Ben dikkatimi mi yönetiyorum yoksa başka şeyler benim dikkatimi mi dağıtıyor? Bugün kendinize bu iki önemli soruyu sormanızı çok isterim. Belki bu sorular bile yeni bir başlangıç oluşturabilir bizde. Dikkatimizi, konsantrasyonumuzu daha fazla odakladığımız ve hayatımızı niçin yaşadığımızı yeniden düşündüğümüz, yaptığımız, söylediğimiz, edindiğimiz ve başkalarına rol model olduğumuz şu kısacık ömrümüzde hem iş hayatımızda hem de özel hayatımızda dikkatimizi tek bir şeye vererek, o anda sadece ona odaklanarak ve çevremizdeki tüm uyaranları durdurarak daha verimli, daha kaliteli, daha fazla etrafa bir iz bıraktığımız, bu hayatın içerisinde iz bıraktığımız, anlamlı işler ürettiğimiz bir hayatı yaşıyor olacağız. Evet efendim, kariyer atlasında bugünlük bu kadar. Haftaya başka bir rotada buluşmak dileğiyle. TRT Radyo 1'de önümüzdeki pazartesi günü 16.30'da kariyer atlasında tekrar görüşmek üzere. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Dikkatiniz sizinle olsun. Hoşçakalın.
1: Kariyer Atlası.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bir soru, bir cevap. Cilt lekesi nedir, nasıl oluşur, tedavisi mümkün mü? Medikal estetik hekimi Osman Baş cevaplıyor.
4: Cilt lekesi aslında cildimizin yüzeysel deri ile derin deri arasındaki, alt deri arasındaki tabakada cildimizin homojen, doğal, genetik olan rengini veren melanosit dediğimiz hücreler yer alır. Bu hücreler normal faaliyetlerini sürdürdüklerinde bizim derimizin normal rengi oluşur. Güneşlendiğimizde yaz aylarında derimizin koyulaşmasıyla homojen bir koyulaşmayı sağlayan bir hücrelerdir. Ama bazı patolojik durumlarda bu hücreler fokal olarak, odaksal olarak aşırı

0: çalışmaya başlar. Bunun nedeni aslında çok çeşitlidir. Bilinmeyen nedenleri de çoktur. Genetik, gebelik, hormonal gibi sebepler özellikle ön plan düşünülebilir. İlaçlar da buna sebep olabiliyor. Mesela çok yaygın bilinen gebelik lekesi, melazma, kloazma dediğimiz tablo bu tabloyu en iyi örneklerinden biridir. Tedavisi aslında oldukça zordur. Ben kendi hastalarımda böyle bir problemle karşılaştığımızda ki çok sık karşılaşıyoruz, bunun kronik bir hastalık olduğunu anlatıyorum öncelikle. Önce hastalığı bilmeleri gerekiyor. Yani bu bir kronik bir problem, tıpkı tansiyon gibi, şeker hastalığı gibi bir problem, yaşam boyu sürdürülmesi gereken, yaşam boyu titizlik göstermesi gereken bir tedavi programına girmeleri gerektiğini anlatıyorum. Eğer bu şekilde bir tedavi planlandıysa, hastanın lekelerini tamamen yok edemesek de daha kontrollü, daha silik ve daha lekesiz bir yaşam sürmesini sağlayabiliyoruz. Bu amaçla mezoterapiler, lazer tedavileri, enzimatik peynikler gibi pek çok tedavi yöntemlerini kombine kullanmayı yayılıyoruz.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Radyo 1.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. 17 milyon öğrenci için tatil bitti, okullarda ilk ders zili çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde yakalanan başarıyı karalamaya çalışanlar olduğunu söyledi. PISA sonuçlarını hatırlattı, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor, PISA sonuçları da bunu teyit ediyor dedi. Gençlere seslenen Erdoğan, onların moralinizi bozmasına izin vermeyin. Cumhurbaşkanı olarak sizinle iftar ediyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Türkiye'nin 2025 PISA'da puanlarını en fazla yükselten ülke olduğunu söyledi. Ulaştığımız bu zirve bir milletin çeyrek asırlık emeğiyle taçlanan bir zaferdir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, insan odaklı bir kalkınma anlayışına sahip olduklarını vurguladı. Son 24 yılda eğitime öncelik vererek pek çok adım attıklarının altını çizdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuşan Cevdet Yılmaz, akademik insan kaynağımızı ve araştırma imkanlarımızı güçlendirdik dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye yüzyılı hedeflerine giden yolu inşa etmeyi sürdürdüklerini söyledi. Bakan Göktaş, Türkiye yüzyılı buluşmaları kapsamında Kastamonu'da konuştu, vatandaşın derdini dert edinen bir yaklaşımla çalışıyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kredi ve finansman destekleriyle esnafın yanında olduklarını söyledi. Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası programında konuşan Bakan Bolat, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarıyla rol model haline geldi, dedi. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri adliyede ifade veriyor. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darbedilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam ediyor.

0: edilecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Hürmüz Boğazı'nda bir yanda diplomasi çabaları, diğer yanda gerilim var. İran, Boğaz üzerinde bir Amerikan drone'unu düşürdüğünü açıkladı. Washington'da nükleer baskıyı sürdürüyor. İranlı yetkili ABD'nin talebi üzerine Birleşmiş Milletler'in nükleer toplantısının düzenleneceği Avusturya'ya alınmadı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA isimli yapım Venedik Film Festivali'nde büyük ses getirdi. 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan NASA'ya jüri özel ödülü verildi. Ödül töreninde konuşan belgeselin yönetmeni Gazze'deki soykırımın sistematik olarak işlendiğini vurguladı. Belgesel katil Netanyahu'nun kabinesini rahatsız etti. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapanacak. Metro Holding Kayseri Spor'la İstanbul Spor kozlarını paylaşacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıkıyor. İsviçre'yi mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini alan Ay Yıldızlılar, D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları yapılacak olup Kozyatağı Ümraniye kısmında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacak, çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutulacak. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışması nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak trafik akışı Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun ilk 18 kilometresi boyunca yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara, Empara, bankanın güzeli.
9: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
10: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
9: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
10: Değil midir?
9: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
10: Girdim.
9: Bak bakalım ne diyor.
10: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
9: O zaman durma, hızını yükselt.
10: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
11: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
12: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara

0: katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Reklamlar.
6: Biraz hareket.
7: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, hepinize sağlıklı, mutlu ve enerjik bir gün diliyoruz. Amacımız belli: sağlıklı yaşamak, daha aktif olmak, bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak. Günümüzde dünya genelinde 3 yetişkinden biri yeterince hareket etmiyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre fiziksel hareketsizlik dünyada ölüme yol açan 4. risk faktörü. Peki ne yapabiliriz? Cevap basit: biraz hareket. Bugün ağaç yaş geneğidir diyeceğiz ve okul öncesi dönemde fiziksel aktivite ile egzersizin önemini ve nasıl planlanabilirsiniz bileceğini konuşacağız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Yeşim Bulca. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim.
7: Biz çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi çocuklar, özellikle okullarında yeni açıldığı şu günlerde hep konumuz çocuklar zaten. Okul öncesi çocuklarda da hareket eğitimi çok önemli galiba, değil mi? Son zamanlarda mı fark edildi bu, yoksa çok öteden beri dünyaca bilinen çok önemli bir bilim alanı haline de geldi mi?
8: Şimdi şöyle söyleyeyim, okul öncesi hareket eğitimi aslında son 20 yıldır daha da popüler hale geldi. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün vermiş olduğu veriler bize artık insanların daha obez bir yaşam tarzı sürdüğünü gösteriyor. Hmm. Dolayısıyla aslında bu önlenebilir bir durum. Çünkü bulaşıcı olmayan hastalıklar diyoruz biz, tansiyon, diyabet gibi birçok bulaşıcı olmayan hastalıkları dikkate aldığınızda bunların aslında kesin çözümü hareket. Hmm. Dolayısıyla ilaca bağlı kalmadan hareketle siz aslında kendi sağlığınızı yönetebilirsiniz.
7: Tabii.
8: Bunun da sebebi hareketsiz bir yaşantı. Çünkü günümüz koşullarında artık teknolojinin gelişmesi, ulaşım araçlarının kolay olabilmesi gibi çok aslında faktör bizi daha kolay bir yaşama doğru itiyor. Hareketten biraz daha uzaklaştırıyor. O yüzden de okul öncesi eğitimde başlayan bu hareket eğitimi aslında çocukların ileriki yaşlarda bu tarz problemlerle karşılaşmanı en azı indirebilecek bir faktör.
7: Tabii.
8: O yüzden de hareket etmek bu anlamda önemli.
7: Tabii modern şehirler de hareketi çocukların engellemeye başladı. Çünkü biz örneğin hepimiz konuşuyoruz zaman zaman, çocukluklarımızın hep sokakta oyunlarla geçtiğini söylüyoruz ama bugün gerek güvenlik gerekçesiyle gerek şehirlerin altyapısının buna uygun olmaması dolayısıyla çocuklar sokaklara çıkamıyorlar. Ancak site bahçelerinde filan herhalde.
8: Evet, çocuklar evin dışarısında, çocuk parklarında veya okulun onlara sağladığı koşullardaki açık alanlar, etkinlik alanlarında hareket edebiliyorlar. Bu da aslında onlar hareketsizliğe eğilimin gösteren bir başka faktör.
7: Evet. Şimdi Sayın Bulca, söz konusu fiziksel aktivite, egzersiz ve spor, aradaki bu farklılıkları da dikkate alarak özellikle çocukların bu yaştaki hareket eğitiminde hangisinin daha önemli ve ön planda olması gerekiyor?
8: Şimdi isterseniz önce bu fiziksel aktivite, egzersiz ve sporun bir tanımlarına bakalım. Genelde bu üç tanım birbirine çok karışıyor. Aslında fiziksel aktivite dediğimiz şey iskelet kasları aracılığıyla üretilen ve enerji tüketimiyle sonuçlanan her türlü bedensel faaliyet. Örneğin oturmak, yürümek, ev işleri yapmak, merdiven çıkmak, gün içerisinde yaptığınız tüm hareketleri biz fiziksel aktivite diyoruz. Egzersiz ise fiziksel aktivitenin bir alt kümesi olup daha planlı ve yapılandırılmış hareketlerdir.
7: Evet.
8: Nedir bu? İşte günde 60 dakika yürümek ya da belli bir şiddette, belli bir sıklıkla koşmak. Bu ise egzersiz olarak tanımlıyoruz. Sporda ise biraz daha farklı bir kavram. Çünkü orada egzersizin de ötesinde, yani planlı ve yapılandırılmış olan hareketlerin de ötesinde, bu sefer kurallar var ve rekabet var ve yarışmak var. Dolayısıyla biz bu üçünü ayırdığımız an itibariyle biz çocuklara öncelikle fiziksel aktivite kavramını öğretmeye çalışıyoruz. Gün içerisinde bir çocuk 60 dakikayı geçtiği an itibariyle aktif olmak zorunda. Genelde masa başına geçen bir süre vardır. Biz çocuklarda bunu 59 dakika olarak, maksimum olarak sınırlandırabiliyoruz. 59 dakikadan fazla bir çocuk bir masa başına oturuyorsa, bu ciddi bir sağlık problemini getirecek demektir.
7: Aslında zaten derslerin süresinin 45'er dakika olmasının altında da bu var herhalde.
8: Muhakkak var, çünkü çocuk hareket etme üzerine daha genç bir süreç yaşıyor.
7: Enerjileri çok yüksek.
8: Enerjileri çok yüksek. Dolayısıyla çocuk hareket etme üzerine planlanmış bir varlık diyebiliriz. O yüzden de çocukların planlanmış, yapılandırılmış oyunlarla, hareket eğitimi kavramlarıyla karşılaşmasını sağlayacak ortamlar yaratmamız gerekiyor. O yüzden de derslerde de 40 dakikalık derslerimiz var, ama bu dersler arasında da bazı hareketleri devreye koyduğumuz an itibariyle çocuğun dikkatini toplaması, kendisini daha doğru ifade edebilmesi, enerjisini daha olumlu bir yere doğru aktarması anlamında oldukça önemli.
7: Tabii.
8: O yüzden de egzersiz süreleri de bu anlamda önemli. Fakat tabii 3-6 yaştan bahsediyoruz. 36 ay ile 66 ay arasındaki çocuklardan dikkate aldığımızda, bu döneme ait olan çocuklar daha çok oyun üzerinden, çocuk parklarında yarı yapılandırılmış planlı aktivitelerle hareket ettiği an itibariyle hareket etme alışkanlığına kavuşuyor. Dolayısıyla da çocuk okulda akranlarıyla beraber hareket etme alışkanlığı oyunlar üzerinden edindiği an itibariyle yaşamının ilerleyen safhalarında da hareket etme eğilimini artırıyor.
7: O bir alışkanlığa dönüşüyor.
8: Kesinlikle
7: herhalde.
8: Çünkü serbest zamanlarında çocuk hareket etme üzerine neler yapabileceğine ilişkin o bilgiyi, kavramı ve beceriyi aldığı için ergenlik döneminde de, yetişkinlik döneminde de o serbest zamanda kalan süre içerisinde aktivite yapıyor. Ve daha sonra bilinçli dediğimiz egzersizlere, belki bir spor branşla tanışarak bir spor becerisini kazanmaya çalışıyor.
7: Genellikle ailede ebeveynler çok da hareket etmeye yatkın değillerse, herhalde bu çocukları da etkiliyor değil mi?
8: Kesinlikle etkiliyor. Şimdi 36 ay itibariyle biz çocuklara hareket eğitiminden bahsediyoruz, ama 36 aya kadar gelen süreç içerisinde çocuk ailesiyle beraber. Çocuk doğduğu ailede anne babasının hareketlerini gözlemliyor. Onlar rol model alıyor. Eğer çocuğun doğduğu evde anne baba hareketli değilse, hareket etmek, egzersiz yapmak, fiziksel aktiviteyle olan hayat bağını kuran bir ortam yaratmıyorsa, çocuk bunu öğrenmiyor, algılamıyor, farkında olmuyor. Dolayısıyla burada anne babalara çok büyük bir rol düşüyor. Eğer bir anne baba olarak sporu hayatınızı içerisine tutuyorsanız, aktivite ve egzersizleri yapıyorsanız, çocuk da sizi rol model alacaktır. Aksi takdirde çocuğun hareket etmesini engelleyen ebeveyn davranış prototipi daha sonra çocuğun okula gittiği zaman da hareket etme eğilimine de ket vuruyor. O yüzden de çocuk okula gittiği zaman tabii ki düşmesi ya da yaralanması ilgili önlemlere dikkat etmek gerekiyor. Güvenli bir spor ortamı, güvenli bir hareket ortamı yaratmamız çok önemli. Ama çocuğun hareket etmesi konusunda çeterlersin, hasta olursun, düşersin, yaralanırsın gibi bazı uyarılar çocuğu hareket etmekten uzaklaştırıyor. O yüzden de hareket etmeyen, hareket ederken kendisine güveni olmayan bireyler olarak yetişmeye başlıyorlar.
7: Aslında çocuğumuzu düşünüyoruz derken, aman çocuğum koşma düşersin, aman çocuğum çok hareket etme terlersin, bak sonra hasta olursun. Bunların hepsi ne kadar etkili oluyor çocukların üzerinde demek ki. Bunu hiç düşünmeden neler söylüyoruz çocuklarımıza.
8: Aslında evet, koş ama dikkatli koş. Koşarken önüne bak. Terlediğin zaman biraz dinlen ve terinin soğumasını bekle. Soğuduktan sonra hareketlere başla gibi. Aslında daha uyarıcı önlemlere ilişkin yönergeler kullanmak çok daha sağlıklı oluyor çocuğa.
7: Dili iyi kullanmak evet, gerekiyor. Şimdi tabii mesela bu sözünü ettiğimiz fiziksel hareketlerde dikkat, problem çözme, odaklanma becerileri o okul öncesi çağda gelişmeye başlıyor herhalde değil mi?
8: Tabii ki başlıyor. Çünkü oyun üzerinden siz hareket ettiriyorsunuz. Örneğin işte bir kovalamaca oyunu, ebelemece oyunu diyelim. Çok basittir. Ya da bir mendil kapmaca oyunu. O süreç içerisinde karar verme becerisi. Herhangi bir riskle karşılaştığı zaman riski alıp almama kararı, özgüvenle oyunun kuralını anlayarak oyuna dahil olabilme becerisi. Aslında baktığın zaman işbirliği içerisinde arkadaşları hareket edebilme becerisi. Aslında biz burada hareketi bir araçsallaştırarak bireyin gelişimine bir katkı getiriyoruz.
7: Tabii. Yani kaybetmeyi öğrenme, grup içinde uyumlu bir biçimde hareket etmeyi öğrenme, sıra beklemeyi öğrenme, yönergelere uyumayı öğrenme. Bunların tümü bu oyunlarda gizli herhalde.
8: Kesinlikle, çünkü akranlarla beraber sosyal bir ortamda nasıl davranması gerektiğine ilişkin

0: deneyimler kazanıyor. Hata yapacak, doğru davranışlar da gösterecek ve aradaki farkı kendisi anlayacak ve buna göre kişiliğini, kimliğini oluşturmaya da başlayacak. Her zaman kazanamayabiliriz, her zaman kaybetmeyebiliriz. Kaybettiğimizde ya da kazandığımızda nasıl sevmemiz gerektiğini, rakibimize nasıl centilmence davranmamız gerektiğini, onunla birlikte bir işbirliği yaptığımızda sonuca nasıl gidebileceğimizi de aslında oyunlar üzerinden çocuk anlayıp kavramaya çalışıyor.
1: Evet, bu neredeyse herhalde hoşgörüye kadar uzanan bir süreci tetikleyecek. Şimdi bir takım lokomotif beceriler, örneğin koşma, zıplama, atlama, tırmanma, bunların tümü çocukluk çağında, hatta okul öncesi dönemde, belki çok daha o 36 aydan önce bile kendini gösteren bir takım hareketler sanıyorum. Burada ebeveynlere çok rol düşüyor anladığım kadarıyla.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Çocuk doğduğu an itibariyle öncelikle dengeleme hareketleriyle karşılaşıyor. Nedir bunlar? Çocuk sırt üstü yatıyor, yüz üstü yatıyor, kollarından ve ellerinden destek alarak gövdesini yukarıya doğru kaldırıyor. Herhangi bir nesneye uzanıyor veya çekiyor. Bunların hepsi aslında dengeleme hareketleri. Ve bu hareketler üzerine de ağırlık merkezini kavrama. Çünkü bir yer çekimi var. Dünyada yer çekimi kuvveti kavramını çocuk bu hareketlerle anlamaya başlıyor. Vücut ağırlığını bir yerden bir yere aktarmak aslında kolay bir beceri değil çocuk için. O yüzden de emekleme ve yürüme safhası var. Ve bu da 9 ile 14 ay arasında gerçekleşiyor. Dolayısıyla çocuk bu hareketlerle aslında görerek gerçekleştiriyor. Bu da, ben şöyle bir metaforla da size bilgi verebilirim. Örneğin biz okula gittiğimiz zaman okulda matematiği bize öğretmenimiz öğretiyor. Semboller, çarpı, artı, bölme işlemlerini sembollerle öğretmen bize, konu uzmanı tarafından bize veriliyor. Ama çocuk doğduğu an itibariyle hareket konusunda bir profesyonel yok karşısında.
1: Anne baba var.
0: Gözlem var. Gözlem sonucunda yaptığı hareketlerin doğruluğunu ya da yanlışlığını kendi içerisinde fark etmesi var. O yüzden de aslında çocuk okula başladığında hareket eğitiminin bir kısmını ailesine ve çevresinde öğrenmiş olarak geliyor. Ve şimdi öğrenilmiş bir beceriyi değiştirmek çok zordur. O yüzden de 36 ayla 66 ay arasındaki okul öncesi öğretmenlerin burada çocuklara doğru kavramları vermesi oldukça önemli. Aileyle işbirliğine giden okul öncesi öğretmenler, çocuklar bu kavramları öğrendiğinde ilkokul itibariyle bu kavramları öğrenmiş olarak hareket etme becerilerini artırmış olacaklar. Bu da onların sağlıklarını pozitif yönde etkileyecek.
1: Ne kadar önemli bir püf noktası bu söylediğiniz. İleride şimdi bu erken çocukluk dönemindeki hareket eksikliği ya da yanlış hareketlerle bir öğrenilmiş hal durumu, ileride bir takım sağlık sorunlarıyla da karşılaşmalarına sebep oluyor, değil mi? Az önce söylediğiniz obeziteye bağlı bir takım problemler örneğin.
0: Günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi hareketsizliğe bağlı olarak bulaşıcı olmayan hastalıklara sahip olmamız. İşte tansiyondu, diyabet hastalığıydı, kronik böbrek rahatsızlıkları gibi gibi birçok rahatsızlıklar var. Dolayısıyla bu rahatsızlıkların önleyici tek faktörlerinden bir tanesi, çok fazla ekonomik problemlerle karşılaşmadan ve ilaç almadan yapacağınız tek şey hareket etmek. Ve bunu her yerde yapabilirsiniz. Yani evinizde de yapabilirsiniz, evinizin bahçesinde yapabilirsiniz, yolda yürüyebilirsiniz. Çok basit bir şey. Fakat bu hareket etmekten kaçındıkça, vücut hareket etmeyince ve daha fazla besin tüketince, tüketilmiş besinin de harcanmaması sonucunda bir kilo artışı söz konusu oluyor. Kilo artışına getirmiş olduğu bazı problemler, sağlık problemleriyle karşılaşıyoruz. O yüzden de biz küçük yaş itibariyle hareket alışkanlığının bu anlamda önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz. İleride sağlıklı bir birey olmak, hem bilişsel, işlevsel becerilerin artması, hem sosyalleşme, hem kendine güven, duygusal, sosyal, fiziksel, bilişsel özelliklerin gelişmesi anlamında oldukça önemli. Bunu da küçük yaş itibariyle çocukları çocuk parklarına götürerek, işte ranlarıyla oynayacak ortamlar yaratarak ancak sağlayabiliriz. Aksi takdirde hareket etmekten uzak bir birey, ileriki yaşlarda bir problemle, bir sağlık problemine karşılaştığında hareket etme becerisine çok yabancı ve uzak kalıyor. Korkuyor ve çekiniyor, endişeleniyor. O yüzden küçük yaşta bu hareket alışkanlığını kazanmak oldukça önemli.
1: Evet. Şimdi tabii hareket çocuklar için önemli dedik. O aktif hayatla tanıştırmak, ergenliğe göre belki daha önce 36 aydan itibaren daha kolay, vücut esnekliğini çok daha yatkın bir fiziksel bedenleri var. Erken yaşta başlanan alışkanlıkların kalıcı olduğuna dair atasözlerimiz var. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde aktif hayatla erkenden tanıştırmak gerekiyor. Ama açık alanda mı, kapalı alanda mı?
0: Şimdi önerimiz 12 ay açık alan. Çünkü yaşadığımız dünyadaki iklimi ve hava koşullarını küçük yaş itibariyle öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü hava koşullarına göre giyinmek, hava koşullarına göre kendinizi daha güvenli bir yerden bir yere ulaştırmanız gerekiyor. Biz açıkçası yani her gün mümkünse buna yetişkinlerle dahil olmak üzere bir saat de olsa bir dışarıya çıkın. Bir gökyüzüne bakın ve bir derin nefes alarak bir sürü hareket edin. Küçük yaş grubu içinde açık alanları özellikle öneriyoruz. Çünkü güneşten aldığı D vitamini, açık alandaki oksijen miktarı ve hava sirkülasyonu olduğu yerde o aktif, fresh dediğimiz taze havayla buluşması anlamında çok önemli. O yüzden de biz açık alanda yaz, kış, ilkbahar, sonbahar fark etmeksizin her mevsiminde güzelliğini yaşayarak hareket etmelerini öneriyoruz. Tabii ki fırtınalı, karlı havalarda daha kısıtlı sürede çıkabilirler. Yani bir 10 dakika bile olsa çok değerli bu. Çünkü bizler bu dünyada yaşıyoruz ve dünyayı önce tanımamız gerekiyor. Hangi atmosferde, hangi koşullarda yaşıyoruz ve ben bedenimi bu koşullarda nasıl hareket ettirerek sağlıklı ve hayatta kalabilirim. İşte o yüzden açık alanları bu anlamda çok önemsiyorum.
1: Evet, açık alan daha çok tercih edilmesi gereken bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Ama şimdi burada mesela okul öncesi eğitimde hem milli eğitimin hem milli eğitime bağlı çalışan öğretmenlerin hem de özel ana okullarının öğretmenlerinin bilinçli olması gereken ya da bilmesi gereken bazı önemli noktalar olsa gerek. Sizin onlara önerileriniz neler?
0: Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim. Okul öncesi öğretmenleri çoğu zaten hem lisans eğitimlerinde hem de çalıştıkları alan zaman süreçleri içerisinde almış oldukları hizmetçi eğitimlerle çocukların hareket eğitimine ilişkin bilgiye sahipler. Önemli olan onları bu ortamda çocukları buluşturmak. Dolayısıyla aslında çocukların açık alanlarda zaman geçirebilmeleri, sosyalleşmeleri ve o masa başındaki aktivitelerden biraz uzaklaştırarak daha harekete özgü öğrenme ortamlarını yaratmaları oldukça önemli. O yüzden de biz özellikle akranlarla beraber birlikte oyun oynama, bu çeşitli oyunlar olabilir. Yani sürekli hareket halinde olan oyunlar değil, denge oyunları da olabilir. Küçük nesne kontrolü dediğimiz atma, fırlatma, herhangi bir hedefe doğru bir top atma gibi küçük becerileri de içeren aktiviteler de olabilir. Eğer çocuk sabah 9'a gelip saat 4'e kadar okul öncesi eğitimde kalıyorsa bu çocuğun gün içerisinde ortalama 2 saat aktif olması bekleniyor. Tabii ki bu 2 saat ardışık olarak değil. 15 dakika hareket edip dinlenmeli olarak şeklinde. Dolayısıyla öğretmenlerimiz bu konuda aslında eğitimleri var. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı bu konuda hareket eğitimine oldukça özen göstermiş ve kazanımları hazırlamış durumda. Sadece bunlar uygulamak kalıyor.
1: Evet. Denge, çabukluk dediniz, yakalama, tutma, bunların tümü aslında fırlatma, sürat, bunlar aynı zamanda hayat olmazsa olmaz mutlaka bünyemizde bulundurmamız gereken özellikleri. Biz yetişkinler olarak bazen buradaki eksikliklerin bayağı ciddi bedelini de ödüyoruz sanıyorum.
0: Evet, omurga sağlığı bunların başına geliyor. Evet. Özellikle boyun ve bel fıtığı rahatsızlığı olan insanlar bunu bileceklerdir. Şu anda oturma egzersizi yapıyoruz aslında, farkında mısınız bilmiyorum ama oturduğumuzda şu anda omurgamız bize bir sinyal veriyor. Dolayısıyla güçlü kasların olması ve bu egzersizlerin sürekli yapılması bizim uzun süre masa başında oturmamızı da sağlayacak. Çünkü sağlıklı omurga ve kaslar sizi bedenen bu sağlığınızı koruyacak parçalar diyebiliriz. Vücudumuzun önemli parçaları.
1: Yetişkinlik için belki bazı şeyleri çok geç gibi algılıyor insanlar ama hiçbir zaman hareket için geç değil.
0: Hayır, değil.
1: Bu sadece erkenden o alışkanlığı kazanmak için önemli.
0: Kesinlikle onu söylüyorum. Çünkü siz eğer küçük yaşta öğrendiğiniz bir beceriyi yaşınız ilerlese de unutmuyorsunuz. Örneğin bisiklete binmek ya da yüzmek gibi. Ya da belirli becerileri öğrendiğinizde küçük yaşta aradan yıllar geçse bile o beceriye döndüğünüzde yapabiliyorsunuz. Bu da kendinizi özgüveninizle beraber hareket yapma isteği, motivasyonunuz artıyor.
1: Evet.
0: O anlamda biz küçük yaş grubu çocukların her türlü beceriyle biraz karşı karşıya kalmalarını, biraz harekete maruz kalmalarını istiyoruz ki ilerleyen yaşlarda yapmak istediğinde ben bunu yapabilir miyim sorusunun cevabını daha rahat bulabilsin diye.
1: Şimdi Sayın Bulca, toplum düzenli olması gereken, toplum düzeninden söz ettiğimiz için bir düzene sahip olması gereken insanlar topluluğu. Ve bu sözünü ettiğiniz okul öncesi eğitimdeki çocukların hareketlerinde daha çok o oyun biçimi hareketlerde kurallara uymak gibi, her oyunun kuralları var çünkü. Kurallara uymayı öğrenmek bile geleceğin toplum düzenini oluşturmada ne kadar değerli olduğunu gösteriyor herhalde.
0: Katılıyorum size, çünkü oyun oynarken bazen bu kuralı çocuklar koyuyorlar.
1: Belirliyorlar.
0: Evet. Şimdi bu

0: Kural koyan çocuk ileri zamanda bu toplumda da belirli ihtiyaçlara yönelik kurallar koyacaklar.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla küçük yaşta oyunlar üzerinden bu deneyimi kazanan birey ileride koymuş olduğu kuralın ne gibi durumlarla karşı karşıya kalacağını da fark etmeye başlayacak. Örneğin işte iki kez yandıysanız oyundan çıkacak mısınız? Ya da bir kez düşene bir kez daha hak verecek miyiz gibi, hani kendi işlerine de aslında o demokratik yapıyı da kurabilecek de bir ortam yaratıyorsunuz oyunlar üzerinden.
1: Ne kadar güzel söylediniz. Çocuk dilinde yanmak var değil mi
0: Evet,
1: oyunda?
0: oyundan yandık.
1: Çok güzel anlattınız. Demek ki bilişsel sistemimizi, sosyal uyum biçimimizi de bu harekete borçluyuz bir anlamda. Oyun deyip geçmemek lazım. Çok çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. Umarız sağlıklı toplumların sağlıklı fiziksel özelliklerle ortaya çıktığını da unutmadan yolumuza devam ederiz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Doçent Doktor Sayın Yeşim Bulca ile bugün de programımızın sonuna geldik. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve aynı zamanda Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı öğretim üyesiydi kendisi. Çok önemli okul öncesi çocuklardı. Hareket eğitimi ile ilgili bilgiler aldık kendisinden. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Semih Ballı ve ben Hafize Okan. Haftaya pazartesi yine biraz hareketli buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.
2: Biraz hareket.
3: Reklamlar.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
10: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
11: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
12: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
15: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
16: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
17: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
18: Mondium'a bak.
19: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklamlar.
5: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Semih Ballı, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Ve her pazartesi olduğu gibi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Neşat Coşkun stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Zafer Bey.
0: Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe stüdyomuzda. Hoş geldiniz Hüseyin.
2: Merhabalar, teşekkürler.
0: Şimdi 2027-29 dönemi kamu yatırım programı genelgesi. Yani OVP'ye bağlı bir şey anladığım kadarıyla ve hala program değil, bu genelgesi yayımlandı ama ne öngörülüyor?
2: Evet, bu aslında programa, yatırım programından bir anlamda hazırlık. Aslında bu oldukça uzun da bir metin. 11 Eylül tarihinde yayınlandı. Eş zamanlı olarak yine 2027-2029 yılı bütçe çağrısı da aynı günkü resmi gazetede yayınladı. Birbirine benzer iki metin. Aslında bunlar her yıl rutin olarak yayınlanıyor ve geçmiş yıllardan olağanüstü farklılıkların bulunmadığı bir metin. Öncelikle bunun altını çizelim ama bu metinler bize ne söylüyor denildiğinde hemen her yatırım programı hazırlığı amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelde de şu ifade yer alır. Zorunlu olmayan hiçbir haller dışında yatırım programına yeni proje alınmayacaktır deniliyor ama işte bunlar her yıl alınıyor, mecburen alınıyor. Örneğin deprem ve depremin ardından özellikle son 3 yıllık zaman diliminde onlar mecburen kamu, onlar için ödenek başka kaynaklardan buraya aktarıldı. Ama onun dışında ki yatırım projelerinde de iz ödenek diye tabir ettiğimiz, hani yatırımı tamamen yürürlükten kaldırmıyorlar, proje stoku da duruyor ama ona o yıl 1.000 lira gibi sembolik bir ödenek ayrılıyor ve o programda kalıyor ama onun dışında daha çok ağırlıklı olarak yine ulaştırma projelerinin ön planda olmasını bekliyoruz. Çünkü bir süre sonra da bu yeni yatırım programı ayrılacak. Bu sefer de kuruluş bazında, bakanlık bazında ve hizmet bazında ayrı ayrı tüm projeleri göreceğiz. Yani Ankara'nın Polatlı ilçesinin herhangi bir köyündeki yapılacak yatırıma da veya devam eden bir yatırıma da biz bu yatırım programının detaylarını da göreceğiz. Oldukça hacimli bir metin olarak göreceğiz.
0: Şimdi hacimli demişken OVP'ye yönelik eleştirilerden biri de o değil miydi? Yani yine kamu yatırımlarıyla büyüme öngören bir program olması eleştirilmedi mi ekonomistler tarafından?
2: Ya kısmen öyle, evet, eleştiri var ama kamu yatırımlarının ben bu
0: dönem... Daha doğrusu kamu harcamalarıydı.
2: Harcamalar diyelim, evet. Çünkü yatırımla harcamalar biraz farklı. Kamu harcamaları dediğiniz zaman içerisinde işte cari giderler de oluyor. İşte
1: transfer de var.
2: Transferler var. Bir sürü kalem var ama kamu doğrudan kendi yatırımını tercih etmiyor ki. Nitekim ona benzer bir ifade burada da var. Burada zaten ekonomi programına da atıfta bulunuluyor. Enflasyonun düşürülmesine yönelik tedbirlerimiz devam edecektir. Mevcut para politikamız devam edecektir. Ama yatırımları da özel sektörle birlikte ve hatta özel sektörün yatırımlarını tamamlayıcı nitelikte kamu yatırım yapacaktır diye bir ifade var. Yani metin kısmında bunlardan bahsedebiliriz. Özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımları desteklenecek diyor bu yatırım programında 11 Eylül 2026'da yayınlanan metinde.
0: Katma değerli.

0: gazete yayınlanan metinde işte yapılacak harcamalar, masraflar, bunların hepsi yatırım türlerine göre ya da harcama türlerine göre sınıflandırılıp bir şablon verin deniliyor. Ödenek ne kadar istiyorsanız o kadar, işte ben bu kadar şu projeler yapacağım, bana bu kadar ödenek lazım diyorsunuz. Ama orada genelde bazı kurumlar çok fazla bütçe istiyorlar. O bütçelerde daha sonra Cumhurbaşkanı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda vesaire düzenlenirken biraz tabii kesintiye uğruyor. Hatta ben şunu hatırlıyorum, geçmiş yıllarda böyle normal verilebilecek 5-6 katı, hatta bakanlıkların bütçesinden bile büyük bütçe isteyen bazı kamu kuruluşları vardı. Bütçe çağrısında da dediğiniz gibi yine aynı orta vadeli programı atıfta bulunularak bir ödenek tavanları belirlenecek. Ama zaten burada da çok olağanüstü bir sürpriz çıkmayacak. Çünkü dediğimiz gibi geçen hafta yayınlanan orta vadeli programda bütçe büyüklükleri 3 aşağı 5 yukarı belli. Hatta belli diyelim. Bunun belki artı eksi biraz oynama olabilir meclise. Çünkü 17 Ekim'e kadar bütçe kanunu sunulacak. O zamana kadar da dediğimiz gibi hani büyüklük belli. Bunun kurumlar arasındaki dağılımını biz bütçe kanunu meclise sevk edildiğinde göreceğiz. İşte burada da yine savunma, sanayi, sağlık ve eğitim alanındaki ve Diyanet'teki bu dört kurumun bütçesinin oldukça diğerlerine oranla daha yüksek olmasını bekliyoruz.
1: Evet. Hocam ikinci başlıkla da birleştirip devam edebiliriz aslında ama hayır. Sizin bu konuda söyleyeceklerinizi dinleyin.
2: Metni okuduğumuz zaman şey diyor, acil olmayan alanlar dışında yatırım yapmamasını söylüyor. Yani dolayısıyla da ekonomik durum şu anda kamunun öyle büyük projelere fon ayıracak bir şeyi yok. Yani büyük hem dezenflasyon politikasının gereği olarak, çünkü harcamaları da kısıyorsunuz, mali politikanın da bir şeyi odur harcamaları kısmak, artı çok acil olmayan alanlar dışında yatırım yapılmaması isteniyor, çok yıllıklı projeler getirilmesin deniyor, işte birden fazla yıla sirayet eden yatırımlar gelmesin diyor. Altyapı, Hüseyin Bey'in dediği gibi özel sektörün destekleyici, tamamlayıcı, ondan yatırımlarının dışsallık sağlayıcı alanlara yatırım yapılmasını bir anlamda söylüyor. Altyapı yatırımlarına önemli şey, ulaştırma vesaire o anlamda oldukça tasarrufu ön plana tutan, artı çok acil ve zorunlu alanlar dışında yatırım yapılmamasını öngören bir şey, program.
1: Evet, şimdi yapılmaması ama şimdi harcamaya da girdiği zaman iş biraz ya değişiyor. Şimdi OVP açıklandıktan sonra herkes aslında işte kamu yatırımları, kamu harcamaları, işte hane halkı harcamaları, beklentiler vesaireden yola çıkarak 2027'nin seçim yılı olduğunu çok söyledi OVP açıklandığından bu yana. Yorumlar hep o yöndeydi. Senin haberinin başlığı da erken seçimin ayak sesleri. Sen de evet, harcama hedeflerinden sadece yola çıkarak.
0: Evet. Çünkü benim için en önemli kriterlerden bir tanesi o. Şimdi orta vadeli programın tablosunu gözümüzün önünde getirdiğimizde 5 sütunlu bir tablo. 2025 yılındaki gerçekleşmiş olan veriler var. 2026 yılında gerçekleşme tahmini ve takip eden 3 yılda da olası hedefler var diyelim. 2027 en ortada var bulunuyor. Şimdi makroekonomik hedeflerle ilgili tabloya baktığımızda sütunlar arasındaki değişim oranlarını incelediğinizde 2027 yılına, yani tam ortaya denk gelen ve önümüzdeki yıla denk gelen o 5 sütunlu tablonun en ortasında verilerde çok ciddi oynamalar var. Yani değişimler çok yüksek. İşte bunlarda sermaye transferi dediğimiz yine özel sektöre kaynak aktarılan bir anlamda yatırımlara desteklenmesine baktığımızda %130'luk bir artış var. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta da ifade etmişti. Hatta kabine yayının olduğu günkü kabine toplantısında sosyal konutlar ve kiralık konutlar biliyorsunuz işte hizmet enflasyonunun önemli kalemini daha aşağı düşürebilmek adına burada işte İstanbul'da da ciddi anlamda kiralık konutlar için başvurular hatta başladı. Bu kaleme %150'lik bir artış söz konusu. Yedek ödenek 541 milyar lira. Her sene konulan bir şey aslında bu.

0: kullanılış sıfırlanıyor. Yani yıl içerisinde ortaya çıkacak ihtiyaçlara karşılık konulan bir hedef diyelim. Şimdi enflasyon hedefine bakıyoruz %21 2027, ama şimdi cari transferler kaleminde bu daha sıcak harcamalar bahsediyoruz. Burada %45'lik bir artış söz konusu, enflasyonun iki katından fazla. Mal ve hizmet alımlarında da keza yine %44'lük bir artış ile enflasyonun iki katına kadar bir artış söz konusu. Bütün bunların yanı sıra bir de 2027 yılındaki faiz dışı harcamalar hepsini topladığımızda ise, çünkü bazıları ortalamayı düşürüyor, %38'lik bir artış var. Yani faizi bir kenara bırak, faiz harcamaları biraz daha yukarıda, %40 civarında bildiğim kadarıyla. Yani dolayısıyla bütün bunlar, sağlık harcamalarında bahsedelim, %43'lük bir artış söz konusu. Enflasyonun üzerinde işte yatırım harcamalarında da keza öyle. Şimdi benim az önce %130 dediğimiz sermaye transferi kaleme şimdi 750 milyar liraya yükseliyor 2027 yılında. 2028 yılında tekrar 400 küsür milyar liraya düşüyor. Yani bunu da belirtmek gerekiyor. Yani takip eden yıllarda birçok o yükselen veriler de geriliyor.
1: Aynı zigzag şeyde de var. Cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranında da var. Yani 2027'de bir yükseliyor, 2028-2029'da tekrar, hatta 2029'da 3'ün 6 2.8'e düşüyor.
0: Şimdi seçimin ayak sesleri diye çok iddialı bir ifade kullanılmış olabilir ama bunun dışındaki diğer göstergeler de bunu işaret ediyor. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın memleketi Rize'de yaptığı açıklamada
1: yaklaşan seçimler
0: ifadesi, onu da atlatacağız şeklindeki ifadesi de dikkat çekici. Çünkü genelde Cumhur İttifakı'nda hep Milliyetçi Hareket Partisi seçim ifadelerini kullandı. Bir de Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Mehmet Uçum'dan bir seçimle ilgili ifadeler duyduk. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın az da ben uzun süredir ilk defa seçim, yani tarihi tam olarak vermesi ama yaklaşan ifadesi bir hani gösterge şeklinde yorumlandı. Şimdi yanı sıra yine sessiz sedasız tarımsal desteklerde de bir artırım oldu. Yani daha ödenmedi biliyorsunuz. 2026 yılın tarımsal destekleri 2027 yılında ödenecek. Hep tarımsal destekler bir yıl geriden geliyor. Ama burada da orta vadeli program gibi tarım destekleri geçen seneden duyurulmuştu. Ama 2026 yılı için ayrılan ödeneklerde daha ödenmedi. Ama bunlarda da bazı kalemlerde %50, tabii ki %50'nin üzerinde artış var. Takip eden yıllar içinde yine yüksek oranlı bir artış öngörülüyor. Ama bazı ürünlerde %100'ün üzerinde artışı olan ürünler de var. Bazı bakliyat çeşitlerinde falan. Ve bütün bunlara baktığınızda işte gıda arz güvenliği ifadesi adı altında yaptığı olmakla birlikte, ha yeterli mi, bana göre çok yeterli olan bir seviyede değil, çünkü zaten çiftçinin yaptığı toplam masrafa göre düşük kalan bir kalem. Tabii ki iyi niyetle yapılan bir destekleme olmakla birlikte bunun dışındaki maliyet unsurları çok daha fazla arttığı için biraz daha hani üretimden çiftçiyi caydırmaz ama üretimi, yani o ürünleri daha cazip hale getirip de rekoltesini artırır mı, onu seneye göreceğiz. Hatta Ekim ayından sonra göreceğiz.
1: Peki bu 2026 ödeneklerindeki revizyonun işaretini bir takım ürünlerde de görüyor olabilir miyiz şu anda? Yani örneğin kuru üzüm. Geçen seneki fiyat 120 liraydı. Bu sene 80 liralık avans fiyat.
0: Evet. Toprak Master Ofisi'de 90 lira çıktı galiba.
1: Hatta işte Mustafa Çalkaya'ya sordum, ne avans fiyat, ben ilk kez duyuyorum diye. Şimdilik öyle bir fiyat belirleniyor ama alım fiyatı farklı olabilir.
0: Yani şeker pazarında da benzer bir yöntem uygulanıyor. Bazen hububatta da uygulanıyor. Hani çiftçi, yani sen getir bu fiyattan ver, daha sonra fiyat piyasada daha ileri fiyat olabilir şeklinde. Çok iyi bildiğim bir sistem değil ama buğday da buna benzer. Yani Toprak Mahsuller Ofisi'nin depo olarak kullandığı ürünlerde, lisans depolardaki ürünlerde benzer bir yöntem uygulanıyor. Bütün bunların yanı sıra bir de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz hafta AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında da bir sunum yaptı. Ve bu sunumda da bildiğimiz, edindiğimiz bilgilere göre yine en düşük emekli aylıklarıyla ilgili bir düzenlemeden bahsetti. Şey de yazdık ama ben hani ifade edildiği için yazıyorum ama hani bu kademeli emeklilik konusu da çok tartışılıyor. Bu aşamada ben

0: Şimdilik bir çalışma yapılacağını düşünmüyorum. Haberinde her ne kadar yer alsa da kısa vade değil ama gelecek yılın ikinci yarısına doğru bu kademeli emeklilik konusunda bir yasal düzenlemenin hazırlıkları yapılacaktır. Burada emekli aylıklarındaki düzenleme derken de böyle hani olağanüstü bir artış ya da emeklilerin geneline bir artıştan ziyade bir süredir ekonomi kurmaylarının üzerinde çalıştığı, Cumhurbaşkanlığının da üzerinde çalıştığı bir aile gelir sigortası gibi bir kavram.
1: Ya da 2023 seçimleri öncesinde söz verilense yani en zam belki.
0: O daha sonra. Girebilir. O daha sonra. Hı. Ben Mehmet Şimşek'in MKYK toplantısındaki ifadelerinden yola çıkarak söylüyorum. Orada hani en düşük emekli aylıklarına biliyorsun hep 6 ayda bir zam yapılıyor. Yapılmak zorunda kalıyor. Daha doğrusu diğerleriyle aynı oranda artmadığı için bir tamamlama yapılıyor. Bu tamamlamayı ortadan kaldıracak şekilde insanların eline işte en düşük emekli aylığına karşılık gelecek şekilde para geçecek halde işte ne bileyim faturalarda indirim vesaire gibi farklı bir şey kişi sayısına ve ailede geliri bölecek bir rakam hesaplayıp ona göre en düşük emekli aylığını değiştirmek yerine böyle bir sosyal destek mekanizması devreye alınması planlanıyor. Bunun da formülü üzerinde çalışılıyor. Mehmet Şimşek'in bahsettiği de o.
1: Hocam seçim mevzuna ekleyeceğiniz bir şey var
2: yok,
1: mı? Şeye geçelim mi? Dış ticaret endekslerini.
2: Şunu söylemek lazım aslında. Bu seçim yaklaştığı zaman genellikle hükümetlerin davranışı daha büyüme yanlısı ve istihdam arttırıcı alanlarda faaliyetleri yoğunlaştırmak. Yani iktisadi faaliyetleri oraya yoğunlaştırmak. Dolayısıyla bunun da en önemli araçlarından biri de kamu harcamaları. Kamu harcamalarının o dönem içerisinde artması ve de transfer harcaması dediğimiz emekli maaşları ya da karşılıksız ödemeler vesaire onların sosyal yardımların arttırılması artı kamu çeşitli nedenlerle yapılan alımların arttırması beklenir. Artı tabii gelirler politikasında da bir gevşeme gerekecektir. Sonuçta da hem memur maaşları hem de referans olabilecek olan işçi ücretlerindeki artışla birlikte bir ekonomide ücretlerin yukarı doğru hareketleneceğini görebiliriz o dönem içerisinde. Temel soru bu durumda enflasyonla ilgili kaygılarımız, problemlerimiz ne olacak? Herhalde seçim yaklaştığı dönemde ekonominin çakralarının dönmesi, istihdamın artması, büyümenin yükselmesi enflasyonla birlikte olabileceği düşüncesinin hakim olduğu bir dönem.
1: Görece refah oluşması. Evet. Enflasyonun daha katlanılır.
2: Enflasyonu yani unutturabilecek bir gelir artışıyla karşılaşabiliriz o dönemde.
1: Peki. Dış ticaret endeksleri Temmuz 2026 değerleri açıklandı. İhracat birim değer endeksinde %8,2'lik bir artış. İhracat miktar endeksinde %4,9'luk azalış var. Bu birim değer endeksi birim değerinden farklı bir şey değil mi hocam? Önce bir hani teknik kavramı tanıyalım mı bir?
2: Birim değerde miktarla birim değer farklı. Miktarda yapmış olduğumuz, sattığımız malların endekslendirilmiş halini görüyoruz.
1: Hayır, birim değeriyle birim değer endeksi arasındaki farklı.
2: Endekste bir kendimizin oluşturduğu bir şeyi izliyoruz, seriyi izliyoruz. Hı. Fiyatlarda bağlı olmak üzere oluşturulan bir endekstir. Bu değişimi izleyebilmek için oluşturulan istatistiksel bir şeydir, yöntemdir. Dolayısıyla da orada bir fiyatların birebir artışını yansıtan bir şey değildir o. Yani endeks oluşturulur, o endeksin içerisinde belki mal grupları vardır, ağırlıklandırılmış vardır. Hesaplama teknikleri başkadır. Onlar hiç ayrıntıya girmeden sadece oluşan endeksteki değişmeye baktığımız zaman miktardaki değişme ne olduğunu söylüyoruz, azalmış, değerdeki değişme artmış. Bu şu demektir, biz daha az malı daha çok fiyatta satmışız. Hı hı. Yani bu anlamda ihracatımızın daha değerli hale geldiğini söyleyebiliriz birim bazında. Peki ithalata bakalım isterseniz de. İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 artmış.
1: Evet.
2: Bakın orada da 12,8, ihracatta 8,2 idi. İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 azalmış. Şimdi yapı olarak aynı yönde hareket etmiş.
1: Oransal olarak da aynı neredeyse.
2: Çok benzer. Dolayısıyla yani şu yanılgıya hemen düşmemek lazım. Tamam, ihracatımız miktar olarak azaldı ama değer olarak arttı da ne iyi, biz artık ürettiğimiz ürünler daha yüksek fiyatta satıyoruz gibi bir şey buradan bu sonuç çıkıyor. Ama ithalata baktığımız zaman bunun küresel düzeyde gerçekleşmiş bir fiyat artışlarının sonucunda ortaya çıktığını görüyoruz. İthal ettiğimiz ürünlerin de fiyatı artmış. Belki miktar olarak da bakın daha az alanı ithal etmişiz ama ödediğimiz rakam daha yüksek. Bu şu demektir, kullanılan o bütün o emtiaların, malların, ister endüstriyel olsun, ister tarımsal olsun, ister diğer şeyler olsun, topyekun bir fiyat artışıyla karşılaşmışız ki küresel düzeyde fiyatların arttığını biliyoruz. Bu hem Körfez Savaşı olsun, hem Ukrayna Savaşı'ndan dolayı petrol, doğalgaz vesaire enerji fiyatlarındaki artış bunlara yansımış. O nedenle örneğin ithalatta tersine bir eğilim olsaydı diyecektik ki evet ihracatta gayet iyiyiz. En azından yurt dışına sermaye transfer olmuyor. Tersi olsa şu tehlikelidir bakın. Miktar artıyor, satış değerimiz düşüyor. Bu şu demektir, biz ürettiğimiz ürünleri, harcadığımız emek olsun, sermaye olsun vesaire dünyaya transfer ediyoruz. Yani o anlamda ürettiğimiz ürünlerin değerinin parasal karşılığı düşüyor. Miktarı arttırıyoruz ama parasal karşılığı düştüğü için ülkeden bir kaynak transferidir aslında. Bu hiç arzu edilen bir şey değildir. Burada baktığımız zaman hem ithalatta hem ihracatta aynı yönde hareket olduğu için göreli yapı değişmemiş diyebiliriz aslında.
1: Ve makul olarak da değerlendirebiliriz aslında.
2: Küresel düzeyde fiyat artışlarının evet, bir sonucudur bu aslında. Ve ekonomilerin bir anlamda daralmasının, miktarlarda azalma olduğuna göre bu şu demektir. Hangi mal ve hizmeti ihraç ediyorsanız ya da hangi mal ve hizmeti ithal ediyorsanız, mallar tabii hizmetler de diyelim, orada daha az miktarda şey yaptığınız için, kullandığınız için birkaç açıklaması olabilir. Örneğin ne olabilir? Ekonomi daralmaya başlar. Küresel düzeyde zaten dünya ticaretinde bir daralmayla karşılaştık. Öyle çok büyük yüksek büyüme oranlarını gelişmiş ülkelerde görmüyoruz. Avrupa'ya baktığımız zaman hep düşük düzeylerde. ABD görece olarak en iyisi. Çin olsun, Hindistan olsun geçtiğimiz yıllara karşılaştırırsak daha düşük büyüme performansı gösteriyor. O anlamda küresel düzeyde bu emtialara ilişkin bir talep daralması olabilir. Ama sonuçta küresel düzeyde karşılaştığımız bir olay olduğu için münferit olarak tek başına Türkiye ekonomisini doğrudan olumsuz etkilediğini söylemek çok da doğru değil. Mevsimin etkilerinden arındırılmış rakamlar da var. TÜİK onu da açıklamış. İsterseniz onu da söyleyeyim.
1: Ona çok hızlıca bakalım ki şu FED beklentisinde
2: o zaman onları hocam geçip direkt şeyi söyleyeyim. Dış ticaret hattına baktığımız zaman geçen yıl aynı dönemde 95.3'müş. Şimdi 91.3 olmuş. Bu lehimize gelişmemiş.
1: Evet.
0: Bir cümlede ben söyleyeyim ama yine geçeriz. Son dönemde hani biraz daha istatistiğe dayandırarak söyleyeceğim. Yani rakamlar ezberimde değil ama en son makine ihracatçıları bir açıklama yaptılar. Ocak-Ağustos dönemi geçtiğimiz hafta içerisinde yaptılar ki ihracatın lokomotifi. Çok ciddi anlamda bu hocamın bahsettiği konuyu orada çok daha belirgin bir şekilde görüyoruz. Miktar olarak azalıyor ama gelir artıyor ki o da küresel fiyatlardan. Benzer bir istatistiği de yine hafta sonu un sanayicidir ki un ihracatında da Türkiye bir numara dünyada, bazen bir bazen iki. Orada da aynı şey. Orada da gelirimiz artmış, miktar neredeyse sabit. Yani fiziki olarak miktarı artıramıyoruz. Güçlük çekiyoruz onda.
2: Şu
0: yani,
2: da olabilir. Teknolojik, çok iyi teknolojik bir düzeye sıçrarsanız az mal satıp yüksek teknoloji ürünler pahalı olduğu için çok daha geri elde etmiş olabilirsiniz ihracatta.
1: Ki istenen de odur aslında.
2: Normalde o tabii.
1: Peki, şimdi yarın öbür gün FED toplantıları var. Şimdi her FED toplantısı aslında kritik gibi görünüyor ama bu seferki daha kritik. Çünkü piyasa neredeyse kesin gözüyle bakıyor faiz arttırımına. Ama şaşırmadık tabii ki, Trump faiz indirmek istiyor. Ama bir yandan da Kevin Warsh'a istediğini, dilediğini yap diye açık çek vermişti. İşte bir yandan FED'in bağımsızlığının da sınanacağı bir toplantı olacak. Ama herkes böyle bir arafta kalmış durumda. Yani faiz arttırım beklentisi %85'lerde piyasada. Ama kimse Trump'ın ne yapacağını bilmiyor. Ve onun baskıları karşısında Kevin Warsh'un ne yapacağını bilmiyor.
2: Şimdi Trump'a sorduklarında verdiği cevap bilmiyorum dedi. Yani nasıl bir karar çıkacak dendiği zaman en son söylediği şey bilmiyorum. Bu şu demektir. Gene Merkez Bankası kendi şeyinde, kuralları çerçevesinde kararı alacaktır. Beklenti niye arttı? Çünkü Amerika'daki tüketici fiyat endeksi aylık olarak 0.4 arttı beklentinin üzerinde ama yıllık olarak da biraz geriledi. Dolayısıyla da hedefin hayli üzerinde 3.4 yanlış hatırlamıyorsam, iki hedef olduğuna göre onun üzerinde ve aylık olarak da hareketlilik gösterdiği için bunda birkaç neden açıklaması var. Trump'ın vergilerini, ithalattaki yeni uyguladığı vergilerin ithal mallarının maliyetlerini arttırdığı için tüketici anlamında o fiyatlara yansıdığı ve yukarı doğru hareketliğin temel nedeni olduğu söyleniyor. Doğru. Bunun artırıcı etkisi var ama süreklilik gösterecek bir şey değildir bu. Kalıcılığı çok fazla değildir. Diğeri de enerji fiyatları. Yani bütün dünyanın gündeminde aslında ülkelerde enerji fiyatlarındaki bu artışın olduğu ortamda fiyat artışlarını durdurmak zorlaşıyor. Hedeflere yaklaşmak zorlaşıyor. Walsh'ın bugüne kadarki açıkladıkları hepsinde şeyden hiç vazgeçmedik dedi. %2'lik enflasyon hedefinden vazgeçmedik dedi. Sıkı duruşumuz devam edecek dedi. En son toplantıdaki o şahin tutum, ondan ne olduğunu söyleyeyim. Şahin tutum enflasyonu çok önceleyen açıklamalardır. Eğer biraz daha büyümeye dönük açıklama yapsa güvercin denecekti. Burada da enflasyonu çok ön planda tut,

0: 5 bas puan artış yönünde. Yıl içerisinde olacak deniyor ama bu toplantıda olur mu soru işaretidir. Olasılık yükseldi. Çünkü enflasyon eğilimi biraz yukarı doğru. İş gücü piyasasına bakmak lazım. İş gücü piyasasında hatırladığım kadar rakamlarda çok saatlik ücretlere büyük değişiklik olmadığını biliyoruz. Ama işsizlik rakamları da dramatik olarak yükselmiyor. İşsizlik o piyasanın, yani işsizlik artsa diyeceğiz ki durgunluk var. Aynı düzeyde benzer rakamları gerçekleştirdiği için orada da çok büyük değişiklik olmadığını söyleyelim. Ama beklentinin yıl içerisinde artış olacağı ama bu toplantı olup olmayacağı açıkçası çok da merak edilen bir konu. Çünkü çok spekülasyon yapılıyor.
1: Valla benim beklentim karar ne olursa olsun, sabit de bıraksa artırsa da Trump'ın gümrük vergilerinin yarattığı enflasyona vurgu yapılması beklentim var benim. Niyeyse.
0: Bir şey, hemen şunu vaktimiz varsa ekleyeyim. Öyle bağımsızlık kolay kolay vazgeçecek bir şey değil. Hele Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın. Dolayısıyla da Fed kendi sistematiği içerisindeki o modelleme içerisinde bir şey görüyorsa onu karar almaktan çekinmeyecektir.
1: İzleyip göreceğiz önümüzdeki gün. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederiz.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
3: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tip şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, Empara, bankanın güzeli.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Sen nasıl bir kralsın ya?
11: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
12: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
13: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
15: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
14: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
15: Değil midir?
14: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
15: Girdim.
14: Bak bakalım ne diyor.
15: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
14: O zaman durma, hızını yükselt.
15: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış be.

0: Türktelekom.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesi.
3: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 14 Eylül 2026 günlerden pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Muzaffer Ayyıldız ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
2: Gün ötesinde son 24 saat.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la PISA'da Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk dedi. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılında Marifin Kalbinde Oyun teması esas alınacak. İsrail basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son bir yılda Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi, güç bir aktör ve İsrail karşısında daha fazla nüfus sahibi bir rakibe dönüştürdüğünü yazdı. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriyeli yetkililerin Türkiye'nin koruyucu aile sistemini örnek alarak ülkede terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadrosuyla çözüme kavuşturdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ve işbirliğiyle artık ilkokul, ortaokul ve liselerimizde medya ve bilgi okuryazarlığı kulüplerimizi kuruyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacar, Türkiye'nin ilk ay görevi kapsamında geliştirilen ay uzay aracı projesine ilişkin üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladığımız ay uzay aracımızı sistem seviyesi çevresel testlerin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ'a uğurluyoruz. 2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı planlıyoruz dedi. Yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkma senaryoları, sektörün içinden gelen çarpıcı istifalar ve üst düzey isimlerin yavaşlama çağrılarıyla yeni bir boyut kazandı. Anthropic CEO'su Dario Amodei ve OpenAI CEO'su Sam Altman çalışmaları yavaşlatacaklarını açıkladı.
2: Gün ötesi Ankara gündemi.
3: Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara gündemini TRT muhabiri Cansu Doğan aktaracak. Cansu Doğan, iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
3: Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içinde katıldığı etkinliklerde verdiği mesajları hatırlatarak başlayalım. Neler aktaracaksınız Cansu Doğan?
4: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı ve özellikle verdiği mesajlarla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'da Gaziantep Lisesi'nde düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuştu. Yeni dönemin özellikle hayırlı olmasını diledi ve ilk ders zilinde kendisi çaldı. Verdiği önemli mesajlar vardı. Burada en dikkat çekici mesajı Türkiye'nin PISA 2025 sonuçlarına damga vurması ve burada yakaladığı başarıyı değerlendirmesiydi. Fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında

0: alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla arttıran ülke olduk açıklaması oldukça önemliydi. Türkiye'nin her üç alandaki başarı sıralaması %50 oranında arttı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Her üç alanda da performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti. Fırsat eşitliği açısından avantajlı ve dezavantajlı öğrenci grubunda performansını yükselten tek OECD ülkesi Türkiye'ydi ifadelerini kullandı. Tabii bu törende, bu eğitim öğretim yılının açılmasına katılan törende renkli sahnelerde oldu. Erdoğan törende öğrencilerin seslendirdiği Karadeniz yöresinden Çayeli'nden Öteye Türküsü'ne de eşlik ederek renkli anlara da tanık olundu bu şekilde.
1: Tüm yurtta sabah saatlerinden bu yana heyecanlı ve telaşlı koşturmalara tanık olduk Cansu Doğan. 2026-2027 eğitim yılı için ders zili çaldı. İlk güne ilişkin bizimle paylaşacağınız bilgileri de dinlemek isteriz.
0: Tabii ilk dersleri bugün çaldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı artık bugün itibariyle başladı ve yaklaşık 17 milyon öğrenci okuluna 1 milyon 200 bin öğretmense artık ders başı yaparak sıralarda öğrencilerini karşıladı. 17 bin öğrenciden bahsediyoruz tabii ve güzel bir gündü öğrenci ve öğretmenler için. Çünkü okullarını özlemişlerdi. Sınıflar doldu, okul bahçeleri artık yeniden öğrenci sesleriyle yankılandı. Tabii sadece Ankara'da bu heyecan yaşanmadı. Mega kent İstanbul'da da aynı şekilde bir heyecan vardı. Okullara merhaba denildi. Özellikle şuna dikkat çekelim. Mega kent İstanbul eğitim öğretim yılına 83 yeni okulla merhaba dedi. Bu da oldukça önemli. Erzurum'da da aynı şekilde yeni eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin heyecan vardı. Aslında tüm yurt genelinde bir ilk derslerin çalmasına ilişkin heyecan hem öğretmenler hem öğrenciler hem de veliler tarafından yaşandı. Tabii yeni eğitim öğretim yılı başladı. Ders süreci bir yandan başlayacak ancak okul güvenliğine ilişkin de gelişmeler var. Bu noktada İçişleri Bakanlığı okul güvenliğinin daha da arttırılması yönünde tedbirlerini almaya da başladı. Özellikle okul çevrelerinde jandarma polis ekiplerinin devriyesi daha fazla olacak. Narkotik ekiplerinin yoğunluğu daha da arttırılacak. Özellikle okul bölgelerinde kamera sistemleri daha aktif bir şekilde kullanılacak. Servislere yoğun bir denetim getirildi. Bu nedenle 2026-2027 eğitim öğretim yılının daha güvenli, daha denetimli geçirilmesi için hem Milli Eğitim Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı organize bir şekilde çalışıyor ve öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atıyor. Bunu da belirtelim.
1: Cansu Doğan, son olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik ülke genelinde sokaklar güvende operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. Ayrıntıları soralım ve tamamlayalım.
0: Tabii uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para atlamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren suç yapılarına karşı mücadele devam ediyor. Ülke genelinde de sizin de belirttiğiniz gibi sokaklar güvende operasyonları yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonların Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü açıkladı. Jandarma ve polis 148 eş zamanlı operasyon yaptı bu kapsamda. 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi ve Bakan Akın Gürlek hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır dedi. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır diyerek bu ifadelerin özellikle altını çizdi.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Cansu Doğan. Sevgili dinleyiciler, TRT muhabiri Cansu Doğan Ankara gündemini aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Ercan Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Mahpeker Hanım. İyi akşamlar. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle siyasetin gündemine bakarak

0: Bununla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada bizim bir süredir dile getirdiğimiz Ankara merkezli siyaset çağrımızın arka planında bu vardır. 86 milyon bu mutabakat çevresinde kenetlenmelidir ifadelerine yer verdi Ercan Bey. Bu açıklamadan hareketle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının açılışına artık sayılı günler kala önümüzdeki dönemin gündemine dair hangi başlıkları öne çıkabileceğine ilişkin başkentte siyasetin kulislerinde neler konuşuluyor sorusuna vereceğiniz yanıtları dinlemek isteriz. Neler aktaracaksınız?
1: Muhammed Kerem, şimdi Cumhurbaşkanı'nın da işaret ettiği bu Türkiye mutabakatı esasen, yani burada parti ayrımı yapılmaksızın Türkiye'yi temele alan politikalar konusunda asgari bir mutabakat yapabilmek. Esasen terörsüz Türkiye gündemi de biraz bununla alakalıydı.
0: Evet.
1: Şimdi şöyle düşünmek lazım. Son zamanlarda özellikle terörsüz Türkiye ile ilgili çerçeve yasa çıkınca meclis tatili olmuştu biliyorsunuz. Büyük bir mutabakattı. Yani 467 oy Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde herhangi bir yasal düzenleme, anayasal değil yasal düzenleme için rekor bir oy. Dolayısıyla böylesi bir mutabakatın bundan sonrası içinde belli, Türkiye'nin gerçekten böyle belli başlı menfaatine olan uluslararası alanda sahada çok işine yarayabilecek kanunlar ve belki de yeni bir anayasa için çok önemli bir mutabakat oluşturabileceği inancından ortaya çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği hususun bu olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye mutabakatı derken birincisi gerçekten Türkiye mutabakatı olabilecek bir anayasanın oluşturulması. Şimdiye kadar çok tadilat yapıldı 1982 anayasasında, ki darbe anayasasıdır biliyorsunuz. İlk şeklini muhafaza etmemekle birlikte hali hazırda darbe dinamiğinin etkilerini korumakta olan ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle çok uyumsuz maddesi olan bir anayasadan bahsediyoruz. Dolayısıyla böylesi bir düzenlemenin yapılmasının zorunluluk olduğu belirtiliyor. Çok denendi, kaç dönem denendi, ancak bu denemelerden maalesef bir başarı sağlanamadı. Yeniden böyle bir deneme söz konusu olabilir ve bunun adının da Türkiye mutabakatıyla desteklenmesi bence son derecede anlamlı olacaktır. Bir diğer nokta terörsüz Türkiye ve terörsüz Türkiye ile ilgili olarak yapılacak ekstra düzenlemeler söz konusu olabilir mi? Bunu şundan dolayı söylüyorum Mahfeker Hanım. Şimdi terörsüz Türkiye ile ilgili bir çerçeve yasa çıktı ve ondan sonra bir kurul oluşturuldu biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayrı bir kurul oluşturulacak. Mecliste ve Cumhurbaşkanlığında oluşturulacak kurullardan birisi de Adli Takip Kurulu. Yani bunun anlamı şu: şayet süreçle ilgili ihtiyaç duyulursa yeni bazı yasal düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesiyle ilgili bir irade söz konusu olabilir. Ve bunun da ben bu Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği Türkiye mutabakatıyla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Orada şunu da söylemem lazım. Son zamanlarda partiler üstü düşünülmesi gereken konulardan birisi de Türkiye'nin jeostratejik anlamda atmış olduğu bazı adımlar. Özellikle Mekke İttifakı gibi İsrail yayılmacılığına karşı olarak bölge ülkelerinin kendi sorunlarını kendi çözebilecek bir olgunluğa erişmesiyle alakalı bir düzenleme. Bu düzenlemenin de elbette daha da olgunlaşmasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi ve biraz önce dediğiniz gibi yeni yasama yılının açılışında bu konuda da bir netleşmenin söz konusu olması mümkün olabilir. Şunu söylemem lazım Mahfeker Hanım.
0: Evet.
1: Elbette muhalefet yapılacak. Elbette muhalefetin, hükümetin politikalarını eleştirmesi son derecede sağlıklı. Ama bir yandan da şunu vurgulamak gerekiyor. O da Türkiye'nin âli menfaatleri ve bölgedeki son derecede kritik aşamada olan dengelerin gözetilmesi açısından ben siyaset üstü düşünülmesi gereken çok ciddi bir alanın olduğunu ve bu alanın da Türkiye mutabakatı şeklinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ifade edildiğini düşünüyorum. O nedenle ben önümüzdeki süreç içerisinde özellikle partilerin başka konuları bir kenara bırakarak Türkiye mutabakatına yönelip bu coğrafyamızdaki ateşi yönetmek konusunda ellerini taşın altına sokmaları gerektiğini düşünüyorum. Ben bu tarz mesajların çok verileceğini ama yeni anayasanın önümüzdeki günlerde çok daha sık dile getirilebileceği kanaatindeyim. Son olarak şunu da ilave edeyim. Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli'nin seçim yasası ve siyasi partiler yasasında değişiklik yapalım ve minimal düzeydeki siyasi partilerin siyaseti rehin almasına şantaj

0: yapmasına izin vermeyelim yönündeki çıkış anında bu bağlamda değerlendirilmesi zannediyorum isabetli olacak.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey. Bir diğer sorumuz da yeni haftaya başlamışken tabii bölgemize bakarak soralım bunu da size. Suriye'de SDG'nin ardından Irak'ta konuşlu PKK unsurlarının da silah bırakacağı haberlerini okuyoruz. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de önemli temaslarda bulundu ve dikkat çeken açıklamalar yaptı. Diğer yandan da Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in askeri bir heyetle Meis Adası'na çıkması provokatif bir girişim olarak algılandı. Neler oluyor Ercan Bey diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Çok karmaşık bir coğrafyadayız değil mi?
1: Evet.
0: Bu söyledikleriniz gerçekten onu da ortaya koyuyor. Bir yandan da bakın üstümüzde ve altımızda demek lazım. Güneyimiz ve kuzeyimizde ciddi çatışmalar, savaşlar ve çok böyle hareketli dinamikler yaşanırken bizim adeta istikrar adası olarak orada bulunmamız ve terörsüz Türkiye konusuna atmış olduğumuz adımlar. Sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi SDG silah bırakma ve fesih kararını açıkladı. Yetkililerimiz, devletin yetkilileri, Sayın Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, MİT Başkanı hep birazdan diyorlar ki daha da takip edeceğiz. Şimdi terörsüz Türkiye projeksiyonunun değişik dinamikleri ve ayakları var. Her yerin farklı modalitesi var. Suriye tarafında farklı bir model söz konusu Mahfey Kerem. Orada SDG biliyorsunuz. Biraz önce sizin bahsettiğiniz. SDG'nin silah bırakma işlemleri devam ediyor. Ellerinde 1 milyar dolarlık Amerikan silahı olduğundan bahsediliyor. Bunların bir kısmını devretmeye başladılar. Ve bunlar arasında tanklar, makinalı tüfekler ve uçak savarlar da var. Şimdi SDG süreci takip ediliyor. Henüz bitmedi. Onu söylemem lazım. Bir yandan da Irak kanadı. Şimdi farklı farklı dinamikler olduğu için Irak kanadının dinamiği daha farklı. Yani şöyle vurgulamak lazım onu da. Irak'ta biliyorsunuz aynı zamanda PKK'nın yanında bazı milis gruplar da var. Bunların da tasfiyesi yönünde Irak hükümetiyle Türkiye'nin arasında çok ciddi anlamda bir mutabakat söz konusu. Irak Başbakanı Zeydi diyor ki biz 30 Eylül'den sonra artık Irak'ta devlet dışı herhangi bir silahlı aktör istemiyoruz. Bunun içerisinde PKK da var. Ama tabii farklı bir grup. Bu da Sincar'ın boşaltılması, Kandil'in boşaltılması anlamına geliyor orta vadede. Bu konuda bazı zorluklar olduğunu kabul edelim. Suriye'den biraz daha farklı bir dinamik. Ama silahların teslim edilmesi yönünde de çok ciddi bir söz var. Belki süre bir miktar uzatılabilir. Ama ben yine de bu sürecin akamete uğramadan aynı rotasına devam edebileceğini, bir takım gecikmelerin söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Bu da takip edilen hususlardan birisi. Suriye ve Irak kanadının ardından da Avrupa kanadından ve İran kanadından da benzer dinamiklerin gelmesini bekleyeceğiz önümüzdeki günlerde. Bu konuda da gerçekten takip edilecek bir devletin elinde yol haritası söz konusu. Bu yol haritasının da ciddi anlamda uygulanması için daha da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve aynı zamanda böyle diğer devletin diğer unsurlarının yumuşak ve sert güçlerini dememiz zannediyorum daha doğru olacaktır. Takipte olduğunu özellikle vurgulamak lazım. Çünkü çerçeve yasa şunu öngörüyor. Sahada fesih tamamen gerçekleştiği an 6 aylık süre başlayacak ve ondan sonra Türk vatandaşı olan örgüt elemanlarıyla ilgili olarak teslim süreci ve entegrasyon süreci de devam edecek. Ben bu nedenle çok kritik bir döneme girdiğimizi, çok ciddi zorluklar olduğunu düşünüyorum. Son sorunuzu da kısaca yanıtlayayım. Yunanistan Başbakanı'nın Meis ziyareti. Meis'in neresi olduğunu yeniden hatırlatalım. Antalya ilimizin Kaş ilçesinin 2 kilometre ötesinde Meis. Böyle yakın bir yerden bahsediyoruz. Ve bunun bir provokasyon ziyareti olduğu konusunda zannediyorum hepimizin kafasına net bir cevap söz konusu. Ama buna rağmen bakın elbette burası bir Yunan adasıdır. Meis öyledir prosedürel anlamda ama bir yandan da Lozan Anlaşması ve Paris Anlaşması'na göre gayri askeri statüde olması gereken bir bölgedir. Buna rağmen asker böyle asker kıyafetli ve donanımlı askerlerin Mitsotakis'le birlikte fotoğraf vermiş olmasının son derecede provokatif olduğunu ve ileride Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Yunanistan arasında böylesi bir süreç içerisindeki diyaloglarında ciddi anlamda zarar görebileceği bir probleme yol açtığını hatırlatmak gerekiyor diye düşünüyorum Mahpeyker Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki

0: Gelişmeleri konuğumuz gazeteci Ercan Gürses'le değerlendirdik.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu akü bir numara.
7: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.
9: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot.
11: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta.
14: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
1: Reklamlar.
15: Gün ötesinde dünya gündemi.
0: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.27'yi gösteriyor. Devam ediyoruz. Günde dünya gündemine ilişkin sıcak gelişmeleri yakından takip etmeye ve konuşmaya. Konuğumuz Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
16: İyi akşamlar Mahfey Keral Hanım. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Tabii oldukça yoğun başlıklarımız var hocam. İsrail basınında yayınlanan bir analizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelinmesi zor bir aktöre dönüştürdüğü ve Ankara'nın Washington'la Arap dünyasındaki etkisini artırdığı belirtildi. Benzer bir analizde geçtiğimiz günlerde Atina basınından gelmişti. Yaşanmakta olan ABD-İsrail-İran savaşını da merkeze aldığı bölgede var olan dengelerin nasıl şekillendiğine ve Türkiye'nin bu süreçte ortaya koyduğu performansa ilişkin neler söylersiniz?
16: Küresel sistemde dengelerin değiştiği, jeopolitik gücün belki de yeniden tanımlandığı bir dönem içerisinde artık her bölgede neredeyse ya da her coğrafyada yeni bir merkez oluşuyor. Evet. Yeni merkezler oluşurken de karşımıza çıkan en temel konu bence bu merkezler içerisinde istikrarı merkez alan aktörler ve Türkiye'nin bunlardan biri olduğunu görüyoruz. Çünkü hem İsrail'den hem Yunan basınından ve hatta Güney Kıbrıs'ta takip etmek gerekecek. Çünkü o üç ülke arasında bir altıgen güvenlik mimarisi, aşırı kalkanı gibi askeri bağlamda da ittifaklar olduğu için. Şimdi buradaki temel

0: durum Türkiye'nin bölgede istikrar sağlayıcı rolünü sınırlama ve kısıtlama istekleri. Bunu yaparken de özellikle eleştirilerin giderek artıyor. Ve hatta geçtiğimiz yıllarda Nagel Komisyonu raporundan bu yana Türkiye'yi sürekli olarak bölgede bir risk unsuru haline getiren İsrail oldu.
1: Evet.
0: Yani çevresindeki aktörlerle bunu yapıyor. Yani sizin de sorunuzda yer alan Yunanistan başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri dahil Rum lobisini etkili bir şekilde Türkiye'ye karşı araçsallaştırma noktasına hareket ediyor. Hemen şunu ekleyeyim ufak olarak. Buranın asıl kırılma noktası Mahpeyker Hanım Suriye'dir.
1: Evet.
0: Suriye'de taraflar zaten biri istikrar, biri istikrarsızlaştırıcı yaklaşımla hareket ettiği için bu kadar aslında İsrail ses çıkarıyor diyebiliriz. Neden? Çünkü İsrail 1948 ve öncesinden bu yana bölgede genel olarak karmaşa ve kaostan beslenen, sınırlarını sürekli olarak genişleten ve ne yazık ki o vaat edilmiş topraklardansa da bence vaat edilmiş kaynaklara odaklı insansızlaştırıcı politikalarına yer arayan bir aktör. Evet, Türkiye karşısında duruyor. Mekke Anlaşması gibi yeni bir yapıyla da bölgenin İsrail'in istediği perspektiften çıkan bir saha olduğu görüldü. Bu açıdan son derece önemli bir süreçteyiz. Tabii şunu da hatırlatalım. Mekke Anlaşması bağlamında atılan adımlar son derece önemli. Orada da belki bir genişleme, daha güçlü bir aksiyon alımı gibi durumlar söz konusu olabilir İsrail karşısında. Çünkü Mekke Anlaşması hem Türkiye hem Pakistan hem de Suudi Arabistan 1967 sınırlarını tanıyan bir Filistin'den bahseden 3 tane temel aktör.
1: Evet. Hocam, Türkiye'nin gerek bölgesel gerek küresel boyutta yaşanmakta olan krizlere ilişkin yürüttüğü diplomasi trafiği çerçevesinde önümüzdeki dönem için yeni hamleler beklenebilir mi? Bu anlamda öngörüleriniz var mıdır?
0: Kesinlikle haklısınız. Çünkü şimdi yeni merkezlerden bahsediyoruz. Biz dolayısıyla Türkiye'nin ben özellikle dış politikası bir istikrar diplomasi yaklaşımının benimsediğini düşünüyorum. O kadar çok çatışma alanları arttı ki 2026 itibariyle yaklaşık 60 çatışma alanından bahsediyoruz ve bunların yaklaşık 13 tanesi bir fiil savaş alanı haline geldi. Ve bunların her biri bizim coğrafyamıza yakın alanlar. Dolayısıyla burada istikrar sağlama konusunda atılması gereken adımlar son derece önemli. Gerek İran-Amerika-İsrail savaşında, gerek Rusya-Ukrayna savaşında, gerek Somaliland konusunda Türkiye'nin arabuluculuğuyla çözüm sağlanmıştı. Fakat İsrail geçtiğimiz günlerde orada da bir istikrarsızlaştırıcı adımda bulundu ve Somaliler'in tanıdığını söylemişti. Şimdi bu kadar kompleks bir yapı içerisinde sizin istikrar ve işbirliğini oluşturmanız son derece önemli. Aksi durumda hemen şunu hatırlatayım. Rusya-Ukrayna savaşı inanılmaz derecede hem aktörel anlamda hem mekan anlamında hem de zaman anlamında çok büyük bir genişleme sürecinde. Almanya'nın, İngiltere'nin, Baltık aktörlerinin dahil olabileceği bir yayılım eğilimine girdi. Yani NATO. Bir diğer konu özellikle burada 5. yıl neredeyse tamamlanmak üzere.
1: Evet.
0: Hala sahada ve masada tam anlamıyla çözüm ortaya sunulamıyor. Geçtiğimiz günlerde İran-Amerika-İsrail savaşıyla birleşiyordu. Yani denklem son derece karışık. Türkiye'de bu açıdan inanılmaz bir proaktif arabuluculuk süreci ve aynı zamanda tarafları eşit yakınlıkta durarak sonuç odaklı hareket ediyor. Ama sadece burada değil, bence şunu da görmek gerekiyor. Özellikle Avrupa Birliği ile ilişkiler ya da Batı ile ilişkiler noktasında Türkiye aslında Avrasya coğrafyasında inanılmaz bir işbirliği aktörü haline geldi. Yani bugün Batı'yı Doğu ile birleştiren bir aktör konumundayız. Sadece bunu diplomasi noktasında söylemiyorum. Enerji geçiş güzergahları başta olmak üzere ticari anlamda yeni oluşan merkezler ekseninde de söylüyorum. Yani biz bugün hem BRICS Plus'tayız hem Şangay İşbirliği Örgütü'ndeyiz. Hem Avrupa Birliği ile devam eden bir sürecimiz var. Bir yandan da NATO'nun en önemli aktörlerinden biriyiz. Hani bu kadar geniş kapsamlı bir aktörel alana başka hiçbir ülke sahip değil. Ve bu açıdan da zaten hani belki baktığımızda önümüzdeki çatışma alanlarını durdurma, işbirliğini arttırma konusunda Türkiye'nin eli çok güçlü. Fakat şunu eklemek gerekiyor ki, bizim barıştan anladığımızda diğer aktörlerin barıştan anladıkları ne yazık ki günün sonunda masada birbirini tutmuyor. Bu nedenle de zaten savaşlar devam ediyor.
1: Evet, hocam bu arada ülkemizin yürüttüğü tabii terörle mücadele sürecini bölgemizdeki gelişmelerden bağımsız ele almak zor. Bu anlamda terörsüz ülke, terörsüz bölge hedefi kapsamında yaşanan gelişmeler Suriye'de SDG yapılanmasının kendisini feshetme kararıyla sonuçlanmıştı. Benzer bir gelişmenin de Irak'ta yaşanacağına dair haberler takip ediyoruz. Irak'ta da PKK unsurlarının Sincar'da silah bırakması bekleniyor. Bu gelişmeye ilişkin yorumunuz ne olur?
0: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge yaklaşımı son derece önemli. Bölgenin içinde bulunduğu jeopolitik ve güç mücadelesi hareketlenmesine de biz bunu görüyoruz. Çünkü Orta Doğu coğrafyasında şöyle bir gerçeklik var ne yazık ki. Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölgede en ufak bir güç boşluğu, güç vakumu oluşturuyor ve burada devlet dışı aktörler hemen karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da buradaki en temel konu terörsüz Türkiye dediğimizde bunun terörsüz bölgeyle birbirine bağlı olduğunu okumak. Suriye az önce de dediğim gibi İsrail konusunda bir kırılmaydı. Çünkü İsrail Suriye'nin toprakları üzerinde yaklaşımları olan bir aktör ve bu açıdan zaten şimdi benzer bir durumu Irak'ta da görüyoruz. PKK'nın Türkiye'nin özellikle takip ettiği politikalar karşısında araçsallaştırılması, Suriye'de gördüğümüz SDG, YPG dediğimiz yapının bölge içerisindeki araçsallaştırılmasının sonlanması konusunda Türkiye son derece önemli adımlar attı. Şimdi Irak'ta da zaten biz bunu görüyoruz ve burada da son derece önemli süreçler karşımıza çıkıyor. Sincar kritik hale geldi. Bununla birlikte Süleymaniye ile alakalı değişimler söz konusu. Erbil'den bahsediyoruz. Bağdat'taki gelişim. Kısacası karşımızdaki denklem inanılmaz derecede komplike. Ama bir yandan da şunu okumak gerekiyor. Bence Irak'ta çok önemli bir adım atıldı geçtiğimiz aylarda. İran-Amerika-İsrail savaşı başladığında evet. Irak araçsallaştırılmaya çalışıldı. Ve hatta Trump o kadar ileri gitti ki doğrudan burada terör unsurlarını değil, Kürtler üzerinden çok yanlış söylemlerle süreci ele almaya çalıştı. Ama günün sonunda Irak'tan bizim karşımıza çıkan temel tablo Amerika'nın bu yaklaşımlarından daha uzak, daha istikrarlı ve bölgede terörsüz bir yaklaşımla hareket etmek oldu. Bu açıdan son derece önemli. Bence sizin de sorduğunuz soruda o aslında öne çıkan Suriye'den sonra Irak'ta da ve bölgenin terörsüz bir geleceğe açılması noktasında çok önemli adımlar gelecektir diye düşünüyorum.
1: Evet. Hocam Şam'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan muhataplarıyla yaptığı görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu ve en dikkat çekeni de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği açıklamasıydı. Halen yayılmacı İsrail'in saldırı altında olan bu ülkeye yapılacak bu düzeyde bir ziyaret ne anlama gelir diye soralım ve sizi dinleyelim.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi Suriye bizim açımızdan son derece önemli. Hatta bölgenin geleceği açısından son derece önemli. Çünkü Aralık 2024'ten bu yana bölgenin ve ülkenin yeniden yapılanması, insanların yeniden topraklarına dönmesi konusunda çok fazla yol kat edildi. Hatta ve hatta şunu söyleyeyim. Ahmet Çara belki de çok uzun bir aradan 60'lardan sonra ilk defa Birleşmiş Milletler kürsüsünde dünyaya hitap eden bir isim haline geldi. Trump'la görüşmelerini biliyoruz. Bir yandan Sezar yaptırımları kaldırıldı. Ahmet Şara özellikle uluslararası terörizm ekseninde zaten arananlar listesindeydi Amerika'da ama bunu da kaldırdılar. Yani çok büyük adımlar atıldı Suriye konusunda. Bunun devamının ve aynı zamanda Suriye'nin bölgede kalkınmış üniter yapısını koruyan bir aktör olmasının en büyük destekçisi de Türkiye.
1: Evet.
0: Sayın Hakan Fidan yapmış olduğu ziyaretler son derece önemli. Zaten Aralık 2024'ten sonra da hem Sayın Hakan Fidan'ın hem Sayın İmran Kalın'ın bir ziyaretlerini görmüştük. Bunlar son derece önemliydi. SDG'nin fesli süreci içerisinde açıklamaların ve bu yeniden yapılanma sürecinin ne kadar önemli olduğunu tekrar gördük. Bu nedenle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki günlerde

0: ve süreci de beraberinde getirecektir. Neticede buraya Avrupa Birliği'nin yaklaşımını, Amerika'nın yaklaşımını biliyoruz ve dediğim gibi Türkiye ile birlikte ilerleyen o süreç içerisinde zaten Suriye'nin önünde yakın bir gelecekte çok daha ne diyelim olumlu bir sürecin oluşacağını öngörmek gerekiyor. Evet. Ticari anlamda, toplumsal anlamda, hukuki, siyasi anlamda. Yani bu bir yeniden yapılanma süreci ve Türkiye'nin desteği olmadan buradaki sürecin ilerlemesinin sana ne kadar zor olduğunu hepimiz görüyoruz. Meşruiyet alanının sağlanması da bu başlıklardan biri.
1: Evet hocam, sizinle konuşma şansı yakalamışken bölgemizde yaşanan savaşı da ele almak isteriz. İrlanda'ya bir seyahat gerçekleştiren Trump yaptığı son açıklamalarda savaşın sonunu ABD'de yaşanacak ara seçime endekslemiş gibi görünüyor. Seçimin ardından savaş biter anlamında cümleler kuruluyor. Buna ilişkin bir yorumunuz olur mu?
0: Tabii ki de. Mahvetçi Hanım çok ilginç. Ben Trump'ın sistemde ya böyle bir turnusol kağıdı etkisi yaratıyor. Gittiği her yerde bir çatışmadan bahsediyor. Barıştan bahsediyor gibi görünüyor ama hani İrlanda demişken hemen orada yani Britanya ile alakalı süreci de hatırlayacak olursak bir bakıyoruz bir kopma noktasına gelen bir Birleşik Krallık'tan bahsediyoruz. Evet. Belki biraz manidar bir durum ama Rusya-Ukrayna savaşı noktasına bakacak olursak şöyle bir gerçeklik var. Trump 24 saatte bitireceğim dedi ama buradaki süreç o kadar köklü bir sorunla karşımıza çıkıyor ki sadece Rusya-Ukrayna arasında değil. Aynı zamanda NATO Avrupa'sı ve Rusya arasında. Şunu gözden kaçırıyoruz zaman zaman. NATO zirvesinde biz NATO Avrupa'sının özellikle NATO'nun kuruluş sürecine yani 1-0'a geri döndük. NATO Avrupa'sının bugün en büyük ötekisi Rusya haline geldi ve dolayısıyla Rusya ile artık sadece bir hibrit savaş ya da eşik altı bir savaş sürecinde değiller. Aynı zamanda ufak bir kırılmayla doğrudan savaşa girebilecekleri bağlamlar yavaş yavaş ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Leipzig havaalanında yaşananlar, Almanya örneği, İngiltere ekseninde İngiltere'nin teknoloji transferini Ukrayna topraklarına yapması noktasından, şimdi Polonya sınırı, Ukrayna Polonya sınırına gerçekleşen bir saldırı iddiaları karşımıza çıkıyor. Yani kısaca son derece komplike bir savaş sürecine oturuyor ve dolayısıyla da Trump bunu otomatik olarak ara seçime belki bir şekilde bağlıyor olsa da bu ara seçimden tamamen ayrı düşünülmesi gereken bir konu. Yani iç politikada araçsallaştırıyor. Tıpkı Amerika-İran-İsrail savaşını araçsallaştırdığı gibi. Zaten Rusya-Ukrayna savaşı üzerine aslında çok fazla ve çok hızlı adımlar attılar son bir ay içerisinde. CIA direktörünün ziyareti, Witkoff Kuşner'in ziyareti ama şuna bakalım. Günün sonunda sahada ne değişti? Rusya-Ukrayna hala çatışmaya devam ediyor. Sahada değişen en önemli konu Avrupa'da neredeyse savaşa doğrudan dahil olacak noktaya geldi. Peki bunun en uç noktası ne olacak? NATO 5. madde mi? Yani son derece kritik bir eşikliği ve Trump'ın açıklamalarından daha öteye gidip Türkiye'de bir masa kurulması ve bu masada Trump'ın bulunduğu, işte Rusya'nın, Ukrayna'nın bulunduğu ve Avrupalı aktörlerin bulunduğu bir barışın çıkması gerekiyor. Fakat herkesin barışı kendine göre olduğu için maalesef ki uluslararası anlamda bir barış umudumuz varsa dahi bu sürekli erteleniyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam bu değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair sıcak gelişmeleri konuğumuz Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan'la konuştuk.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Erol Bey, yıllarda...

0: İşte sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kahve makinesi deyince Vatan.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
12: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
13: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
14: Reklamlar.
15: Gün ötesi bilim teknoloji.
16: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu bölümde Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Umut Demirezen konuğumuz. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
17: Teşekkür ediyorum, çok sağ olun, merhabalar.
16: Merhabalar. Çok önemli bir konuyu konuşacağız. Yapay zekanın merkezde olduğu sert bir tartışma yürüyor dünya üzerinde bu aralar. Konunun uzmanları yapay zeka teknolojisinin insanları öldürüp öldürmeyeceği üzerine fikir üretiyorlar. Biz de öncelikli olarak size bu soruyu sorarak başlamak istiyoruz aslında. Yapay zeka insanlık için bir tehlike midir hocam?
17: Çok güzel bir soru. Hani bu artık gerçekten günümüzde çok etkin şekilde çalışmaya ve kullanılmaya başlanan bir konjektür. Herhangi bir teknolojiyi aslında insanlık için faydalı şekilde kullanırsanız aslında çok büyük faydalar sağlayabilirsiniz. Ama insanlığa zarar verecek şekilde planlarsanız da gerçekten zarar verebilirsiniz. Günümüzde kullandığımız birçok teknolojiyi düşünürseniz, mesela en başta internet. Aslında bir askeri amaçla geliştirilmiş bir teknoloji olmasına rağmen günümüzde etkin şekilde kullanıyoruz, sivil özelliklerinden de ve işlerimizi halletmekten tutun da birçok farklı konseptle şey yapabiliyoruz. Ama siz yapay zekayı sağlık alanında kullanıp kanser çözüm aramada implement edip bunu kullanmaya çalıştıktan sonra sonuç alabiliyorsunuz. Kanser ilaçları falan tasarlayabiliyorsunuz, bununla ilgili moleküler tasarlayabiliyorsunuz ama kimyasal silah üretiminde de kullanabiliyorsunuz. Hani bunları engellemek için birçok farklı teknikler ve yöntemler olsa da düzgün şekilde kullanılmadığı zaman çok yanlış yerlere götürme şansımız da var.
16: Evet. Umut Hocam, yapay zekayı tanımlamak gerekirse hangi cümleleri kurmak mümkün olur?
17: Bu çok derin bir kavram ama aslında temelde şöyle söyleyebiliriz. Yapay zeka aslında matematiksel bir fonksiyon bulmadır. Hani veriye bakarak hiç olmayan bir matematiksel fonksiyon ortaya çıkarmaktır. Mesela bunu deterministik, yani şey olarak baktığınızda kuvvet eşittir kütle çarpı ivme gibi matematiksel bir formülle etkin şekilde modelleyebiliyorsunuz ama hiç olmayan bir konuyu, hiç olmayan bir yapıyı veri toplayarak yapay zekayı insan gibi düşünebilen, genelleştirebilen, öğrenebilen bir yapıya getirebiliyoruz.
16: Evet.
17: Tabii günümüzde birçok farklı konsept bir araya geldiği için

0: yapay zeka da kendi arasında alt dallara ayrılıyor. Denetimli, gözetimli öğrenme, gözetimsiz öğrenme, yinelemeli öğrenme, üretici yapay zeka gibi birçok farklı konseptlere bölündü. Ama işin özünde yapay zeka bilinmeyen bir şeyde, ortamda toplanan verilerle matematiksel bir fonksiyonla sınıflandırma, regresyon, veri üretimi, yeni verilerin oyuna da politikalara dayalı tekniklerle öğrenilmesi gibi yapılara doğru gidebiliyor.
1: Evet hocam, tam da bu arada şunu sormak istiyorum size. İnsanoğlunun yapay zekaya gereksinim duyuracak süreç nasıl gelişti peki?
0: Bu çok öncelerden başlayan bir şey aslında. 1940'lı 50'li yıllarda neural networklerle başlayan bir yapı. Yani daha da önce algoritmalarımız vardı, kullanmaya çalışıyorduk ama az önce bahsetmiş olduğumuz sınıflandırma problemleri, iyi, kötü, çirkin, sağlıklı, sağlıksız, kanserli hücre, normal hücre gibi yapılardan veya sayısal bir şeyleri estimate etmekle başlayan bir yapı.
1: Evet.
0: Ama o zamanki algoritmalar ve hesaplama gücümüz ve verilerimiz çok sınırlı olduğu için çok ufak bir alanda kaldı. Daha sonra algoritmalar, yöntemler, yeni çalışmalar, araştırmalar bize insan beynini, neuroscience dediğimiz nörobilim yapılarından insan beynini matematiksel olarak modellemeyi ve bunu makinelere öğretmeyi aktif hale getirmeye başladı. Bu yapıda biz çok daha efektif şekilde eğitmeye, öğrenmeye başladık. Ve bu makinelere öğretmeye başladık. Veri sayımız arttı, hesaplama kabiliyetimiz, computation powerlarımız arttı. Ve bununla beraber günümüzde artık çok büyük bir veri ve çok devasa bir hesaplama kabiliyetiyle beraber donanımsal ve yazılımsal olarak da geliştiğimiz için şu an için neural network tabanlı bu algoritmalar, yöntemler üretici yapay zekaya kadar geldi.
1: Evet hocam, Türkiye'nin yapay zeka eylem planı bir süre önce kamuoyuyla paylaşıldı. Buna ilişkin izlenimleriniz neler olur?
0: Tabii ülkemizin bu konuda oldukça efektif bir potansiyeli var. Gençlerimiz artık çoğu hangi branştan olursa olsun, ister makine mühendisi olsun, ister yazılım mühendisi olsun, ister tıp doktoru olsun, ister sosyal bilimlerde çalışan, sosyal bilimlerde eğitim gören insanlar olsun, herkes artık bu konuda efektif bir şekilde hayatına girmiş durumda. Bizim de ülkemizin yapay zeka konusunda geleceğe adım atması, büyük hamleler yapması adına çok değerli bir çalışma.
1: Evet.
0: Önemli olan tabii çalışıp bir şey üretip değil, bunları kullanarak ileriye doğru büyük adımlar atmak. Yani teknolojiyi kullanan da olmanın yanında teknolojiye yön veren bir yapıya doğru götürebilen bir konsept olarak şey yapabilmek. Ülkemizde birçok yapay zeka bölümleri kuruldu akademik olarak da. Ve bunlarla beraber o eylem planı ve bu konsept açısından baktığımızda mezun olacak gençlerimize iş olanakları ve burada çalışıp üretme kabiliyetleri kazandıran bir döküman. Dolayısıyla bu konsepti iyi şekilde uygulama ve aktif şekilde uygulama yapıldıktan sonra gerçekten çok faydalı yerlere gidebileceğini ben değerlendiriyorum şu an.
1: Evet hocam, bu teknoloji uygulamalarının neden olacağı olası sorunlar konusunda öngörüleriniz var mı? Yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkma senaryoları, sektörün içinden gelen çarpıcı istifalar ve üst düzey isimlerin yavaşlama çağrılarıyla yeni bir boyut kazandı. Kimi şirketler teknolojiyi geliştirme faaliyetlerini yavaşlatma kararı aldılar. Yaşananları nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii gerçekten önemli gelişmeler. Yani çünkü şu an tabii hepimiz yapay zeka, üretici yapay zeka olarak hayatımızda yaşıyoruz. Bunlarda da en önemli bazı şirketler var biliyorsunuz. Ve bu şirketlerdeki çalışanlar gerçekten artık orada ne gördülerse, ne yaşadılarsa, neyi deneyimledilerse kendi maaşlarını ve şirketten alacakları hisseleri dahi bırakıp bu alandan ayrılıyorlar, yapıyorlar. Bu konuda çalışan birçok bilim adamı çok öncü olmuş bu çalışmalarda, çok çok daha önce görevlerinden ayrılıp daha farklı alanlarda çalışmaya devam ettiler. Yapay zeka gerçekten doğru şekilde kullanılmazsa çoğu farklı alanda büyük bir iş ve istihdam davetiyesi yaratacak gibi.
1: Peki hocam, yapay zeka uygulamalarını kullanım kuralları var mı? Bu süreç dünyada nasıl ilerliyor? Dinleyicilerimize bu anlamda uyarılarınız olur mu?
0: Tabii ki yapay zeka gerçekten aslında siz bir kullanım açısından veriyle başlayan bir yapı içerisinde. Verinin güvenliği, nasıl kullanacağınız ve kanunlara uygun şekilde

0: VKK, yurt dışında GDPR gibi bazı kanunlar gerçekten veriye dayalı teknoloji olduğu için bu verileri etik ve etik ihlaller yapmadan doğru şekilde kullanmanızı, kişisel verileri doğru şekilde sınıflandırıp ona göre aksiyonlar almanızı ama bilimin de gelişmesi için gerçekten düzgün şekilde anonimleştirerek kullanılmasını öngörüyorlar. Evet. Veya belli alanlarda bu verileri hiç kullanamıyorsunuz. Tabii siz de kendi açınızdan kendi kişisel bilgilerinizi şu an tabii belli şirketlerle üretici yapay zeka teknolojilerini kullanıyoruz hepimiz. Burada işte bir geri geliyor makale, geri geliyor kendi bir tıbbi tahlilimizi paylaşıyoruz, geri geliyor bir resmimizi paylaşıyoruz. Bu gibi konularda aslında siz şey yaptığınızda sizden izin almadan hiç kimse verinizi işleyemez. Kanunu geçerli olsa da tabii bilemiyorsunuz yani veri sizden çıkana kadar kontrolü sizde ama laf gibi düşünün. Laf ağızdan çıktıktan sonra kontrol lafa geçiyor. Evet. Aynı şekilde bu da veri de kontrol karşıdaki şirketlere geçiyor. Dolayısıyla özel ve kişisel verilerimizi paylaşmadan veri almak, olan veriyi işlemek açısından
1: evet hocam.
0: Dikkat etmek gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii önemli bir konu aslında. Süremiz yetti artık devam tabii edemiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Umut Demirezen hocamızla yapay zekaya konuştuk ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Yapımda yayında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
2: Gün ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir düğmeye basarak, bazen yalnızca bir kapağı açarak kullandığımız alışkanlıkların arkasında yıllar süren birikim, cesur fikirler ve insan yaşamının kolaylaştırma arzusu yatıyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve önemli bir geçmişin ürünü. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız şeylere bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz takvimler nasıl oluştu? İnsanlığın ilk var olduğu dönemlerden bu yana pek çok gelişme yaşandı. Bu gelişmeler bugün kullandığımız bilim ve teknolojinin temelini oluşturdu. Her yeni buluş insan hayatını bir yandan kolaylaştırırken diğer yandan yeni soruları da beraberinde getirdi. İnsanoğlu önce hayatta kalmak için, zamanla ise de daha konforlu bir yaşam sürmek için çevresini gözlemledi. Doğayı anlamaya çalıştı ve merak etmeye devam etti. Peki hiç düşündünüz mü? Zamanı ilk ne zaman merak etmeye başladık? Bugün dediğimiz şey neye göre belirleniyor? Ve en önemlisi ilk takvim nasıl ortaya çıktı? Aslında takvimlerin hikayesi insanların gökyüzüne bakmasıyla başlar. İlk insanlar güneşin doğuşunu ve batışını, ayın evrelerini ve mevsimlerin değişimini dikkatle gözlemledi. Bu gözlemler zamanın düzenli bir şekilde tekrar ettiğini fark etmelerini sağladı. İşte bu farkındalık ilk takvimlerin temelini oluşturdu. Tarihte bilinen en eski takvimlerden biri ayın hareketlerine göre oluşturulan ay takvimidir. Ayın yaklaşık 29,5 günde bir evrelerini tamamlaması insanların ayları belirlemesine yardımcı oldu. Ancak bu sistem mevsimlerle tam olarak uyumlu değildi. Daha sonra güneşin hareketlerini temel alan güneş takvimi geliştirildi. Dünyanın güneş etrafındaki dönüşünü esas alan bu takvim bir yılın yaklaşık 365 gün sürdüğünü ortaya koydu. Ancak burada da küçük bir sorun vardı. Bu süre tam olarak 365 gün değildi. Yaklaşık 365 gün ve 6 saatti. İşte bu fark bugün artık yıl dediğimiz uygulamanın ortaya çıkmasına neden oldu. Her 4 yılda bir Şubat ayına eklenen bir gün bu farkı dengelemek için kullanıldı. Tarihte önemli bir dönüm noktası ise Roma İmparatoru Julius Caesar döneminde başladı. M.Ö. 46 yılında düzenlenen Julian takvimi, güneş yılı

0: ...na göre hazırlanmış ve uzun yıllar boyunca kullanılmıştır. Ancak zamanla bu takvimde de küçük sapmalar olduğu fark edildi. Bunun üzerine 16. yüzyılda Papa 13. Gregorius tarafından bugün hala kullandığımız miladi takvim düzenlendi. Bu takvim yıl hesaplamasını daha hassas hale getirerek günümüzdeki zaman sisteminin temelini oluşturdu. Tüm bu gelişmeler bize şunu gösteriyor. Takvimler yalnızca günleri saymak için değil, insanlığın zamanı anlama çabasının bir sonucudur. Bugün telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda ya da duvarlarımızda gördüğümüz takvimler aslında binlerce yıllık gözlem, hesaplama ve merakın bir ürünüdür. Belki de bu yüzden her yeni güne baktığımızda sadece bir tarihi değil, insanlığın zamanla kurduğu uzun yolculuğun küçük bir parçasını da görürüz. Bir sonraki bölümde bildiğinizi sandığınız bir başka konunun bilinmeyen yönleriyle yeniden buluşmak üzere.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: Mutlu akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimde yakalanan başarıyı karalamaya çalışanlar olduğunu söyledi. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. 15 ilde düzenlenen ailem güvende operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek, 13 işletmeye adli işlem gerçekleştirildi. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Milyonlarca öğrenci için okullarda ilk ders zili çaldı. Yaz tatilinin ardından öğrenciler okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimde yakalanan başarıyı karalamaya çalışanlar olduğunu söyledi. PISA sonuçlarını hatırlattı. Işıl ışıl bir gençlik filiz veriyor, PISA sonuçları da bunu teyit ediyor dedi. Gençlere seslenen Erdoğan, onların moralinizi bozmasına izin vermeyin. Cumhurbaşkanı olarak sizinle iftihar ediyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuştu.
2: Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan, kendini geliştirmeye çalışan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle iftihar ediyorum.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin 2025 PISA'da puanlarını en fazla yükselten ülke olduğunu söyledi. Ulaştığımız bu zirve bir

0: milletin çeyrek asırlık emeğiyle taçlanan bir zaferdir dedi.
1: Neredeyse dünyadaki tüm ülkeler eğitim alanında gerilerken bizim evlatlarımız 8 Eylül'de açıklanan PISA 2025 döngüsünde dünyada puanlarını en fazla yükselten ülke olarak göğsümüzü kabarttılar. Ulaştığımız bu zirve kendi evladına yürekten inanan, onun önündeki engelleri sabırla ve inatla kaldıran, istikbalini kimseye muhtaç olmadan kendi iradesiyle kuran bir milletin çeyrek asırlık emeğiyle taçlandırdığı büyük bir zaferdir. Bu vesileyle bu başarının her satırında alın teri bulunan aziz öğretmenlerimize, gayretleriyle bizleri asla mahcup etmeyen sevgili öğrencilerimize ve evladının yolunu sevgiyle, sabırla ve duayla aydınlatan bütün eğitim ailemize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Allah kendilerinden razı olsun.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, insan odaklı bir kalkınma anlayışına sahip olduklarını vurguladı. Son 24 yılda eğitim öncelik vererek pek çok adım attıklarının altını çizdi. Akademik insan kaynağımızı ve araştırma imkanlarımızı güçlendirdik dedi. Cevdet Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu.
2: Biz insan odaklı bir kalkınma anlayışına sahibiz. Bir nesli İyi eğittiğiniz zaman, bir nesli nitelikli hale getirdiğiniz zaman o nesil kendini yeniden üretiyor. Nesiller boyu bir etki oluşturuyorsunuz. İnsan yetiştirme meselesi en kritik mesele. Türkiye son çeyrek asırda bunu fazlasıyla başardı. Bunun etkilerini inşallah nesiller boyu göreceğiz. Hükümet olarak son 24 yılda eğitime öncelik vererek üniversiteye girişte fırsat eşitliğinden öğrencilerin barınma imkanlarını, bilim insanı ve Ar-Ge desteklerinden burslara, müfredat zenginleştirmesine kadar yüksek öğretimi çok yönlü dönüştürme kararlılığında olduk. Bu dönemde yüksek öğretime erişimi ülkemizin tamamına yayarken akademik insan kaynağımızı ve araştırma imkanlarımızı güçlendirdik.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye yüzyılı hedeflerine giden yolu inşa etmeyi sürdürdüklerini söyledi. Vatandaşın derdini dert edinen bir yaklaşımla çalışıyoruz dedi Bakan Göktaş. Türkiye yüzyılı buluşmaları kapsamında Kastamonu'da konuştu.
3: 7 bölgemizi, 81 ilimizi donatan hizmetlerimizle Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolu inşa etmeye hep birlikte sürdürüyoruz. Her nerede olursan olsun vatandaşımızın derdiyle dertlenen bir teşkilatız. Ve bu anlamda da bu şekilde bu yaklaşımla ilerliyoruz. Bu bakış açısıyla kutlu davamızın yolunu yeni eser ve hizmetlerle donatmaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, eser ve hizmet siyasetimiz Anadolu insanın mayasıyla, Anadolu'nun suyu ve toprağıyla yoğruldu. Böylelikle AK Parti'nin hikayesi Türkiye'mizin hikayesiyle adeta bütünleşti. Geldiğimiz noktada bu hikaye 780 bin kilometre kare vatan toprağını aşarak bölgesel ve küresel ölçekte örnek teşkil ediyor.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kredi ve finansman destekleriyle esnafın yanında olduklarını söyledi. Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası programında konuşan Bakan Bolat, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarıyla rol model haline geldi dedi.
4: Göreve geldiğimiz 23 yıl boyunca 5 bin lira olan işletme kredisi limitini 1,5 milyon liraya çıkarmanın esnaflarımız açısından büyük faydalar sağladığını biliyoruz ve bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Esnaflarımıza 4 milyon 736 bin kez kullandırım anlamında 853 milyar lira finans desteğini %50 sübvansiyonla vermenin hamdolsun gururunu yaşıyoruz. Yeter ki esnaflarımız gelişsin, büyüsün, işlerini geliştirsinler diye. Onların yeni teknolojilere, yeni ekonomilere, dijital ekonomik sektörlere uyumu için çalışmalar yapıyoruz. Türkiye Allah'a çok şükür siyasi istikrarı, ekonomik istikrarı ile ve ekonomik gelişme hızıyla Dünya Ligi'nde imrenilen, rol model olarak takip edilen bir ülke konumuna yükselmiştir.
0: İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğinde okullarda medya ve bilgi okur yazarlığı kulüpleri kuruluyor. Böylece öğrencilerin dijital dünyadaki dezenformasyonlara karşı analitik düşünebilen bilinçli bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor. Açıklamayı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptı. Bilgi çağının getirdiği en büyük tehditlerden birinin dezenformasyon ve kara propaganda olduğunu belirtti. Algı operasyonlarının sadece toplumsal huzuru değil çocukları ve gençleri de hedef aldığını kaydetti. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Bu sabah 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine düzenlenen operasyonda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalanan şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etmeye yönelik paylaşımlar yaptıklarını tespit ettiler. Şüphelilerin ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları da belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüşecek. Bakan Fidan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi de bekleniyor. Görüşmelerde stratejik düzeyde ilerleyen Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ele alınacak. Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere iki ülke arasında çok taraflı platformlarda yürütülen mevcut işbirliği gözden geçirilecek. Türkiye'nin yakın zamanda ev sahipliği yapacağı Türk Devletleri Teşkilatı 13. zirvesi ve COP31'e ilişkin istişarelerde bulunulacak. Gündemin bir diğer başlığını savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği oluşturacak. İki müttefik ülke arasında savunma sanayi, güvenlik ve askeri alanlarda devam eden işbirliğine ilişkin konular değerlendirilecek. Enerji ve ulaştırma alanlarındaki ortak gündem ve projeler de ele alınacak. Karabağ topraklarında altyapının iyileştirilmesi, enerji ve ticaret hatlarının işlevsel hale getirilmesi ve bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda görüşülecek. Bölgesel ve uluslararası gelişmelerde görüşmelerin ana başlıklarından olacak. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvuru başladı. İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlar, üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabiliyor. Ayrıca en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmek ve TOKİ ile daha önce konut sözleşmesi imzalamamış olmakta gereken şartlar arasında. Konutlar bu şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayişlerinin altında bedellerle kiralanacak. 12 ay sonra TÜFE oranında kira artışı yapılacak. Tahsis süresi içinde konut satın alanlar tahliye edilecek. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut verilecek. E-Devlet üzerinden yapılabilen başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Türkiye'nin ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur 2027 yılının ilk aylarında ay uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Bakan Kacur, ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz dedi.
5: 2027'nin ilk aylarında fırlatmayı planladığımız ay uzay aracımızın yaklaşık 2 aylık yolculuğun ardından ay yüzeyinden 100 kilometre irtifada bulunan kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşmasını öngörüyoruz. Burada en az 3 ay boyunca operasyon yürüteceğiz. Bugüne kadar yalnızca 8 ülke ay görevi gerçekleştirdi. Biz de kendi mühendislik kabiliyetlerimizle hayata geçireceğimiz ay araştırma programımızla ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz. Bilim tarihimize yön veren bilim insanlarımızın mirasını Ay yörüngesinde gerçekleştireceğimiz bilimsel araştırmalarla yaşatacağız.
0: 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. Davanın bu haftaki duruşmalarında etkin pişmanlık ifadesi veren isimlerin de yer aldığı sanık savunmalarının alınması bekleniyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasında 80. duruşma başladı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklarla yakınları izleyici olarak katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Bu haftaki duruşmalarda etkin pişmanlık ifadesi veren sanıklar Murat Abbas, Yakup Öner, Ali Nuhoğlu'nun da aralarında yer aldığı sanıkların dinlenmesi bekleniyor. Davanın iddianamesinde suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Ekrem İmamoğlu davada 143 eylemden sorumlu tutuluyor. Davada 51'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Butlan davasına ilişkin yapılan temyiz başvurusunu geri çekti. CHP sözcüsü Müslim Sarı temyiz başvurusundan feragat edildiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra kurultay sürecinin en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istilal çabasında olduğu döneme dair yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Açıklamada Yunan makamlarının mesnetsiz açıklamalarını reddediyor. Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklı selime davet ediyoruz denildi. Yunanistan'ın Anadolu'da sivil halka karşı toplu katliam ve yıkımlar gerçekleştirdiği döneme dikkat çekildi. Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesine atıfta bulunuldu. Yunanistan'ın söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi kabul ettiği hatırlatıldı. İsrail basınından Türkiye'nin bölgesel yükselişine dikkat çeken bir analiz geldi. Kalkalist Ekonomi gazetesindeki yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelinmesi zor bir güce dönüştürdüğü belirtildi. Gazeteye göre Türkiye son bir yılda bölgesel etkisini önemli ölçüde artırdı. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Arap dünyasındaki nüfuzu genişledi. Orta Doğu'da kritik aktörlerden biri haline geldi. Böylece Türkiye'nin İsrail karşısında da giderek daha fazla nüfuz sahibi bir rakibe dönüştüğü ifade edildi. Türkiye'nin Gazze konusundaki tutumu ve bölgesel diplomasi trafiği de ele alındı. Ankara'nın Gazze Barış Kurulu'nun kurucuları arasında yer aldığına işaret edildi. Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dikkat çekildi. Türkiye'nin Suriye'deki rolü de analizde geniş yer buldu. Esed rejiminin devrilmesinin ardından Ankara'nın Şam yönetiminin en önemli destekçilerinden biri haline geldiği belirtildi. Türkiye'nin Suriye'ye güvenlik desteği sağladığı ve İki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu güçlendirmeye çalıştığı vurgulandı. Türkiye'nin 2 yıl içinde Suriye ile 5 milyar dolarlık ticaret hedeflediği de hatırlatıldı. Hürmüz Boğazı'nda bir yanda diplomasi çabaları, diğer yanda gerilim var. İran, Boğaz üzerinde bir Amerikan drone'unu düşürdüğünü açıkladı. Washington'da nükleer baskıyı sürdürüyor. İranlı yetkili Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi üzerine Birleşmiş Milletler'in nükleer toplantısının düzenleneceği Avusturya'ya alınmadı. Rusya'nın Ukrayna'ya İHA saldırılarına bir tren vuruldu. Saldırıdan dakikalar önce üst düzey yetkilileri taşıyan tren bölgeden geçti. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu isimlerden biriydi. Avrupa Birliği saldırıyı kınadı. Polonya, Rusya'nın saldırılarını topraklarına taşıyabileceği uyarısında bulundu. Ukrayna'daki saldırılarda da 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Sayın dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden özetler. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimde yakalanan başarıyı karalamaya çalışanlar olduğunu söyledi. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonu başlatıldı. 15 ilde düzenlenen ailem güvende operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek, 13 işletmeye adli işlem gerçekleştirildi. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi.

0: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapanacak. Metro Holding Kayseri Spor'la İstanbul Spor kozlarını paylaşacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıkıyor. Ay Yıldızlılar D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Okçuluk Dünya Kupası finalleri Meksika'da yapıldı. Milli sporcularımız Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı ile Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçici tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Kayseri, Sivas 12, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli 17, İzmir, Samsun, Gaziantep 19, Manisa, Aydın, Diyarbakır 18, Antalya, Hatay 23, Adana 24, Şanlıurfa 22, Erzurum ve Ağrı 10 derece.
1: Yol durumu.
0: İnebolu-Kastamonu yolunun 23-30. Kilometreler arasında sel hasarı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 27 ile 37. kilometresi arasında yol yapım çalışması sürüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
11: Reklamlar.

0: soralım bakalım.
1: Paramedik nedir? Paramedik olmak için hangi eğitimleri almak gerekir? 112 acil tıp teknisyeni Ömer Kızılaslan'a sorduk.
2: Paramedik mesleği 2 senelik ön lisans ilk ve acil yardım mezunlarıdır. Hastane öncesi acil bakımlarda genel itibariyle bu sorumluluğu üstlenen meslek grubudur. Paramediklerin ayrıyeten ambulans sürme yetkisi de bulunur. O yüzdendir ki paramediklikten mezun olurken ehliyet şartı da konulmuştur. B ehliyet yeterlidir. Düz liselerden, Anadolu liselerinden ya da sağlık meslek liselerinden üniversite sınavında alınan puanlarla birlikte giriş yapılabilir. Sadece sağlık meslek lisesi şartı konulmamıştır. O şart 2015-2016 yıllarında kalkmıştır. Vakaya çıkmak, ambulansın üstünde durmak, arkada hastaya müdahale etmek, bir trafik kazasına müdahale etmek ya da bir kalp krizine müdahale etmek genel itibariyle yaptığın işi doğru yaptığını düşünüyorsan gerçekten tatmin edici bir hal aldığını düşünüyorum.
0: Soralım bakalım.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz 19.25 dakika geçiyor ve TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz haftanın ilk spor servisi başladı günlerden pazartesi. Her zamankinden kısa bir yayında karşınızda olacağız. Çünkü sık sık cuma ve pazartesi günleri olduğu gibi Süper Lig'in açılış ve kapanış maçları oluyor. Bugün de Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçı saat 20'de. Şu anda dinlemekte olduğunuz TRT Radyo 1 frekanslarından naklen yayınlanacağı için programımız maça yaklaşık işte reklam, yayın açılışı derken bir yaklaşık 10 dakika kadar erken bitecek. 20'ye 10 kala yayınımız bitecek. Programa başlamadan önce ekibimizi tanıtalım elbette. Programı sizler için Kemal Çat ve Ali Yıldırım hazırlıyor. Kumanda masasında teknik yönetmenimiz Muzaffer Ayıldız. Mikrofon başında ben Kerem Demircioğlu ve genç speaker arkadaşım Muhammed Çevik de benimle birlikte. Muhammed sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Dilersen programa şu ana kadar Süper Lig'de oynanan haftanın maçlarının skorlarını dinleyicilerimize hatırlatmakla başlayalım. Ne dersin?
1: Tabii ki. 5. hafta sonuçları şöyle. Beşiktaş 3, Erzurumspor 0. Haftanın açılış müsabakasında Beşiktaş seyircisi önünde 3 puanı 3 golle aldı. Eyüpspor 0, Çaykur Rizespor 2. Lige iyi bir başlangıç yapan Rizespor İstanbul deplasmanından da net bir galibiyetle döndü. Samsunspor 1, Arca Çorum Futbol Kulübü 5. Sezona beklentilerin çok altında bir başlangıç yapan Samsunspor evinde oldukça ağır bir mağlubiyet aldı. Korendon Alanya Spor 2, Göztepe 2. 4 gole sahne olan maçta taraflar karşılıklı 2 gol attı ve puanları paylaştı. Konya Spor 1 ve Trabzonspor 0. Teknik direktör krizi yaşayan Trabzonspor, ligde henüz galibiyeti olmayan Konya Spor karşısında beklentilerin çok uzağında bir performans sergiledi. Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 2. Başkent temsilcisi uzun süre önde götürdüğü maçı son dakikalarda yediği gollerle mağlup tamamladı. Ahmet Sportif 5, Başakşehir 0. Lige fırtına gibi giren Diyarbakır temsilcisi Başakşehir kalesini adeta gol bombardımanına tuttu. Galatasaray 1 ve Kocaeli Spor 0. Galatasaray evinde hata yapmadı ve tek golle de olsa galibiyete uzanmasını bildi.
0: Evet, programın başında da söylediğimiz gibi haftanın son karşılaşması Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe arasında oynanacak. Puan durumuna gelince şu anda 13 puanla Galatasaray lider durumda. Hemen arkasında 1 puan geride Beşiktaş var 12 puanda. Ahmet Sportif Faaliyetler 10 puan. Kasımpaşa 9 ve Çaykur Rizespor 9 puanla onu takip ediyorlar. Gaziantep Spor'un ve Fenerbahçe'nin bugün oynayacakları maçla maç sayısını tamamlamaları bekleniyor. Onun için tam olarak puan durumu şekillenmiş değil. Ligin son üst sırasında 3 puanlı Tümosan Konyaspor, yine 3 puanlı Eyüpspor ve seneye felaket bir şekilde başlayan Göztepe var 2 puanda. Biz bugün özellikle Galatasaray'ın hem Süper Lig'deki dünkü Kocaelispor maçını hem de hafta arası yaptığı Sporting Lisbon Şampiyonlar Ligi mücadelesini özellikle değerlendirmek üzere hepinizin yakından tanıdığı, benim de çok sevdiğim Osman abim, sevgili Osman Şener'e bağlanıyoruz. Osman abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk sevgili Kerem. Muhammed'e selamlar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkürler.
0: Şimdi sevgili Osman abi, dünkü maçtan başlayalım dilersen. Senin de çok güzel bir yazın var gazetede. Diyor şöyle başlayan, sezon başlarında hemen hemen bütün takımlar zorluk çekiyor. Galatasaray da zorluk çekiyor. Nasıl değerlendirirsin dünkü maçı ve Galatasaray'ın 4. haftadan sonraki halini?
2: Vallahi yani şimdi baktığın zaman bugün, yani sezon başı olayına girdiğim zaman Fenerbahçe'de inişli çıkmış. Beşiktaş tamam, en çok koşan, en çok mücadele eden de onlar da yenildi değil mi?
0: Evet.
2: Hiç hesapta olmayan bir yenildi. Trabzon'a bakıyorsun, bir hafta 5 tane atıyor, ertesi hafta yeniliyor. Galatasaray'da öyle bakıyorsunuz, onlar da inişli çıkıştı daha, bir de Osimhen'in olmayışı tabii büyük etkiliyor onu. Ama ben dün akşam Galatasaray'ın kazanma hırsını, isteğini, arzusunu, takımın temposunu ben beğendim. Hem orada o daha form tutmayan birkaç tane futbolcu var. Barış Alper gibi. Bakıyorsunuz Sara gibi. Eren gibi. Ama ben ilerleyen haftalarda onlar da üzerine koyacağını düşünüyorum. Mesela Bugün Galatasaray Okan Hoca'ya galibiyetten sonra bir 3 gün izin verirdi. Vermedi. Bugün Galatasaray'ın antrenmanı vardı gene. Trabzonspor maçına hazırlanıyorlar. Yani baktığın zaman yeni transferler yavaş yavaş Leo şu an kondisyon olarak tam hazır olmasa bile yarın Osimhen de oynayacak Trabzon maçında. O da hiç olmazsa %80'ini verecek. Bakıyorsunuz Deniz Gül oynadı. Hakikaten orijinal bir santrafor. Yani tamam gol kaçırdı ama baktığın zaman rakip defansa öyle bir pres yapıyor ki arkadaşlarına boş olan yaratıyor. Yani ben Galatasaray'ın düzeleceğini, bütün takımların düzeleceğini düşünüyorum. Yani şu an vur kır parçala, şu oynadı şu oynamadı, oralara girmek doğru değil. Ben öyle düşünmüyorum. Yani bakın bu sezon başı zorluğunu, bu hafta son, ondan sonra milli maçlara haftası, 3 hafta biliyorsunuz top oynanmayacak.
0: Evet.
2: Milli takımın maçları var. Milli takım da zorlanacak. Hangi futbolcu %100 hazır Kerem?
0: Çok az, çok az yani hazır olanlar.
2: Yani onlar...
0: Orkun formda Beşiktaş'ta. Evet. Orkun formda. Ya, yani aklıma ikinci, üçüncü pek gelmiyor.
2: Kerem bir tek Orkun'la Morkun'la olacak iş.
0: Tabii olacak iş değil.
2: Yani senin kalecilerinde mesela Uğurcan. Geçen seneci Uğurcan'a bakıyorum. Daha bu sene oranın yarısında.
0: Tabii.
2: Yani bakıyorsun hadi rakipleri kim var kimse artık yani. Başka milli takım büyük bir ihtimalle. Gene Uğurcan duracak kalede. Ama yani Uğurcan da hazır değil. Hiçbiri hazır değil yani. Yani onun için şu an milli takımda bu sıkıntıları çekecek. Bütün takımlar, bugün Fenerbahçe mesela. Biraz sonra maç başlayacak değil mi? Saat 8'de.
0: Evet.
2: Gaziantep'te. Harika bir kadrosu var. Roma maçındaki futboluna bayıldım. Çok iyi oynadılar. Tempo yaptılar. Ama bugün ya kadrosu çok kuvvetli, elini kolunu sallayarak galip gelir diyemiyorsun.
0: Tabii.
2: Bakın dün Ahmet Spor Başakşehir maçı vardı. Hiç aklının ucuna gelir mi Ahmet Spor'un farklı kazanacağı bu kadar?
0: Bir hafta önce Galatasaray'ın zar zor yenebildiği Başakşehir'i sürklase etti Amor Sportif faaliyetler.
2: Yani aynı şekil. Samsun Spor'u gördüm bu hafta. Yani bu bir araç takımı gibi bir şey oldu. Kim yaptı? Uğurlu Uçar'ın
0: Çorum Sporu. Evet.
2: Yani baktığın zaman şu an bir dengesizlikler var. Çok inişli çıkışlı ama ben ligimizin bu sene güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü Anadolu takımları

0: bayağı bir performans ortaya koyuyor. Mesela dün Gençler Birliği yenildi Kasımpaşa'ya. 1-0 öndeydi. Ama baktığın zaman Gençler Birliği de kazanabilirdi farklı maçı.
1: Doğru.
0: Yani
1: doğru.
0: Bir Anadolu takımlarında bir tık yukarı çıkma var, bir parlama var. Bir daha bir performans ortaya koyuyorlar, daha iyi mücadele ediyorlar. Ona, yani bu futbolumuz adına sevindirici bir şey.
1: Aslında Osman abi, sanıyorum sadece Türkiye'de değil, yani Premier Lig'e bakıyorum, Bundesliga'ya bakıyorum, Lig A'ya bakıyorum, Serie A'ya bakıyorum. Orada da majör takımların umulmadık puan kayıpları var. Ben şuna bağlıyorum, yani özellikle majör takımlarda oynayan büyük futbolcular için yorucu bir sezon geçti. Dünya Kupası, hiç tatil yapamadılar, dinlenemediler, sezon başladı. Yavaş yavaş toparlanacak bu büyük takımlar diye düşünüyorum ben.
0: Abi Kerem, adamlar Dünya Kupası oynadılar. Daha önce Şampiyonlar Ligi oynadılar. Kıran kırana bir Şampiyonlar Ligi mücadeleleri vardı. Mesela bir Paris Saint Germain gördün. Aşağı yukarı bütün futbolcuları milli. Hı hı hı. Hepsi gittiler milli takımda oynadılar. İki hafta şey yaptılar işte Galatasaray'da Barış Alper. Biz Dünya Kupası'nda en erken veda eden takımız. Hı-hı. Ama buna rağmen artık oradaki moral bozukluğu mu, ondan sonraki tatil, Barış Alper sahada yürüyor, bir türlü kendine gelemiyor.
1: Evet.
0: Mental olarak kendini hazırlayamıyor. Yani Barış Alper bu değil.
1: Evet. Osman abi, Batrakov konusunda ne düşündüğünü gerçekten çok merak ediyorum. Yani çok genç bir yetenek denildi ama hani şu ana kadar kendini gösterebildi mi? Sen çok tecrübeli bir futbol yorumcususun. Kumaşını nasıl gördün? İleride nasıl olacak Batrakov? Takıma uyuma herhalde vallahi, henüz daha gerçekleşmedi diye düşünüyorum.
0: Valla ben şimdiye kadar gördüğüm birkaç tane maç oynadı Batrakov. Top ayağına gelirken, mesela bizde bir hastalık var. Futbolcu ayağına topu alacak, sağa bakacak, sola bakacak, ondan sonra pas verecek arkadaşlarına. Hı hı. Bu verdiği pasların da yarısı rakibe gidiyor zaten. Ama Batrakov, bunun onlardan farkı, ayağına top gelirken daha o kime vereceğini kafamda hesabını yapıyor. Geniş açıdan bakıyor. Hı hı. Yani çok iyi bir futbolcu ama bu Batrakov'dan gerçekten faydalanmak istiyorsan, gerçekten o çok büyük bir yıldız olacak, onu kazanmak istiyorsan, o konucuya çok büyük iş düşüyor.
1: Tabii.
0: Mesela Barış Alper yürüyor, oynayamıyor. O konucu kazanmak istiyor. Saygı duyuyorum o konucuya. Ama bir yerde de sanayi kaybediyorsun, son 10 dakika koyuyorsun. Daha bunların planını iyi yapması lazım. Mesela Leşli'ye girdi, 13 dakika oynadı. Çok eleştirdik ama biraz herhalde kondisyonu ve fizik gücü artmış, kaleye dikine giden bir orta saha oyuncusu gördüğünüz
1: gibi. Evet, bence çok acımasız eleştirildi Ugo Çukur.
0: Ama yani hakikaten geldiği zaman herkes şok, bu ne dedi.
1: Evet. Yani bence iyi bir futbolcu ama.
0: Bence de iyi bir futbolcu. Yani ben Okan Hoca sevdiğim bir insan. Çok eskiden beri tanırım. Daha 12 yaşından beri onu. Ben ismi cismi kim olursa olsun adaletli forma dağıtması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray'daki sıkıntılardan bir tanesi bu. Mesela Yunus'u kesebilir misin? Çocuk nesi varsa koyuyor ortaya. Evet. Basın bir kere bırakmadı.
1: Evet.
0: Ama kardeşim bakıyorsun birazcık yorgun, hazır olmayan kötü futbolcu varsa gol yemeyi beklememesi lazım o konucanın. Veyahut da son 10 dakikayı 15 dakikayı beklememesi lazım. Yani tabii Okan Hoca da o da panikte esasında baktığınız zaman. Çünkü şeyden sonra bu aradan sonra Galatasaray'ın ilk maçı Barcelona'ydı biliyorsunuz değil mi burada?
1: Tabii. Bu hafta Trabzonspor deplasmanı, daha sonra milli aradan sonra İstanbul'da muhtemelen çimlerin değişeceği statta Barcelona'yla maçını yapacak Galatasaray.
0: Tabii Barcelona'yla yapacak yani Okan Hoca da şeydi. Şimdi Osimhen gelecek, bu hafta oynayacak diyorlar. Ne kadar oynayacak? Bu milli aralar veriliyor. Galatasaray'dan 12 tane 13 tane futbolcu milli takımlara gidiyor.
1: Hı hı.
0: Yani var bir sıkıntı. İşte bu milli arayı lehine çevirebilirse Viyaga'ymış, Can'mış, Kazımcan. Mesela Kazımcan dün girdi 10 dakika oynadı. Çocuk girer girmez ben futbolcuyum diye bağırdı. Bir de gol atıyordu gördünüz.
1: Evet.
0: Yani o kadar bunların hesabı

0: Arslan istiyorlardı galiba. Şu an Türkiye'nin en iyisi. Alsalar da Arda Okan'ı.
1: Hem de Türk statüsünde.
0: Türk statüsünde yani yapılan hatalar var çok. Hani şu an belki zamanı değil bunu. Ama Galatasaray ya iki seneden beri hani şimdi aldılar Batrakov'u. Tamam bir şey demiyorum. Ama iki seneden beri Galatasaray gerçek bir on numara alamadı.
1: Tabii.
0: Sarı'yı koyuyor. Sarı inişli çıkışlı. Bir maç mesela bakıyorsun büyük yıldız oluyor. Çok güzel şeyler yapıyor. Öteki maçı mesela dün Sarı da yoktu maçta.
1: Yoktu evet. Yani, hatta dikkat ettim çıkarken de böyle hani niye ben çıkıyorum diye kafasını sağa sola salladı ama çoktan çıkmalıydı yani. Geç bile kalmıştı.
0: Ya işte ben o konuda söylüyorum. Yani burada rekabet yarat. Bir devre oynattın. Başarılı değil mi? Var elinde yedek. Koy orada yedek olan çocukların oynamak hakkı değil mi Kerem?
1: Elbette, elbette.
0: Mesela kalkmışsın. Barış Alper. Yani oynayamıyor adam. Kendi de Barış Alper'e de günah. Bir devre oynat, bir devre. Orada oynayacak adam var, koy. Bulcu var. Ve ona bu kadar yüklenme. Herkes dün maçta havalı çıkıyor. Ulan bu kadar para aldın, sen bu kadar mısın? Çabucak yoruldun, ikinci yarımdan ne yapıyorsun? Ya bir devre oynat, Kazımcan'ı koy onun yerine. Ne olur, ne fark eder?
1: Elbette. Osman abi, bu arada genç spiker arkadaşım Muhammed'in Okan Buruk'la ilgili sana bir sorusu olacak. Çünkü tabii, Okan Buruk yeni bir rekora imza attı. Zannediyorum o konuda değil mi Muhammed?
2: Evet.
1: Osman abine soracaksın.
2: Evet. Okan Buruk günümüzde bazı eleştirilerin odağında ama %80 gibi de bir galibiyet oranı var.
1: Bir rekor bu.
2: Evet, bir rekor. Siz neler söylemek istersiniz bu konuyla alakalı Osman Bey?
0: Ya şimdi Muhammed'ciğim, Okan bugün 4 senedir Türkiye şampiyonu olmuş. Oraya damgasını vurmuş. Bu zaman zarfında Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un bütün rakiplerinde kaç tane hoca değişti?
2: Hı hı. Evet.
0: Bu Okan Hoca'nın başarısı. Ama bu Türkiye'de yaşıyoruz. Bir de futbolda şöyle bir şey var. Yani sen tamam çok başarılı oldun. Allah var. Başarılı olurken de baştan dursunuz ve iyi transferler yaptık. İlk iki senesi şampiyonlar damgayı vuran Icardi.
1: Tabii. Sonra da Osimhen geldi.
0: Var mı itirazı ondan?
1: Evet. Hiç kimse itiraz edemez buna elbette.
0: Sonra geldi Osimhen.
1: Evet.
0: Mertens. Unutmayın bunları. Gözünüzü seveyim.
1: Elbette.
0: Yani ben Okan Hoca gene benim için Türkiye'nin en iyi hocalarından bir tanesi. Hiçbir şey demiyorum ama artık o 4 sene önceki futbol iklimi yok. Bakın dünya şampiyonasını hepimiz söyledik. Artık futbol atletik oynanıyor. Tamam yıldızın olacak ama artık koşmayan yıldızlar da iş yapmıyor. Koşuyor. Galatasaray'ın daha çok koşması lazım. Daha çok mücadele etmesi lazım. Dün Kocaeli maçında ben Galatasaray'ın temposunun kazanmasının mücadelesini beğendim. Bu benim görüşüm tabii. İlk defa bu kadar istekliydi ve son vuruşlarda biraz dikkatli olsalardı, şanslar olsaydı ilk yarı maçı kopartırdı Galatasaray'ın.
1: Evet, Kocaeli kaleci hatalı bir gol yedi ama 4-5 tane de mutlak yani, golü çıkardı.
0: Ya gol yemeyecek kaleci yok ya. Son vuruşları dikkat edin. Mesela Şalay'ı bir tane duran top yaptı. Bir gol atışı yaptı. Ya, 90'dan top gitti. Çıkacak top değil o değil mi?
2: Hı hı hı.
0: Yani Galatasaray girdi. Çok pozisyona girdi dün. Ama atamadı. Ama Galatasaray sezon başından beri en istekli maçı bu maçtı. Bana göre tabii. Bilmiyorum.
1: Evet. Peki Osman abi.
0: Geldiği zaman ben Galatasaray'ın gol yollarındaki şansının %80 artıyor.
1: Elbette. Osman abi bugün programımız biraz kısa maç naklen yayın nedeniyle süremiz daralıyor. Fenerbahçe ile ilgili de sormak istiyorum. İsmail Kartal'ın istifası, tekrar gelişi, antrenmana çıkma işi, sonra ikna edilişi, bugünkü maça bunlar psikolojik olarak yansır mı yoksa aksine olumlu biçimde mi yansır? Yani daha motive mi çıkar futbolcular? Ne dersin?
0: İsmail Kartal'ın da işi kolay değil. Aziz başkan, futbolu çok iyi bilen, çok tecrübeli bir başkan. Yabancı, 14 tane yabancım var burada. Hem de kaliteli yabancılar. Ona göre de yerlim var o kadar da. Bunları idare etmek kolay değil. Herhalde İsmail Kartal pes dedi. Mesela bir

0: İrfan Can Kahveci konusunda çok eleştiri aldı İsmail. Neden koyuyorsun dediler. Onun alternatifi bir sürü futbolcu var dediler. Hatta bir taraftar biliyorsun bir şişe mişe attı kafasına orada.
1: Evet,
0: bir şeyler
1: oldu. Evet, evet.
0: Ondan sonra yani İsmail Bey ben gideyim canım kurtarayım dedi ama yani ben başkan Aziz Yıldırım'ın olduğu yerde İsmail ben gideceğim diyecek. Gidecek. Fenerbahçe'yi yarı yolda bırakacak. Şunu yapacak. Bu mümkün değil. Ancak orada başkan derse tamam kardeşim istemiyorum seni.
1: Hı hı.
0: Seni gönderiyorum derse gidebilir İsmail. Ya bir şeylere kalkıştı ama ben bunun takımın kötü etkileyeceğini düşünmüyorum. Kendi görüşüm tabii.
2: Sebep olarak da İsmail Hoca şöyle söylemişti. Benim istediğim transferler olmadı. İşte Talisca gönderildi. Ben gönderilmesini istemiyordum falan dedi.
1: Ama bunları kendi ağzından söylemedi. Belki sosyal medyada böyle dedikodular çıktı ama ben İsmail Hoca'nın ağzından net böyle bir şeyler duymadım. Aksine biz ortak karar aldık dedi diye hatırlıyorum. Osman abi sen ne diyeceksin?
0: Ben de aynı görüştüm. Ya bir şey söyleyeceğim. İsmail Kartal'ın istemediği bir futbolcuyu ya da istediği bir futbolcuyu Başkan Aziz Yıldırım gönderir mi? Hiç aklım oluyor mu böyle bir şey? Ben de biliyorum. Yani Talisca bir maç oynar, üç maç yatar. Bize hitap etmiyor. Gibi lafların orada dolaşıklığını daha önceden biliyordum ben. Ve ne zaman gönderecekler diyordum kendi kendime. Ve neticede oldu. Aynı sözleri şimdi İrfan Can Kahveci için de söylüyorum. Yarın öbür gün Kerem de biraz dikkat etmezse daha temposunu arttırmazsa Kerem için de söylüyorum.
1: Bugün Kerem ilk 11'de hatta yeri gelmişken dinleyicilerimizin de bilgilendirelim. Ederson kalede, Mert sağ bekte. İki maçtır Semedo yok sağda. Skinner ve Ake stoperlerde. Brown son zamanlarda artan formuyla sol bekte yine. Kante Gendüz'e her zamanki gibi göbekte. Bugün İsmail de onlara katılmış. Üç orta sahayla oynayacak. Greenwood sağda, Kerem solda ve Vedat Muriç yok. Lukaku var Osman abi. Nasıl değerlendireceksin?
0: Abi kazanmak istiyorlar işte. Lukaku'yu kazanmak istiyorlar. Lukaku şu an hazır değil. Kerem görüyorsun.
1: Hı
0: hı. Hani sen ben de neredeyse Lukaku kadar ben değil de. Abi genç bir çocuk o kadar koşar mı canım?
1: Muhammed koşar o genç.
2: Belki.
0: Evet. Yani Lukaku büyük futbolcu. Büyük kariyeri var.
1: Evet,
0: İyi
1: evet.
0: Ama toplarına çıkıyor ama daha
1: formda değil.
0: Gücü yerinde olmadığı için yapamıyor bunları.
1: Doğru. Bakalım ilk 11'de şansını nasıl değerlendirecek. Son 2 dakikamıza giriyoruz. Trabzon hakkında da sana sormam gereken bir soru var. Teknik direktör arayışı içinde bir İtalyan hocayla görüşüyorlar. Şenol Güneş ismi geçiyor. Ve haftaya Galatasaray maçı var kendi sahasında. Trabzon hakkında birkaç kelam edersek ne söyleriz Osman abi?
0: Vallahi Trabzon spor takımını idare etmek, ben Fatih Tekke'nin bu takımı idare edemeyeceğini düşünüyordum. Ama bir laf söylemeye hakkımız yok. Şöyle yok biliyorsun. Herkes ateş ediyor, saldırıyor.
1: Evet.
0: Yeni moda, hele sosyal medya var. Orada ya. Trabzon'da yıldızlar topluluğu. Allah var, başkan çok iyi futbolcular aldı.
1: Hı hı.
0: Yıldızlar topluluğu bir takım. Onu idare etmek için de çok tecrübeli bir hoca olması lazım bana göre. Yani orada ne isteği içmişti başarılı olabilir. Ne Fatih Tekke oraya tecrübeli bir hoca hatta baran kalırsa yabancı hoca hiç kusura bakmasınlar. Beşiktaş nasıl getirdi İtalyan hocayı? Sağda samba yaptırıyor değil mi? Koşmayan futbolcu
1: var mı? Evet, evet, evet. Stefano Pioli ile görüşülüyor Osman abi. O da tecrübeli bir İtalyan hoca.
0: Yani doğrusunu yaparlar yani.
1: Hı hı.
0: Hani İtalyanlar biliyorsun defansları da öyle. Kolay gol yemezler.
1: Evet, İtalyan hocalar iyi de uyum sağlıyorlar Türkiye'ye.
0: Evet, yani ben de olsam öyle bir şey yaparım. Tabii en iyisini başkan karar verecek.
1: Evet.
0: Hani Şenol Güneş de bizim canımız.
1: Elbette.
0: Çok iyi arkadaşımız. Elbette. Ama bir kere geldi başarısız oldu değil mi? Bir daha dönmesi doğru mu?
1: İşte bilemiyoruz onu artık. Başkan bilir.
0: Yok. Yani şey yok yani.
1: Evet. Osman abi dediğim gibi bugün yayınımız erken bitiyor. Maça bağlanacağız. Süremiz doldu. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Hoşçakalın. Sağ olun.
2: Sağ olun.
1: Teşekkür ederiz.
0: Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Evet, Osman Şenher'le konuştuk. Galatasaray'ı yorumlattık. Fenerbahçe'ye ve biraz da Trabzonspor'a girdik. Bugün tekrar edelim sevgili Muhammed. Yayını kapatacağız. Bir reklam arası olacak. Ardından saat 20 itibariyle Süper Lig'in son hafta maçı oynanacak. Gaziantep'te.
2: Evet, Gaziantep-Fenerbahçe maçı.
1: Fenerbahçe maçı. İlk 11'de saydık.
2: Evet.
1: İlk 11'de sürpriz biçimde Lukaku. İlk 11'de. Bakalım neler olacak.

0: Gaziantep'te formda. Hatırlayacaksın, hoca değişikliği yaşamıştı Orhan Ak'la. Evet. Geçen hafta müthiş bir Göztepe galibiyeti aldı. Kapatıyoruz artık, vaktimiz doldu. Ben Kerem Demircioğlu, sevgili genç arkadaşım.
1: Ben Muhammed Çevik.
0: Ali Yıldırım, Kemal Çat yapımcılarımız ve teknik yönetmenimiz Muzaffer Ayıldız'la hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yaklaşık 10 dakika kadar sonra Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçını naklen dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın.
1: İyi akşamlar.
2: Spor Servisi.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyenler, şimdi Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlayacağız.
2: Reklam.
3: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
2: Reklam.
0: TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
4: Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları, Adaptec teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla korur.
5: Ya. Yeah.
4: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
4: sizin. 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertiz.
11: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
15: Kredi. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
16: Bizim huzur lazım.
17: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
18: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
2: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
4: Gaziantep'ten iyi akşamlar sayın dinleyiciler. Bir yanda Gaziantep Futbol Kulübü, diğer yanda Fenerbahçe ve 5. haftanın kapanış maçında iki takım karşı karşıya geliyor. Zorlu bir maç bizleri bekliyor ve takımlar artık seremonide ve hakem bu akşam Mehmet Türkmen, onun yanında iki kaptan Maxim ve Şikrinyar birbirlerine başarılar diliyorlar. Gaziantep'te yaklaşık 10-15 bin taraftarın bulunduğu tribünlerin önünde mücadele birazdan başlayacak. Teknik yayında görevli arkadaşım Semih Ballı ile birlikte bu akşam sizlere bu yayını kusursuz bir şekilde iletmenin çabası içinde olacağız. Ve Erhan Seven de yorumlarıyla 90 dakika boyunca bizimle birlikte olacak. İyi akşamlar Erhan Seven.
5: Teşekkürler sevgili Erdoğan Arıkan. İyi yayınlar dilerim. İnşallah güzel maç aktarmış oluruz. Aktarırız seninle beraber. Keyifli, güzel. Gollü, çok gollü kısmında değilim ben. Çünkü çok fazla gollü handball maçları gibi sevmiyorum ama iyi pozisyon.

0: Sonunda heyecanlı bir maç olursa da memnun olur tabii ki.
1: Fenerbahçe'nin orta sahasına baktığımız zaman bol gol vaat eden bir orta saha değil. 3 ön libero ile oynuyor Fenerbahçe. Evet. Kante, İsmail, Gündüz'ü. Ama ileri uca baktığımız zaman da çok fazla gol vaat eden bir ileri uç. Evet. En uçta Lukaku oynayacak bu akşam. İlk kez 11'de oynuyor Fenerbahçe'de. Kerem Aktürkoğlu bir kanatta. Mason Greenwood da diğer kanatta oynayacak. Savunma Mert Müldür, Şikrinyar, Ake, Archie Brown. Kalede de Ederson var. Gaziantep Futbol Kulübü'nün hemen kadrosunu verelim. Yenilenen bir kadro: Tobias kalede, Perez sağ bek, sol bek Kerim Çalhanoğlu, Albena ve Arda Kızıldağ. İki stoper: Ulrich Meleke orta alanın ortasında, Sorescu, Gidado, Maxim ve Kozlovski hücuma biraz daha yakın oynayacaklar. İleri uçta Gaziantep Futbol Kulübü'nde neredeyse kendini tekrar bulmuş bir isim Halil Dervişoğlu bu akşam gol ümidi olacak. Erhan Seven, hemen ilk izlenimler için sözü sana bırakayım.
0: Evet, Fenerbahçe Roma maçına göre iki farklı isim var. Gündüz'ü cezalıydı, burada var. Lukaku 11'de, senin de bahsettiğin gibi. Diğer isimler aynı. 4 gün sonra önce oynanan maçın 9 oyuncusu aynı. Tabii bu maçın Fenerbahçe'de İsmail Kartal boyutuyla farklı bir şekilde maça çıkışı var. İsmail Hoca ile beraber bilindiği üzere Roma maçına çıkıldı. İyi de oynandı. Fena olmayan da bir skor alındı ama hoca istifa etmişti. Daha sonra Aziz Başkan istifayı kabul etmedi. Ertesi gün yapılan görüşmelerle tekrar döndü. Bugün maç öncesi demecini de dinledim. Futbolcuları da dedi, döndüğüme çok memnunlar dedi. O süreçte de futbolcuların da İsmail Hoca arayıp dönmesi yolunda kendisiyle görüşmeler yaptığını da biliyoruz. O görüşmenin de olumlu sonuç verdiği ve bugün de sahada olduğunu söyleyebiliriz. Tabii sadece futbolcuların isteği değil, camianın genel bir isteği de İsmail Kartal'ın kalması yönündeydi. O da sahada yerini alıyor. O da nostalji yapıyor. Yıllar öncenin Antep takımında da forma giymişti. Tabii çok çok eski tarihler. Onu da hatırladım. Ufak bir nostalji yapalım. Maçta başladı, başlamak üzere diyelim. Antep takımı yenilenen bir ekip. Onu da Antep takımında aslında 7 puanla da şu anda fena almayan bir yerde. Hoca değişikliğine gittiler. Orhan Hoca ile onlar da yoluna devam ediyor.
1: Erhan Seven puan durumunu çok kısa olarak özetledi. Hemen bu akşamki tablo takımları nereye taşıyabilir onu da söyleyeyim. Gaziantep Futbol Kulübü eğer bu maçı kazanırsa, Fenerbahçe'yi bu akşam yenebilirse 3. sıraya kadar yükselme şansı var. Fenerbahçe kazanırsa 4. sıraya kadar çıkabilir. Yani puan durumuna baktığımız zaman Gaziantep Futbol Kulübü 7.likten 3.lüğe, Fenerbahçe'de 11. sıradan 4.lüğe kadar gidebilir. Öylesine önemli bir maç ve mücadele başlıyor. Sağ kanattan Fenerbahçe çıkacak şimdi. Orta alandan gelen oyuncu Kante oldu. Geriye doğru oynadı. Şikrinyar sağ kanada gönderdi ama pas yerini bulmadı Gaziantep Futbol Kulübü. Araya girdi ve sol kanattan gelişen atağını izliyoruz. Şimdi Gaziantep Futbol Kulübü'nün sol kanatta Kozlovski içeriye doğru baktı. Atan yönünü sağ kanada çevirdi. Perez hareketli. Perez kontrol ettiği ceza alanının yanındaki boşlukta tekrar içeriye dönüyor. Kozlovski bir kez daha aldı. Yerde Mehmet Türkmen devam dedi. Mason Greenwood kontrol etti ve rakibini şimdi üstüne gidiyor. Mason Greenwood'da gelişen Fenerbahçe atağını izliyoruz. Ama Gaziantep Futbol Kulübü'nde Kozlovski yerde hala kalkamadı ve onun kalkmasını bekledi biraz atağı olgunlaştırmak için Fenerbahçeli oyuncular. O da kalkınca şimdi tekrar yan paslarla Fenerbahçe oyunu tekrar kuruyor. Geriye doğru Ederson'a gönderilen bir top. Ederson topu aldıktan sonra Şikrinyar'a gönderiyor. Fenerbahçe'de Asensio ve Osterwolde sakatlığı nedeniyle bu maçta oynayamıyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nde de Fuat Bavuk ve Nazım Sangare sakatlıkları nedeniyle oynayamayan oyuncular. Mason Greenwood geriye doğru oynadı. Kante, Kante'den içeriye Nathan Ake'ye, kendi yarı alanında paslaşıyor Fenerbahçe. 3. dakikaya geldik ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Şikrinyar topu aldıktan sonra sağ kanatta Mert Müldür uzun oynadı. Savunmanın gerisine Lukaku hareketli, kaleci Tobias çıkıyor ve tam kale ceza alanının ön çizgisinde topu kontrol etmeyi başarıyor ve top da taca doğru gidiyor. Orta çizgi ile taç çizgisinin birleştiği yerden taç atışını Gaziantep Futbol Kulübü kullanacak. Fenerbahçeli futbolcular kullanmayı düşündüler. Az önce savunmanın gerisine kritik bir top göndermişti Mert Müldür ama yetişemedi orada topa Lukaku. Sayın dinleyiciler, bu arada Şimdi taç atışı kullanıldı. Fenerbahçe topu kazandı ve Nathan Ake hemen solundaki arkadaşına bıraktı.

0: attı. Orta alana yakın bir bölümde ilk sarı kartı çıkaran bir faul geliyor sayın dinleyiciler. Mehmet Türkmen sarı kartını kullandı. Orta alanda Ulrich Meleke, fil dişi sahilli oyuncu, Kerem Aktürkoğlu'yla girdiği ikili mücadelede sarı kart görüyor. Az önce biraz sert bir şekilde müdahaleyi yapıyor ama yaralayıcı bir müdahale değil, sadece itme diyebiliriz. Bu itme ona bir sarı kart getirdi. Evet, maçın hemen başında.
1: Erken dakikalarda bu tür pozisyonlara kart vermemeye özen gösteriyor hakemler. Maçı yani kırmızısız bitirmek anlamında biraz ağır olduğunu düşünüyorum. Aşağıdan Kerem'e ayağıyla bir temas var. Ama sonuç itibariyle dediğim gibi itme ağırlıklı bir faul. Mehmet Hoca'nın hemen de önünde oldu, onu da söyleyeyim. Yani hoca en yakın kişiydi. 3-4 metre mesafe vardı. Tabii bu tür değerlendirmede bakalım. Yani bu tür bu ve benzeri pozisyonlara kart çıkaracaksa Mehmet Hoca maçı sonunda bir iki kırmızı kartla bitirebilir diye düşünüyorum açıkçası. Biraz erken ve ağır oldu.
0: Bakalım bundan sonraki dakikalarda biraz daha belki maçı kontrol altına almak açısından da Mehmet Türkmen
1: bundan sonraki pozisyonların böyle, böyle olmaması adına yapmış olabilir dedi.
0: Yapmış olabilir. Ve şimdi Archie Brown geriye doğru çıkardı. Nathan Ake kontrol ettikten sonra orta yuvarlaktan sol çizgiye doğru Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu sol çizgide başladı mücadeleye. İki çalım attıktan sonra şimdi içeriye geriye doğru yöneldi. Skriniar önünde boş bir alan var ve çizgide Mason Greenwood topla buluşamadı ve taca gidiyor top. Fenerbahçe'nin en formda isimlerinden biri Mason Greenwood. Az önce Gaziantep Futbol Kulübü'nün geliştirdiği bir atak vardı ve o atakta İsmail Yüksek'in bir pası biraz kısa düşmüştü. Belki tehlikeli olabilirdi ama çabuk kapattı Fenerbahçeli oyuncular. Guendouzi ceza alanına giriyor. Guendouzi geriye doğru bıraktı. Archie Brown kontrol etti. Tekrar Guendouzi. Geride İsmail Yüksek. İsmail kontrol ettikten sonra bakıyor arkadaşlarına, Kante'ye gönderdi. Kante topu aldıktan sonra şimdi Mason Greenwood ceza alanında. Mason Greenwood ama iyi kontrol edemedi Gaziantep Futbol Kulübü oyuncuları da. Girdiler ve top kornere gidiyor. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. 7. dakikadayız. Topun gerisinde Mason Greenwood var. Solak mı sağ ayak mı diye tartışılan bir oyuncu. Mason Greenwood sağ ayağıyla kullanacak köşe vuruşunu. Topun gerisinde Mason Greenwood var. Orta geliyor ceza alanına. Kafayla Arda Kızıldağ karşıladı ve topu taca gönderdi. Ceza alanının ön çizgisiyle aynı hizadan sağ kanattan Mason Greenwood taç atışını kullanmak için topu aldı ama Mert Müldür geliyor ve Mert Müldür şimdi topu aldı ve taç atışını kullanacak. Bu arada uzun bir taç atışı için Archie Brown da geldi oraya. Archie Brown kullandı ama karşılıyor Maxim, ardından Kozlovski çıkamadı ve top yine Fenerbahçeli oyuncularda. Kozlovski baskı yaptı, kazandı. Maxim'e kazandırıyor ama Maxim gidemedi. Bir de faul yapıyor. Maxim arkadan rakibini itiyor. Serbest vuruşta oyun devam edecek. Skriniar kullanacak. Serbest vuruşu Skriniar'a yaptığı hareket faul oldu Maxim'in. Mehmet Türkmen serbest vuruşun kullanılacağı yeri işaret etti ve oyun tekrar hareketleniyor. Archie Brown topu aldıktan sonra bakıyor arkadaşlarına. 0-0 beraberlik var Gaziantep'te ve maçın 8. dakikasındayız. Geriye Nathan Ake'ye doğru bir top. Nathan Ake'den de Ederson'a, bekletmeden Ederson çok uzun gönderdi. İleride Lukaku var ve orada Meleke topla buluştuktan sonra Ulrich Meleke ve orta yuvarlağın içinde Guidado pasını vermek istedi ama isabetli bir pas değil. Top doğrudan avuta gidiyor. Kale vuruşuyla oyun devam edecek. Topun gerisindeki isim Ederson ve Ederson topu aldıktan sonra şimdi arkadaşlarına bakıyor Ederson. Henüz kullanmadı ve paslaşarak kullanmayı düşündüler önce, ardından vazgeçtiler. Uzun mesafeli bir vuruş ve hareketlenen Kerem Aktürkoğlu. Savunmada daha yakın olan oyuncu orada Albena. Aslında Lukaku biraz daha bekleseydi Albena'nın böyle bir riske gireceğini, farklı bir baskı yapabilirdi. Şimdi sağ kanattan gelişen Gaziantep Futbol Kulübü atağı. Orta geldi ceza alanına ama hiçbir oyuncusu yok Gaziantep Futbol Kulübü'nün ve Kozlovski'nin olduğu. olduğu bölüme açılan top Mert Müldür tarafından taça gönderiliyor. Taç atışıyla oyun devam edecek. Az önce Sorescu atağı geliştirmişti ve Kerim Çalhanoğlu geldi şimdi. Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu sol bek olarak bu akşam görev yapıyor Gaziantep Futbol Kulübü'nde. İçeriye doğru gönderdi Guidado. İyi kontrol Guidado. İki oyuncu arasına çıkmak istedi. Ardından Kozlovski ve kornere gidiyor top. Gendouzi'nin bir faul beklentisi var ama karar korner ve Gaziantep Futbol Kulübü de ilk köşe vuruşunu kullanma hazırlığında. Atak yönüne göre sol kanattan kullanılacak köşe vuruşu 10. dakikaya girerken Gaziantep Futbol Kulübü şimdi köşe vuruşunu kullanacak. Ceza alanı bir hayli kalabalık. 10. dakikanın içindeyiz ve ceza alanında Fenerbahçe çok kalabalık geldi. Topun gerisinde Maxim var. Savunmadan Albena'yı görüyorum. Ceza alanına hareketlenen ve Maxim topun gerisinde. Şimdi bakıyor arkadaşlarına. Maxim orta Ederson. Ederson yumruklarıyla uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Perez sağ kanada bıraktı. Sorescu hareketlendi. Daha da geriye çıkarılan top Kerim Çalhanoğlu pasını verdi ama yerini bulmadı. Şimdi Fenerbahçe etkili gelebilir. Son anda Kerim müdahaleyi yaptı ve topu taca göndermeyi başardı. Çabuk oynadı Mason Greenwood ve Greenwood taç atışını çabuk kullandı. Yanındaki Archie Brown'la paslaştıktan sonra topu aldı. Kante, N'Golo Kante topu alıyor, düzeltiyor. Greenwood'a bıraktı. Greenwood bu dakikalarda sol kanatta, Kerem Aktürkoğlu sağ kanatta ve Fenerbahçe rakibinin üstüne gidecek. Nathan Ake topu aldıktan sonra baktı geriye doğru ve topu alan oyuncu Şikrinyar oldu. Kontrollü başladı iki takımda mücadeleye. Şikrinyar'dan şimdi Lukaku'nun olduğu bölüme doğru bir top. Lukaku ile birlikte Albena şu ana kadar maçın başından bu yana müthiş bir ikili mücadeleye girdiler. İki güçlü oyuncunun mücadelesini şu ana kadar keyifle izliyoruz biz de. Ve sol kanattan şimdi hareketlenen oyuncu Kozlovski. Kozlovski ceza alanına sokuluyor. Oraya doğru bıraktı. Etkili geldi Gaziantep Futbol Kulübü ama topla birlikte dışarı çıkıyor. O noktada Sorescu, Rumen oyuncu topu oyun alanında kontrol edemedi ve hızlı bir top avuta doğru gidiyor. 12. dakikaya geliyoruz.
1: Evet.
0: Erhan Seven, kontrollü bir oyun.
1: Evet. İki tarafta birbirine üstünlük sağlayamadı.
0: Pozisyonu
1: evet.
0: İzleyemedik.
1: Yani iki tarafında oyun anlayışı birbirine yakın. Orta sahayı daha kuvvetli tutup uzun paslarla gol arıyorlar. Yani çok net pozisyon var mı? Yok. Demin İsmail'in kendi ceza sahası içerisinde takım arkadaşına topu verirken İbrahim Ali Dervişoğlu araya girdi. Kaptı topu da ama dengesini kaybetti. O pozisyon birazcık taraftarları, Gaziantep taraftarlarını heyecanlandırdı. Onun dışında çok net bir pozisyon yok. Orta sahayı dediğim gibi iki takım da kuvvetli tutmaya çalışıyor ama oraya da çabuk geçmeye çalışıyor. Kontrollü bir oyun, dengeli bir oyun. İki tarafında şu taraf üstündür diyebileceğimiz bir pozisyon veya zaman dilimi değil şu ana kadar geçen 12-13 dakika.
0: Ve şimdi savunmasından çıkıyor Fenerbahçe. İsmail Yüksek kontrol ettiği ilk topları genellikle İsmail Yüksek kullanıyor savunmada ve İsmail sağ kanada doğru gönderdi. Mason Greenwood topu kontrol ettikten sonra bir çalım attı. Pasını da verdi yanında N'Golo Kante ve onunla birlikte hareketlenen Lukaku vardı ve faulü veriyor Mehmet Türkmen. Bu akşam Mason Greenwood'u sık sık Kerim Çalhanoğlu'yla karşı karşıya izleyebiliriz. Ve Kerim'in yaptığı hareket faul oldu. Bu kez uyarıyla geçiştirdi Mehmet Türkmen ve şimdi doğru. Serbest vuruş kullanıldı.
1: Tam hani 4. dakikada kart görünce Antepli oyuncu acaba diğer pozisyonlar için burada uyarısı güzelden de Kerim gitti hocaya sarıldı. Güzel bir jest mimiklerle birlikte pozisyonu geçirdiler. Her zaman için böyle kartla müdahale etmek yerine bu şekilde olaya hakim olması da hocalar adına bence daha değerli diye düşünüyorum.
0: Ve Nathan Ake kontrol ettikten sonra şimdi bakıyor arkadaşlarına. Nathan Ake topu aldıktan sonra geriye doğru İsmail hareketlenmişti. Yanındaki Guendouzi'yi tercih etti. Guendouzi aldıktan sonra topu kalecisine kadar orta alandan bir pas gönderdi. Ve bu pas da şimdi Şikrinyar'a kadar geliyor. Şikrinyar yanındaki arkadaşı Mert Müldür'e bıraktı. Orta alandan İsmail de kendisini gösterdi. Ama ona da vermedi Şikrinyar. Kendisi taşımayı tercih ediyor. Orta yuvarlağın hemen yanından pasını Guendouzi'ye verdi. Guendouzi kontrol ettikten sonra sağ kanada Mert Müldür'e. Mert Müldür geriye doğru Şikrinyar'a. Şikrinyar kontrol ettikten sonra bu kez solundaki Nathan Ake'ye

0: Nathan Akeden de çizgideki Archie Brown'a. Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Orhan Ak takımından pres yapmasını istiyor ve o baskıyı yaptı, kazandı topu Gaziantep Futbol Kulübü oyuncuları. Maxim kaleyi gördü. Maxim vuruyor ve kaleci Ederson'da kalıyor top. Maxim kaleyi gördüğü anda açısını düzeltti, vuruş yapmak istedi ama olmadı. Orta alanda şimdi Ulrich Meleke topu aldı, taşıyor ceza alanının yanındaki boşluktan, bir kez daha geldi rakibinin üstüne. Gaziantep Futbol Kulübü İsmail Yüksek bırakmıyor, Kante'ye bıraktı. Kante önünde boş bir alan var, Lukaku hareketlendi ileride, orta alandan Guendouzi çıktı. Guendouzi orta yuvarlağın içinden rakip yarı alana geçtikten sonra solundaki Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Kerem ceza alanına bakıyor, Lukaku geldi, tek top Lukaku'dan. Guendouzi'yi düşündü ama yerini bulmadı ve araya girdi Maxim. Maxim bir çalım attıktan sonra düştü kalktı. Topu kontrol etmeyi başardı. Kozlovski'yi gördü. Kozlovski topu aldı ama hiçbir arkadaşı yoktu ve geriye tekrar Maxim'e. Maxim'den de Sorescu'ya. Sorescu önünde boş bir alan var. Perez ileri çıktı sağ kanattan. Sorescu kaleyi gördü, vurdu ama isabetli vuruş gelmiyor. Rumen oyuncudan az farkta top avuta gitti. Zaten öyle bir görüntüsü vardı ki eğer bu top kaleyi bile bulmuş olsa Ederson için çok zor bir top olmayacaktı sayın dinleyiciler. 15 dakika geride kaldı. 16. dakika, durum 0-0 Gaziantep'te ve şimdi İsmail Yüksek. Fenerbahçe özellikle kadro kurgusunun şu ana kadar hakkını veriyor diyebiliriz. Guendouzi, Kante ve orta alanda İsmail Yüksek üçlüsü zaten böyle kontrollü bir oyunu bize vaat ediyordu herhalde Erhan Sever.
1: Böyle olunca da ofansif anlamda orta sahanın yeterli seviyede katkı yapamamasına sebebiyet veriyor. Beraberinde de böyle bir risk vardı. O riski satın aldı İsmail Kartal. Bir de şunun dikkatimi çekiyor. Lukaku, Kerem ve Greenwood hiçbir şekilde defansif anlamda katkı yok. Ve Antep takımı daha rahat geçmeye başladığını söyleyebiliriz.
0: Bu arada Kerem Aktürkoğlu ceza alanında Lukaku'nun indirdiği topla buluşacaktı ama Arda Kızıldağ araya girdi ve topu taca doğru gönderdi. Lukaku'nun bu çapraz koşuları ve toplara hareketlenmesi de oldukça tehlikeli aslında şu ana kadar. Ve sezon başına göre daha iyi bir görüntüsü var diyebiliriz.
1: Tabii günden güne daha fit olmaya aday diyelim. Daha henüz tam anlamıyla değil. Çünkü 8-10 kilo fazlası olduğu söyleniyor. Hacimli, yapılı bir isim. Fazla kiloların atması gerekiyor, fit olması gerekiyor ama günden güne daha iyi olma durum var. Vedat'tan bugün formayı aldı. Oyuna sonradan girdiğinde katkı yapmaya çalışıyordu ama bugün ilk 11'de daha dinamik görülüyor.
0: Archie Brown taç atışını kullandı. Skriniar'ın kafa vuruşu, sırtı kaleye dönük bir şekilde kafa vuruşunu yaptı ve kaleci Tobias
1: şey sorabilir miyim
0: rahat
1: şimdi,
0: aldı.
1: Elle taç, elle kullanıyor doğal bir şekilde. Brown elle attı. Skriniar kafayı vurdu. Kaleci kuralı. Gol olsa asist oluyor mu? Elle aftan.
0: Evet.
1: Oluyor
0: olur,
1: mu?
0: Olur tamam. Tabii ki.
1: Güzel.
0: Güzel soru.
1: Değil mi? Detay olsun dedim böyle.
0: Evet. Geçen hangi maçta oldu öyle bir...
1: Ya Brown kullandı. Beşiktaş maçında top yere düştü. Agbadu'yla Skriniar'ın arasında kaldı. Skriniar dokunarak topu gol attı. Ama orada tabii Brown tacı kullandıktan sonra rakip oyuncuya temas etmişti. Yani bir temas vardı. Bir oyuncuya değmişti. Doğrudan gol olmamıştı ama yine Archie Brown'un tacı golü beraberinde getirmişti.
0: Getirmişti evet. Bu arada İsmail Kartal'ın yeni imajını nasıl buluyorsun Erhan Seven? Bu akşam eşofmanla değil, daha gömlekle ve saçlarını daha bunu geriye doğru taramış.
1: Yeni bir İsmail Kartal yeniden
0: yeni bir imaj gibi görünüyor tabii.
1: Ya şöyle, zaten Şampiyonlar Ligi'nin hem basın toplantısında hem de maçında da ceket, kravat basın toplantısından vardı. Ceket, gömlekleri çıkmıştı. Yeni şekli, şemali güzel. Hocanın herhalde güzel ya.
0: Peki şimdi tekrar maça dönüyoruz. Sayın dinleyiciler, yine bir serbest vuruş kararı geldi. Mason Greenwood'a Kerim Çalhanoğlu'nun yaptığı hareket faul oldu ve serbest vuruşta oyun devam edecek. Orta çizgiye yakın bir yerden Fenerbahçe atak yönüne göre sağ kanattan serbest vuruşu kullandı. Skriniar topu aldıktan sonra sağ kanada Mert Müldür'e bıraktı. Mert Müldür tek top, Mason Greenwood. Greenwood topu aldı, kendi aralığına kadar taşıdı ve kalecisine kadar gönderiyor Ederson. Kontrol etti. Ceza yayının olduğu bölümde yanındaki Skriniar'a bıraktı. Skriniar önünde boş bir alan var. Gaziantep Futbol Kulübü oyuncularının ileride baskı yapmak

0: olmasını istiyor teknik direktörleri Orhan Ak ve şimdi sağ kanada, sol kanada gönderilen bir top Nathan Ake tekrar içeri döndü. Şikrinyar, Şikrinyar'ın pası Greenwood, tek top oynamak istedi ama Kozlovski araya girdi, kazandı Gaziantep Futbol Kulübü oyuncuları. Onlar da iyi kullanamadılar. Nathan Ake dikkatli top arası yaptı, pas arası yaptı ve şimdi topu aldıktan sonra da sol kanattan Genduzi'yi hareketlendirdi. Genduzi ceza alanına doğru sokuluyor. Ceza alanının yanındaki boşlukta Genduzi yardım bekledi arkadaşlarından. Geriden Archie Brown geldi. Onun yanında İsmail Yüksek. Kontrol etti İsmail. Bakıyor arkadaşlarına. Tekrar Archie Brown. Archie Brown topu aldıktan sonra Kerem kendisini gösterdi. Ona doğru bir pas. Kerem hareketlendi. Kerem rakibinden sıyrılmak istiyor ama Arda bırakmadı. Bir kez daha Kerem içeriye doğru çevirdi ve savunmada Albena pasını verdi. Orta yuvarlakta şimdi Meleke. Meleke'den sol kanada doğru gönderilen top ve Kozlovski rakibinin üstüne gidiyor şimdi. Kozlovski, Polonyalı oyuncu, geriye doğru oynamak zorunda kaldı. Meleke'ye bıraktı. Ondan daha geriden gelen arkadaşına hareketlenen oyuncu orada Gidado sağ kanada gönderdi ve bu kez de Arda Kızıldağ topu kontrol ediyor ve Arda da hemen yanındaki stoperini Albena'ya bıraktı. Albena kontrol ettikten sonra da arkadaşlarına bakıyor. 0-0 beraberlikle maçın 20. dakikasını da geride bıraktık. 21. dakikadayız ve şimdi sağ kanattan ileriye doğru gönderilen top, Sorescu pasını verdi. İleride hareketlenen oyuncu Gidado vardı. Gidado topla buluşamadı. Nathan Ake'ye bir de faul yapıyor Gidado. Nijeryalı oyuncu Nathan Ake'yi düşürdü ve serbest vuruş kararı geldi. Serbest vuruşu Nathan Ake kullandı. Yanındaki Şikrinyar'a gönderiyor. Samsunspor'la 2 hafta önce oynamıştı Fenerbahçe. O maçta bambaşka bir görüntüsü vardı ve çok çok iyi bir görüntü vermişti Fenerbahçe Samsun deplasmanında, ama Gaziantep deplasmanına o kadar etkili başlayamadı Fenerbahçe takımı sayın dinleyiciler.
1: O maçta bir de erken gol bulduğu için istediği gibi oyunu şekillendirme şansına sahip oldu. 3. dakikada Vedat da golü buldu ve oyunun kontrolü tamamen Fenerbahçe'deydi. Onun da etkisi olmuş olabilir. Erken gol bulmanın avantajını yaşamış olabilir Fenerbahçe.
0: Evet. O maçta. Kesinlikle olabilir. Ve şu ana kadar birbirinden biraz çekindiğini belli eden iki takımın mücadelesi diyebiliriz. Kozlovski geliyor şimdi. Kozlovski ortasını yapmak istedi, korner. İsmail Yüksek kapattı ve topu kornere gönderdi. Şu ana kadar ortadaki üçlüden Kante, Genduzi ve İsmail Yüksek üçlüsünden en çok savunmaya gelen ve savunmasına yardımcı olan isim İsmail Yüksek oldu. Ve sanki o üçlü bir ön liberoyla oynuyormuş gibi Fenerbahçe. Biraz da Genduzi ve Kante hücuma destek verme çabası içinde.
1: Genduzi sol tarafta, Kante sağ tarafta gibi. Arkalarında İsmail oynuyor gibi. 4-1-2-1 gibi karışık bir sistem var şu anda. Evet.
0: Maxim köşe vuruşunu şimdi kullandı. Ceza alanının içine indi ama hiçbir Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu yok ve avuta gidiyor top. Savunmadan ileri çıkan Albena'yı gördük orada ama o da yükseldi, vuruşunu yapamadı. Şu ana kadar dikkat çeken konulardan biri de Fenerbahçe kale vuruşlarını paslaşarak kullanmadı çok fazla. Daha çok uzun toplarla çıkmayı tercih etti. Ama bu kez Şikrinyar'la Ederson paslaştı. Sağ kanatta Mert Müldür'e. Ondan da ileriye doğru bir top ve Lukaku. Lukaku sırtı kaleye dönük dünyada en iyi oynayan oyunculardan biri. Topu saklarken ona yapılan hareket faul oldu ve Albena'nın yaptığı hareket faulle sonuçlandı. Serbest vuruşu orta yuvarlağın üzerinden hemen kullandı sarı lacivertli oyuncular. Nathan Ake topu alıyor, kontrol ediyor. Sol kanada gönderecekti. Vazgeçti. İsmail Yüksek'le oynadı. Ondan sağ kanada Mert Müldür. Tek top araya girdi ve Kerim Çağlanoğlu topu kazandı. Kerim'le gelişiyor atak. Ceza alanına baktı. Kerim orta. Sorescu kontrol, vuruş ve son anda çok kritik bir müdahale. Archie Brown müthiş bir kademe ve Sorescu'ya gol şansı vermiyor Archie Brown. Maçın başından bu yana izlediğimiz en önemli pozisyon ve Kerim Çağlanoğlu sol kanattan ceza alanı içine çok güzel bir orta yaptı. Aslında buna bir orta demek de haksızlık olur. Neredeyse Sorescu'nun ayağına aldı at dercesine bir top ve Sorescu hareketlendi. Gelişine vurmadı, biraz düzeltmek istedi Archie Brown. müdahaleyi yaptı. Top da kornere gitti. Tribünleri hareketlendiren ve tribünleri ayağa kaldıran bir anı izledik. 24. dakikadayız. Durum 0-0. Orta geliyor ceza alanına. Lukaku savunmasına yardım.

0: yardımcı oldu. Atak devam edecek. Yine sağ kanat. Maxim topu aldı. Maxim ortası tehlikeli iniyor ve Ederson. Ederson sezonun formda oyuncularından biri. Fenerbahçe'de çıktı ve 25. dakikada topu aldıktan sonra Archie Brown sol kanattan sağ kanada ters kanada bir top. Mason Greenwood kontrol etmeyi başardı ve şimdi pas verebileceği İsmail Yüksek'i gördü. İsmail Yüksek kendi yarı alanından çıkıyor şimdi. Yerden geriye doğru Nathan Ake. Ake'nin pasıyla da Archie Brown hareketleniyor. 25. dakikanın içindeyiz. Durum 0-0. İsmail Yüksek tekrar Nathan Ake. Fenerbahçe son derece özgüvenli ve kendine çok çok fazla güvenen bir görüntüde paslaşıyor. Öyle bir havası var ki birazdan bunu Erhan Seven'den yorumlamasını rica edelim. Biz bu maçı herhangi bir yerinde golünü atar ve kazanırız havasında bir görüntüsü var Fenerbahçe'nin ve sol kanattan şimdi Archie Brown ortası Lukaku sekti top ve bu arada kaleciye pas olarak düşünüyor Kerem Aktürkoğlu. Lukaku ile Kerem'in arasına giren oyuncunun dokunmasına yedekler kulübesi de aynı görüşte Fenerbahçe'de ama o top kaleciye oradan verilmesi zor bir top. Kimse kolay kolay o riske girmez penaltı noktasından kalecisine bilerek öyle bir pas verme riskine. Tabii pozisyonun tekrarını izlersek biz de anlayabiliriz bunu. Evet, Arda Kızıldağ burada. Biraz da aktı olabilir tabii Fenerbahçeli oyuncular.
1: Biraz
0: bilmiyorum.
1: Pası vermiş.
0: Sen ne düşünüyorsun? Yani
1: şöyle pas niyetiyle Erhan vermiş. Seven. Arda Kerem'den önce vurmak için hamle yapmış. Kerem'den önce de vurmuş ama yumuşak bir plase. Zaten kendisi de bu şekilde bir durum olacağını düşünüyor. Kaleciye pas hareketinde. Çünkü kaleci tutmasın diye de bir çabası oldu. Ama sonuçta tuttu. Bence kaleciye pas kararı doğru olurdu. Burada Fenerbahçe tarafı haklı diye düşünüyorum. Biraz önce de çok net pozisyona girdi Soresku'yla. İşte sen de bahsettin, yarım saniye çok değerli. Orada tek vuruş yapsa gol olabilirdi. Archie'nin koşusu sonuç verdi ve Soresku'yla topun arasına girerek de topu kornere çeldi. Biraz önceki cümlene şöyle katkı yapayım. Özgüven yüksek paslaşma yapıyor, evet. Ama Fenerbahçe Antep'e karşı 1-0 geriye düşerse bu maçı çevirmekte çok zorlanır. Onu da söyleyeyim. O özgüvenli paslar zaman zaman rakibe de topu kaptırmayı beraberinde getiriyor. Kontraların hızlı bir şekilde olmasını da sağlıyor. Özgüven iyidir. Biraz fazlası zarardır, onu da söyleyeyim. Ben de o tespiti senden sonra yani uygun bir arada yapacaktım ama senin de cümlen gelince ben de arkasına katılayım derim. Biraz fazla özgüvenli paslaşmalar yapıyor Fenerbahçe.
0: Evet, şu ana kadar görüntü böyle. 0-0 beraberlik var ve Gaziantep'te 27. dakikaya geldik. Gaziantep'in plaka numarası. Evet. Tribünlerde yer yer telefonların ışıkları yandı ve 27. dakikayı biraz daha coşkulu, biraz daha hareketli karşıladı Gaziantep Futbol Kulübü taraftarları ve şimdi Gaziantep Futbol Kulübü bir atak geliştiriyor. Soresku uzaktan kaleyi düşündü ve avuta gönderdi. Çok acele etti diyebiliriz. Yaklaşık 35 metrelik bir mesafe ve Ederson'un da biraz hazırlıksız olduğunu düşünmüş olabilir Soresku ama üstten dışarı gönderiyor. Kale vuruşuyla oyun tekrar hareketlendi. Fenerbahçe çıkıyor kendi yarı alanından. Gaziantep Futbol Kulübü'nün bu dakikalarda baskısı dikkat çekici. Fenerbahçe şu ana kadar özellikle son 5-6 dakikadan bu yana rahat çıkamıyor rakibi karşısında. Gaziantep Futbol Kulübü oyuncuları ya topu kazanıyor ya da faul yapıyor. Kesinlikle topu kullanmasına izin vermiyorlar Fenerbahçeli oyuncuların. Archie Brown topu aldıktan sonra Kerem Aktürkoğlu'na gönderdi. Ama Kerem Aktürkoğlu rakibinden sıyrılamıyor. Top taca gitti. Kerem'den çıktı top ve 28. dakikanın artık son saniyelerindeyiz. Ve taç atışı kullanılacak. Perez, İspanyol oyuncusu Gaziantep Futbol Kulübü'nün topu aldı ve arkadaşlarına bakıyor şimdi. Taç atışını kullandı. Soresku orada topu istiyor ama ona gelmedi. Top orta alana yakın bir yerde Halil Dervişoğlu topla buluşmuştu. Şimdi Lukaku iyi döndü, bıraktı Genduzi'ye. Sağ kanattan da Mason Greenwood geldi. Mason Greenwood şimdi kontrol. En tehlikeli isim Fenerbahçe'de. Mason Greenwood Genduzi ile paslaştı. Bir kez daha topu aldı. Mason Greenwood kaleye doğru bakıyor. Lukaku ceza alanında. İsmail Yüksek geride. Onunla oynadı. Tekrar Genduzi. Ondan

0: Mert Müdür'e. Mert Müdür orta hazırlığı, rakibinin üstüne doğru gidiyor top ve sekiyor. Maxim'de kaldı Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Ondan da Halil Dervişoğlu ve şimdi atak tehlikeli gelişecek. Halil topla buluşamadı bu kez ve araya Nathan Ake giriyor ve taca doğru gidiyor top.
1: Yayıncı kuruluşun dakikası doğru mu?
0: Doğru. 30. dakikaya geldik.
1: Evet. Doğru değil mi? Tamam. Tamam. Ben de bir ufak yanılma oldu da. 30 dakikayı bulduk yani sonuçta.
0: Evet, 30 dakikayı bulduk.
1: Ne çabuk geçti 30
0: dakika. Çabuk geçti. Pozisyon yok. Bir Soresco'nun pozisyonu var. Şu ana kadar Gaziantep Futbol Kulübü adına yakalanmış bir pozisyon. Fenerbahçe'nin pozisyonunun olmaması evet. İlginç.
1: Şu ana kadar net bir pozisyon yok.
0: Evet.
1: Şut denemesi de hemen hemen çok çok az. Biraz önce belki kaleciye pas kuralı ihlal edildi ama hakem onu anlayamadı, algılayamadı, yorumlayamadı. Fenerbahçe lehine olması gereken pozisyonda es geçti diye biz Mehmet Türkmen. Ama onun dışında Fenerbahçe'nin de üstünlük noktasında olduğunu söyleyemeyiz yani oyun anlamında. Antep'in biraz önce sen de bahsettin, son 5-6 dakikayı daha iyi oynadı ve Fenerbahçe yarı sahasında maçın geçtiğini söyleyebiliriz.
0: Antep, Gaziantep Futbol Kulübü gördüğüm kadarıyla Erhan, rakibini kesinlikle kendi yarı alanından çıkarken bozmak ve rahatsız etmek düşüncesinde. Ya faul yapıyorlar ya da çok sert müdahalelerle Fenerbahçe'nin oyun kurmasını engelliyorlar şu ana kadar. Fenerbahçe de zaten acele etmiyor. Biraz özgüven demiştim ben buna az önce. Sen de güzel yorumladın. Evet, acele etmiyor Fenerbahçe ama eğer golü yerse işi çok zorlaşabilir tabii ki böyle bir deplasman mücadelesinde. Kaleci Tobias'a kadar gelen top. Tobias topu aldıktan sonra bakıyor şimdi arkadaşlarına. 31 dakika geride kaldı. 32. dakikanın içine doğru gidiyoruz ve iyice tempoyu düşürdü iki takımda. Gaziantep Futbol Kulübü de düşürdü. Fenerbahçe de düşürdü. Mesela şu anda Tobias kendisine top geldikten sonra yaklaşık 15-20 saniye bekledi. Eğer gelmeseydi Fenerbahçeli oyuncular üzerine hala beklemeye devam edecekti. Dolayısıyla da biraz tabii futbolun bunlar sancılı anları, temponun çok düştüğü dakikaları yaşıyoruz şu anda. Bu dakikalarda da ben sözü hemen Erhan Seven'e bırakayım. Bu iki takım açısından da kritik bir maç tabii ki. Özellikle Fenerbahçe açısından Erhan Seven.
1: Evet, Antep takımı şu anda 7 puanda. Sen de bahsettiğin gibi Fenerbahçe 6 puanda ve Antep takımı hoca değiştirdi. Fenerbahçe hocası da istifa etti, geri döndü. Tabii kritik maçlar, kritik haftalar, kritik günler diyoruz. İlginç süreçler de yaşanıyor. Şu an Antep'in
0: bir hata var. Şimdi de Gaziantep Futbol Kulübü etkili geliyor ama biraz hızlı bir top. Kozlovski ancak taca doğru göndererek yetişebildi topa. Taç Fenerbahçe'nin.
1: Evet, Kozlovski, Soresku, öndeki önemli isimler, kaptan da, Rumen kaptan da çok değerli. Ama sonuç itibariyle Antep takımı iyi olmayan sonuçların ardından toparladı ve kendine yer de edindi, belli bir yere de geldi. Fenerbahçe için de 4 maçta 2 yenilgi, şampiyonluk yarışında aslında toplam sezon sonundaki yenilgi sayısını alabileceği yenilgi sayısını 4 maçta aldı. Bu da tabii eleştirilere sebebiyet verdi. Şampiyonluk Fenerbahçe için çok önemli bu sezon. Avrupa'da çok önemli ama şampiyonluk da önemli. O nedenle bu maçı Fenerbahçe kayıpsız geçmek istiyor. Ama şu ana kadar ortaya koyduğu oyun, irade, tabii ki rakip de var burada. Biz tek başına bir takım değerlendiriyoruz, bir hocayı değerlendiriyoruz ama Fenerbahçe'nin koyduğu iradenin ben üst seviye olduğunu düşünmüyorum. Onu da belirtmekte fayda var. Ama bunda tabii Gaziantep'in presi var, etkisi var, ortam var, deplasmanı var, ev sahibi takım taraftar desteği var gibi gibi unsurlar. Ama Fenerbahçe'nin isteğini bize yansıtabildiğini, tam anlamıyla yansıtabildiğini söylemek zor şu dakikaya kadar.
0: Ve sol kanattan şimdi Archie Brown hareketlendi. Archie Brown tek top, Kerem ve top dışarıda. Kerem Aktürkoğlu kale sahasının ön çizgisiyle yan çizgisinin birleştiği yerde yakın köşede topla buluştu Kerem. Archie Brown hareketlendi. Onun için sürpriz bir pas oldu bu ama çok güzel bir toptu. Kerem hareketlendi ama kaleyi bulamadı Kerem. Aslında sağ ayağının içiyle daha etkili bir vuruş yapabilirdi Kerem Aktürkoğlu.
1: Evet, rakibinden önce vurdu. Biraz sol çaprazdaydı. Uzak köşeye bırakmak istedi. Ama kaleyi bulması bu tür toplarda daha önemlidir. Daha önce seninle beraber yine Galatasaray Sporting maçında da Sané'nin vuruşuyla alakalı söylemiştik. Kaleyi bulsa gol olacak pozisyon. Biraz da köşeyi evet. göreyim demiş dedi burada da Kerem. Ama kaleyi bulsa o demarke vaziyette kalacaktı kaleci de. Zorlanacaktı.
0: Şimdi Mason Greenwood ceza alanına getirdi. Ama Gendouzi'den önce savunmada Albena dikkatli topu taca doğru gönderdi. Şu son iki atakta Fenerbahçe'nin daha etkili geldiğini görmeye başladık rakibinin üzerine. Evet, pozisyonlar şu ana kadar fazla yoktu ama bu dakikalarda Fenerbahçe etkili. Mason Greenwood'un pası yerini bulmadı. Meleke araya girdi ama atak devam edecek Fenerbahçe adına. Gündüzü Kerem hareketli. Kerem ceza alanında ortaya doğru çıkardı vuruş ve top dışarıda. Hatta taca doğru gidiyor top. Mason Greenwood'un vuruşunda. Mason Greenwood gibi bir oyuncudan çok daha etkili bir vuruş izleyebilirdik. Gendouzi'nin çok güzel pasına Kerem hareketlendi ve son çizgiye yakın bir yerden yaklaşık 1 metre kala ceza alanının son çizgisine, kale çizgisine geriye doğru etkili bir top çıkardı. Greenwood geliyordu, vuruşunu yaptı ama tam olarak ayağına oturmadı Greenwood'un ve top da ters taraftan taca doğru gitmişti. Gerçekten evet, Fenerbahçe.
1: Orada Gendouzi'nin Kerem'i kaçırtması çok önemliydi. Çok güzel pastı. Kerem topu zıplatarak attı Greenwood'a. Yine de Greenwood'un bu kadar kötü vurmaya hakkı yok diye düşünüyorum. Top dediğim gibi taç bölgesine kadar gitti. Çok yerden net bir pas olsaydı Greenwood da o topa gelişine güzel vuruş çıkartabilirdi. Sekerek gelen top Greenwood'un da kaliteli vuruş yapmasını engelledi. Ama yine de senin de yayında söylediğin gibi biraz önce Greenwood'un kalitesine yakışmıyor. Top nasıl gelirse gelsin. Ama Gendouzi'nin Kerem'i kaçırdığı pas, pozisyon çok güzeldi.
0: Şu ana kadar ileride Lukaku da biraz yeni takım acemiliğini yaşıyor diyebiliriz. Bir anlaşmazlık yine ve top şimdi Fenerbahçeli oyuncularda kaldı yine. Bu arada Mert Müldür pasını vermek istedi. Sekti top ve tekrar İsmail Yüksek'te kalıyor. İsmail Yüksek kontrol ettikten sonra baktı arkadaşlarına, Gendouzi'ye gönderdi. Gendouzi'den Nathan Ake, Ake'den sol kanatta Archie Brown. Archie Brown hareketlendi, yardım bekliyor. İsmail geliyor orta alandan, ona vermedi. En geride Nathan Ake'ye gönderdi. Bu arada Fenerbahçe'nin orta alanında İsmail, Kante ve Gendouzi üçlüsünün de birbirinden de ve diğer arkadaşlarından da oldukça uzak olduklarını da söyleyebiliriz. Topları aldığında ileri uçtaki arkadaşları. Şimdi Kerem Aktürkoğlu içeriye doğru çıkardı. Gendouzi dışarı atıyor. Gendouzi dışarı atıyor topu ve yardımcı hakemde dikkatlerimiz. Offside bayrağı da kalkmıyor. Kerem Aktürkoğlu Gendouzi'ye kendisinin atabileceği bir gol şansını adeta al da sen at dercesine verdi. Ceza alanına girdi, vurabilirdi kaleye. Gendouzi'ye bıraktı ve Gendouzi bomboş kaleye, kalecinin sağındaki direğin dibinden gönderemedi ve avuta gidiyor. Hemen Erhan Seven, bu kadar net bir pozisyon sezon boyunca çok az yakalanır.
1: Evet, evet, evet.
0: Nasıl yani, değerlendireceksin? Ya
1: Kerem'in orada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurması, kaleye vurması gerekiyor. Gendouzi'nin oradaki koşusunu görünce ona çıkardı. Fransız oyuncu o atağı çoğaltmak anlamında ön bölgeye gelmesi değerli buluyorum ama arkadaşının da pozisyonu bozduğunu düşünüyorum. Kerem de onu görünce pas verdi. Pas verdiği yerde de Gendouzi yine uygun pozisyonda ters ayaklı olduğu için aslında sol ayaklı bir adam onun sol ayağın içiyle bırakır köşeye doğru veya kaleye doğru. Sağ ayağın içiyle vurdu. Sağ ayağın içiyle vurunca da kendisine yakın direk dibinden top avuta gitti. Çok çok net. Yani %99 deriz evet. ya %100 olsa gol oluyor. %99 pozisyon, çok net pozisyon kaçtı. Son 5-6 dakikada Fenerbahçe'nin ama 2-3 atağını da böylece söylemiş olduk. Kerem'le, Greenwood'la ve Gendouzi'yle.
0: Gendouzi yine hareketlendi. Lukaku'ya doğru bir top yerini bulmuyor. Gendouzi'nin bu akşam dikkat çeken yönü bu 3 ön libero olarak nitelendirdiğimiz Kante, Gendouzi, İsmail Yüksek üçlüsünden en uca en fazla destek veren evet. görüntü.
1: İsmail daha arkada, onda. Gendouzi daha önde, Kante biraz daha ortayı kaplıyor. Kante için de deniyor dünyanın %70'i suyla, geriye kalanı da Kante ile kaplı diye. O biraz daha orta sahaya
0: doğru.
1: çekip çevirmeye çalışıyor.
0: Ve şimdi Maxim'le gelişen Gaziantep Futbol Kulübü atağını izliyoruz. Hareketlenen oyuncu Kozlovski oldu. Rakibinin üstüne üstüne gidiyor. Kozlovski Mert Müldür'den sıyrıldı. Ortasını yapmak istedi. Mert Müldür bir kez daha müdahaleyi yapıyor ve top kornere gidiyor. 0-0 beraberlik var ve 39. dakikadayız. Gaziantep Futbol Kulübü atak yönüne göre sol kanattan bir köşe vuruşu kullanacak. Maxim gidiyor köşe vuruşunu kullanmak için. Hareketlendi köşeye doğru ve... Ceza

0: devam edecek. Ederson kullanacak serbest vuruşu. Artık ilk 45 dakikada, son 5 dakikanın içine doğru geldik. Sayın dinleyiciler, 40. dakikadayız. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Nathan Ake kalecisi Ederson'la oynadı. Ederson baktı arkadaşlarına, ileriye doğru bir pas ama bu pas yerini bulmuyor. Arda daha yakın kalecisine doğru oynadı ve Tobias düzelttikten sonra da uzun gönderiyor Tobias. Sorescu hareketlendi. Sorescu ceza alanına girdi. Sorescu. Sorescu dışarı atıyor. Sorescu çok zor bir topa hareketlendi. Kalecisinden yüksekten gelen topu çok iyi indirdi kafayla önüne. Archie Brown biraz geride kaldı ama açısı daralmıştı Sorescu'nun ve uzak kale direğinin dibine bırakmak istedi. Olmadı. Bu da Gaziantep Futbol Kulübü adına gelişen önemli bir ataktı. Şu ana kadar bütün ataklarını Sorescu üzerinden yaptı Gaziantep Futbol Kulübü. 41. dakikanın içindeyiz. Genduzi ile gelişen Fenerbahçe ata. Genduzi bıraktı. Sol kanada Mason Greenwood topun üzerinden atladı ve topu almayı başardı. Greenwood içeriye doğru yöneldi. Genduzi yine pas Greenwood'a gelebilir. Daha geriye Kante'ye. Kante'ye Archie Brown yanında. Archie Brown kontrol. Lukaku top istiyor. Vermedi. Archie Brown döndü. Mason Greenwood çizgide. Kante daha geriye doğru oynuyor ve Nathan Ake Şikrinyar paslaşması orta yuvarlağın içinde gerçekleşiyor. Şikrinyar'dan İsmail Yüksek. İsmail Yüksek topu aldıktan sonra sağ kanada gönderdi. Mert Müldür. Mert Müldür'den geriye doğru bir top. Yine Şikrinyar. Kante geldi. Kante kontrol ettikten sonra tekrar Şikrinyar kalecisine kadar dönüyor. Ederson topu aldıktan sonra şimdi baktı ve yine Şikrinyar'ı topla buluşturdu. Şikrinyar'dan Kante'ye. Bu kez Kante savunmanın en gerisine kadar geldi orta alandan. Topu aldı ve Fenerbahçe çıkıyor şimdi. Tek top Greenwood'dan. Archie Brown tekrar Greenwood. Kontrol etti. İyi taşıyor topu Mason Greenwood. Kerem'e hareketlendi de ona bıraktı. Kerem Aktürkoğlu ceza alanına bakıyor. Orta kafa son anda. Albena ve korner. Albena kafa vuruşunu yaptı ve Lukaku'dan önce yükseldi. Topu kornere gönderdi.
1: Albena ile Lukaku ikiz kardeşler gibi değil mi?
0: Şu ana kadar çok yan yana oynuyorduk yapışırlar onları. Ve ikisi de çok güçlü oyuncular.
1: Evet, evet. Bazen Albena ellerini kollarını kullanarak tutmaya çalışıyor. Orta sahada bir iki faul oldu. Hoca da onları çaldı.
0: Ve şimdi Kerem Aktürkoğlu topun gerisinde. Köşe vuruşu kullanıldı. Orta savunmada dikkatli Albena tehlikeyi uzaklaştırdı. Ve şimdi sağ kanatta bir boşluk. Sorescu hareketlendi. Topla buluştu. Arkadaşlarına bakıyor Halil Dervişoğlu. Yanına Sorescu geldi şimdi. Baktı Maxim. Maxim'den sol kanada doğru bir top. Ve Kozlovski hareketli. Ceza alanının yanındaki boşluk. Kozlovski kontrol güzel. Sağına çekti Kozlovski. Geriye doğru çıkarıyor. Vuruş. Ve top dışarı gitti. Orta alanda Gidado vuruşu yapıyor. Ve top out'a gidiyor. 43. dakikadayız. Son bir müdahale olabilir. Savunmadan Şikrinyar müdahaleyi yapıyor ve korner. Gidado'nun vuruşunda Şikrinyar çok az topun yönünü değiştiriyor ve top da kornere gidiyor. Köşe vuruş kullanacak Gaziantep Futbol Kulübü. Sayın dinleyiciler, atak yönüne göre sağ kanattan Maxim topun gerisinde. 44. dakikadayız. Maxim ortasını yaptı ceza alanına. Kafa asfaltta, top dışarıda. Arda Kızıldağ savunmadan geldi. Kafa vuruşunu yaptı. Ve kaleci Ederson ne topa çıktı ne de kalesinde bu kafa vuruşunda hareketlenebildi. Ve top çok az farkla out'a doğru gidiyor. Az önce Erhan Seven şöyle bir yorum yapmıştı. Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı vuruşta o kadar köşeye göndermeye çalışmasa, kaleyi bulsa daha etkili olur demişti. İşte tam öyle bir pozisyon. Eğer Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşu kaleyi bulsaydı zaten hareketsiz kalmıştı kaleci Ederson.
1: Fenerbahçe ceza sahası içerisinde ilk kez kafa vurabildi duran toplarda. Şu ana kadar Şikrinyar ve Ake fırsat vermemişti. Burada da Arda kafa vuruşu yaptı. Evet, direğin hemen yanından da out'a gitti. Etkili pozisyondu. 30 ile 40 arasında Fenerbahçe iyi oynamıştı. Ama 40 ile şu ikinci yarı, ilk yarının sonuna doğru olan kısmını Antep iyi oynuyor. Önümüzde notlarımızda Sorescu demişiz, Gidado demişiz, Arda demişiz.

0: şutlar ve vuruşlar var. Ama sonuçlanmadı. Oyun bölüm bölüm üstünlükler değişebiliyor. Ama son bölümü Antep daha iyi oynuyor.
1: Ve şimdi Meleke sol kanada bıraktı. Kozlovski ceza alanında. Kozlovski çekti sağına. Kozlovski çok çabuk kapattı. Mert Müldür dönen top. Maxim daha uzaktan denedi şansını ama üstten farklı bir şekilde top out'a gitti. Oyun çok fazla durmadı ilk yarıda ve 45. dakikadayız. Bakalım kaç duraklama dakikası işaret edilecek. Ve hakem duraklama oynatmadan ilk yarıyı bitiriyor. Durmadı oyun ilk yarı boyunca ve İlk yarıda 0-0 beraberlik var. Kısa bir değerlendirme rica edelim.
0: Evet,
1: Erhan Seven.
0: İki takımında çok bariz bir şekilde rakibine üstünlük sağlayamadı bir yarı izledik. Dönem dönem her iki takımda anlık üstünlükleri oldu. Ama Antep takımının biraz daha topa fazla sahip olduğu anları gördük. Dengeli bir maç. İkinci yarıda ben daha keyifli, daha atak bir ikinci yarı bekliyorum.
1: Özellikle Fenerbahçe açısından bu maçı berabere bitirmekle kazanmak arasında aslında çok da büyük bir kaybetmek arasında çok büyük bir fark yok.
0: Kazanması gereken maçı oynuyor.
1: Bir uzaklaşmamak 90 dakikayı oynuyor Fenerbahçe. Evet. Bakalım ikinci yarı bize neler getirecek. Teknik yayında görevli arkadaşım Semih Ballı ile birlikte ikinci yarıda yine karşınızda olacağız Erhan Seven'le birlikte.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
3: Reklam.
5: TRT Radyo 1.
3: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
6: Ya. Yeah.
2: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba? Değil midir? Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen. Girdim. Bak bakalım ne diyor. Vay, 1000 megabit diyor hocam. O zaman durma, hızını yükselt. Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
8: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
11: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
12: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
14: Peugeot.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: 30 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus ve Galaxy Tab S10 FE tabletlerde öğrencilere özel 1000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Vakıf Katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor. Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.

0: biz.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam.

0: Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Tekrar iyi akşamlar sayın dinleyiciler. Gaziantep'te ikinci yarı başlamak üzere. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçında ve ikinci yarı için artık son hazırlıklar yapılıyor. Teknik yayında görevli arkadaşlarım Semih Ballı ve Berkay Bigeç'le birlikte biz de hazırız ve Erhan Seven'le birlikte maçı yine yorumlayacağız. Sizlere aktaracağız. İkinci yarıya başlayan takım Gaziantep Futbol Kulübü ve oyuncu değişikliği yok. Skor 0-0. Maçta değişiklik yok. Oyuncu değişikliği yok. Ve ikinci yarıya Gaziantep Futbol Kulübü başlıyor sayın dinleyiciler. Top Kalece Ederson'a kadar geldi. Oyuncu değişikliği olmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Evet, şimdi iki takım da aslında hani ilk yarıda idare etti. İki takım da birbirini kontrollü oynuyor dedik. Bazı dakikalarda Fenerbahçe, bazı dakikalarda ki o dakikalar daha fazla Gaziantep adına daha üstün olduğu anlar vardı. Şu an için ben çok da tırnak içerisinde sırtan veya olumsuz bir duran oyuncu yok. Her iki takım adına erkenden bir kart gördü Meleke Gaziantep takımında. Onun dışında hani kart pozisyonunda sıkıntılı bir oyuncu da yok. Normal buluyorum. Normal bir durum değil. Ben ama yine 60 civarında iki takımda skora göre, oyuna göre, ihtiyaca göre değişiklik sürecine başlayacaktır diye düşünüyorum. Şu an berabere giden bu oyunda değişiklik olmaması normal buluyorum.
2: Ve Ederson topu aldıktan sonra şimdi arkadaşlarına baktı. Skriniar'a gönderdi. Skriniar kontrol etti. Uzun oynamayı tercih etti. Lukaku'nun olduğu bölüm. Lukaku kontrol güzel. Dönüş güzel. Gündüz'ü destek verdi. Ve sol kanattan şimdi Kerem Aktürkoğlu ceza alanına giriyor. Oradan Archie Brown geldi. Ama çok farklı bir şekilde topu üstten dışarı gönderdi. Archie Brown da Fenerbahçe'nin 23 yaş altı oynayan oyuncularından biri. Evet. Erhan Seven sanki biraz daha olgunluğa ihtiyacı var gibi.
3: Evet, bu pozisyonda,
2: da evet. Değil mi? Daha iyi kullanabilirdi.
3: Şimdi Lukaku topu aldı. Pivot santrafor sağına bıraktı Gündüz'ü. Gündüz'ü orada koşu yapan Arçın'ın önüne bıraktı ve Lukaku o pası verdikten sonra hemen 9 numara mevkine yani penaltı 9 civarında koştu. Ortayı bekledi. Orta geldik takdirde tek vuruşta gol yapma imkanı da vardı. Zaten Lukaku da Archie Brown topu üstten avuta atınca biraz uzunca bir baba edasıyla, bir abi edasıyla Archie Brown'a da baktı. Yani o top niye ortalanmadı diye. Ortalandığı takdirde daha efektif sonuçlanabilirdi. Gol olma garantisi var mı? Hiç pozisyon için yok. Ama sonuç itibariyle Archie'nin sol çaprazdan biraz dağları taşları vurduğu pozisyona göre eğer ortalasaydı Lukaku'nun gol yapma şansı biraz daha fazlaydı diye düşünüyorum. Evet, daha pişmesi gerekiyor. Geçen maçın yıldızıydı. Roma maçında
2: çok
3: maçın oyuncusuydu. Çok iyiydi. Gol de çok da güzel bir santrafor golü attı. Ama onun devamlık arz etmesi ve istikrarlı bir şekilde oynaması gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Ve şimdi sağ kanattan Fenerbahçe Mason Greenwood da bir atak geliştirecekti. Araya girdi Kozlowski ve taca bıraktı. Taç atışıyla Fenerbahçe oyunu sürdürecek. Taç atışını kullanmak için topu alan oyuncu Mert Müldür geriye oynadı. Skriniar önündeki boş alanı değerlendiriyor ve Nathan Ake'yi topla buluşturdu. Sol kanada gönderilen top. Archie Brown orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği yere yakın bir bölümde İsmail Yüksek'i topla buluşturdu. İsmail rakiplerinden sıyrıldı. İsmail iyi gidiyor. Sol kanada bir pas Kerem'e gelmiyor. Kaleci Tobias

0: Uzun vurmak istedi ama taca gönderdi topu ve taç atışıyla oyun devam edecek. Gaziantep yarı alanından ve sol kanattan Archie Brown taç atışını kullandı ama geriye oynadı ve Nathan Ake'ye gönderdi. Nathan Ake şöyle bir nokta, taç atışını kullandığı nokta, geriye oynadı, top en gerideki Skriniar'a gitti. Aynı mesafede ileri oynasaydı ileride Lukaku'nun olduğu bölümde ceza alanı içinde etkili ve tehlikeli bir pozisyon bile oluşturabilirdi. Bu tercihleri Fenerbahçe hep şu ana kadar kontrollü oyundan yana kullandı sayın dinleyiciler Gaziantep'te. Tabii bunda biraz sıcak havanın da etkisi olabilir mi acaba Erhan Seven? 25 derecelik bir sıcaklık var şu anda Gaziantep'te.
1: Tabii olabilir ama düne kadar İstanbul'da sıcaktı. Hani bugünden itibaren İstanbul'da dereceler düştü. Yani bu sıcaklığı Fenerbahçe'de İstanbul'da da yaşıyordu. Olabilir. Yaz boyunca bunu yaşadı. Ama sonuç itibariyle oyun düşüncesi, senin de bahsettiğin gibi garanti oyun düşüncesi biraz daha hakim diye düşünüyorum. Ama ilerleyen dakikalarda galibiyete ve gole daha fazla ihtiyacı olan Fenerbahçe'nin daha etkili olması gerekir diye düşünüyorum ama rakip Antep takımda iyi oynuyor, iyi mücadele ediyor. Hakkını vermek gerekir. Şu ana kadar da zaten Fenerbahçe'ye fazlaca pozisyon vermediği bir iki pozisyon dışında.
0: İsmail Yüksek kontrol etti. Mason Greenwood yanına geldi. Mason Greenwood topu aldıktan sonra biraz daha ikinci yarıyla birlikte Mason Greenwood'un serbest oynamaya başladığını görüyoruz. Orta yuvarlığa doğru gelmişti. Lukaku'yla bir duvar pası yapmak istedi. Olmadı ve çıkıyor şimdi Gaziantep Futbol Kulübü. Maxim sol kanada bıraktı. Kerim Çağlanoğlu yerden içeriye doğru etkili bir top. Hareketlenen oyuncu Halil Dervişoğlu. Maxim geldi bir kez daha. Topla buluşacak ve top taca gidiyor. Taç atışı Gaziantep Futbol Kulübü'nün. İsmail benden çıkmadı diyor ama hakem Gaziantep Futbol Kulübü'ne verdi topu ve şimdi taç atışıyla oyun devam edecek.
1: İsmail haklıymış.
0: Evet, tekrarını gördüğümüzde topun Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusundan çıktığını gördük. Taç atışı kullanıldı ve şimdi sağ kanattan Perez geriye doğru çıkardı. Arkadaşlarına bakıyor, orta alandan gelen Meleke var. Meleke ortasını yaptı ceza alanına.

0: Arkadaşlarına bakıyor, orta alandan gelen Meleke var. Meleke ortasını yaptı ceza alanına. Çok rahat bir şekilde Ederson topu aldıktan sonra kontrol ediyor ve henüz kullanmadı. Arkadaşlarının ileriye doğru gitmelerini bekliyor ve hemen önüne bıraktı ve Skriniar'a gönderiyor topu. 51. dakikadayız, 0-0'lık beraberlik devam ederken Ederson'la yeni bir atak başlayacak şimdi. Ederson'da Nathan Ake'ye. Ake kontrol etti. Gaziantep Futbol Kulübü'nün rakip yarı alanda kalabalık bir şekilde baskısını görüyoruz. 6 oyuncuyla, 7 oyuncuyla rakip yarı alanda baskı yapıyor şu anda Gaziantep Futbol Kulübü. Fenerbahçe o baskıyı kırmayı başardı ve Guendouzi hareketlendi. Kante'ye gönderiyor. Kante kontrol, geriye doğru döndü. Yardım bekledi. Daha geriye, en geriye Mert Müldür. Mert Müldür şık bir hareketle rakibinden sıyrıldı. Kante döndü. Orta alana doğru Maxim'den sıyrıldı. Kante'ye bıraktı araya. Lukaku tekrar Kante hareketlenmişti. Lukaku düştü, kalktı. Topu almak istedi ama seken top Gaziantep Futbol Kulübü'nde Kerim Çalhanoğlu'nda kaldı. Kerim'den de uzun mesafeli top İsmail Yüksek'in olduğu bölüme doğru geldi. İsmail yerde müdahale etti, bırakmadı. Guendouzi ile gelişen atak avantaja bıraktı hakem. Mert Müldür'ün faul beklentisi vardı. Archie Brown topu aldı. Sol kanattan geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu ceza alanına doğru gönderiyor. Lukaku'ya gelmedi. Albena müdahaleyi zamanında yaptı. Atak devam edecek. Mason Greenwood pasını vermek istedi, olmadı ve Perez, İspanyol oyuncu, araya girdi, bırakmadı tam çizgide. Top şimdi çıkıyor ve taç atışıyla oyun devam edecek. Fenerbahçe'de taç atışını kullanmak için Nathan Ake topu alıyor. 0-0'lık beraberlik artık 53. dakikaya geldiğimizde de devam ediyor sayın dinleyiciler ve az önce Fenerbahçe sol kanattan atak geliştirmek istemişti. Nathan Ake topu aldıktan sonra arkadaşlarına bakıyor. Şimdi İsmail Yüksek döndü, içeriye doğru hareket lendi ve Mason Greenwood topu paslaştı. Bir kez daha topu aldı. Şimdi Lukaku sırtı kaleye dönük. Guendouzi tek top. Kerem bıraktı ama oraya Mason Greenwood'un hareketlendiğini gördü. Fakat Mason Greenwood Kerem'in üzerinden atlayacağını tahmin etmedi ve top avuta doğru gidiyor. 53. dakikadayız Gaziantep'te ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Tobias topu aldıktan sonra ileriye doğru uzun gönderiyor sayın dinleyiciler. Bu arada hemen minik birkaç not vereyim size. Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında ilk 3 Süper Lig maçının ikisini kaybetti Fenerbahçe. Bir galibiyet alabildi ama daha sonraki 4 ziyaretinden de Gaziantep'te kazanmayı bildi. Yani son 4 maçını kazanmayı bildi. İstanbul takımlarını konuk ettiği son 9 Süper Lig maçında sadece bir galibiyet alabildi Gaziantep Futbol Kulübü. Şimdi Guendouzi ceza alanında. Guendouzi son anda müdahale, dönen top Kerem ve top direkten geri geliyor. Kerem Aktürkoğlu Guendouzi taşımak istedi, olmadı. Ardından savunmada Albena dikkatliydi. Uzaklaştırdı ama Kerem'in önüne düştü. Kerem sağ ayağının içiyle güzel bir vuruş yaptı. Top kaleye doğru gitti ve kaleci Tobias'ın solundaki direkten geri geldi. Fenerbahçe'nin maçın başından bu yana geliştirdiği en önemli ataktı. 54. dakikada gole çok yaklaştı Fenerbahçe. Bir başka atak Sarı Lacivert ekipten. Archie Brown orta, ceza alanına Guendouzi topla buluştu. Guendouzi karşısında Perez var. Guendouzi'nin kontrolünde top kornere gidiyor ve köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Az önce Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Önce Albena karşıladı, ardından Kerem vuruşunu yaptı ve top direkten geri geldi. Fenerbahçe için şanssız bir andı. Köşe vuruşu kullanılacak şimdi. Atak yönüne göre sol kanattan Fenerbahçe adına. Orta geliyor Kerem'den. Orada Archie Brown ve Nathan Ake. Top dışarı gitti. Karar out. Karar out Nathan Ake'nin vuruşunda, top avuta gitti. Bu arada iki oyuncu yerde. Erhan Seven hemen ilk 10 dakikanın, ikinci yarıdaki ilk 10 dakikanın bir değerlendirmesini rica edelim.
1: İkinci yarı için beklendi Fenerbahçe'nin daha atak olması yönündeydi. O şekilde de başladı. Hatta ilk 10-15 dakika Fenerbahçe'nin gol pozisyonları ve gol bulma ihtimalinde düşünerek de konuşmuştuk. 54'te direkten döndü Kerem'in şutu. Ama pozisyonun başındaki Guendouzi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı an Kerem'in vuruşundan daha net pozisyondu. Yani Gendouzi penaltı noktasının yaya doğru olan kısmında

0: topla buluştu. Arkasında evet 3 Antepli vardı ama sonuç itibariyle topu eveledi, geveledi, düşündü derken arkadan oyuncu yetişti. Temiz bir vuruşta topu çelmeyi başardı. Ondan sonra top Kerem'e geldi. Kerem sol yan taraftan vurdu ve direkten döndü. Gol yedi, aslında Fenerbahçe taraftarı ümitlenmişti. Ama Gündüz'ün bir santrforu olmaması nedeniyle o gol kaçtığını söylemek isterim. Fenerbahçe'nin atakları da sıklaştı biraz önce de şimdi. Sağ kanattan gribi düşüttü, avuta gitti. Yani beklediğim gibi başlangıç oldu. Ben Fenerbahçe'nin devre arası konuşmalarında şampiyonluk yarışıyla ilgili kaçacak, şampiyonluk yarışıyla ilgili gidecek, kaçacak her puanın, elden gidecek her puanın dezavantaj yaratacağı ile ilgili bir konuşma yapıldığını da düşünüyorum. Biraz oyun o yönden de takımın yükseldiğini düşünüyorum. Ama Antep takımı da ona göre de karşılığını verecektir diye de beklentim var. Ama Fenerbahçe ikinci yarıya daha iyi başladı. Kerem'in direkten dönen topu da bizim bu sözlerimizi vücut bulmuş hali diye düşünüyorum. Antep oyunu biraz daha ikinci yarıda kendi yarı sahasında kabul ediyor.
1: Şöyle bir gözlemimi söyleyebilirim. Maçı anlattığım için daha çok hissediyorum ben. Ederson ifadesini ikinci yarıda hemen hemen hiç kullanmadı.
0: Hiç kullanmadık, evet.
1: Ederson'a hiç top gelmedi.
0: Antep takımı oyuna başladı. Uzun top Ederson'da dedin. Değil mi?
1: Evet,
0: onun
1: evet,
0: dışında
1: evet,
0: çok kesinlikle fazla Ederson kullanmadı.
1: Kesinlikle. Şimdi Archie Brown. Fenerbahçe yeni bir atak daha geliştiriyor. İkinci yarıda etkili Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu'nun olduğu bölüm Arda Kızıldağ topa yükseklik kazandırdı. Topun düştüğü yerde hareketlenen oyuncu Guidado. Guidado içeriye doğru çevirdi. Gaziantep Futbol Kulübü bu kez etkili geliyor. Halil araya bırakmak istedi. İyi bir pas gelmedi ve İsmail Yüksek araya girdi ve tehlikeyi önledi. Şimdi Mason Greenwood. Greenwood topu aldı. Baktı arkadaşlarına, pası ceza alanına doğru gelmiyor. Albena karşıladı. Ardından Maxim, tek top Halil. Halil kontrol ediyor. Bir çalım atmak istedi Halil şimdi. Archie Brown peşinde. Halil içeriye doğru çevirdi ve topla buluşan Gündüz'ü oldu. Gündüz'ü kontrol ettikten sonra hemen yanındaki arkadaşına Kante hareketlendi. Kante ceza alanına sokulacak ama biraz geriye dönmeyi tercih edince toparlandı Gaziantep Futbol Kulübü'nün savunması. Fenerbahçe hata gelişiyor. Mason Greenwood ceza alanına giriyor. İçeri dışarıya doğru çıkardı Gündüz'ü. Gündüz'ünün pası İsmail Yüksek. Kaleyi düşündü. Çok kalabalık Maxim ve orada baskı yapan Guidado bu şuta izin vermediler. Şimdi Şikrinyar ileriye çıkıyor. Araya doğru bıraktı Şikrinyar ama o pasta yerini bulmadı. Mert Müldür'e gelmedi. Döndü, tekrar aldı Şikrinyar. Gaziantep Futbol Kulübü'nün top kayıpları bu dakikalarda dikkat çekmeye başladı. Ve Gaziantep Futbol Kulübü'nde eski bir Fenerbahçeli Serdar Dursun birazdan oyuna girecek. Gaziantep Futbol Kulübü oyuncu değişikliklerine hazırlanıyor. Gassama'da hazırlık yapan isim ve şimdi Lukaku topla buluşamadı. Nathan Ake bir kez daha gönderdi ve orta alanda Guidado topu kontrol ettikten sonra Maxim'e bıraktı. Maxim'in uzun mesafeli topu Ederson kontrol ediyor ve Archie Brown'u topla buluşturuyor. Oyun durduğunda Gaziantep Futbol Kulübü ilk hamleyi yapacak olan takım olacak. Çünkü çok kapandı Gaziantep Futbol Kulübü ikinci yarıda ve bu 14 dakikalık bölümde rakibinin üzerine etkili geldi. Fenerbahçe sayın dinleyiciler, İsmail Yüksek yerden ceza alanına, Lukaku topla buluştu, döndü, vurdu, bırakmadı savunmada Albena ve şimdi ani atak şansı Meleke bıraktı sol kanada. Kozlovski topu alıyor, ceza alanı doğru gönderdi. Halil Dervişoğlu hareketli ama Fenerbahçeli oyuncular daha çabuklar ve topu almayı başardılar ama Kante'nin pası yerini bulmadı bu kez. Şimdi Gaziantep Futbol Kulübü atağını izliyoruz. Sorescu oradan sağ kanada gönderdi. Top Perez topla buluştu. Perez orta hazırlığında. Perez arkadaşlarına bakıyor şimdi. Yerden vermek istedi ve top taca gidiyor. Evet, oyuncu değişikliği şimdi gerçekleşecek. Gaziantep Futbol Kulübü'nde Kamara ve Serdar Dursun oyuna giriyor. Maxim oyundan alındı ve Halil Dervişoğlu oyundan alınıyor. Serdar Dursun eski bir Fenerbahçeli, şimdi eski takımına karşı oyuna giriyor. Hemen bu değişiklikleri yorumlamanızı rica ederim.
0: İbrahim Halil Dervişoğlu ilk yarıda daha etkili gibiydi ama ikinci yarıdaki görüntüsü istenilen seviyede değildi. O yüzden Serdar'la değişti. Maxim de bir türlü maça giremedi. Yani Maxim bildiğimiz o Maxim kalitesinde değildi. Oyunda etkinliği de yoktu kaptanın. O yüzden çıkmasını ben doğru buluyorum.

0: Antep adına. Kamar'ın da yapacağı katkı hep beraber göreceğiz ama yani Maxim biz tabii 4-5 yıldır Türk Ligi'nde biliyoruz. Hatta Beşiktaş'ta Türk statüsüyle depremde oynamıştı. O tarihleri de hatırlarız. Yani etkisiz olduğu maç sayısı çok fazla değildir. En azından bir şekilde oyunda skora etki eder ya da oyuna etki eder. Bugün itibariyle bu maçta çok fazla göremedik. Oyundan da çıktı. İki oyuncu değişikliği şu anda direnme gücünü artırmak anlamında değerli diye düşünüyorum.
1: Ve şimdi Kerem Aktürkoğlu ile gelişen atak ama avantaja bıraktı hakem ve top şimdi Gaziantep Futbol Kulübü'nde kaldı. Etkili gelişiyor atak. Gidado bıraktı. Kozlovski ceza alanına girdi. Kozlovski bir çalım. Kozlovski, Mert Müldür ve korner. Mert Müldür bırakmıyor ve top kornere gidiyor. Eski takımına karşı Serdar Dursun'dan nasıl bir performans bekliyorsunuz?
0: Ya Serdar her zaman her giydiği takımın formasının hakkını vermek adına mücadele gücü yüksek oynar. Bu maçta da Fenerbahçe'ye gol atmak için de elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Ve şimdi köşe vuruşunu kullanmak için Sorescu geliyor. Maxim oyundan çıkmadan önce bütün köşe vuruşlarını Maxim kullanmıştı ve şimdi Sorescu köşe vuruşunu kullanacak. 62. dakika, 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Sorescu topun gerisinde, arkadaşlarına kale sahasının içine girin dedi. Ortasını yapıyor. Kafalardan sekti ve kaleci Ederson.
0: Çok
1: Ederson topu
0: bir,
1: aldı. Çok tehlikeli,
0: tehlikeli
1: bir toptu gerçekten.
0: Ya yani çok net bir vuruş olmadı ama her an bir Fenerbahçeli'ye de değebilirdi ki top biraz da o şekilde Ederson'a geldi. Ya da bir Antepli dokunduğunda top 7,5 metre kaleyi de bulabilirdi. Çok tehlikeli bir yere net bir orta yaptı Sorescu.
1: Ve şimdi Fenerbahçeli oyuncular tekrar çıkıyorlar. Nathan Ake pasını verdi Gendouzi'ye. Gendouzi'den tekrar Nathan Ake. Ake kontrol etti. Çizgiye doğru oynadı bu kez ve İsmail Yüksek. Ondan içeriye Kerem Aktürkoğlu. Mason Greenwood, Archie Brown araya girmek istedi, olmadı. Orta yuvarlağın içinde orta alanda bir boşluk şimdi. Ve oraya hareketlenen Kozlovski vardı. Bir çalım ve Kamara yerde hareket faul. Serbest vuruş. Kamara'ya yapılan hareket faul ve Fenerbahçe'de de oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Şimdi İsmail Kartal da az önceki iki değişiklikten sonra şimdi hamle yapmayı tercih ediyor. Artık maçın da kritik dakikalarına doğru gidiyoruz. Teknik adamların tam hamle dakikalarındayız. 60'lı dakikalara geldik. Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkıyor. Oğuz Aydın oyuna girecek. İrfan Can Kahveci ve Fenerbahçe'de Vedat Muriç oyuna giriyor. Lukaku, Kerem Aktürkoğlu oyundan alınan iki isim ve Fenerbahçe'de üçüncü isim olarak da kim oyundan alındı?
0: İsmail mi acaba diye bakıyorum. Onu çünkü İrfan Can göremedik. Biraz daha on numara mevkine
1: İrfan
0: kalacak.
1: İrfan Can oyuna girdi.
0: O üçlüden Kante, Gendouzi, İsmail üçlüsünden birinin çıkmış olması lazım ama biz de net bir şekilde gözlemleyemedik.
1: İsmail
0: açık.
1: Oyunda İsmail'i gördük. Kante'yi gördüm. Gendouzi'yi göremiyorum şu anda. Oyun alanında ve Gendouzi çıkıyor.
0: Evet. O üçlüden birinin bozulması lazım ki İrfan Can'ın da ofansif anlamda santrafor kısmına geçmesi adına. 3 oyuncu değişikliği yaptı 63'te. Bakalım karşılığı nasıl olacak? Ön bölgedeki iki isim değişti. Arkadaki Gendouzi, o defansif olan ismin yerine İrfan Can'ı alarak da biraz daha 10 numara mevkine doğru kaydırıp ön bölgeye Vedat'la İrfan ilgisini, bağlantısını daha fazla kurmak isteyecektir. Önlü arkalı diye düşünüyorum. Oğuz da son haftalarda aldığı süreleri iyi değerlendiren, 11'ini iyi değerlendiren, 60'da girse onu iyi değerlendiren bir isim. Onun da kalan dakikalarda Kerem'in yerine ne kadar katkı yapacağını göreceğiz. Hamleleri aynı anda yaptı. Yani ikinci yarı başlarken neden olmadı diye de aramızda da konuşmuştuk. Ama bu dakikaya kadar bekledi İsmail Kartal. Biraz ön bölgedeki isimlerin nasıl katkı yapacağını hep beraber göreceğiz.
1: Hep beraber göreceğiz ve İrfan Can Kahveci'yi de uzun süre sonra aslında Türk futboluna çıkış yaptığı bölgede görmeye başladık. Gençler Birliği'nde de bu orta bölgede, evet, yaptığı çıkışla transfer olmuştu İsmail Başakşehir'e. Dolayısıyla da bakalım bu bölgeden hücuma nasıl destek verecek? Özellikle de İsmail'in, İrfan Can'ın bu bölgeden Gençler Birliği'nde oynarken, hatta gittikten sonra Başakşehir'de de uzaktan çok güzel gollerini de izlemiştik.
0: Tabii. Ceza merkezde oynadığı dönemde.

0: İrfan Can çıkış noktası, evet, o bölge. Daha sonra ters ayakta, sol ayakta sağ kanada evrildi. O şekilde de çok fazla maçını izledik, gördük. Biraz da İrfan Can'ın tribünle bağı azalıyor diye Kadıköy'den ziyade deplasmanda oynatmaya daha çok gayret ediyor İsmail Kartal. Teknik adamlık biraz da böyle bir şey. Sadece işte 4-2-3-1 idman falan değil. Bir dolu mühendislik gerekiyor. İrfan'dan deplasmana daha fazla fayda alabileceğini düşündüğü için de bu maçta bu şekilde şu anda sahaya sürdü.
1: Ve orta alanda yapılan bir faul. Gaziantep Futbol Kulübü serbest vuruş kullanacak. 66. dakikadayız. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Ve şimdi serbest vuruşu Gaziantep Futbol Kulübü kullanacak. Bu akşamın etkisiz oyuncularından biri de Mason Greenwood oldu. Fenerbahçe'de şu ana kadar bekleneni veremedi belki ama Mason Greenwood da öyle bir oyuncu ki hiç ortada yokken bir anda çıkıp skoru etkileyebilecek isimlerden biri.
0: Hani raket gibi kullanıyor her iki ayağında, sağ ayağını, sol ayağını, bir şut çekip skoru değiştirebilir. Ama senin de söylediğin gibi şu 60-65 dakikalık süre içerisinde Grimut'u ofansif anlamda çok göremedik. Defansif anlamda da zaten çok yardım eden, koşan, mücadele eden bir yapısı yok. Geneli itibariyle baktığımızda futbol mantalitesi olarak defansif olarak da bir katkı göstermedi. Ama hani bir şutunu bekliyorsa İsmail Hoca bilemem ama şu ana kadar çok fazla katkı yaptığını söyleyemeyiz.
1: Mason Greenwood şimdi kendi yarı alanına geldi. Top çıkarıyor. Ters kanada gönderdi Oğuz Aydın. Oğuz Aydın kafayla indirdi Archie Brown. Archie Brown kontrol ettikten sonra kendi yarı alanından çıkıyor Fenerbahçe. Archie Brown iyi taşıdı. Orta alana doğru iyi bir pas gönderdi. İrfan Can Kahveci döndü sağ kanada, Mason Greenwood'u gördü. Mason Greenwood ceza alanına doğru giriyor. İrfan Can topla buluştu. İrfan Can pasını verdi. Archie Brown daha sola. Vedat Muriç kontrol etti. Çekti pası. Archie Brown ve kalecide kalıyor. Çok önemli bir şans ama etkili bir vuruş gelmedi Archie Brown'dan. Geçen hafta da bir gol attı böyle Archie Brown. Evet. Burada daha etkili bir vuruş yapabilir miydi Erhan Sever?
0: Evet, sol ayağının üstü ve dışıyla vurmak durumunda kaldı. Çünkü kuvvetli olarak sabit ayağını, sağ ayağını basacağı yerde rakibi vardı. O yüzden çok fazla hakim olamadı. Vuruşu o anlamda istenilen seviyede olmadı. Ama atak olarak baktığımızda 6-7 isabetli ve güzel pasın ve tercihler de farklı şekillerde oldu. Mesela öncesinde Vedat da vurabilirdi. Archie'yi daha uygun gördü. Daha öncesinde şut da çekilebilirdi. En uygun oyuncuyu bulmaya çalıştılar. Fenerbahçe adına söylüyorum. Penaltı noktasının az sol tarafından Archie'nin topla buluştuğu yerde daha net bir vuruş beklenebilirdi. Kaleyle buluştu ama iki Antepli oyuncu kapatınca bir an önce vurma ihtiyacı hissetti. O da beraberinde kaliteli bir vuruş getirmedi ama Fenerbahçe'nin iyi atak, iyi paslaşmaların ardından yakaladığı net bir pozisyondu diyebiliriz.
1: Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir oyuncu değişikliği oldu. Sorescu oyundan alındı. Gassama oyuna giriyor. Böylelikle 3 oyuncu değişikliği hakkını kullanmış oldu. Maçın 69. dakikasında Gaziantep Futbol Kulübü Gassama oyunda ve artık teknik adamlar üst üste hamlelerini yapmaya başladılar. Bakalım bu hamleler neler getirecek, göreceğiz.
0: Tabii yani biraz önce Fenerbahçe 3 oyuncu birden değiştirdi. Onun da beraberinde ön bölgede biraz daha bir hareketlenme var mı? Vedat'ın biraz Lukaku yorulmuştu, bir gerçek. Vedat biraz daha ön bölge hareketlik getirebilir. Ama ona da topların iyi gelmesi gerekiyor. Onu da belirtmekte fayda var.
1: Bu arada Ederson kalesinden çıktı ve kendi arkadaşına, Archie Brown'a çarptı top ve kornere doğru gitti. Taç da olabilir. Tam köşe bayrağının olduğu bölümden. Evet, top taca gitti. Taç atışıyla oyun devam edecek.
0: Bu top gol de olabilir. Şimdi taca gitti diyoruz ama öyle evet, bir evet. Ederson vurdu ki yani Archie'nin ya da rakibinin hani açısı uygun başka bir yerine çapsaydı o top kaleye de yönlenebilirdi. Burada Ederson'un şöyle bir hatası var. O topu elle alabileceği noktaya geldi o top. Ceza sahası içerisine geldi. O topu ayakla vurmayı tercih etti. Top rakipten de gelmişti. Hani elle alabileceği bir toptu. Orada tercihi doğru olmadı. Ama sonuçta top taca gitti.
1: Ve Gaziantep Futbol Kulübü şimdi taç atışı kullandı. Sağ kanattan orada hareketlenen oyuncu Perez vardı ve Arda Kızıldağ faul yapıyor rakibine. Kante'ye faul yaptı Arda ve serbest vuruş kararı geldi. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Aslında faulden çok elle oynama olduğunu görüyoruz. Pozisyonun tekrarında ve serbest vuruş kararı gelmişti zaten.

0: Ten topu alan oyuncu savunmada Nathan Ake, 70 dakika geride kaldı. 71. dakikadayız. 0-0'lık beraberlik devam ediyor ve gol izleyemedik Gaziantep'te. Gaziantep Futbol Kulübü 0 Fenerbahçe 0. Çok kritik dakikalara doğru gidiyoruz. Şikrinyar, Nathan Ake paslaşması, ondan çizgiye doğru sol kanatta hareketlenen oyuncu Oğuz Aydın. Oğuz Aydın topu aldıktan sonra tekrar geriye. Fenerbahçe ne olursa olsun topu kaybetmemek düşüncesiyle oynuyor. Yani ileriye doğru oynayıp, hücuma doğru oynayıp riske girmek istemiyor sarı lacivertli ekip. Her oynadığı topu garanti oynamak istiyor. Bu doğru mu değil mi? Tabii ki tartışılır. Futbolda bu kadar garanti oynamak ne getiriyor, o da tartışılır tabii.
1: Evet, çok fazla pozisyon getirmedi beraberinde. Topa ne kadar çok sahip olursanız rakibin de defansif anlamda rakibe pozisyon da vermeme ihtimali de var. O da bir ayrı gerçek. Baktığınız yere bağlı olarak değişebilir. Ama dakikalar azaldıkça da zaman zaman kaos oyunu, zaman zaman uzun toplar, zaman zaman da ceza sahası içerisinde karıştıracak toplar da atılması gerekir mi? Gerekebilir. Şu anda 70 dakika geçildi. Bu çerçevede baktığımızda o dakikalar geldi mi Fenerbahçe adına diye düşünürsek geldi diye söyleyebiliriz. Çünkü çok net bir Kerem'in vuruşu direkten döndü. Onun dışında çok fazla öyle pozisyonda yazamadık. Notlarıma bakıyorum. Bir de Arçi'nin biraz önceki şutu vardı. Antep takımının çok fazla pozisyonu yok. İkinci yarıda daha çok kendi yarı sahasında kaldığını söyleyebiliriz.
0: Ve taç atışını Fenerbahçe sağ kanattan kullandı. Mert Müldür Vedat'la oynadı. Ondan içeriye doğru bir top İrfan Can'dan sol kanada doğru gönderiliyor. Oğuz Aydın kontrol etti. Oğuz Aydın yanında Archie Brown hareketli. Oğuz ceza alanına doğru sokuluyor. Ters kanada döndü ama araya Kerim Çalhanoğlu giriyor. Biraz ayağından açtı topu ve top Şikrinyar'da kaldı. Ondan sağ kanada bir pas. İrfan Can Kahveci Mason Greenwood'la paslaştı. Tekrar İrfan Can topu aldı. Bakıyor arkadaşlarına. İrfan Can kaleyi düşündü ve top kaleci Tobias'ta kalıyor. İrfan Can sol ayağına aldı, o iyi kullandığı sol ayağına aldı, kaleye vuruşunu yaptı ve kaleci Tobias çok doğru bir yerdeydi.
1: Kaleyi aslında vermedi. Bir alternatif aradı, soluna kaçan oyuncu özellikle Oğuz'u kaçırmak istedi ama o da rakibin kontrolünde olduğu için şu çekme ihtiyacı hissetti. Doğru yer dedi. Biraz daha sert ve yani daha uygun bir yere vurabilirdi ama kaleci doğru yerdeydi ve kalecinin kucağına gitti. Deneme yapmak gerekiyor. Bakın ikinci yarıda Kerem şut, Arçı şut, şimdi de İrfan Can şut diye yazmışım. Araması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Antep takımında bu kadar çok yarı sahada kalırsa da zaman zaman kontrol deniyor ama yani bir şekilde de rakibine fırsat verebilir mi diye de insanın, yani istemeden tabii ki, verebilir mi diye insanın aklına geliyor.
0: Şu ana kadar ligimizde geride kalan 5 haftada çok güzel maçlar izledik. Sezon başı olmasına rağmen hareketli, hızlı, tempolu maçlar izledik. Ama bu akşam izlediğimiz Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü maçı o tempoyu yakalayamamış gibi görünüyor Erhan Seven.
1: Biraz daha durgun, biraz daha kontrollü. Biraz
0: ligin
1: daha
0: temposunun altında bir maç diyebilir miyiz?
1: Bu sezon hakikaten daha dinamik maçlar izledik. Çok daha fazla oldu. O ortalamanın altında kaldı diyebiliriz. İki taraf da birbirini kontrollü oynadı. Ama sonuçta biraz önce bahsettik tabii. Ekim-Kasım aylarında şampiyonluktan uzaklaşmak da sonra tribünleri de kaybedebiliyorsunuz. Fenerbahçe adına söylüyorum. Şu anda iki yenilgisi var. 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi. Bu 5. maçı kazanması gereken maçı oynuyor ama süre hızla azalıyor. Telaş anlamında değil ama Fenerbahçe'nin o maçın berabere gittiğiyle ilgili sıkıntıyı yaşadığı hissini alamıyoruz futbolculardan. Onu da belirtmekte fayda var.
0: Oğuz Aydın şimdi bir atak geliştiriyor. Sol kanattan Oğuz Aydın ortasını yaptı. Vedat'a doğru son anda yükseldi. Albena tehlikeyi uzaklaştırdı. Bir ortada Vedat'a doğru geliyor. Arda bir darbe aldı. Yerde şu anda Arda Kızıldağ. Vedat'la girdiği ikili mücadelede. Ben bir şey yapmadım diyor Vedat. Hiç dokunmadım diyor. Arda biraz aslında bu pozisyonda gördüğümüz kadarıyla da biraz kendi kontrolsüz girişinin de kurbanı oldu. Çok büyük bir hırsla müdahale etmek istedi topa ve o da biraz ters düşmesine neden oldu. Az önceki pozisyonda İrfan Can Kahveci'nin ortasında yükseldi Arda ve sonrasında yerdeydi. Fakat futbolcuların bu vakit geçirmeyle ilgili, özellikle de sağlık görevlileri geldikten sonra

0: Oyun alanının dışına çıkma zorunluluğu, bir dakika eksiklik artık futbolcular açısından çok önemli hale geldi. Arda da kalktı. Evet. Hiç sağlık görevlisi istemeden oyuna devam ediyor.
1: Ki kafasına darbe aldığıyla ilgili vücut dili, jest mimikleri o şekildeydi. Başını tuttu eliyle ama bir yardım istemedi. Bahsettiğin durumdan kaynaklı olmak üzere artık sağlık ekiplerini göremiyoruz. Eskiden değişik değişik koşu yapan işte at kuyruklu, saçlı, hafif göbekli, efendim gülümseyerek giren, vakit geçirmek için futbolcularla beraber çaba sarf eden sağlık ekiplerini göremiyoruz artık. Onlar geride kaldı bu kuraldan sonra.
0: Evet evet, kesinlikle. Ve şimdi
1: ben bir Fenerbahçe...
0: Gidado bir atak geliştiriyor. Kozlovski kontrol etti, içeriye doğru baktı. Kozlovski vuruş, savunmadan sekti ve kaleci Ederson.
1: Ben bir Fenerbahçe Pendik maçı hatırlarım. Aklımda kalan, en çok kalan şey Pendik takımının sağlık ekibindeki arkadaştı. En çok sahada gördüğümüz isim oydu. Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı maçta. Ama dediğimiz gibi bu kuraldan sonra sağlık ekipleri ekrana çok fazla yansımıyorlar.
0: Kesinlikle yansımıyorlar. Bu da iyi oluyor tabii ki. Şimdi ceza alana doğru gönderilen bir top. Oğuz Aydın için çok çok hızlı oldu. Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği olacak. Şu ana kadar 3 oyuncu değişikliğini aynı anda 62. dakikada yaptı İsmail Kartal. 2 hakkı daha var. 2 kez durdurabilir oyunu ve bakalım nasıl değerlendirecek. Henüz son 15 dakikanın içine girmedik. Semedo, Mert Müldür'ün yerine oyuna girdi. Fenerbahçe takımında bu değişikliği nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, Semedo ile Mert Müldür sezon içerisinde, bu sezon boyunca diyelim, birlikte 11'leri değişerek oynayacaklar. Oyuncu değişiklikleri bu iki oyuncu arasında olacak diye düşünüyorum. Kalite olarak evet, Semedo'nun Portekiz'i, efendim Barcelona'sı, ama sonuç itibariyle Mert Müldür de kaliteli bir oyuncu. Bu iki oyuncu birbirini ikame edecek diye düşünüyorum. Mert fena da oynamıyordu ama yorulduğunu söyleyebilir. Semedo orada bir güç, yeni güç katacaktır diye düşünüyorum.
0: İrfan Can Kahveci ile gelişen Fenerbahçe hata, Mason Greenwood'a vermek istedi İrfan ama pası yerini bulmadı. Ve şimdi Kozlovski sol kanatta topla buluştu, kontrolü güzel. İçeriye doğru döndü Kozlovski. Hemen yanındaki Gidado'ya bıraktı. Gidado yerde, hareket faul. Gidado'ya İsmail Hüseyin yaptı hareket, faul ve dakikalar da tükeniyor artık. 80. dakikaya geldik ve çok kritik dakikalar. Gerçekten iki takım açısından da kritik bir döneme doğru gidiyoruz. 79. dakika, 0-0'lık beraberlik devam ediyor ve serbest vuruşu kullandı Gaziantep Futbol Kulübü. Gaziantep takımı da hiç riske girmiyor ve rakip yarı alana çok az oyuncuyla gidiyor şu ana kadar. Oyuncu değişikliklerinden sonra şimdi Fenerbahçe'de biraz canlanma var ve Archie Brown yanındaki Oğuz Aydın'ı gördü. Oğuz ortası, korner. Oğuz Aydın ortalamak istedi ama top kornere gidiyor. Köşe vuruşuyla oyun devam edecek. Gassama topu kornere gönderdi. Köşe vuruşu kullanılacak. Oğuz Aydın topun gerisinde. Ceza alanında Archie Brown'u görüyoruz. Savunmadan Şikrinyar ileriye çıktı. Çok büyük bir hareketlilik var. Mason Greenwood yakın direğe doğru hareketli. Orta geliyor. Kale sahasının içi. Kafayla Arda Kızıldağ'a karşıladı. Dönen top, atak devam edecek. Kante. Tekrar Oğuz Aydın. Sol kanat. Oğuz ortası ceza alanına. Vedat Muriç'in üzerinden geçti. Kaleci Tobias'tan da Kerim Çalhanoğlu'na gönderilen top. Kerim'in pası. Gidado hareketlendi. Gidado ceza alanı doğru sokluyor. Kamara. Kamara ceza alanına girecek şimdi. Kamara Semedo karşısında. Kamara Semedo'dan sıyrılamıyor ve top taca gidiyor. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci taç atışını hemen kullandı ama hakem topu Gaziantep Futbol Kulübü'ne verdi. Taç atışını Gaziantep Futbol Kulübü oyuncularının kullanacağını belirtti ve biraz da yavaş hareketler Gaziantep Futbol Kulübü. Yani
1: bu da karar. Bu karar da yanlış. Bu top da Gaziantep'ten çıktı. Fenerbahçe İrfan Can vurdu, rakibin ayağına çarptı. Tabii bir tacın ne kadar önemi var bilemeyiz ama bir tac da değerli olabiliyor zaman içerisinde. Onu da söyleyelim.
0: Ve kullandı Gaziantep Futbol Kulübü oyuncuları taç atışını. Kozlovski köşe bayrağının olduğu yerde ve biraz da zamanı oynadıklarını çok fazla gösterdi Gaziantep'li oyuncular. Şimdi bir kez daha topu kazandılar. Gaziantep Futbol Kulübü melekeyle atak geliştirecek ve serbest vuruş, İsmail'in yaptığı hareket. Faul, 81. dakikadayız. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Gidado'yu bir kez daha, Kamara'yı

0: bu kez düşürdü. İsmail Yüksek ve serbest vuruş kararı geldi. Serbest vuruş kullanılacak. Çapraz pozisyon, Kamara topun gerisinde. Doğrudan kaleye vuruş yapılabilecek bir açı değil. Biraz çapraz ve orta yapılabilecek bir açı. Son iki oyuncu değişikliği hakkını da birazdan kullanacak Gaziantep Futbol Kulübü. Topun gerisinde Kamara var. Ceza alanına bakıyor Kamara. Kritik bir an. Kamara orta ceza alanına, çok yüksekten avuta doğru gönderiyor ve şimdi oyuncu değişiklikleri gerçekleşecek. Bakalım sarı kartlı tek oyuncu Meleke'yi oyundan alacak mı? Teknik direktör Orhan Ak, 22 numaralı formasıyla Hansen Kurusaoğlu oyuncu oyuna girecek ve 21 numaralı Silla Filiş sahili oyuncu oyuna giriyor. Kerim Çalhanoğlu.
1: Kerim de bugün çok çalıştı.
0: Oyunda.
1: Sol bek olarak oynuyor. Yani kendi mevkini Greenwood'la oynadı. Yani o etkisizliği Greenwood'dan da kaynaklı olabilir ama Kerim'de etkisi vardı. O İngiliz oyuncunun etkisiz kalmasına diyelim. Çok da mücadele etti. Şu anda oyundan da çıktı. Çok ilginç bir görüntü oluyor şu anda.
0: Çok ilginç bir görüntü oldu. Ne oldu derseniz, serbest vuruş kazandı Fenerbahçe ve Vedat Muriç'i ondan önce de Lukaku'yu kontrol eden Albena geldi oraya. Çabuk oynamasını engelledi Vedat Muriç'in ve topa müdahale etmek istedi. Vedat Muriç de bir Greco-Roman güreşçi gibi kucakladı onu ve İleriye doğru taşıdı. İleriye taşırken de tabii ki
1: tabii
0: Albena gibi 120 kiloyu taşımak o kadar kolay değil. Yere düştüler birlikte.
1: Şöyle ileri taşıma cümlesini şu şekilde revize edebiliriz. Vedat ileriye doğru gitmek için çaba sarf ediyor. Yani yer almak için, yer tutmak için. Ama Albena da o tutma eylemini devam ettirdi. Yani hani Vedat'ın itmesinden ziyade Albena'nın onu tutarak geri geri çekmesi de o beraberinde o hareketi getirdi diyebiliriz. Burada da sert itirazı bulunan İrfan Can'a sarı kart gösterdi. Hani o pozisyonun süzmesiyle alakalı. Sonra da Arda Kızıl'da ama

0: Koptu, hakem açısından zorlaştı. Maçın sonunda sert hareketler ve bir sarı kart daha. Oğuz Aydın bu kez sarı kartı görüyor.
1: Oğuz topu rakibinden çeldi. Faul verdi orta sahadaki mücadelede. Oradan bir kontrada yakalama şansı vardı Fenerbahçe'nin. Yani tekrar pozisyonda gördüğümüzde zaten Oğuz'un topa müdahalesi yok. Futbolcu kendi adına topa dokunuyor. Sonrasında da yere düşüyor. Yani yere bırakıyor diyeyim ben. Burada yanlış bir karar. Yani çok net. Oğuz da gereğinden fazla tepki gösterdi. Sarı kart gördü. O şekilde de göstermesi ne kadar doğru tartışılır ama Mehmet Türkmen oyunun son bölümünde maçı süzemeyecek şekilde bir yöntem gösterdiğini söyleyebiliriz.
0: Biraz zorlaştı işi. Oyun alanı da karıştı ve şunu da söylemeliyim. Bu kadar çok sarı kartın geldiği yerde son anlarda eğer bu atmosfer devam ederse bu sarılar kırmızıya da dönüşebilir. Çünkü oldukça sinirli iki takım oyuncuları da oyun alanında.
1: Evet, bir... O pozisyonda Vedat'la beraber gördüler. Kartı geç de olsa ekrana yansıdı. Dedik ya sadece İrfan Can'la Arda gördü. O pozisyonda Albena sanırım değil mi?
0: Evet.
1: Albena ile Vedat Muriç de gecikmeli olarak da ekrana geldi. Çünkü hakem kartları gösterirken reji onları seçmedi. Şimdi daha yeni yeni gösteriyor. O pozisyondan 4 sarı kart çıktı. Ardından da Oğuz sarı kart gördü. Kartlar son 3 dakikada havada uçuşmaya başladı.
0: Evet, gerçekten çok fazla sarı kart çıktı son 1-2 dakika içinde. 85. dakikayı bitiriyoruz. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Şikrinyar topu aldı, sağ kanada gönderdi. Fenerbahçe'de son oyuncu değişikliğini az sonra kullanacak ve Bartu Elmaz oyuna girecek. Fenerbahçe'de Bartu hazırlık yapıyor ve sağ kanattan gelişen atak şimdi. İrfan Can ve Mason Greenwood. Mason Greenwood topu aldı, baktı arkadaşlarına, yanında Archie Brown hareketli, çizgide Oğuz Aydın var. Oğuz Aydın topu aldıktan sonra bakıyor içeriye doğru oynadı. Nathan Ake çizgide hareketlenen oyuncu N'Golo Kanté. Nathan Ake ona bıraktı. Kanté kontrol ediyor şimdi. Tekrar Oğuz Aydın geldi oraya. Oğuz Aydın Kanté paslaşması. Ceza alanına bakıyor Kanté. Şimdi Mason Greenwood pasını verdi. Archie Brown alamadı. Mason Greenwood yerde bir hareket, faul. Serbest vuruş kararı geldi. Şimdi tehlikeli bir yer ve Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Kaleyi sağ çaprazdan gören bir yer. Kalecinin durduğu bölüme göre sağ çapraz. Fenerbahçe'nin vuruş açısına göre sol çapraz. Bartu Elmaz oyundan çıkan İsmail'in yerine oyunda son değişiklik olarak maçın 87. dakikasında. Çok sinirli olmasına bağlayabilir miyiz bu değişikliği?
1: Ya İsmail de son 10 dakikada 2 faul yaptı. Gereksiz fauller yaptı. Belki kartsız geçirdi ama biraz takım gole de ulaşamayınca İsmail'in de o faulleriyle atak kesmeleri de gereksiz olmuştu. Son tahlilde baktığımızda Bartu da bu takımda ne zaman ne kadar süre alsa hepsinin karşılığını verdi. Roma maçının 11'inde oynadı. 60 dakika oynadı. 3 dakika 5 dakika ne kadar oynasa karşılığını veriyor. Şut çekme potansiyeli olan bir oyuncu. Kalan dakikalarda uzatmayla beraber bir 10 dakika faydalanacak diye düşünüyorum.
0: Mason Greenwood topun gerisinde ve Manchester United günlerine gidersek bu noktalardan çok etkili vuruşları vardı. Özellikle de ilk parladığı dönemlerde bu noktalardan müthiş goller attı. Mason Greenwood ve topun gerisinde Mason Greenwood var. Geliyor Mason Greenwood, vuruşu ve top direkten geri geliyor. Mason Greenwood'un vuruşu, top üst direkten ve o 90 dediğimiz bölümden geri geliyor Fenerbahçe için. Şanssız bir an. Mason Greenwood geldi, vuruşunu yaptı ve top direkten geri geldi. Gerçekten çok çok şanssız bir an. Fenerbahçe için çok kritik bir andı. Maçın 88.
1: Bir 10 dakika önce Greenwood iyi oynamıyor ama şutu var. Bir şekilde o şutundan dolayı İsmail Kartal faydalanmak için bekliyor olabilir. Oyundan çıkartmaması adına söylemiştik ya. O şut bu muydu bilemiyoruz ama direkten döndü. Henüz efektif olarak olaya gerçekleşmedi. Ama Greenwood Greenwood'unu gösterdi. Harika bir vuruş oldu. Senin de dediğin gibi United günlerinden bir esinti oldu.
0: Evet, gerçekten öyle.
1: Güzel de vuruş oldu.
0: O ilk çıkış döneminde zaten müthişti. Onlar Manchester City'de Foden, Manchester United'de evet. Greenwood, Mason Mount, evet. Chelsea'de onların hepsi birden o İngiliz futbolunda, hatta şöyle çıktı bu üçlü tekniği düşük İngiliz futbolunun tekniği yüksek değerleri olarak çıkmışlardı. İşte gidiyor Mason Greenwood. Araya doğru bırakmak istediği olmadı. İstediği pası

0: veremedi Mason Greenwood. Ve şimdi Gaziantep Futbol Kulübü için ani atak şansı. Kamara gidiyor. Rakibin üstüne gitti ama yerde Kamara ve bir şey yok diyor hakem. Oyun devam ediyor. İki oyuncu arasından çıkamadı Kamara. Skriniar ve Semedo bırakmadılar orada ve şimdi sol kanada doğru açılan top. Hareketlenen oyuncu Oğuz Aydın. Yerden Mason Greenwood bir kez daha topla buluştu. Mason Greenwood içeriye doğru gönderdi. Güzel bir pas. İrfan Can Kahveci. Kontrol. İrfan Can Kahveci'den çok iyi olmadı. Topu ayağından biraz açtı ve Silla da topu kornere gönderdi. 90. dakikadayız. Kamara yerde kalkamadı. Kaleci Ederson yanında Kamara'nın, onun kalkmasına yardımcı olmak istiyor. Bakalım kalkabilecek mi Kamara, yoksa sağlık görevlileri oyun alanına gelecekler mi? Mason Greenwood'un az önceki vuruşunda top üst direkten geri geliyor. Ve şimdi köşe vuruşunu kullanıyor Fenerbahçe. Skriniar da ileri çıktı savunmadan. Ceza alanı içi çok kalabalık. Fenerbahçe çok kalabalık. Gaziantep Futbol Kulübü zaten 11 oyuncuyla kendi ceza alanı içinde. Orta geliyor ve kaleci Tobias hemen aldı, hemen kullanmak istiyor. Tobias arkadaşlarının ileriye doğru gitmelerini bekledi Polonyalı kaleci ama göndermedi ve şimdi hemen sağındaki arkadaşı Perez'e bırakıyor. Perez de topu yanına sokulan arkadaşı Gassama ile buluşturdu. Tekrar Gassama. Şimdi aldı döndü. Sağ kanattan gelişiyor atak ve Perez. 90 dakika kronometrelere göre tamamlandı ve bakalım kaç duraklama dakikası oynanacak. 3 duraklama dakikası Erhan Seven bizi bekliyor ve duraklama anları başladı. Şimdi Kamara kontrol etti. Offside beklentisi var. Oyun devam ediyor. Kamara bir çalım attı, geriye doğru bıraktı. Silla geldi. Orada bir üçgen. Serdar Dursun da orada. Baskı İrfan Can Kahveci'den kazandı İrfan Can. İçeriye doğru çevirdi. Kante hareketleniyor. Kante bastı topa. Pasını veremedi Kante. Kaptırılan top Kamara. Kante geldi, dokundu. Tekrar kazandı ama yaptığı hareket faul ve oyun devam ediyor. Top Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Topla buluşan oyuncu Serdar Dursun. Topu kontrol ediyor. Maçın son anlarındayız. Birinci duraklama dakikası bitmek üzere. Bir çalım da çok tehlikeli geldi Hansen. Geriye doğru çıkarılan top. Oğuz Aydın yerde hareket faul. Serbest vuruşta oyun devam edecek. Bir sarı kart daha. Hansen az önceki pozisyonda hareketlendi. Maç öyle bir hale geldi ki iki takım da gol atabilir Erhan Seven. Son saniyelerde böyle bariz kapanan bir takım da yok şu anda oyun alanında.
1: Gaziantep kontratakları yakalamaya başladı diyebiliriz biraz geç de olsa. Çünkü Fenerbahçe biraz maaile gitmeye başladı. Tüm unsurlarıyla beraber arkada boşluklar veriyor. Net bir pozisyon olmadı ama arıyor Fenerbahçe'de. Dediğin gibi her an pozisyon bulabilir. Kalan 2-3 dakika değerli. İki takım adına da.
0: Son 1,5 dakikanın içindeyiz. İkinci duraklama dakikasındayız. Vedat Muriç kafayla indirmek istedi, olmadı. İrfan Can Kahveci kontrol ediyor ve şimdi topun taca çıkmasına izin verdi. Taç atışını Fenerbahçe kullanacak. Sağ kanattan ceza alanının ön çizgisiyle aynı hizadan Archie Brown geliyor. Ters köşe tarafa. Vuruşu etkinliğinde taç atışları kullanabilen bir oyuncu Archie Brown. Fenerbahçeli oyuncular ceza alanı içine kümelendi. Taç atışı geldi ceza alanına ama Kante uzaklaştırılan topu aldı bir kez daha. Yine Archie Brown sol ayağına aldı. Archie Brown ortası ceza alanına sekti kafalardan. Oğuz Aydın'a gelmiyor ve korner. Fenerbahçe iyice artık bunalttı diyebiliriz Gaziantep Futbol Kulübü'nü ve 3 duraklama dakikasının da sonuncusuna girdik. Hatta 30 saniyesi de geride kaldı. Nathan Aki, Archie Brown, savunmadan Skriniar, Vedat Muriç, bütün oyuncular ceza alanı içinde hareketliler. Hatta kale sahası içindeler. Oğuz Aydın geliyor. Kafa vuruşu savunmadan geldi. Tehlikeyi uzaklaştırdılar. Kante'ye dönen top Kamara. Çok hızlı çıkıyor şimdi. Taşıdı topu sağ kanada doğru. Sağ kanatta orada hareketlenen Guidado pasını veremedi. Son bir atak şansı olabilir Fenerbahçe için. Ederson topu aldı. Maç 0-0. Beraberlikte devam ediyor. Son anlardayız ve bitirdi. Bitirdi maçı. Mehmet Türkmen o son atak şansını da vermedi Fenerbahçe takımına sayın dinleyiciler ve 0-0'lık beraberlikle başladığı gibi bitiyor mücadele Gaziantep'te. Erhan Seven çok kısa bir değerlendirme rica ediyorum.
1: Evet, Mehmet

0: Hoca ilk yarıda hiç uzatmadı. İkinci yarıda 3 dakika uzattı. Bence daha da fazla uzatabilirdi. Ayrı konu. Maçın son bölümleri büyük bir heyecanla geçti. Fenerbahçe'nin baskısı çok arttı. Antep'in de kontraları ufak tefek etkili oldu. Ama Fenerbahçe bence 2 puan kaybetti burada. Çünkü şampiyonluk yarışında 5 maçta şu anda 7 puan var. 8 puan kaybetti. O açıdan baktığımızda daha erken ama bu tür puanlar sezon sonunda çok çok aranıyor. İkinci yarıdaki baskısını Fenerbahçe'nin değerli buluyorum. Antep'in yarı sahasındaki savunmasını değerli buluyorum. Ama Fenerbahçe'nin de bu şanssızlık anlamında iki topu da direkten döndü. Bir Kerem'in bir de Greenwood'un topları. Ama Antep'in de özellikle ilk yarıda arayışlarında da saygı duymak lazım. Zaman zaman kontralarla Fenerbahçe kalesinde tehlike yaratmaya çalıştı. Yani bir taraf kazansa çok hak eder miydi tartışılabilir ama Fenerbahçe'nin özellikle ikinci yarının belli bölümünde yaptığı baskı galibiyet için yeterli olmadı. Fenerbahçe o anlamda biraz üzüntülü gibi görünüyor. Antep tarafı da bir puandan dolayı memnuniyetini kutlamalarla beraber yapıyorlar. Güzel enerjisi özellikle son bölümde yüksek bir maç olduğunu söyleyebiliriz.
1: Teşekkür ederiz bu güzel yorumlar için ve hemen şunu belirtelim. Bu maçın sonunda 5. haftayı tamamladık. Tamamlanan 5. haftaya göre Gaziantep Futbol Kulübü 7. sırada yer alıyor 8 puanla. Fenerbahçe 12. sırada başlamıştı. Haftaya 1 puan aldı ve puanını 7'ye yükseltti. Fenerbahçe takımı da sayın dinleyiciler böylelikle yine haftanın yerini koruyan 11. sırada bu haftayı bitiren bir takım görüntüsünde. Fenerbahçe bu sonucun ardından ve tabii ki Fenerbahçe açısından kritik olan nokta şu: şampiyonluğu hedeflediği, büyük transferlerle şampiyonluk hesapları yaptığı bir sezonda şu anda Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalmış durumda. Lider Galatasaray'ın 13, Fenerbahçe'nin 7 puanı var. Fenerbahçe 11. sırada ve Gaziantep Futbol Kulübü de 8 puanla haftayı 7. sırada tamamladı. Teknik yayında görevli arkadaşlarım Semih Ballı ve Berkay Bigeç ile birlikte hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Gaziantep'te 90 dakikanın sonucu: Gaziantep Futbol Kulübü 0, Fenerbahçe 0.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
3: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya.
3: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank,
2: vaktimiz sizin. Günlünün 24 saati. Günümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ütü deyince vatan.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklamlar.
3: TRT Radyo 1.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

çok köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış. Nice kahramanlıkları, nice sevinçleri bünyesinde barındırmış coğrafyamız, dünden bugüne taşınanlarla kutsallaşarak vatan olma vasfını kazanmıştır. Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana her perşembe saat 22.10'da TRT Radyo 1'de sizlerle.

Nazlı şehir Budapeşte'deyiz yine bu akşam. Tuna'nın iki yakasına yayılmış, bozulmamış tarihi dokusu ve kıpır kıpır kent hayatının harmanlandığı bu şehir, Doğu Avrupa'nın en sevilen yerlerinden biri. Tarihi ve turistik güzelliklerinin yanında sayısız giz barındırır Budapeşte. Gezdikçe ya da okudukça öğrenebileceğiniz. Dünyaca ünlü Pal Sokağı Çocukları romanı bu şehirde yazılmıştır. Ferenc Molnar'ın 1907'de hikaye ettiği ve o tarihten sonra bütün dünya çocuklarının olan Pal Sokağı, Budapeşte'nin arka sokaklarından biridir. Çürük tahta perdelerle çevrelenmiş küçük bir toprak parçası için yürekleri kendilerinden büyük çocukların verdiği mücadeleyi anlatır roman. Yoksul çocuklar, Boka, Nemeçek, Çonakoş ve diğerleri oyun oynadıkları, yurt belledikleri bu arsayı zengin kırmızı gömleklilere kaptırmamak için kıyasıya savaşırlar. Dostluk, dayanışma, cesaret ve fedakarlık üzerine yazılmış ve büyüsünü hiç yitirmemiş bu çocuk klasiği ve yazarı anısına Molnar'ın yaşadığı Pal Sokağı'nın karşısındaki Prater Sokağı'na romandaki küçük kahramanların bronz heykelleri yapılmış. Kitabı dilimize çeviren Tarık Demircan, arka kapak yazısında diyor ki, "Şimdi artık Pal Sokağı çocuklarının arsasında kocaman çok katlı evler var. Ama ne gam, dünyanın bütün çocukları Pal Sokağı'ndadır." Budapeşte'nin dikkatli gözlerden kaçmayan büyüklü küçüklü sokak heykelleri şehre bambaşka bir güzellik katıyor. Minik boydaki heykelleriyle tanınan sanatçı Mihail Kolotko'nun eserlerinin hikayesi gerçekten ilginç. Şehrin çeşitli yerlerine dağılmış ve sürpriz bir biçimde karşınıza çıkan bu heykelleri sanatçı, sipariş alamadığı dönemlerde boş oturmayıp fikirlerini hayata geçirmek amacıyla yapmış. Malzeme masraflarını kısmak için de heykelleri minnacık yapıp kamusal alanlara yerleştirmiş. Tabii bir süreden sonra bu heykellerin ünü o kadar yayılmış ki şehrin neresinde minik bir heykel ortaya çıksa hemen haberlere konu olmaya başlamış. 2010 yılında başladığı heykellerin sayısı 39'u bulmuş. Minik bronz heykeller arasında hayvan figürleri, tanklar, savaş gemileri gibi eserler yer alıyor. Budapeşte ile özdeşleşen bir başka heykel de Kiskira Lilani, yani Küçük Prenses heykeli. Zincirli Köprü yakınındaki tramvay durağında trabzanlara oturmuş sevimli bir kız çocuğu biçimindeki heykel, sanatçı Laszlo Marta'nın kendi kızından ilhamla yaptığı bir eser. Babasının kıyafetlerini giyip başına bir taç takan 5 yaşındaki kızı Evi'yi tasvir etmiş heykeltıraş. Macaristan'ın en sevilen şairlerinden biri olan Attila Yosef anısını Tuna Nehri kıyısındaki parlamento binasının yakınına dikilen heykel de ilgi çekicidir. Şairi yere oturmuş, elinde şapkası nehre bakarken düşünceli haliyle betimleyen heykel gerçek boyutlardadır. Sadeliğiyle dikkat çeken heykelin yanına oturup henüz 32 yaşındayken yaşamını yitiren şairle birlikte düşüncelere dalmanız için yapılmıştır sanki.

Macar ressam Csontváry Buda tepelerine bakarak bu şehrin üzerinde görünmeyen bir renk dolaşıyor der Budapeşte için. Bu gizemli şehre 1952 yılında Macar Yazarlar Birliği'nin davetlisi olarak büyük bir şair gelir. Birkaç günlüğüne geldiği şehri o kadar sever ki 9 güne uzatır ziyaretini. 4 yıl boyunca pek çok kez yeniden gelecektir bu şehre. Dünyanın en güzel iki kenti Budapeşte ve İstanbul'dur diyen bu şair Nazım Hikmet'tir. Biz de Budapeşte'ye şairin bu şehirden ilhamla yazdığı dizelerle ve Macar besteci Bela Sakci Lakatoş'un piyano için bestelediği One Morning adlı yapıtla veda ediyoruz. Merhaba Macar toprağı, sen bu yaz vakitleri fırından yeni çıkmış ekmek gibisin. Kabarık, yaldızlı, esmer ve ekmek gibi sırlarınla dolu, ekmek gibi mübareksin. Anadolu ovalarındaki gibi tıpkı havai mavi, toz pembe, açık mor. Macar Ovası'nda akşam oluyor. Ağaçlar bildik ağaçlar, bizim ovadakiler. Dibinde ağaçların akşam serinliğinde terli, sıcak, asker kaputuna benziyor toprak. Hoşça kal, layık olmadığım kadar ağırladın beni. Hoşça kal, götürüp koydum Gelert Tepesi'ne senin kır çiçeklerini Macar toprağa, kendi halkım adına. Hoşça kal, belki yine gelirim. Belki ömür vefa etmez ama bilirim gün olacak. Bilirim senden bize, bizden sana misafir gidilip gelinecek. Bir bahçeden bir bahçeye geçer gibi.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle. Müzikli Şehir Rehberi.

0: yeniden başlamak.
1: TRT Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyolarından hepinize merhabalar diyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, sizleri sevgiyle, coşkuyla, dinamizmle bir o kadar gönül dolusu sevgilerimizle selamlıyoruz. Bugün konuğum yok. Radyolarınızın başına beni konuk edeceksiniz. 6-7 aydır sizlerle birlikteyiz. Beraberliğimizden ben memnunum. Sizin de geri dönüşlerinden zaman zaman memnuniyetinizi ifade ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Bu konuştuğumuz 6-7 aylık konuları bugün bir toparlayalım. Birlikte bir hülasa edelim. Girdi, süreç çıktı. Bizim Kayserilerin tabiriyle ambara kaç tane mısır tanesi girdi diye bir laf söylerler. Biz de bugün biraz onu konuşalım, hasbihal edelim. Bir gönül sohbeti yapalım istedim sizinle. Bugün sizlerle bu konuları, konuşmaları, konukları hülasa ederken totalde ne elimize geçti? Ya cebimize, zihnimize, gönlümüze, ruhumuza ne ekledi? Böyle bir kısa bir tekrar yapalım. Hani zaman zaman böyle biliyorsunuz araba sürerken dikiz aynasına arada bir bakmanız gerekir. Yani geçmişi kontrol etmek, arkayı da kollamak ve de ne yaptık ne ettiği zaman zaman böyle bir istatistiksel veriye de dökmek gerekir ki geleceğe önümüze rahat bakalım diye. Bu manada bugün sizlerle yaptığımız bu yaklaşık 6-7 aylık yolculuktaki hayata dair çıktıları, ölçüleri, kriterleri artık netleştirelim sizlerle. Artık yani acemilik bence bitti. Yani kalfalık bitti. Yavaş yavaş ustalığa doğru sizlerle yol alalım. Hem bu çıraklık ve kalfalığın bileşenlerini sizlerle biraz paylaşacağız. Ustalığa adım atarken nasıl bir yol çizeceğimiz de bizi bu konuda engelleyecekler neler, tetikleyecekler neler. Bunları da biraz sizlerle hasbihal edelim diye bu bölümü, bu haftaki programımızı buna ayırdık. Şimdi sizden bir şey istirham edeceğim. Elinize lütfen bir kağıt kalem almanızı istiyorum. Bu kağıt kaleme size bazı şeyler, biz tabii eğitimci, kişisel gelişim uzmanı,

uzmanlığı şeyimiz olunca böyle ödev vermeyi, atölye çalışması yapmayı da seviyoruz. İlk size soracağımız soru şu. Sizin için hayatta en önemli beş şeyi lütfen yazın. Ancak samimi olmanızı, içten olmanızı, eskilerin tabiriyle ihlaslı olmanızı istiyorum. Çünkü sizi size tanıtmaya çalışacağım ve sizi size tanıttıktan sonra potansiyelinizi keşfetmeye, yardımcı olmaya çalışacağım. Sonra siz bu benzinle kaç kilometre gidebilirsinizi size hatırlatmaya çalışacağım. Ama ilave yedek benzin deposu da size monte edeceğim, korkmayın. Ama beni dinleyin diye istirham ediyor. Şimdi sizin için filmlerde izlediğinizi sormuyorum. Kitaplarda okuduğunuzu sormuyorum. Yaşınız 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 hiç önemli değil. Sizin kendiniz olarak, kendi şahsınız olarak, benliğiniz olarak, kimliğiniz olarak, kişiliğiniz olarak, karakteriniz ve mizacınız olarak sizin için bu hayatta kaç yıldır yaşıyorsunuz? 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl. Bu çıkarımınız nedir? Sizin için hayatta en anlamlı, en değerli ve en önemli 5 tane şeyi yazınız. Emin olunuz sizin 30 yıllık, 40 yıllık, 20 yıllık hayatınız bu 5 kelimede gizli. Siz bu 5 tane cümleyi bana söylediğinizde ben sizinle ilgili %51 bir kanaate varabilirim. Eğer okumayı biliyorsanız bunu siz de yapabilirsiniz. Bu 5 tane şey içerisinde eğer sadece yeme, içme, kariyer, maddi kazançlar, sadece mesleki formasyon anlamında bir en önemli şey sıralaması yapıyor iseniz o çok fakir olduğunuzu gösterir. Ama bunları kazandıktan sonra bu kazandıklarınızı harcadığınız yerler, bu kazandığınız formasyonu, kariyeri, parayı, iktidarı, makamı, mevkiyi, elde ettiğiniz başarı hikayelerini sizin için anlamlı, değerli, önemli nereye harcıyorsunuz? Ve asıl sizin gerçek anlamda değerinizi de ortaya koyan şey odur değerli dinleyenlerim. Sizin için hayatta en önemli beş şeyin içerisinde örneğin vatan, millet, ezan, bayrak, toprak, şehitlerimiz, ruh dünyamız, gönül dünyamız, etik değerler, ahlak bunlar ilk beşe giriyor mu? Çünkü bunu şunun için söylüyorum. Chomsky öyle diyordu. 21. yüzyılın en büyük sorunu insan kalabilmek olacak. Yani biz eğer bu ilk beş şeyin içerisine erdemler, değerler, hikmet, irfan, ahlak, iyi insan olma, iyi vatandaş olma gibi aşkın bir takım şeyler, bedenimizi aşan, gönlümüzü, ruhumuzu, kalbimizi, gönül dünyamızı okşayan şeyler, yüksek seciyeli, yüksek karakterli bir takım şeyleri eğer ilk beşin içerisine koyamıyorsak, işte yeniden başlamak programımız tam da sizin için bence anlamlı ve değerli olabilir. Çünkü insanlığın önümüzdeki 25 ila 50 yılına dönük yapılan projeksiyonlarda ta Sri Lanka'dan Japonya'ya, Amerika'dan Rusya'ya, İngiltere'den Mekke'ye, Suudi Arabistan'a kadar bütün dünyadaki ülkeler, devletler, kültür bakanlıkları, eğitim bakanlıkları, gençlik bakanlıkları, spor bakanlıkları, aile bakanlıkları değerler üzerine yeni bir dünyanın kurulacağını ya da kurulması gerektiğini söylüyorlar. Yoksa insan neslinin teknolojinin bu çarkları arasında kaybolacağını, kendisine yabancılaşacağını, kendisini tanrılaştırırken zombileşmeyle karşı karşıya kalmaz, tehlike ve sorunuyla karşı karşıya kalacak. Şimdi birinci ev ödevinizi kendinizi keşfetme, kendinizin entelektüel derinliğinizi anlamında
size ışık verebilecek 5 tane şeyi yazdınız. Şimdi kağıt kalemi o 5 tane şeyi yazdıktan sonra altına bir çizgi çekin lütfen. Şimdi ikinci ev ödevimizi veriyoruz size. Bu sefer hayatta başarmak istediğiniz, hayal ettiğiniz, hedeflediğiniz sıralaması önemli. İlk 3 şeyi yazın. 5 şey değil. Hayal ettiğiniz, başarmak istediğiniz, hedeflediğiniz, gerçekleştirmek istediğiniz, sizin için çok değerli ve anlamlı olarak yapmak istediğiniz 3 şeyi yazınız. Neden 3 şey? Çünkü bazen ilk sıraya koyduğunuz şeyi yapamadığınızda bir B planınızın olması gerekir. Bir C planınızın olması gerekir. Ya da yaratan Rabbimiz insanlara bir tane üstün yetenek, iki tane de yan yetenek vermiştir. Yani yaratıcı tasarım ve dizayn ederken insanı B planlı ve C planlı da yaratmıştır. Ve birinden yol yürüyemezseniz diğer iki tane farklı yetenek üzerinden de hayatınızı kurgulayabilirsiniz. Örneğin ben tıp fakültesi kazanmıştım. Garibanlıktan okuyamamıştım Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini. Adana'dan gelmiştim. Fakat baskın yeteneğimin eğitimcilik olduğunun farkına vardım. Mesela benden iyi bir tıp doktoru olmazmış. Bak demek ki garibanlıktan, fakirlikten dolayı okuyamamak benim için Allah'ın belası değilmiş. Aslında rahmetmiş. Ama bu büyük fotoğrafı ben bilmiyorum. Ve o kendiliğinden belki herkes için hayal olan doktorluk benim için çok bir anlam ifade etmiyordu. Ama sonra 55 yaşında eğitim felsefesi alanında doktora yaptım. Gönül doktoru oldum. Beden doktoru değil ama neticede doktor olduk son tahlilde. Demek ki bazen önünüzde bir yol olur ama o yol tıkandığında yol bitmez. Yan yollar vardır. Ya da bir tünel açarsınız. Yani şimdi diyelim ki yol kapandı. Ya yüksek atlama öğrenir, o yolu aşarsınız. Bir tünel kazarsınız, aşarsınız. Hezarfen Ahmet Çelebi gibi kendinize kanat yaparsınız, uçarsınız. Ama bir yol var mutlaka. Şimdi bakın, Anibal'ın meşhur sözü, ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil. Bizim felsefemizde yoldan çekil yok. Ya bir şekilde sen ne hem bu deveyi güdeceksin ama bu diyardan da gitmeyeceksin. Bak bu diyardan gitme meselesi umutsuzların, çaresizlerin, kendine güveni olmayanların, özgüveni olmayanların ve de aslında hayatla ilgili hayal ve hedefi olmayanların, sürekli suçu bir başkasına atanların tercihleridir. Mazereti Napolyon Bonaparte şöyle çok güzel ifade ediyor. Mazeret insanın kendisine söylediği kaliteli yalanın adıdır. Ama kaliteli olduğu için insan kendi yalanına kendisi de inanır diyor. Bir diğer husus mazeret aslında kendi hataları ve kusurlarıyla yüzleşmekten kaçınanların sığındığı limanın adıdır. Ya mesela cesur insanlar, hedefleri, hayalleri olan insanlar mazeretlere sığınmazlar. Mazeretleri ortadan kaldırmaya çalışırlar. Dolayısıyla şimdi sizin için değerli, anlamlı 5 tane şeyi yazdınız, altına bir çizgi çizdiniz. Bu sefer hayal ettiğiniz, hedeflediğiniz, başarmak istediğiniz 3 tane şeyi yazdınız. Ama bilesiniz ki başarmak istediğiniz şeyle potansiyeliniz arasında bir senkronizasyon, bir uyum olmalı. Ya mesela fiyatınızı çok yüksek belirlerseniz rafta kalır, satın alınmazsınız. Çok ucuza belirlerseniz outlet'e düşersiniz. O zaman yapmanız gereken optimum dengeli olan kısmı yakalamak. Fakat başarmak istediklerinizle ilgili şöyle bir şey de yapın. Örneğin kendinizde 40 kilo, 50 kilo kaldıracak bir güç ve potansiyel hissediyorsanız hayal, hedef ve başarmak istediğiniz şeyi 70 kilo yazın. Çünkü insanın psikolojisi bazen bedeni 50 kiloyu kaldırabilecekken psikolojisi çok iyiyse, duygu dünyası ve ruh dünyası zenginse, yani duygusal zeka ve ruhsal zekası çok yüksekse, Naim Süleymanoğlu gibi kendi bedeninin 3 katı kadar yükü kaldırabilir.
Eğer insanın psikolojisi yerindeyse, ruh dünyası ve duygu dünyası dengedeyse, onun o verdiği güçle, ya mesela Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı sırasında kendisi 90-100 kiloyken 253 kiloluk hatta 253 okkalık bir top mermisini kaldırmasını nasıl izah edeceğiz? Ancak psikolojik bir dayanıklılık katsayısıyla ancak bu ilişkilendirilebilir. Ya da bizim Anadolu tabirimizle biz buna iman kuvveti diyoruz. Yani o kuvveti eğer siz yakaladığınızda, samimiyetle söylüyorum, atınızı denize sürer, hatta denizin üzerinden atı bile yüzdürebilirsiniz. Fatih yapmış. Siz de yapabilirsiniz. Bu mümkün. Bu biraz sizin olmaz, yapamam, beceremem, başaramam cümlelerini, kelimelerini size fısıldayan öğrenilmiş çaresizlikle ilgili bu bayatlamış numarayı terk etmeniz gerekiyor. Programımızın adı yeniden başlamak ya değerli dinleyenler. Hücre yenilemesi yapmanız gerekiyor. Yani günümüzde buna ozon tedavisi diyorlar. Eğer kanınızda oksijen azalmışsa O3 zenginleştirilmiş oksijeni kanınızı çekiyorlar. Bir torbaya dolduruyorlar. Onun içine O3 zenginleştirilmiş oksijen basıyorlar ve kanı tekrar sizin damarlarınıza, buna ozon tedavisi deniyor. Ve destekleyici tıp anlamında doktorlar yılda bir kere bunu tavsiye ediyorlar. Bence size zenginleştirilmiş oksijen lazım. Ama bu oksijeni damarlarınıza yaparken zihinlerinize ve gönüllerinize de yapmayı ihmal etmeyeceksiniz. Bunu birlikte yapacağız. Şimdi bunun altına da bir çizgi çizdiniz. Bu arada yapımcıma bakıyorum, kaç dakikam var. Çok güzel. Sizinle olan birlikteliğimizde böyle bundan sonraki program serüvenimizde size çok katkı sağlayacak ipuçları, rafine böyle tiyolar vereceğim. Beni dinleyenler doğmamış çocuklarının kaderini değiştirebilecekler. Ben buna inanıyorum. Hatta henüz evlenmediği insanın bile kaderini değiştirebilirler. Veya henüz başarmadığı bir işin şu an hayalini kurarak CEO olma yolunda, genel müdür olma yolunda yeni bir başlangıç yapabilirler. Şimdi o çizgiyi de çizdiniz. Üçüncü ev ödevinizi ve atölye çalışmanızı veriyorum. En çok ilişkide, iletişimde ve irtibatta bulunduğunuz 5 kişinin ismini alt alta yazın. Sonra bu en çok iletişimde bulunduğunuz, en çok zaman geçirdiğiniz, en çok arkadaşlık yaptığınız, beraber yol yürüdüğünüz, dostluk yaptığınız ilk halkanızdaki 5 kişi ya da 7 kişi. Bunların isimlerini alt alta yazdınız. Sonra bunların isimlerinin karşısına 2 tane üstün, 2 tane de eksik özelliklerini yazın. Hatta yazabiliyorsanız 3 tane yazın. Sizin en çok iletişimde, en çok arkadaşlıkta, ilişkide bulunduğunuz, oturup kalktığınız, yol yürüdüğünüz, beraber çay içtiğiniz, beraber çorba içtiğiniz arkadaş ve dostlarınızı bir tasnif edin. Bunların içerisinde ilk 5 ya da 7 kişiyi yazdınız. Onun karşısına 2 ya da 3 üstün özelliğini, 2 ya da 3 zayıf taraflarını, size dönük tehditlerini yazın. Şimdi bu 5 ila 7 kişinin üstün tarafları ile zayıf taraflarını bir tartın biçin. Ne kadar bir zaman dilimidir bunlarla berabersiniz? Örneğin bir insanla 3 yıldır, 5 yıldır arkadaşlık yapıyorsunuz. Artık şu soruyu sormanın zamanı geldi. Sen ona ne kattın, o sana ne kattı? Yoksa o senden hep aldı mı? Hep sen verdin mi? O çok hep kurnazlıkla, tilkilikle, hep böyle senden aldı ama bunu çaktırmadan seni de memnun mu etti? Şimdi sana hayatının bundan sonraki döneminde
başarı ve mutluluğun yolunu açacak bir sır vermek istiyorum değerli dinleyenlerim. Nasıl? Şimdi bu ilk 5 kişi, ilk 7 kişi hep senden alıyor ama sana katmıyor. Seni zenginleştirmiyor duygusal olarak, bilgi olarak, irfan olarak, hikmet olarak, aydınlanma olarak. Sana yük mü oluyor, senin yükünü mü alıyor? Örneğin senin sorunlarını mı arttırdı bu kişi? Dertlerini ve yüklerini mi arttırdı? Yoksa onunla birlikte olmak seni daha mı mutlu etti ve senin yükünü mü aldı? Onunla olmak seni hafifletiyor, rahatlatıyor, mutlu ediyor. Hakikaten onun burada bulunması, bak sadece haz, keyif, zevk demedim. Sana entelektüel olarak ne kattı? Değer olarak ne kattı? Seni bu anlamda zenginleştirdi mi? Yoksa yediğin içtiğin senin olsun derler. Afiyet şifa olsun. Ama son tahlilde insanı insan yapan şey yediği, içtiği, giydiği değil, o insanın hikmetidir, entelektüel derinliğidir, ahlakıdır, edebidir, bilgisidir, kültürüdür. Hatta ve hatta adab-ı muaşeretteki, medeniyetteki zenginliğidir. Peki bu ilk 5 kişiyi biraz check in, check out yap. Bir kontrol listesine al. Ne yaptılar, ne ettiler? Eğer bu kişi şöyle geçmişe dönüp baktığında 5 yıl içerisinde seni A noktasından aldı, B noktasına taşıdı. Madden manen zenginleştirdi. İnsani erdemler anlamında, ahlaki erdemler anlamında seni level atlattı, çıta atlattı, hiyerarşik olarak yukarıya doğru seni itiyor ise o arkadaşlarınla arkadaşlığa devam et. Değilse bir yemek organize et. Bu seninle İsa'nın son yemeği diyor ona. Ve tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna şarkısını söyleyerek bence güzel bir akşam yemeği eşliğinde ona güle güle dostum, arkadaşım, şimdiye kadar seninle yol yürüdük. Ancak görebildiğim kadarıyla benim sana bir katkım yokmuş de. Onu suçlama. Benim sana bir katkım yokmuş de. Ben bundan sonra hayata, bak bu cesareti de göster yani, korkma. Bu seni çok rahatlatacak. Ve omuzlarından öyle bir yükün indiğini, 10 kilo verdiğini hissedeceksin. Ve gönül dünyanın ferahladığını, bu yük

Bir bardak gibi düşün bu insanları. Bir su bardağını tutarsın, 10 dakika tutarsın, 20 dakika tutarsın. Hadi 1 saat tutarsın. Ama 3 saatten sonra kolun ağrımaya başlar ve tutamaz olursun. Bu insanlarla arkadaşlar ve dostluğa devam ettiğin takdirde tutamayacaksın ve sana hakim olacaklar ve artık bağlı değil, bağımlı olacaksın ve terk edemeyeceksin ve kendi elinle kendini batıracaksın. Buna gerek yok. 3 yıl, 2 yıl, 5 yıl arkadaşlık yaptın. Bakıyorsun arkadaş ne katıyor, ne katlanıyor, ne dertleniyor, ne yükleniyor. Hep tek taraflı gidiyor. O zaman kusura bakma. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bayramın mübarek olsun. İyi ki doğdun dersin gidersin. Doğum tarihlerinde doğum gününü kutlarsın. Bayramın mübarek olsun der geçersin. İlişkini de koparma. İnsani iletişimini devam ettir. Hayatta altı çizilmesi gereken önemli noktaları sizlerle paylaşıyoruz bu programımızda. Günümüzde size kritik bir soru soracağım. Bir, sizin için özgürlük anlayışı nedir? Çünkü insan zihnindeki sınırlar kadar özgürdür. Kelime hazinesinin zenginliği kadar özgürdür. Duygu ve ruh dünyasının zenginliği kadar insan özgürdür. Bir de insan erdem ve ahlakı kadar değerlidir. Özgürlük ve değerlilik. Bu iki kavram sizin için ne ifade ediyor? Sınırları nedir? Ve bununla ilgili size ait özgün ve özgür düşünceniz nedir? İnsan şehvetinin, nefsinin, kötü duygularının aşamadığı zaman esiri olur. Ama insan bunları aştıkça özgürleşir. Bir de bir insan kendini aştıkça özgürleşir. Diğer insanla İletişiminin kalitesi kadar da kaliteli bir hayat sürer ve burada özgürleşmenin bir diğer anlamlı ve önemli adımı da büyük ve bütüncül fotoğrafın sahibi olan yaratıcıyla olan ilişkiniz ve iletişim tarzınız. Burada bir de son bir soru belki de sormak gerekiyor. İyi insan olmak, İyi vatandaş olmak, iyi bir Müslüman olmak sizin için ne anlam ifade ediyor? Önümüzdeki dönem iyi bir insan, iyi bir vatandaş ve iyi bir Müslüman olma. Bu üçünü de birlikte söylememin sebebi dinleyenlerimiz cennet vatan Türkiye'mizin her kesiminden insanların profilini oluşturduğu için iyi vatandaş olma, İyi insan olma ve iyi bir Müslüman olma noktasında bu sizin için ne anlam ifade ediyor kısmına da cevap verdiğiniz takdirde hem kendinizi tanımış olmak, tespit yapmak, hem potansiyelinizi belirlemek, bunun için bir yol haritası çizmek, hem bir gelecek tasavvuru yapmak, geleceği imar, ibda, İhya ve inşa etmek adına bir yeniden başlamak, bir yeni bir şarkı, yeni bir söz söylemek ve yeni bir başlangıç yapmak adına da çok güzel bir kulvara girme imkanı olmuş olacak. Değerli dinleyenlerim, sizlerle bugün yaptığımız 6-7 aylık program sürecinde bu programların hülasası, toplamı, totali ve ölçü kriterleri, çıktı kriterleri üzerine hayata dair rafine, süzme bir takım paylaşımlarda bulunduk. Sizlerle TRT Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyolarından ulaşmaya çalıştık. Bu yayını ve yapımı sizlere ulaştırmada yapımcımız Mine Avcı hanımefendi, ses kayıtta Seval Köksal hanımefendi ve teknik yapımda Mehmet Acar Beyefendi ile sizlere ulaştırmaya çalıştık. Efendim, hoş kalın. Hoşça kalın, yerinden başlayın ve
çok iyi başlayın diyor. Hepinize selamlar ve sevgiler sunuyoruz.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yarımda duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinize ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Deniz fenerleri nedense beni hep hüzünlendirir. Yalnızlığı hatırlatır bana. Siz deniz fenerleriyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yaklayın zihninizi. Beni niçin bu kadar etkilediklerini hiçbir zaman anlayamayacağım sanırım. Bir deniz fenerinde yaşasaydım nasıl bir hayatım olurdu? Sorumluluğu olan bir iş, vakit önemli. Neyse, ben bu konuyu düşüne dururken deniz fenerlerinin hikayesini ve ilginç deniz fenerlerini anlatayım size. Belki sorumun cevabını birlikte buluruz, ne dersiniz? Geceleri gemileri kazalardan korumak için ışık saçan deniz fenerleri önemli bir görevi yürütüyor asırlardır. Düşünün, çok eski zamanlarda gemilere yol gösterebilmek için kıyıların yüksek yerlerinde insanoğlu ateş yakıyormuş. Daha sonraları liman ağızlarına konan taş sütunlar üzerinde ateş yakılarak gemilere yol gösterilmiş. En eski deniz feneri ise bizim topraklarımızda bulunuyor. İsa'dan önce 7. yüzyılda Sigeon'da bugünkü adıyla Çanakkale'nin Kumkale köyünde inşa edilmiş.

zili, bekçisiz deniz feneri şeklinde. Bu bekçisiz deniz fenerlerine tam olarak güvenilmiyor. Her durumda insana güvenmek gerekiyor demek ki. Benim burada size fenerleri anlatmamın bir amacı var. Ülkemizde ve dünyada çok ilginç deniz fenerleri var. Tabii öncelik ülkemin, onlardan bahsedeyim hemen. Antalya'nın en güney ucu olan Taşlıkburnu'nda yer alan Gelidonya feneri. 227 metrelik rakımıyla Türkiye'nin en yüksek konumundaki feneri bu. Arkasındaki yemyeşil Markiz Tepesi, önünde ıssız 5 tane ada ve uçsuz bucaksız görüntüsüyle Akdeniz. Masal diyarı gibi. Anadolu topraklarının en kuzeyinde Karadeniz'in başladığı yamaçta 1863'te inşa edilmiş olan İnceburun Feneri bembeyaz gövdesiyle sizi karşılıyor. Günümüze ulaşan dünyanın en eski feneri ise Antalya'da bulunan Patara Feneri. Milattan sonra 60'lı yıllarda inşa edilmiş. Bartın'da bulunan fenerse 1863'te yapılan 3 metrelik kulesiyle Türkiye'deki en kısa fener. Çok ilginç değil mi? Dünyanın diğer ülkelerinde yapılmış olan fenerlerden bahsetmeye geldi sıra. Yer Alaska. Burada sekizgen bir fener var. Adı Eldred Rock. 1905 yılında yapılmış. Toledo feneri Amerika Ohio'da romanesk mimari özellikleri taşıyor. Fenerden çok tarihi bir eseri andırıyor. Işıkları ilk defa 1904'te yanmış. Tarihi eser demişken İspanya'da bulunan Herkül Deniz Feneri'nden bahsedeyim. Tahminlere göre yapılış tarihi 2. yüzyıla kadar gidiyor. Danimarka'da bir deniz feneri var ki bölgedeki şiddetli kum hareketleri yüzünden sık sık zarar görüyor. Fener ilk kez 1900 yılında aydınlatılmış. Belki de fenerlerin faydalı yönlerine bakıp hüzünlenmemeliyim. Ne de olsa bulundukları yeri aydınlatıyorlar. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Azize'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

TRT Radyo 1'in sabah kuşağında yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6:10-6:30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

gelmiş gibi gülüyordu. İpolit, inanmıyorsunuz değil mi dedi. Ama inanmalısınız. Prens olsa hemen inanırdı. Hiç de şaşırmazdı. Lizaveta Prokofievna prense döndü. Duyuyor musun prens, duyuyor musun? Herkes gülmeye başladı. Lebedev telaşla öne çıkmış, Lizaveta Prokofievna'nın önünde dönüp duruyordu. Şu kırıtkan adam, ev sahibin. Biraz önce okunan, senin için yazılmış yazıyı kendisinin gözden geçirdiğini, düzelttiğini söylüyor. Prens şaşırmış gibi baktı Lebedev'e. Lizaveta Prokofievna ayaklarını yere vurarak, niçin bir şey söylemiyorsun dedi. Prens Lebedev'e bakmayı sürdürerek, evet onun düzelttiğinin farkındayım dedi. Lizaveta Prokofievna birden Lebedev'e döndü. Doğru mu bu? Lebedev elini göğsünün üzerine koyup kararlı, kendine güven dolu bir tavırla doğruladı. Çok doğru efendim. Lizaveta Prokofievna neredeyse ayağa fırlayacaktı. Bir de övünüyor. Lebedev göğsünü yumruklayarak, başını giderek daha çok öne eğerek, çok aşağılık biriyim, çok aşağılık diye mırıldandı. Aşağılıksan bana ne bundan? Aşağılığım diyerek işin içinden sıyrılabileceğini mi sanıyorsun? Bak sana bir daha soruyorum prens. Böyle zavallı insanlarla görüşmeye utanmıyor musun? Hiçbir zaman affetmeyeceğim seni. Lebedev inandırıcı, yumuşak bir sesle prens bağışlayacaktır beni dedi. Birden öne atlayan Keller, Lizaveta Prokofievna'ya doğru bağırdı. Küçük düşen arkadaşımın durumunu kurtarmak için hanımefendi, sizin de tanık olduğunuz gibi biraz önce bizim kapı dışarı edilmemizi önermenize karşın onun yazıyı düzelttiğini açıklamadım. Soyluluğumdan, efendiliğimden yaptım bunu. Gerçeğin ortaya çıkması için itiraf ederim. Evet, gerçekten de 6 ruble karşılığında yardım istedim kendisinden. Ama yazının düzeltisi için değil, olaylardan haberi olan biri olduğu için bazı gerçekleri öğrenmek amacıyla başvurdum kendisine. Potineri, İsviçreli profesörün yanındaki iştahı, 250 ruble yerine zarftan 50 ruble çıkması gibi konuları öğrenmek için verdim ona 6 rubleyi. Yoksa yazı bütünüyle benimdir. Lebedev giderek çoğalan kahkahalar arasında sinirli bir sabırsızlık ve alttan alır bir tavırla araya girdi. Yalnız belirtmem gerek, ben yazının yalnızca birinci bölümünü düzelttim. Ortalara geldiğimizde bir konuda tartıştığımız için ikinci bölümü düzeltmeyi bıraktım efendim. Bu yüzden ikinci bölüm düzgün değildir. Yanlışlarla doludur. Yani bunu da bana yüklemeyin lütfen efendim. Düşündüğü şeye bakın diye bağırdı Lizaveta Prokofievna. Yevgeni Pavlovich Keller'a döndü. İzninizle yazıyı ne zaman düzelttiğinizi sorabilir miyim? Keller rapor veriyormuş gibi. Dün sabah buluşup bu sırrın ikimizin arasında kalacağına birbirimize söz vermiştik dedi. Lizaveta Prokofievna, gördün mü prens dedi. Senin önünde yerlerde sürünüp sana sadık olduğunu söylerken arkandan ne numaralar çeviriyormuş. Aşağılık herif. Artık senin Puşkin'ini de istemiyorum. Kızın da evime gelmesin. Ayağa kalkmak istedi Lizaveta Prokofievna. Ama birden gülmeyi sürdüren İpolit'e döndü öfkeyle. Ne o bayım, benimle alay etmeye mi çalışıyorsun? İpolit'in dudaklarında çarpık bir gülümseme belirdi. Tanrı korusun dedi. Ama beni en çok hayrete düşüren sizin olağanüstü kişiliğiniz Lizaveta Prokofievna. İtiraf edeyim ki Lebedev'den kasten söz ettim. Bunun sizi nasıl etkileyeceğini biliyordum. Yalnızca sizi. Çünkü prens kesinlikle bağışlayacaktır Lebedev'i. Belki bağışlamıştır bile. Aklında onun için bir özür arayıp bulmuş da olabilir. Öyle değil mi prens? Tıkandı İpolit. Tuhaf bir heyecan içindeydi. Konuştukça heyecanı da artıyordu. Onun konuşma tarzına şaşan Lizaveta Prokofievna öfkeyle diye mırıldandı. Ne olmuş? Sizinle ilgili çok şey duydum, çok şey. Çok sevindirdi beni duyduklarım. Size karşı büyük saygı duymam da bundandır. İpolit konuşmasını sürdürüyordu. Ama söyledikleriyle başka bir şey anlatmak istiyordu sanki. Sözlerinde alaylı bir hava vardı ve aynı zamanda aşırı derecede heyecanlıydı da. Her sözcüğünü söylerken ne diyeceğini bilemiyor, şaşırıyor, kuşkulu kuşkulu çevresine bakınıyordu. Öyle ki veremli yüz ifadesi, ne olup bittiğini araştıran tuhaf, ışıltılı bakışı buna eklenince ister istemez dikkatleri onun üzerinde topluyordu. Konuşmasını sürdürüyordu. Yüksek tabaka insanlarını tanımasına tanımam, kabul ediyorum bunu. Ama size hiç yakışmayan deminki topluluğun içinde bulunmanız bir yana, onların da, kızlarınızın da buradaki uygunsuz konuşmaları dinlemesine, aslında aynı şeyleri romanlarda okumuş olsalar da izin vermenize şaşırdım doğrusu. Bununla birlikte bilmiyorum, kafam yerinde değil çünkü. Ama bir çocuğun, evet tekrar söylüyorum, bir çocuğun istemesi üzerine sizden başka kim kalmaya, akşamı onun yanında geçirmeye, olaya katılmaya ve bu yaptığından ertesi gün

biraz dalgın, hatta sabırsız. Sonra dedi. Şimdi karıştırmayın bunu. Evet, hastayım. Biraz öteden adının geçtiğini duymuştu. İpolit kendisinden söz ediyordu. İsteri nöbeti geldi.

utanç duymaya kim razı olurdu? Evet, kabul ediyorum. Anlatmak istediklerimi iyi anlatamıyorum. Gerçi çok saygıdeğer eşinizin yüzünden bütün bunları doğru bulmadığı belli oluyorsa da, ne diyeceğini iyice şaşırınca güldü. Sonra bir öksürük nöbeti geldi. 2 dakika aralıksız öksürdü. Lizaveta Prokofievna merakla izliyordu onu. Soğuk, sert bir tavırla, gördün işte dedi, sonunda tıkandın. Ah güzel oğlum, yeter artık, geç oldu. Artık sabrı tükenen Ivan Fyodorovich sinirli bir tavırla araya girdi. Sayın bayım, izin verin şunu söyleyeyim size. Eşim burada ortak dostumuz ve komşumuz Prens Lev Nikolayevich'in evinde bulunuyor ve Lizaveta Prokofievna'nın davranışlarını eleştiremezsiniz delikanlı. Ayrıca benim yüzümün ifadesinden herkesin içinde yüksek sesle söz edemezsiniz. Evet efendim. Giderek daha çok sinirleniyordu Ivan Fyodorovich. Karım burada kaldıysa daha çok şaşkınlığından, günümüzün tuhaf gençlerine duyduğu anlaşılır merakından kalmıştır. Ben de gitmedim, kaldım. Tıpkı kimi zaman sokakta şeyleri gördüğümde durup kaldığım gibi şeylere. Yevgeni Pavlovich generalin sözünün sonunu getirdi. Antika insanlara. Aradığı sözcüğün Yevgeni'nin söylediği sözcük olup olmadığında biraz kararsız, sevindi general. Harika ve çok doğru dedi. Tam antika olanlara. Ne var ki beni en çok şaşırtan ve hatta deyim yerindeyse acı veren de Lizaveta Prokofievna'nın yanınızda kalmasının nedeninin hastalığınız ve belki de gerçekten öleceğiniz olduğunu bile anlayamamanızdır delikanlı. Yani acıklı konuşmanız etkilemiştir kendisini. Dolayısıyla bunun için kimse suçlayamaz onu. Kişiliğini küçümseyemez. Generalin yüzü kıpkırmızı olmuştu. Karısına döndü. Lizaveta Prokofievna, artık gitmek istiyorsan sevgili dostumuz prensle vedalaşalım ve... İpolit beklenmedik anda araya girdi. Generale dalgın, ciddi bir tavırla bakarak, verdiğiniz bu ders için çok teşekkürler general dedi. Aglaya ayağa kalkıp sabırsız, öfkeli, gidelim maman, daha ne kadar sürecek bu? Lizaveta Prokofievna kocasına döndü, ağırbaşlı bir tavırla, izin verirsen 2 dakikacık daha sevgili Ivan Fyodorovich dedi. Sanırım ateşi var, baksana sayıklıyor. Gözlerinden anladım. Böyle bırakamayız onu. Lev Nikolayevich, bu gece Petersburg'a sürüklemeseler onu, sen de kalsa olmaz mı? Nedense birden prens şeye döndü. Şar prens, sıkılmıyorsunuz değil mi? Buraya gel Aleksandra, saçlarını düzelt canım. Kızının saçlarının düzeltilmeye hiç de ihtiyacı olmamasına karşın yine de düzeltti saçlarını. Sonra öptü onu. Zaten yanına bunun için çağırmıştı. Dalgınlığından kurtulan Hipolit tekrar konuşmaya başladı. Gelişime açık olan biri olarak gördüm sizi. Evet, birden hatırlamış gibi sevindi. İşte bunu söylemek istiyordum. Burdovski annesini içtenlikle savunmak istiyor değil mi? Ama öyle oluyor ki sanki küçük düşürüyor kadıncağızı. Bakın, prens yardım etmek istiyor. Burdovski'ye bütün içtenliğiyle elini uzatıyor, para vermek istiyor. Belki içinizde yalnızca o nefret etmiyor Burdovski'den. Ama bakın, nasıl da iki düşman gibi karşılıklı dikiliyorlar. Size göre annesine kötü, çirkin davrandığı için hepiniz nefret ediyorsunuz Burdovski'den, öyle değil mi? Evet, öyle değil mi? Yanılıyor muyum? Evet, biçimsel incelik, güzelliktir sizin için önemli olan. Yalnızca bunlar. Uzun zamandır bundan kuşkulanıyordum. Ama şunu bilesiniz ki, belki hiçbirimiz Burdovski'nin annesini sevdiği kadar sevmiyoruz annelerimizi. Haberim var prens. Gavrila ile para yolladınız Burdovski'nin annesine. Bahse girerim. İsterik kahkahalar attı. Ha ha ha. Bahse girerim. Şimdi de Burdovski annesini küçük düşürdüğünüz, ona saygısızlık ettiğiniz için suçlayacaktır sizi. Yemin ederim. Yine tıkandı, öksürmeye başladı. Endişeli bakışını İpolit'ten ayırmayan Lizaveta Prokofievna sabırsızca, hepsi bu kadar mı dedi. Bitirdin mi? Haydi git yat şimdi, hastasın. Tanrım, hala konuşuyor. İpolit sinirli, huzursuz bir tavırla birden Yevgeni Pavlovich'e döndü. Yanılmıyorsam gülüyorsunuz dedi. Gerçekten gülüyordu Yevgeni Pavlovich. Neden hep gülerek bakıyorsunuz bana? Fark ettim. Bana bakarak durmadan gülüyorsunuz. Yalnızca sormak istiyordum size Bay İpolit. Bağışlayın, soyadınızı unutmuşum. Prens Bay Terentyev dedi. Evet, Terentyev. Teşekkür ederim prens. Demin söylemişlerdi ama çıkmış aklımdan. Sormak istiyordum size Bay Terentyev. Duyduğuma göre bir pencereden...

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimde yakalanan başarıyı karalamaya çalışanlar olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Çiftçi okul çevresinde denetimlerin artırılacağını ifade etti. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Milyonlarca öğrenci için okullarda ilk ders zili çaldı. Yaz tatilinin ardından öğrenciler okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimde yakalanan başarıyı karalamaya çalışanlar olduğunu söyledi. PISA sonuçlarını hatırlattı. Işıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. PISA sonuçları da bunu teyit ediyor dedi. Gençlere seslenen Erdoğan onların moralinizi bozmasına izin vermeyin. Cumhurbaşkanı olarak sizinle iftihar ediyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde hitap etti.
2: Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan, kendini geliştirmeye çalışan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle iftihar ediyorum.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin 2025 PISA'da puanlarını en fazla yükselten ülke olduğunu söyledi. Ulaştığımız bu zirve bir milletin çeyrek asırlık emeğiyle taçlanan bir zaferdir dedi.
3: Neredeyse dünyadaki tüm ülkeler eğitim alanında gerilerken bizim evlatlarımız 8 Eylül'de açıklanan PISA 2025 döngüsünde dünyada puanlarını en fazla yükselten ülke olarak göğsümüzü kabarttılar. Ulaştığımız bu zirve kendi evladına yürekten inanan, onun önündeki engelleri sabırla ve inatla kaldıran, istikbalini kimseye muhtaç olmadan kendi iradesiyle kuran bir milletin çeyrek asırlık emeğiyle taçlandırdığı büyük bir zaferdir. Bu vesileyle bu başarının her satırında alın teri bulunan aziz öğretmenlerimize, gayretleriyle bizleri asla mahcup etmeyen sevgili öğrencilerimize ve evladının yolunu sevgiyle, sabırla ve duayla aydınlatan bütün eğitim ailemize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Allah kendilerinden razı olsun.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güven içinde okula gidip evlerine dönmeleri için güvenlik tedbirlerinin artırılacağını açıkladı. Bu kapsamda 31 bin bahçe görevlisinin istihdam edildiğini belirtti. Bakan Çiftçi, okul çevresinde denetimlerin de artırılacağını ifade etti.
4: İstiyoruz ki öğrencilerimiz, yavrularımız güven içerisinde okullarına gelsinler ve huzurla evlerine dönebilsinler. Yine bu sene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da yardımlarıyla 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olduk. 31 bin görevli de bu sene ilk defa okulların bahçesinde görev alacaklar. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2800 tane de el dedektörü dağıttık. Güvenlik şubelerimiz okulların civarında operasyonları arttıracaklar. Okulla ilgisi olmayan alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar. Yine internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin girebilecekleri yerleri de zaman zaman denetimlerden geçireceğiz. Yine öğrencilerimizin güven içerisinde okula ulaşabilmeleri için servis denetimlerine de ağırlık vereceğiz.
1: Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonu başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2594 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Adalet Bakanı Gürlek operasyonlarda 11.466 kolluk personelinin görev aldığını açıkladı. Aramalarda 199 ateşli silah, 9.039 fişek, kartuş, 2 el bombası, 10.520 uyuşturucu hap ve yaklaşık 37,25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını,

0: ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 günlük Suriye ziyaretini değerlendirdi. Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması yönündeki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik dedi. Bakan Fidan görüşmelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planlanan Şam ziyaretinin detaylarını ele aldıklarını belirtti. 2 günlük ziyaretimizde Şam sokaklarının huzurlu ve canlı hale gelmekte olduğunu gördük notunu paylaştı. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlar, üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabiliyor. Ayrıca en az 1 yıldır İstanbul'da ikamet etmek ve TOKİ ile daha önce konut sözleşmesi imzalamamış olmak da gereken şartlar arasında. Konutlar bu şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayişlerinin altında bedellerle kiralanacak. 12 ay sonra TÜFE oranında kira artışı yapılacak. Tahsis süresi içinde konut satın alan tahliye edilecek. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut verilecek. E-Devlet üzerinden başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Türkiye'nin ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 2027 yılının ilk aylarında ay uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Bakan Kacır, ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz dedi.
1: 2027'nin ilk aylarında fırlatmayı planladığımız ay uzay aracımızın yaklaşık 2 aylık yolculuğun ardından ay yüzeyinden 100 kilometre irtifada bulunan kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşmasını öngörüyoruz. Burada en az 3 ay boyunca operasyon yürüteceğiz. Bugüne kadar yalnızca 8 ülke ay görevi gerçekleştirdi. Biz de kendi mühendislik kabiliyetlerimizle hayata geçireceğimiz ay araştırma programımızla ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz. Bilim tarihimize yön veren bilim insanlarımızın mirasını ay yörüngesinde gerçekleştireceğimiz bilimsel araştırmalarla yaşatacağız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Butlan davasına ilişkin yapılan temyiz başvurusunu geri çekti. CHP sözcüsü Müslim Sarı temyiz başvurusuna feragat edildiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra kurultay sürecinin en kısa zamanda tamamlanması için çalışmasını sürdürecektir dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla adli tıp uzmanlarınca mezar açılmıştı. Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünü sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden Çağla Öztançalan'la Muhammed Said Tançalan tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İstanbul Silivri açıklarına batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmasında geminin battığı bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Cansız beden kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Yeni açıklarında meydana gelen gemi kazasında kayıplara ulaşmak için yürütülen çalışmalarda yeni aşamaya geçildi. Türkiye'den giden 3. gemi batık alanına ulaştı ve arama faaliyetlerine başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel batık gemideki naaşlara en kısa sürede ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. 239 kişi kurtarıldı, 14 kişinin naaşına ulaşıldı. 554 metre derinlikteki batıkta kayıp, 14 kişi içinse aramalar sürüyor. Hürmüz Boğazı'nda bir yanda diplomasi çabaları, diğer yanda gerilim var. İran Boğaz üzerinde bir Amerikan drone'unu düşürdüğünü açıkladı. Washington'da nükleer baskıyı sürdürüyor. İranlı yetkili Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi üzerine Birleşmiş Milletler'in nükleer toplantısının düzenleneceği Avusturya'ya alınmadı. Tahran'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer iddialarına yalanlama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Kazma Dağı'nda nükleer aktivite olduğuna dair manipülasyon yapıldığını söyledi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimde yakalanan başarıyı karalamaya çalışanlar olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Çiftçi okul çevresinde denetimlerin artırılacağını ifade etti. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu 90 dakika 0-0'lık beraberlikte tamamlandı. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapandı. Metro Holding Kayseri Spor konuk ettiği İstanbul Spor'u 4-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıktı. Ay Yıldızlılar D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaştı. Milliler rakibine 3-1 kaybetti. Okçuluk Dünya Kupası finalleri Meksika'da yapıldı. Milli sporcularımız Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.
2: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı yerler çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklığı şöyle: Ankara, Sivas 12, İstanbul, Kocaeli 17, İzmir, Gaziantep 19, Diyarbakır 18, Hatay 23, Adana 24, Erzurum ve Ağrı 10 derece.
2: Yol durumu.
0: Gene'de Kızılcahamam yolunun 18 ile 19. kilometreler arasında yol yapım çalışması nedeniyle Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 897 numaralı yerel bildir. Karadeniz. Atış eğitimi 15-23 Eylül 2026 tarihleri arasında saat 10'dan saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 8 dakika 59 saniye kuzey, 29 derece 38 dakika 59 saniye doğu, 41 derece 11 dakika 42 saniye kuzey, 29 derece 38 dakika 34 saniye doğu, 41 derece 10 dakika 39 saniye kuzey, 29 derece 44 dakika 55 saniye doğu, 41 derece 9 dakika kuzey, 29 derece 45 dakika doğu. Denizcilere 898 numaralı yerel bildiri. Saros Körfezi. Atış eğitimi 15-17 Eylül 2026 tarihleri arasında saat 9'dan saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 33 dakika 50 saniye kuzey, 26 derece 21 dakika 50 saniye doğu, 40 derece 35 dakika 50 saniye kuzey, 26 derece 38 dakika doğu, 40 derece 33 dakika kuzey, 24 derece 40 dakika doğu, 40 derece 26 dakika 50 saniye kuzey, 26 derece derece 25 dakika 50 saniye doğu. Denizcilere 899 numaralı yerel bildiri. Karadeniz. Atış eğitimi 15 ve 16 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 2 dakika kuzey, 33 derece 2 dakika doğu, 42 derece 16 dakika kuzey, 32 derece 54 dakika doğu, 41 derece 55 dakika kuzey, 32 derece 8 dakika doğu, 41 derece 43 dakika kuzey, 32 derece 14 dakika doğu, 41 derece 42 dakika kuzey, 32 derece 20 dakika doğu. Denizcilere duyurulur.

Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Mustafa Gökçe ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizde yine yanı başınızdayız. Sevgili dinleyiciler, her gün çevremizi saran ve zihnimizi meşgul eden sayısız uyarıcının arasından geçiyoruz. Peki, karşılaştığımız bu kelimeler, imgeler ve işaretlerin gücü göründüğü ya da yazıldığı kadar mı? Yoksa arka planda keşfedilmeyi bekleyen gizli anlamlar mı saklı? İşte bugün göstergelerin yüzeysel anlamlarıyla yetinmeyen, kelimelerin köklerine, göstergelerin satır aralarındaki derin anlamlara yolculuk eden çok özel bir disiplini, metin bilimi konuşacağız. Muğla Metin Bilim Enstitüsü Derneği bu alanda önemli çalışmalar yürütüyor. Göstergeleri nasıl anlamlandıracağımızı derneğin yönetim kurulu başkanı Doçent Doktor Ümral Deveci'ye soracağız. Hocamız zor bir konunun basamaklarını aydınlatacak. Programımızın ikinci bölümünde ise anlam arayışımızı dijital dünyaya ve yapay zeka teknolojilerine taşıyacağız. Bu dönüşümü çocuk edebiyatının süzgecinden geçirerek yazılarını aktaran bir düşünce insanını ağırlayacağız. Yazar, araştırmacı Ahmet Melih Karaoğuz'la çocuk edebiyatı, yeni medya ve yapay zeka gibi çok yönlü konuları farklı bakış açılarıyla ele almaya çalışacağız. Düşünce dünyamızı zenginleştirecek bu önemli konulara başlamadan önce bir müzik arası veriyoruz. Kenan Doğulu, duygularımıza rehberlik edecek. Sanatçı 2003 yılında çıkardığı Deme de Deme adlı albümdeki güçlü aşk şarkılarından biri olan Sorma adlı eseri seslendirecek. Eserin sözlerini Kenan Doğulu yazdı, Murat Çekem de besteledi. Sorma.

0: Radyo 1.
1: Değerli dinleyiciler, dünyaya bakış açımıza katkı sağlayacak ve farkındalık yönümüzü geliştirilebilecek bir konuyla başlıyoruz bu gece. Metinlerin dünyasına, dilin ve simgelerin yapısını çözümleyen çok özel bir disiplin olan metin bilimi ele alacağız. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Metin Bilim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doçent Doktor Ümral Deveci bizlerle birlikte olacak. Hocamızın bu alanda bizi açacağı kapıdan geçip çok sayıda kavşakları olan zor yolculuğa çıkacağız. Kendisi telefon hattımızda. Merhaba.
2: Merhabalar Çağatay Bey.
1: Yayınımıza
2: İyi geceler.
1: Hoş geldiniz. İyi geceler hocam. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sizleri duymak daha da mutlu etti beni.
1: Ne güzel hocam. Siz de bizi kırmadınız. Bu saatte bizlere eşlik ediyorsunuz bu yolculukta. Ve metin bilimi konuşacağız hocam sizinle. Şimdi metin bilim nedir diye sormak isteriz öncelikli olarak.
2: Tabii ki. Öncelikle bütün dinleyicilere iyi geceler diliyorum. Sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum Muğla'dan. Şöyle söyleyeyim. Metin bilim en genel anlamıyla metin olarak kabul ettiğimiz yapıların nasıl oluştuğunu, nasıl anlam ürettiğini ve nasıl yorumlandığını inceleyen disiplinler arası bir alan olarak belki tanımlayabiliriz metin bilimi. Hı-hı. Aslında temelde tekstoloji de deniyor. Tekstilden belki çıkarırız. Yani dokuma demek aslında. Yani tekst kelimesi dokuma. Metin aslında bir dokuma. Bu çerçeveden baktığımız zaman genelde bizler metin denince hep milli eğitimdeki derslerimizden dolayı hep metin deyince aklımıza sözlü ya da yazılı metinler geliyor. Sadece tabii ki sözlü ve yazılı metinler değil. Aslında çevremizde gördüğümüz her şey, her kompozisyon bir metin gibi algılanıp okunabilir ve anlamlandırılabilir demek daha doğru. Nedir bu? Mesela dokumadan söz ettik ya, bir şeyi, bir halıyı, bir şeyi, bir örgüyü dokuyan şey ilmeklerdir. O ilmekler bir araya gelerek bir kompozisyon oluşturur. Dolayısıyla ortaya bir dokuma çıkıyorsa, sözlü metinlerde ses, yazılı metinlerde harfler, her biri bir gösterge aslında bunların. Dolayısıyla bunlar bir araya gelerek belirli bir bağlam içerisinde bir anlam bütünlüğü oluşturuyor ve dolayısıyla metni oluşturuyor. Bunu sadece bu şekilde düşünmek de eksik kalabilir. Şöyle diyebiliriz, mesela bir tabloya baktığımız zaman renkler, çizgiler, perspektif, gölgelendirme, bunların her biri bir gösterge. Aslında biz bir göstergeler dünyası içinde yaşıyoruz.

0: dolayısıyla gösterge bilim diye bir disiplin de söz konusu. Biraz da biz onu temel alıyoruz. Yani gösterge bilim, çevremiz pek çok göstergeden oluşuyor. Ve bu göstergeler bir araya gelerek anlamı oluşturuyorlar aslında. Ve bağlam içerisinde bir anlam oluşturuyorlar. Kendilerine özgü derinlik oluşuyor bu şekilde girdikleri bağlam çerçevesi içerisinde. Zaten gösterge bilimin temelinde de şu var. Hatta gösterge bilimciler kendileri anlam avcısı olarak kabul ediyorlar. Yapısalcılığa tepki olarak doğmuş bir şey aslında gösterge bilim. Metin bilimi de bunun üzerine temellendirebiliriz aslında. Yani kısaca şunu söyleyeyim, çok da dağıtmak istemiyorum. Aslında evrende bir metin gibi okunabilir. Bir oda bir metin gibi okuyabilirsiniz bir odayı. İçerisindeki her türlü unsuru birer gösterge gibi düşündüğünüzde sizin için bir kompozisyon oluşturacaktır. Ve siz onu kendi birikimleriniz, deneyimleriniz, bir izleyici olarak birikimleriniz ve deneyimlerinizle beraber yeniden anlamlandırıp okuyabilirsiniz. Bir metin gibi bir algı oluşabilir sizin kafanızda. Ya da mesela öğrencilerimle bazen onu konuşuyorum. Birisini gördüğümüz zaman diyoruz ki biz bunu nereden tanıyoruz? Çok yakın geldi. Ya da birisini gördüğümüz zaman rahatsız oluyoruz. Aslında hiç de tanımıyoruz. Çok önyargılı bir yaklaşım gibi. Aslında farkında olmadan bizler o insanlardaki mikro mimikleri ve jestleri okuyoruz. Hı hı. Belki de çok öncesinde bizde ardalanda, beynimizin ardalanında kayıtlanmış, hiç sevmediğimiz bir kişinin bir mimiği, bir jesti orada bekliyor ve biz karşımızdaki kişiyi görünce onunla eşleştiriyoruz farkında olmadan, bilinç altında. Belki de o yüzden o bize itici geliyor ya da yıllarda tanıyormuşuz gibi geliyor. Yani biz aslında okuyoruz, insanları da okuyoruz. Kılık, kıyafet, saç rengi. Bir kişiye baktığımız zaman onunla ilgili çok fazla şey söyleyebiliriz buradan yola çıkarak.
1: Evet.
0: Yani demeye çalıştığım şey şu aslında, dedim ya esasımız göstergelerden oluşmuş. Mesela notalar, aslında her bir nota bir gösterge, bir sesin göstergesi. Bir araya geliyor, bir senfoni oluşturuyor, bir metin oluşturuyor aslında. Ya da diyelim ki formüller, kimya formülleri, fizik formülleri, her biri bir gösterge, bir araya geldiklerinde bir bütün oluşturduklarında bir anlam içeriyorlar diyebiliriz. Yani kısacası bu.
1: Evet, evet. Hocam gayet güzel açıkladınız. Bir de şunu da merak ediyoruz. Bu kadar açıklama yapıldı ama mesela ihtiyaç neden, hangi ihtiyaçtan doğdu metin bilim?
0: Yani nasıl bir ihtiyaçtan doğdu? Aslında keşfetme ihtiyacı diyebiliriz belki temelinde. Ve metin dediğimiz şey çok katmanlı bir yapı. Biz birçok şeyi yüzeysel algılayabiliriz. Bazen mesela öğrencilerime şunu da anlatıyorum derste, diyorum ki bir buzdağı düşünün. Yukarıdan baktığınızda sadece buzdağının tepesini görürsünüz. Hı-hı. Ve sizin için sadece o bir anlam içerir. Ama daha yakından baktığınızda daha farklı şeyler görürsünüz. Eğer bir dalgıçsanız, yani denizaltıyla aşağı inerseniz göreceğiniz şeyler çok daha farklıdır. Bu, yani sizin görüş açınızı ne kadar açıyorsanız o kadar fazla şeyle karşılaşma ve keşfetme duygusu yaşarsınız. Yani belki de temelinde bu var. Yani keşfetme duygusu aslında ve anlamlandırma duygusu diyebiliriz. Yani her metin aynı zamanda hem yüzeysel hem de derin katmanlar içeriyor. Bu derin katmanların temelinde tabii ki kültürel olgular var. Yaşanmışlıklar, deneyimler, pek çok şey içeriyor. Öyle diyebiliriz. Hmm. Ya da şöyle de belki söylemekte yarar var. Aslında herhangi metin olursa olsun, isterse bir senfoni olsun, isterse bir tablo olsun, isterse bir yazılı metin olsun, her izleyen ya da okuyan aslında onu yeniden tekrar tekrar üretiyor. Nasıl üretiyor? Çünkü herkes biricik ve herkesin yaşanmışlık deneyimleri birbirinden farklı, biriktirdikleri farklı, donanımları farklı. Herkes o metne baktığında dolayısıyla çok daha farklı şeyler görüp farklı şekilde anlamlandıracaktır. Bu bir anlamda metni tüketmek değil aslında metni üretmektir diyebiliriz. Bu şekilde de düşünebiliriz.
1: Evet, evet. Hocam peki siz ne zaman ve nasıl merak saldınız metin bilimi?
0: Ya ben aslında Dukuril Üniversitesi'nde doktora yaparken rahmetli Profesör Doktor Doğan Günay gösterge bilim çalışıyordu. Ve benim ilgimi çekmişti.

0: Bununla beraber önce gösterge bilim çalışmaya başladık. Daha sonra bu metin bilimi evrildi. Ve Muğla'ya döndüğüm zaman aslında düşüncem bir metin bilim merkezi kurmaktı. Ve metni çeşitli açılardan incelemekti. Burada belki cazip olan şeylerden bir tanesi de ben her ne kadar edebiyat alanında çalışıyorsam da metin bilim aslında çok disiplinler arası geniş bir kavram. Dolayısıyla pek çok yönde kendinizi keşfetmek, pek çok şeyi fark etmek anlamında size çeşitli yollar açıyor, öyle diyelim. Dolayısıyla önce böyle bir merkez gibi düşündük. Merkez gibi düşünmüştük. Sonra çok değerli hocalarımız, bizim kurucu üyelerimiz, 7 tane kurucu üyemiz vardı. 2009 yılında Profesör Doktor Namık Açıkgöz, Profesör Doktor Cüneyt Islı, yine Profesör Doktor Ferda Zambak, Doktor Serap İncidağ, Doktor Kubilay Ünsal ve Erdal İncidağ ile beraber böyle bir dernek kurmaya karar verdik. İlk başta bu öneriyi ortaya koyan değerli hocamız Namık Açıkgöz'dü. Bana bize dedi ki bunu biz daha çok halka yakınlaştırabilmek, üniversiteyle halk arasında bir köprü kurabilmek adına aslında bir sivil toplum kuruluşuna dönüştürürsek çok daha kapsamlı şeyler yapabiliriz. Ve hem halkla da bu köprüyü kurabiliriz, diğer kurum ve kuruluşlarla da birlikte çalışma imkanımız daha çok artar diye düşündük bir sivil toplum kuruluşu olarak. O yüzden Metin Bilim Enstitüsü Derneği'ni 2009 yılında 30 Haziran'da kurmuş bulunduk. Üniversitede şunu da söyleyeyim, yani bizim derneğimizin amacı tamamen akademik ve bilimsel çalışmalar yapıp bunu aslında dediğim gibi üniversiteyle halk arasında da aynı zamanda bir köprü kurarak bilgiyi ve bilimi, bilgi üretmeyi, halkla paylaşmayı da aslında amaçladık. Böyle bir şey de söz konusuydu. Tabii sadece dedik ki hani burada biz olmayalım, en iyisi bir de kulüp kuralım diye düşündük. Yine 2009 yılında Muğla Üniversitesi bünyesinde bir metin bilim topluluğu, bir metin bilim kulübü de kurduk. Genç arkadaşlarımız da bu serüvene dahil oldular ve birlikte çalışmaya başladık 2009'dan bu yana.
1: Neler yapıyorsunuz orada hocam? Çok faaliyette
0: bulunduk. Yani şöyle söyleyebilirim. Yani bugüne kadar herhalde 12 yıl geçti yanılmıyorsam. Yani 200'den fazla etkinliğe imza attık. Bunu söyleyebilirim. Hı-hı. Neler yapıyoruz? Çok sempozyumlar, paneller, çalıştaylar ve atölye çalışmaları, yayınlar. Pek çok alanda etkinliklerimiz var. Bunları öğrencilerimiz de dahil ediyoruz. Aslında şöyle de söyleyebilirim. Metin Bilim Enstitüsü Derneği bir aslında okula dönüştü. Çünkü 2009'da aramızda olan öğrencilerimiz, araştırma görevlilerimiz ve diğer arkadaşlar şu anda ülkenin pek çok yerinde öğretim üyesi olarak çalışıyorlar. Ve kendileri de bunu ifade ediyorlar. Yani Metin Bilim Enstitüsü bizim için bir okul şeyi taşıdı, niteliği taşıdı diyorlar. Mesela bir iki şeyden söz edebilirim neler yaptığımızdan. Bir kere bir sosyal sorumluluk projemiz vardı. Bu sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Muğla'da dezavantajlı bir bölge, hani konum açısıyla daha içeride olduğu için diyeyim, yer kesik beldesi, sonra mahalleye dönüştü. Orada biz 2009'dan başlayarak bir 10 yıl boyunca otantik çocuk oyunları ve oyuncakları şenliği düzenledik. Bu şenlik 2 gün sürüyordu ve buradaki amacımız çocuklara birazcık evden, hapsoldukları evden, tabletlerin başından, bilgisayarın başından çıkarıp akranlarıyla buluşturmak, hatta büyükleriyle buluşturmak, eski oyunları birlikte, hep beraber orada gerçekleştirerek hoşça vakit geçirmek, deneyimlemek ve kültür aktarımında bulunmak da aslında amacımız. Bu bir sosyal sorumluluk projesiydi. 10 yıl boyunca sürdürdük. 2 gün sürüyordu. Sabahtan başlayıp akşama kadar. Öğrencilerimizden oyun koçlarımız vardı. Ve işte 5 taştan tutun 9 taşa, efendime söyleyeyim topaçtan çember çevirmeye kadar pek çok eski oyunu orada öğrencilerimizle çocuklarla beraber gerçekleştiriyorduk. Anne babalar da beden

0: aileler ve bu işin içerisine dahil oluyorlardı. Bence burada bir farkındalık da yarattık diye düşünüyorum. Çünkü daha sonra 2009'da başladıktan sonra ve bu haber olduktan sonra bir dönem TRT'de gelip çekim yapmıştı. Pek çok yerde, okullarda, pek çok belediyeler bu çocuk oyunlarını hayata geçirmeye başladılar. Bu da bizim için mutluluk verici bir şey.
1: Ne güzel. Peki hocam, derneğe kimler katılabilir? Enstitüye kimler girebiliyor?
0: Derneğe herkes katılabilir. Yani herhangi bir şey yok. Bu alana ilgi duyan herkesi kapımız açık. Öyle söyleyebiliriz. Ben hemen bir şeyden daha söz etmek istiyorum. Bu da belki Türkiye'de yapılmış ilk böyle bir deneyim diyeyim. Edebiyatta Trend'de edebiyat sempozyumu yaptık biz. Evet. 12-14 Mayıs 2017'de Turgutlu Garı'ndan yola çıkıp, önce Turgutlu Garı'nda bir sempozyum. Oradan iki tane Devlet Demiryolları'na ait iki tane konferans vagonuyla hareket halinde de iki oturum gerçekleştirerek Alsancak Garı'na girdik. Alsancak Garı'nda da yine bizim arkadaşlarımız bir oturumu da orada gerçekleştirdiler. Bu herhalde bir ilktir. Yani edebiyatta Trend'de edebiyat sempozyumu. İlginç bir deneyimdi bizler için de, herkes için de. Hem dört oturum şeklinde, biri Turgutlu Garı'nda, biri Alsancak Garı'nda, diğer ikisi de dediğim gibi konferans vagonlarının içerisinde sempozyum oturumlarını gerçekleştirdik. Sonuçta da bunu bir kitaba dönüştürdük. İki istasyon arası tren yazıları şeklinde bir kitap projesi olarak ortaya çıktı. Sempozyuma da pek çok üniversiteden hocalarımız katıldı. Öğrencilerimiz keza onlar katıldılar. Halk katıldı. Çünkü halka açık yaptık. Darda yaptığımız için onlar da gelip dinleyebildiler. Mesela 2009'da biz önce Muğla'da başladığımız için Muğla'yı okumak adı altında bir seri Muğla Müzesi'nin konferans salonlarında halka açık paneller düzenledik. Konferanslar düzenledik. Muğla'yı anlatmaya çalıştık. Muğla'yı her yönüyle, hikayesiyle. Çünkü Muğla'da birçok gösterge var. Muğla'yı Muğla yapan, ili oluşturan, ona bir kimlik kazandıran pek çok gösterge var. O göstergeler üzerinden Muğla'yı okumaya çalıştık. Yayınlarımız var. Edebiyatta Jest ve Mimik diye bir proje gerçekleştirdik. Herhalde daha önce bu konu üzerinde bir çalışma yapılmamıştı. Hı hı.
1: Nasıl bir
0: dolayısıyla
1: proje?
0: Biz çalıştan yaptık. Pek çok üniversiteden hocalarımızı, ilgili hocalarımızı davet ettik. Ve bu çalıştay sonunda jest ve mimik deyince hep aklımıza tiyatrolar, sahne sanatları geliyor. Belki ya da işte sinema, ama edebiyatın içerisinde de jest ve mimik çok etkili, romanlarda, öykülerde. Bu bakış açısıyla belki yaklaşılmamıştı. O yüzden oturup bunun üzerinde düşünüp güzel bir çalışma yaptık ve sonuçta da güzel bir kitap çıktı. Edebiyatta jest ve mimik. Pek çok hocanın 30'dan fazla yazısı var farklı alanlarda. Yani kitaplarımız var, yayınlarımız var, panellerimiz var, öğrenci panellerimiz, seminerlerimiz, atölyelerimiz, atölye çalışmaları yapıyoruz.
1: Yıl boyunca oldukça aktif olarak yer alıyorsunuz, görev yapıyorsunuz. Yani, peki gelecek hedefiniz nedir hocam? Dernek olarak kalktığımızda gelecekte neler yapmayı planlıyorsunuz? Bir de orada radyo mu açık hocam? Sesim bana dönüyor da.
0: Yok, radyo açık değil şu anda ve ben telefondan konuşuyorum. Şeyi de açmadım, hoparlörü de açmadım.
1: Sesimi kendim duyuyorum da demek ki bir dinliyorum hocam ben sizi o zaman. Siz o zaman bol bol konuşacaksınız. Ben kendimi duymadan siz devam edeceksiniz. Buyurun.
0: Pekala. Yani şunu söyleyebilirim. Hedefimiz ne? Biz zaten ileride bayrağı inşallah genç arkadaşlarımıza devredeceğiz. Enstitü kelimesini kullanmamızın sebebi, ya Metin Bilim Derneği demedik, Metin Bilim Enstitüsü Derneği dedik. Hı hı. İleride inşallah arkadaşlar bunu enstitüye dönüştürecekler ve bayrağı bizden devralacaklar. Bu farkındalığı, işte hayatı anlamaya çalışmayı, hayatı ...daki birçok unsuru keşfetmeye çalışmayı, bu yolculuğa çıkmayı onlar devralacaklar ve onlar sürdürecekler diye düşünüyorum. Pek çok da projemiz var ve sürekli bir proje üretiyoruz.

0: içerisinden o kuramı ya da o yöntemi alıyorsunuz. Çünkü burada asıl olan yöntemi sağlamasını yapmak, yöntemin ne kadar harika bir yöntem olduğunu anlatmak değil. Aslında oradaki amaç metni detayına kadar inceleyip arka planı, o kültürel, sosyolojik, psikolojik verileri yakalayıp onun üzerinden belki bir takım yorumlar yapmak. Nasıl bir ihtiyaçtan doğmuş? Yani insanlar niçin şiir yazıyorlar, niçin öykü yazıyorlar, niçin resim yapıyorlar? Bu insana ne katıyor? Ya da izleyen kişi bundan nasıl zevk alıyor? Hangi kültürel kodlardan sizi yakalıyor da ona bu kadar ilgi duyuyorsunuz? Ve o size ne söylüyor aslında? Metin size ne söylüyor? Bütün bunları hani keşfetmek için dediğim gibi işte gösterge bilimi olabilir, metinler arasılık, karşıt yansımalı yapı, pek çok şey var, kuram ve yaklaşım var. Ama bunlardan birini kullanabilirsiniz. Dediğim gibi araç kutunuzda olacak bunlar ve siz o metin neyi istiyorsa, o metnin anlaşılmak için neye ihtiyacı varsa o kuramı ya da o yöntemi kullanacaksınız ve belki de metni masaya yatırıp en ince ayrıntısına kadar inceleyeceksiniz. Öyle diyeyim. Yani bir laboratuvar evet. gibi belki.
1: Evet. Evet. Hocam bir ara verelim istiyoruz. Sonrasında sohbetimize devam edelim istiyoruz.
0: Tamam.
1: Bir müzik arası vereceğiz. Teşekkür ediyoruz.
0: Pekala.
1: Değerli dinleyiciler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Metin Bilimi Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doçent Doktor Ümral Deveci telefon attığımızda kendisiyle metin bilimi konuşuyoruz ama önce bir ara vereceğiz. Sonrasında sohbetimiz devam edecek. 1 2 1 2 3 son 2 1 2

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımıza. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Metin Bilimi Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doçent Doktor Ümral Deveci telefon attığımızda. Hocam tekrar merhaba.
2: Merhabalar.
1: Şimdi metin bilimi konuşuyoruz. Çok güzel açıklamalar yaptınız, detaylandırdınız ve merak ettiğim sorular da var tabii ki. Onları da soracağız şimdi size.
2: Tabii
1: şimdi
2: ki, buyurun.
1: Sizin bir edebi esere veya sembole yaklaşımınızı diğer okumadan ve ya sıradan okumadan ve analizden ayırt eden farklar nelerdir diye sorsak?
2: Şöyle söyleyebiliriz. Derin okuma yapmak gerekiyor. Metin satır aralarında okumak gerekiyor aslında bu anlamda. Bir metni okuduğumuzda sadece metnin konusunu, temasını ya da bir tabloya baktığınızda ilk gördüğünüz şeyler sizin dikkatinizi çeker. Çok güzel bir tablodur. Dersiniz ki işte bir manzara resmi bu. Ama bunun arka planında neler var? O renklerin kombinasyonu, verilen gölge, bu resmin başka hikayesi var mı? Arka planda neye sesleniyor? Bunu yakalama çabası belki. Bunu yakalayabilmek için de tabii ki bir kültürel birikim gerekiyor açıkçası. Ya da bir yazılı metne baktığınızda, bir şiire baktığınızda, şiirin oluşturduğu imgelerin arka planını bilebilmek için de yine dediğim gibi yine bir belirli bir kültürel birikime sahip olmanız gerekiyor ki o arka plandaki imgeleri, metaforları çözümleyebilmek için. Bunun için de bir çaba gerekiyor tabii ki. Evet. Yani ilgi ve çaba gerekiyor, öyle söyleyeyim. Biz normalde ilk baktığımızda karşımıza ne çıkarsa onu öyle anlamlandırırız. Hatta şunu bile söyleyebilirim. Bazen bir film izliyorsunuz. O filmi ikinci kez izlediğinizde çok daha farklı şeyler görüyorsunuz. Üçüncü kez izliyorsunuz daha da farklı. Ben bunu daha önce fark etmemiştim diyorsunuz. Yani bir farkındalık yaratmak aslında belki hayatın içerisinde. Neden önemli? Şöyle düşünelim. Aslında bizi diğer canlılardan ayıran ki yani bilgiler, şu andaki bilgilerimiz ışığında diğer canlılardan ayıran şey aslında hayatı ve çevremizi anlamlandırmak. Ne kadar çok anlam üretebiliyorsak ve o anlamı kazanabiliyorsak, o farkındalığımız varsa kendimizi daha değerli hissediyoruz ve dünyanın içerisinde de belki farklı bir konumda olduğumuzu, biricik olduğumuzu fark ediyoruz. Yani aslında hepimiz biriciyiz gerçekten. Çoğu zaman bunu fark etmiyoruz. Evet. Ama aslında o farkındalığa varmak lazım. Etrafımızdaki her şeyi anlamlandırabilme çabası, bizi diğer canlılardan ayıran bu çaba aslında bizi biz yapıyor. Ve bize pek çok farklı deneyimler kazandırıyor ki zaten belki de hayattaki varlığımızın temel nedenlerinden bir tanesi bu deneyimlerle kendimizi geliştirmek olsa gerek diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki hocam.

0: Evet.
1: Bu farkındalığı elde eden bir kişinin hayatı nasıl, hangi yönde etkileniyor? Mesela kişi bunu gündelik yaşamına ve ilişkilerine nasıl yansıtıyor?
0: Evet, yani ne diyebilirim? Belki şunu söyleyebilirim. İnsan belirli bir bilinç düzeyine ulaştığı zaman, o farkındalığı yakaladığı zaman belki aslında her şeyin çok daha değerli ve anlamlı olduğunu fark ediyor. Birçok şeyi çözebileceğini, birçok şeyin hakkından gelebileceğini, aslında her şeyin sadece görünürden ibaret olmadığını, arka planda başka şeylerin var olduğunu ve bu varlıkları fark, bu anlamları fark ettikten sonra da hayatı daha iyi çözümleyebileceğini, nerede durabileceğini, nasıl insanlarla nasıl ilişki kurabileceğini, belki bütün bunları aslında baktığımız zaman insana kazandırıyor diye düşünüyorum. Yani bu zaman içerisinde size bu deneyimleri kazandırıyor. Çünkü artık göstergeleri okumaya başlıyorsunuz. Farkında olmadan başlıyorsunuz. Ben şu göstergeyi okuyayım diye girmiyorsunuz iş içerisine. Bunu düşündükçe bir süre sonra birçok şeyi analiz etmeye başlıyorsunuz. Aslında burada temelde ne var? Göstergeleri anlamlandırmaya çalışırken sebep-sonuç ilişkisi kuruyoruz ve analiz ediyoruz aslında. Yani yüzeysellikten daha bir derin mana çabası içerisine giriyoruz. Bu da herhalde hayatı da anlamlandırıyor, insanı da anlamlandırıyor diye düşünüyorum yani. Dünyaya gelmemizin amaçlarından belki bir tanesi de bu yani. Hayatı anlamlı kılmak, kendimiz için de başkaları için de.
1: Evet hocam, şimdi güzel konuşuyoruz. Farkındalık olmak, bunları okumak, bunları çözümlemek, ama şimdi bunun bir eğitimi var mı? Bunun eğitimini nasıl sağlayabiliriz ya da siz bunun eğitimini veriyor musunuz diye sorsak?
0: Yani şöyle söyleyebiliriz. Biz arkadaşlarla derslerde bunlardan söz ediyoruz. Bunlar üzerinde konuşuyoruz. Öğrencilerimize bunun eğitimini vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda dediğim gibi yaptığımız etkinlikler aslında hepsi birer bunun şeyi, atölyesi, öyle söyleyebilirim. Atölyelerimiz gençlerimize, öğrencilerimize de açık. Halktan kimseler de gelip katılabilirler isterlerse. Mesela en son bu yapay zekanın hayatımıza girmesiyle beraber biz öğrencilerimizle beraber ve arkadaşlarımızla şeyi düşündük. Yani herkes yapay zekadan korkuyor. Özellikle aramızda tabii şair arkadaşlarımız da var. Ya bu şiir yazacak mı? Ya bu öykü yazacak mı? Yani öykü yazılacak mı yapay zekayla? Şiir yazılacak mı? Her şeyi anlamını mı yitiriyor gibi. Ya o zaman dedik bir atölye yapalım. Biraz deneyimleyelim bunu. Hani merak ya bu merak Milan üzerine gidip ve bunu deneyimlememiz gerekiyor. Gençlerle beraber oturduk. Yine bölümümüzden başka hocalarımız da katkı sağladı. Her hafta bir atölye çalışması yaptık. Klasik edebiyat, yeni şiir, klasik şiir, halk şiiri ve daha pek çok şiir disiplinleri içerisinde denemeler yaptık. Tabii ki baktığımız zaman sonuç olarak şunu yakaladık. Evet, biçimi yakalıyor, ritmi, yani ölçüyü yakalıyor. Bazı konularda zorlansa da. Tabii ki o duyguyu veremiyor. Şu an için veremiyor en azından. Tabii ki yapay zeka sürekli bir gelişim aşamasında. Ama şu andaki şeyini onu bize veremiyor. Ama ilginç imgeler yakalamıyor mu? Yakalıyor. İlginç metaforlar oluşturmuyor mu? Oluşturuyor. Yani onları da gördük. Ama yine çok daha kırık dökük kalıyor, öyle söyleyeyim. O şiirin derinliğini maalesef vermiyor.
1: O zaman
0: Daha
1: şöyle
0: sonra
1: yapabilir
0: bir
1: miyiz hocam? Mesela şiir ve roman yazıyor aslında bu yapay zekalar, ama şimdi böyle bir çağda insan elinden çıkan edebiyat değeri sizce daha çok arttı mı, yoksa biraz daha azalmaya mı gitti, ya da ayırt edemiyor muyuz?
0: bence şöyle ayırt edilecek diye düşünüyorum ben. Yani o dedim ya hani insan hayatını anlam üzerine kurmuş. Ama tabii şunu da söyleyeyim, teknoloji çok hızlı gelişiyor. Belki bizim düşünemediğimiz çok daha farklı yönlere gidecek. Yani neler duyuyoruz işte çok çok farklı insan beyninden kök hücre oluşturup çiplere yükleyip onu yapay zekaya entegre edip yapay zekayı daha insan aklına yaklaştıracaklarını söylüyorlar. Tabii ne çıkar bunun sonucunda buna bir şey söyleyemem açıkçası ama şu aşamada bence tabii ki birinin oturup yazdığı bir şiir, bir öykü yapay zeka ile kıyaslanamaz tabii ki. Ha, yardım alabilir, asistan olarak kullanılabilir ki bunu kullanan yani yapay zeka değil ama asistan kullanan pek çok romancımız olduğunu biliyoruz. Öykü yazarı ve romancı olduğunu biliyoruz. Yani asistan olarak belki kullanabilir Ama o duyguyu, o şeyi verebileceğini düşünmüyorum açıkçası şimdilik.
1: Evet, peki metin biliminin diğer disiplinlerle ilişkisine baktığımızda mesela felsefeyle bağlantısı hakkında neler söylemek istersiniz hocam?
0: Ya sadece felsefe değil aslında. Yani insanı insan yapan ve insanın oluşturduğu bütün disiplinler içerisinde metin bilim hepsinden etkileniyor ve hepsine etkiler diye düşünüyorum. Etkilenir ve etkiler diye düşünüyorum. Yani bu felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, yani bunlar hepsi aslında metin bilimle ilişkisi olan şeyler ve birbirini etkileyeceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla metin bilim de onlardan tabii ki katkı alıyor, destek sağlıyor ama metin bilim de bence onlara bir tarih, bir savaşın, anlatılan savaşın arka planını, onu çözümlemesi, bir metin çözümlemesi olarak farklı, bizi farklı noktalara götürebilir diye düşünüyorum, yani öyle söyleyeyim.
1: Evet, evet. Peki hocam, şimdi baktığımızda bu felsefeyle ilişkisine baktığımızda felsefeyle ilgilenmek bir edebiyatı anlamayı ve çözmeyi kolaylaştırıyor. Ama metin okuma bilinci kazanan bir insanın günlük hayatındaki iletişim biçimi ve insan ilişkileri nasıl değişiyor diye böyle felsefe yönelik bir soru sormak istiyorum ben.
0: Ya gerçekten şimdi şöyle de yaklaşmak gerekiyor. Maalesef bu dijital dünya içerisinde artık çok kimse kitap okumuyor. Bunun şeyini hissediyoruz biz. Yani çok üzülerek söylüyorum. Öğrencilerimin arasında da bunlar var. Çok hızlı tüketiliyor her şey. Çok hızlı bir çağda yaşıyoruz. Öyle uzun soluklu bir roman, bir öykü okumak için kimsenin maalesef artık sabrı kalmamış. Tabii ki okuyanlar var, yok değil. Ama ben yani benim gözlemlediğim bu. Bir kere öykü ve roman okumak bizim için, bizim gençliğimizde çok zevkli bir şeydi. Çünkü internet denen bir şey yoktu. Böyle bir sosyal medya olayı yoktu. Bize dünyaları açan şey, bizi başka dünyalarla, başka insanlarla buluşturan şey romanlar ve öykülerdi. Bizi pencereler açıyordu. Dolayısıyla biz çok okuyan bir nesildik, öyle söyleyeyim en azından. Ama tabii ki şimdi buradan biraz uzaklaşıldı. Tabii ki insan ne kazandırıyor? Sabır kazandırıyor bir kere. Şu anda sabırı tüketmiş durumdayız. Yani evet. Çok uzun soluklu kimse bir şey okumak istemiyor. Kitap veriyorsunuz, çok kalın diyorlar yani. Evet. Özetini veriyorsunuz, özetini okumak bile bazen zor geliyor. Bu aslında üzüntü verici bir şey bir yandan düşündüğümüzde. Ama teknoloji ilerliyor, hayat ilerliyor. Peki ne olacak? Nasıl evrilecek bu durum? Bazen insan onu da düşünmüyor değil. Şimdi derslerimizde biz artık videolar yapma durumundayız. Slaytlar, video dersi anlatıyoruz, sonra slayt video yapıyoruz ki öğrencilerimiz bunu görsel olarak da pekiştirsinler. Hem görsünler, hem duysunlar, hem işitsinler, hem okusunlar diye. O yöne doğru evriliyor. Tabii evet. Ki dediğim gibi kitap okumak, şiir okumak insana estetik zevk kazandırıyor, dünyaya bakış açınızı değiştiriyor, başka insanlarla sabır çerçevesinde empati kurmanızı, yani kahramanlarla empati kurmanızı sağlıyor. Onların farkında olmadan onların deneyimlerini giyiniyorsunuz. Yani siz cinayet işlemiyorsunuz ama bir romanda cinayet işleyen birinin ne duyduğu, ne hissettiğini okuyabiliyorsunuz orada. Onun gibi evet. Yani aklıma şimdi Suç ve Ceza geldi mesela. Evet. Ya insana farklı şeyler, yaşantılar, deneyimli

0: lazım. Çünkü her şey hazır bir şekilde önümüze geliyor. Çocuklarımız için de öyle. Yani sürekli bir çizgi film izleyen çocukları düşündüğümüzde, eskiden bir kitap okunduğunda çocuk hayalinde kahramanları yaratırken, şimdi dolayısıyla kahramanların tipleri, biçimleri, her şeyiyle onlara hazır geliyor. Hayal gücümüzü de biraz maalesef törpülüyor bu durumlar. Evet, yani evet. Bütün bunların varlığı tabii ki insana çok şey kazandırıyor. İnsanın donanımını zenginleştiriyor. Hayata bakış açınızı, hayatın anlamını sorguladığınız zaman aslında ne kadar değerli olduğunu bile görüyorsunuz. Bence bunu kazandırıyor en büyük değer olarak.
1: Evet. Peki hocam, şimdi tamam, okuma alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Okumaya belki okumuyoruz eskisi kadar, belki hiç okumuyoruz, ama şimdi bu okumamakta bir anlama alışkanlığını nasıl etkiliyor? Okuduğumuzu mesela anlamıyoruz, belki başka mı yorumluyoruz? Anlama ve yorumlamaya nasıl bakıyorsunuz bu anlamda?
0: Bence şöyle, çok da aramıyor artık insanlar bir anlam ve insanlar gittikçe yalnızlaşıyorlar, uzaklaşıyorlar aslında birbirlerinden. Ben onu gözlemliyorum. Çünkü anlamın peşinde değiller. Daha çok kendileriyle ve maalesef büyük küçük herkesin elinde telefonları görüyorsunuz. Orada kendine bir dünya oluşturmuşlar ve o dünya içerisinde aslında çok pasif bir çaba içerisindeler. Sadece işte kaydırıyorlar, videoları görüyorlar, videoları izliyorlar. Kendilerine de çok fazla bir katkı sağladığını düşünmüyorum. Çünkü çok anlık geçiyor bu videolar ve hani hepsi de çok nitelikli şeyler değil. Ve büyük zamanların büyük bir çoğunluğunu buna harcıyorlar. Dolayısıyla bence okumamak, İşte anlamın peşinden koşmamak, hayatı anlamlandırmaya çalışmamak, kendin için, çevrendekiler için, bence insanları birbirinden uzaklaştırıyor ve yalnızlaştırıyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki şimdi baktığımızda çözümlemeler yaparken okuyucunun, gözlemcinin duygularındaki farklılıklar veya bir eseri ortaya çıkaran sanatçının bakış açısı ne derece etkili oluyor?
0: İzleyiciyi ya da
1: evet,
0: okuru mu?
1: Evet, okur ve izleyici çözümlemeler yaparken bu alanlarda baktığımızda.
0: Evet, yani şöyle diyebilirim. Tabii ki bir yazar ya da bir ressam ya da işte bir üretimde bulunan bir kişi bu yaptığı eseri dolaşıma soktuğu zaman, öyle söyleyeyim, artık aslında bir yerde ondan kopmuş oluyor. Ona ait değil, öyle diyebilirim. Yani bunu ele alıp bu tabloyu izleyen her kimse ya da o romanı, o öykü okuyan her kimse artık ona ait. Çünkü o kişinin yaşadıkları, deneyimleri ve bakış açıları devreye giriyor. Ve dolayısıyla okurken hem ondan bir şeyler alıyor. Bu karşılıklı bir etkileşim aslında. Hem de ona bir şeyler katıyor. Belki şunu şöyle anlatmak daha basit olabilir diye düşünüyorum kafamdaki şeyi. Yani bir trafik kazası geçiren bir kişinin ve bundan zarar gören bir kişinin, geçirmeyen bir kişiyle karşılaştırdığımızda böyle bir sinema sahnesindeki böyle bir anı görmesi ya da bir romanda okuması herhalde birbirinden farklı olacaktır. Yani onun yaşadığı travma ona başka şeyleri hatırlatıp başka şeyleri anlatacak, başka duygular verecekken bunu hiç yaşamamış olan çok daha farklı algılayacaktır. Yani kişinin yaşı, deneyimi, ruh hali, hatta şunu da söyleyebiliriz. Yani bir romanı bugün okursunuz, yorgunsunuzdur. Oradan çıkarttığınız anlam, size kattığı değer farklıdır. Ama yarın daha dinlenik okuduğunuzda size çok farklı şeyler söyleyebilir. Ya da 10 yıl sonra okuduğunuzda ben bunu 10 yıl önce okumuştum ama hiç bunları fark etmemiştim diyebilirsiniz. Çünkü burada sizin yaşanmışlığınız, deneyimleriniz devreye girmiş oluyor. Yani sürekli üretiliyor aslında. Üretiyorsunuz okuduğunuz zaman, ama bu arada da şunu da söylemek lazım. Tabii ki bir metni incelerken yazarı, ressamı dışlayacak mıyız? Tabii ki hayır. Yani zaman zaman o bağlamda da belki metin çözümlemeleri yapacağız, değerlendirmeler yapacağız. Ama genel anlamda o daha çok belki bu işte akademik çalışanların işi diye düşünüyorum, ama genel anlamda bir okur ya da bir resmi bir tabloyu duvarına asan kişi

0: Biz besleniyoruz. Çok teşekkür ederiz o anlamda.
1: Rica ederim.
0: Şimdi yapanın çözümlemesi ve bakanın çözümlemesi farklı olursa nasıl bir
1: Tabii.
0: durum ortaya çıkıyor?
1: Yapanın bakış açısı ve çözümleyenin bakış açısı. Yani şey gibi mi düşünüyorsunuz? Yapana karşı bir tehdit ya da bir haksızlık gibi mi düşünüyorsunuz? Bu bağlamda mı
0: Yok,
1: değerlendiriyorsunuz?
0: mesela ben anlatıyorum, yazıyorum ya da benim yazdığım başka düşüncelerle yazıyorum ama çözümleyen de başka çözümlüyor. Ona da altında başka anlamlar yüklüyor belki.
1: Bu sizi üzer mi peki?
0: Şimdi hangi tarafta durduğuma da bağlı yani.
1: Hayır, yazar olarak ya
0: Evet.
1: da ressam olarak sizi üzer mi?
0: Yani üzme ihtimali var ama okur tarafından baktığımda ya da diğer taraftan baktığımda da benim gibi yazmamış olması ya da benim gibi düşündüğüm yazmamış olması da beni üzer gibi geliyor bana.
1: Evet. Yani şimdi şöyle bir şey, siz belirli duygular içerisinde ürettiniz o eseri. Sürekli herkesin belki hani sizi anlamasını istiyorsunuz. Çünkü aslında o da bir anlaşılma isteğidir. Yani insan niye yazar? Yazdığı şiiri niye dolaşıma sokar? Yazdığı öyküyü, bir tabloyu niye dolaşıma sokar? Anlaşılmak ister aslında. Görülmek ister, fark edilmek ister. Yani onun temelinde o vardır. Başkalarına aslında bir nevi el uzatmaktır, bir çabadır aslında bir şekilde. Tanıma yani bu şekilde ya da kalıcı olma bu anlamda. Tanınarak, anlaşılarak kalıcı olma. Tabii ki hani yazarın ya da eseri üretenin diyelim genel anlamda eseri üretenin böyle endişeleri olacaktır. Ama şöyle bir gerçek var. O sürekli kendini tekrar ediyor olsa, yani herkes yazarın söylediğini sadece ona anlasa, belki o bir süre sonra tüketilecektir. Yani bir süre sonra herkes ondan uzaklaşacaktır. Aslında o her dolaşıma girdiği her noktada tekrar zenginleşerek, üretilerek ömrünü sürdürmeye devam edecektir. Şimdi şöyle düşünüyorum, ben Karacaoğlan bir şiir yazmış, ne duygularla yazmış. Tabii ki kaba taslak çıkarıyorsunuz. Aa, bu bir aşk şiiri. İşte birine duyduğu özlemi anlatıyor gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde yaklaşabilirsiniz olaya. Ama yani size farklı şeyler de söyleyebilir. Onun içerisindeki imgelerse başka bir şeyler hatırlatabilir. Başka bir şeyler hissettirebilir. Bu bir esere ihanet değildir bence. Eseri daha çok esere katma değer katar okul açısından, izleyici açısından, dinleyici açısından diye düşünüyorum. Aynı şey şarkılar için de geçerli. Yani belirli bir duyguyla yazılan bir şarkı dinleyiciye ulaştığında herkes de farklı duygular uyandırıyor. Kimisi dinlemek sürekli dinlemek istiyor, kimisi dinlemek istemiyor. Gördüğü zaman hemen kapatıyor, duyduğu zaman pardon hemen kapatıyor falan. Yani bu farklı bir şey. Siz onu artık dolaşıma soktuktan sonra dediğim gibi sizden biraz uzaklaşıyor.
0: Evet.
1: O anlamlandıranın, okuyanın, keşfedenin, derinliklere inenin çabasına kalıyor belki. Öyle
0: Evet.
1: diyebilirim.
0: Hocam peki derneğinizde ya da enstitünüzde benzer oluşumlar var mı dünyada? Bunu da merak ediyoruz.
1: Yani şöyle söyleyebilirim. Tabii ki yani biz bunu yoktan var etmedik. Şöyle söyleyeyim. Metin incelemeleri, gösterge bilim, söylem analizleri, kültürel çalışmalar ya da işte dijital beşeri bilimler dünyanın pek çok üniversitesinde, araştırma merkezinde çalışılıyor. Belki metin bilimi onlardan farklı kılan şey ilk sivil oluşum oluşuyor. Yani öyle düşünüyoruz. Bence dünyadaki ilk böyle bir sivil oluşum olarak değerlendiriyoruz. Öyle diyebiliriz.
0: Hocam veda edeceğiz yavaştan. Eklemek istediğiniz, şunu da
1: Evet.
0: söylemesem olmaz dediğiniz ne varsa dinlemek isteriz. Eksik kalan bir nokta
1: Öncelikle
0: varsa.
1: güzel de sizinle sohbet etmek. O zaman hemen şunu söyleyeyim. Bizim bir ablimimiz

0: Mesela baykuşun kaşları bir kitap sayfasını ya da kuşu simgeliyor. Özgürlüğü, özgürce okumayı ve uçmayı simgeliyor. Karnı, gövdesi M harfinden oluşmuş. O da hem metin bilimin M'si, hem metin bilimin Muğla'da gerçekleştiği için Muğla'nın M'si olarak düşünüyoruz. Onun karnında 7 tane büyütücü var, tüy şeklinde. Onlar da 7 kurucu olarak onu simgeliyor. O göstergelerden oluşuyor. Yine M'nin, M harfinin ayakları ve baykuşun gözleri böyle el ele vermiş sahne sanatlarını, tiyatroyu yansıtan bir imge gibi düşünebiliriz. Yani albümümüzü de ona göre biz düzenledik. Bu arada bizim Metin Bilim Evreni diye bir Instagram hesabımız var. Oradan da bizim yaptığımız çalışmalar görülebilir. Metin Bilim Evreni. Onun dışında da yine bir web sayfamız var. metinbilim.org.tr şeklinde. Oradan da yine yaptığımız çalışmaları takip edilebilir, izlenebilir, katılım evet. sağlanabilir diyeyim.
1: Biz de böyle duyurmuş olalım aracılığınızla.
0: Evet.
1: Evet, o zaman teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben çok teşekkür size. Ediyorum.
1: İyi geceler diliyoruz.
0: Sağ olun, var olun.
1: Sağ olun, iyi geceler diliyoruz.
0: İyi geceler.
1: Değerli dinleyiciler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Metin Bilim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doçent Doktor Ümral Deveci telefon attığımızdaydı. Kendisine aktardıklarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Artık ne masumuz ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al. Mevsimler zaten benim.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, verdiği değerli bilgiler için Metin Bilim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doçent Doktor Ümral Deveci'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de bir yanıyla edebi ürünler üreten, diğer yanıyla dijitalleşen dünyayı teknik ve içerik olarak yakalayabilen bir düşünce insanını konuk edeceğiz. Çok farklı disiplinlerin sentezini konuşmak üzere Konya'ya uzanıyoruz. Araştırmacı yazar Ahmet Melih Karaoğuz'a merhaba diyeceğiz. Telefon attığımızda kendisi. Merhaba.
2: Merhabalar Çağatay Bey. Herkese iyi geceler diliyorum.
1: Teşekkürler. Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. İyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir.
1: Sağ olun efendim. Bizler de iyiyiz. Şimdi birçok disiplini bir arada değerlendirip bu yönde eserler veriyorsunuz. Ve sizi biraz daha da yakından tanımak istiyoruz. Kendinizi bir araştırmacı ve yazar olarak nasıl anlatabilirsiniz diye soralım size.
2: Tabii. Aslında tek kelime cümleyle şöyle söylenebilir. Çağını anlamaya, zamanının ruhunu anlamaya çalışan birisiyim. Zamanın ruhu da yani içinde yaşadığımız an içerisinde teknoloji, özellikle son yıllarda da yapay zeka, bunlar üzerine düşünmeye, bunlar üzerine bir şeyler üretmeye ve hatta bunları anlatmaya, çünkü anlatarak da anlaşılabileceğine inandığım için gayret eden, kendince metinler yazan, işte öyküler, çocuk edebiyatı metinleri ya da kuramsal metinler yazma gayretinde olan birisi olarak tanımlayabilirim belki kendimi.
1: Evet, aslında bir yandan klasik edebi eserler ve diğer yandan da dijital ve yapay zeka üzerine araştırmalar yapıyorsunuz. Şunu merak ediyorum, şimdi dijital ve yapay zeka içerisinde mesela yapay zeka ile yazılmış eserleriniz ya da çizimleriniz var mı?
2: Şöyle, aslında 2023 yılında yani GPT-3 modeli genel kullanıma açıldıktan sonra GPT-3.5 ile birlikte dijital düşlemeler adında bir 3 kitaplık serim var. Ve orada kitabın adı bizzatı yapay zeka ile birlikte ürettiğimiz, ondan sonra kitap içerisindeki görselleri Midjourney ile ürettiğimiz ve kitabın arka kapak yazısı ve giriş metnini yapay zeka ile ürettiğim bir eserim var. Ve bunu yaparken de aslında çok belki erken diyebileceğimiz o dönem için ne olabilir? Yani üretken yapay zeka araçları özellikle metin üretiminde neler vaat ediyor görmek ve bunun da edebi kamu tarafından belki tartışılmasına vesile olmak amacıyla bir şey yapmıştım. Ama bunun dışında mümkün oldukça üretken yapay zeka araçlarını editöryel yahut asistan rollerde kullanmayı henüz daha doğru buluyorum. Çünkü henüz istenilen seviyeye gelebilmiş değiller aslında.
1: Peki bu pek alışılagelmiş bir durum değil aslında baktığımızda klasik edebi eserler ve dijital ve yapay zeka üzerine araştırmalar aynı zamanda olması mesela. Bu disiplinleri nerede buluşturuyorsunuz ve nerede ayırıyorsunuz diye sorsak size?
2: Aslında temel mesele insan. Yani temel mesele insanın hikayesi olarak görüyorum ben. Temelde her zaman için insanı anlamaya gayret ettiğimizde ya da insanı anlayabildiğimizde hikayenin eksik parçalarını tamamlayabiliyoruz. Bugün her ne kadar hani üretken yapay zekadan bahsettiğimizde insan dışı yahut insan karşısında insan gibi bir şey görsek de aslında karşımızda var olan şey yine 1956'dan beri işte Dartmouth Konferansı ile birlikte tartışılan teori temelleri 1956'da atılan bir teknoloji var. Ve bu teknolojiyi konuşmak da aslında insanı konuşmak, yani insanın bilme arayışı, insanın öğrenme, ezberleme yahut insanın işte hafızasının unutkan olmasını önüne geçme. İnanılmaz bir bilgi üretimi var. Bugün dünyada 8 milyar bir nüfus var. Ve her an, her saniye sürekli bir şeyler üretiliyor. Ve bu kadar çok üretimi takip etmek yahut bu kadar çok üretimi yorumlamak aslında insan olarak yapabileceğimiz bir şey değil. Bunun için aslında devreye koyduğumuz, üzerine geliştirmeler yaptığımız bir teknoloji olarak görüyorum üretken yapay zekayı. Hal böyle olunca da aslında geleneksel diyebileceğimiz ya da işte insan emeği haline gelmiş olan, daha 3 yıl önceye kadar sıradan olan ama bugün insan emeği diye belki ayırmak durumunda kaldığımız bir eyleme dönüşen sanat eylemi var. Ama bu dediğim gibi aslında makine karşıtı ya da makineye rağmen olan bir şey değil. Her ikisi de aynı anda ilerleyen bir mesele ve Hani makine bugün çok yeni olduğu için, üretken yapay zeka teknolojisi çok yeni olduğu için hepimizin sorularının olduğu, merakının olduğu bir alan. Hatta buna belki şöyle örnek verilebilir. Şimdi eğer 1940'lı yıllarda böyle bir program yapıyor olsaydık, radyo üzerinden bu yayını yapmak çok devrimsel, çok hatta merak unsuru olacak bir şeydi. Ama aradan 70 yıl gibi ya da 80 yıl gibi bir süre geçince radyonun kendi konumunu belirlemesi, hayatın içerisindeki doğru yere gel, yani kendisini herhangi bir şekilde tartışılmaz bir yere getirmesi ise sıradan bir şey gibi geliyor. Ama 1940'lı yıllarda bu böyle değildi. Yani bambaşka bir gerçekliği vardı radyonun. Tıpkı yapay zeka da aslında 1940'lı yıllardaki radyo gibi bugün bizler için. Hani her ne kadar biz bugün radyo anlatıyı dönüştürüyor mu, radyo işte geleneksel anlatı formlarını yok etti ya da bambaşka bir yere evirdi demiyorsak, aslında bir 10 yıl sonra, bir 15 yıl sonra da benzer şeyleri üretken yapay zeka etrafında da elbette daha farklılıkları olacaktır ama gündelik hayat akışına oturduğunda aslında daha sağlıklı değerlendirebileceğiz ve derin bir yarık ya da bir ayrım olmadığını görebileceğimizi düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, o zaman şunu da sormak istiyorum. Bir önceki konumuzda bunda konuştuk aslında. Yapay zeka ve okuma alışkanlıklarını ve anlamı şeklini değiştirir bir boyuta evrildi. Şimdi ilerleyen süreçte de sizin bu söylediklerinizden sonra mesela yapay zekanın daha da gelişmesiyle birlikte okuma, yazma ve anlama alışkanlıklarımız hangi boyutta olacak? Yani tek tip bir insan modeli gibi mi olacağız, yoksa zekalarımız, seviyelerimiz nasıl bir şekil alacak diye de merak ediyoruz açıkçası.
2: Ya şüphesiz dönüşüm olacak. Yani ama dönüşümün olması bir yanıyla olumsuz bir şey de değil. Yani şunu evet kabul etmemiz gerekiyor. Bugün mesela örneğin bizler dikkat süresi belirli saniyeler, işte 6 saniyenin belki altına düşmüş insanlarız. Hani insanlık tarihine baktığımızda dikkati bu kadar çok dağılan bir nesille biz karşılaşmamıştık. Doğru, ama aynı zamanda içinde yaşadığımız dünya, elbette trafiği ayrı bir yere koyuyorum. Yani dikkati, üst düzey dikkati zorunlu kılan anları ayrı bir yere koyuyorum ama gündelik akış içerisinde de bu kadar çok dikkatimizin dağınık olmasına rağmen bu kadar çok şeyle içli dışlı olduğumuz, içerik diyebiliriz, gündelik akış diyebiliriz, her an her şeyi de alabilen bir zihin yapısına da dönüşüyor zihnimiz. Şüphesiz bir dönüşüm olacak. Bugünden baktığımızda geleneksel anlamda dikkati önemseyen bir geçmişten ya da bir gerçeklikten geldiğimiz için dikkatin bu kadar dağılması bir problem olarak karşımıza çıkıyor, doğru. Ama bir 5 yıl sonra artık bu dikkat dağınıklığı yeni bir norm olduğunda aslında bunu bu kadar dert etmemeye de başlıyor. Çünkü mekanı, zamanı ona göre kurgulamış olacağız. Ona göre dönüştürüyoruz zaten bir yanıyla da. Buna belki şöyle denilebilir. Şimdi örneğin kitap, yani okuma, anlama meselesinden bahsettiğimizde bir form, bir ürün, bir araç olarak karşımızda kitap var. Ve hepimiz şunun tedirginliği içerisindeyiz. Kitap ölecekse, yani kitap eğer hayatımızdan çıkıyorsa biz ne yapacağız sorusu. Aslında temelde belki de en altta yatan soru bu. Ama şöyle de bir gerçeklik var. 500 yıl önce kitap diye bir şeyden bahsedemiyorduk. Yani Gutenberg matbaası Avrupa'da yaygınlaşmadan, ki bildiğiniz anlamda kitabın genel anlamda her eve girmesi, her yerde yaygınlaşması sanayi devrimi ve sonrasına da rastlıyor. Nereden baksanız 200 yıllık geçmiş olan bir şeyden bahsediyoruz. 200 yıldır hayatımızda olan bir form hayatımızda olmadığında da hayatımıza devam edeceğiz. Çünkü bundan 500 yıl önce de yoktu ve hayat bir şekilde devam ediyordu. Elbette kitabın hayatımıza girmesi mekanı dönüştürmemizi, işte sanayi toplumlarını inşa etmemizi büyük oranda sağladı. Çünkü düşüncenin tartışılması, özgür düşüncenin yaygınlaşması, her evde belirli kitapların okunması, tartışılması, bunlar elbette modern toplumu kurdu. Burada da dijitallik yeni bir toplum kuracak. Buradaki temel soru belki şu olmalı. Kurulacak olan bu yeni toplum nasıl bir toplum olacak? Yani nasıl bir toplum kurmak istiyoruz? Nasıl bir dünya kurmak istiyoruz? Belki buna odaklanmak daha doğru gibi geliyor bana. Çünkü dönüşümü engellemek çok mümkün değil. Ama dönüşümü şekillendirmek, yönlendirmek elimizde olan bir şey. Yani su akar ama suyun akışı noktasında önüne bentleri ne için çektiğiniz ya da suyu nereye ne için yönlendirdiğiniz, sizin o sudan nasıl faydalanacağınızı, işte baraj mı yapacaksınız, elektrik enerjisi üreteceksiniz, yoksa bağa bahçeye su mu vereceksiniz, ya da o suyu daha da hızlandırıp bir yerleşim yerini yok edilmesine mi sebep olacaksınız? Tercihleri sizin elinizde. Evet. Aslında bu dönüşüm meselesi de biraz böyle geliyor bana. Üzerinde kontrolümüz yok diye düşünülebilir bir yanıyla. Ama hayır, sivil toplum var, okuyan insanlar var, tartışan insanlar var, devletler var bir yanıyla, işte uluslararası kuruluşlar var ve hala eskisi kadar ya da bir yanıyla etkisiz olarak görsek de belli noktalarda etkili olabileceğine de inanıyorum bu kurumların. Hani hal böyle olunca aslında doğru nokta şu gibi geliyor bana. Değişimi eğer engelleyemezsek, değişimin ortaya çıkaracağı dönüşümleri nasıl şekillendirebiliriz ve nasıl bir gerçeklik, yeni gerçeklik inşa edebiliriz gibi bir noktada duruyorum aslında. Meseleye buradan bakıyorum.
1: Evet. Böyle şekillendirmekten ve dönüşümden ziyade benim merak ettiğim de şu: siz nasıl düşünüyorsunuz? Mesela gelecekte nasıl bir gelecek bekliyor bizleri?
2: Evet. Gelecekte nasıl bir gelecek bizi bekliyor? Nasıl bir dünya bizi bekliyor? Ya tabii şu var, yani burada en temelde bildiğiniz anlamda işte okuyarak öğrenme metotlarının yavaş yavaş gerilemeye başladığını bir yanıyla göreceğiz. Ama bununla birlikte bizler yeni öğrenme metotları, yeni akılda tutma metotları, yeni hatırlama metotları geliştireceğiz, geliştiriyoruz da. Bununla birlikte bir tercihte bulunmamız gerekecek aslında. O tercihte ne? Bizler yaşadığımız dünyayı duyumsamaya devam edecek miyiz sorusu çok önemli. Yani hissetmek, anlamak, üretmek, inşa etmek faaliyetleri, yoksa bu dünyanın seyircisi mi olacak meselesi yine karşımıza çıkıyor. Bu mesele kadim de bir mesele aslında. Ama burada tabii şu var, işte son cuma günü 11 Eylül tarihinde Cloud'un yayınladığı rapor ve hafta sonu yaşanan tartışmalar belki burada karşımıza çıkabilir, ya da dinleyenlerin zihninde hemen onlar canlanmış olabilir. Şu an yapay zeka şirketleri biliyorsunuz diyorlar ki, hı hı, çok ilerledik, çok hızlı gittik, durmamız lazım. Bütün her şeyi durdurmamız lazım, yoksa geri dönüşü olmayan bir yere gidiyoruz gibi bir tartışma var. Meseleye buradan bakarsak, evet, korkunç bir gelecek bizi bekliyor. Yani bu tahayyül bilim kurgu romanlarının gerçekleştiği bir yere götürebilir gibi gözüküyor. Ama bir yanıyla da işin gerçeği var. İşin gerçeği ne? Bugün kullandığımız modeller, yani yapay zekalar aslında henüz LLM dediğimiz, yani doğal dil modelleri, büyük dil modelleri sağlıklı işleyen modeller değil. Dünyayı bir sabah uyandığımızda büyük bir karanlığa götürebilecek büyük modeller değil. 1984 romanı üzerinden hani hep bu tür şeyleri konuşuyoruz ya, orada şunu unutmamak gerekiyor belki. Roman boyunca aslında biz büyük biraderi görmeyiz.

0: sadece büyük birader hakkındaki söylentiye şahit olur. Yani hep büyük biraderden bahsederler ama büyük birader nerededir, kimdir bilmeyiz. Ve büyük birader söylentisini inşa eden insanlar vardır. Onu korumak isteyen insanlar vardır ve sistemi aslında onlar devam ettirir. Bir de Julia ve Winston adında iki karakterimiz vardır ki romanın ana unsuru onlardır. Ve bu iki karakter aşık olurlar. Ve bu iki karakter bir şeyler paylaşmaya başlarlar. O dünyanın yasakladığı kelimelerle konuşma arzusunda olurlar. Tabi romanın sonu istenilen şekilde bitmeyebilir ama bize şu kıymetli iki noktayı verir. Bir büyük birader varsa büyük biraderden daha büyük bir büyük birader anlatısı vardır ve onu hayatta tutan şey odur. İkincisi de sistemi bir yanıyla çatlaklarından sızmanın yolu insan olma arzusunu kaybetmemektir. Yani aşık olmak dediğin şey öngörülemez olmaktır. İnsan da en nihayetinde öngörülemez olandır. Şimdi burada gelecek şöyle olur demek biraz zor. Çünkü her gün bir şeyler oluyor ve olan bir tane etrafında tekrar bir gelecek projeksiyonu kuruluyor ama şu söylenebilir. Eğer gelecek için ya yani bugün insan olma hasretlerimizi yitirmeme noktasında bir çabaya girişecektir. Gelecek bugünün daha teknolojik, daha matematik modellerinin hayatın içerisinde hakim olduğu ama yaşanılabilir bir gelecek olacak. Ama yok. İşte yapay zeka şirketlerinin sürekli önümüze sunduğu büyük birader anlatısı diyeceğim. Evet. Anlatısını büyüttüğümüz zaman ve o anlatı üzerine sürekli bir gerçeklik inşa edersek elbette gelecek bilim kurgu romanlarına benzer bir gelecek de olabilir. Evet. Buradaki temel hasret az evvel de dedim ya insan olma meselesi. İnsan olma meselesine odaklandığımız zaman, insanın hikayesine odaklandığımız zaman her çağ zor olmakla birlikte yaşanılabilir olmaya devam edecek.
1: Evet. Bir de şunu soralım. Şimdi aslında baktığımızda yapay zeka özellikle kültür sanat eserlerinde yıllar içinde oluşan değerleri bozar mı, arındırır mı diye de merak ediyoruz.
0: Şimdi şöyle tabii bu husus çok kıymetli. Çünkü hani üretken yapay zeka araçları ne üretiyor olursa olsun aslında insanlık hafızasının ürettiklerinden öğrendiği etrafında bir şey üretiyor. Yani benzersiz yahut kendi yorumlamasıyla bir şey üretmiyor. Bir ortalama karşımıza çıkartıyor. Ama burada işte sanatçı figürü devreye giriyor. Yani eğer bir sanatçı figürü varsa yani anlam üretme, anlam inşa etme arzusunda olan bir figür varsa karşımızda üretken yapay zeka araçlarını kullanarak da anlam inşa edebiliriz. Sanat inşa edebiliriz. Bunu yani biraz daha açacağım. Ama sürekli seri üretim anlamında işte buna AI slop diyorlar. Yani çöp içerik. Yani sürekli birbirinin tekrarı olan hiçbir anlatı değeri olmayan bir anlam inşa etme amacı bulunmayan içerikler üretmek bunlar anlamı yok edecektir. Şimdi 1800 yılların sonunda fotoğraf makinesi ve ardından elbette video kameralar icat olunduktan sonra Walter Benjamin teknik olarak sanatın yeniden üretimi üzerine bir metin kalemi aldığında fotoğraf makinesinin icadıyla birlikte sanatın aurasının yani sanatın bir yanıyla kutsallığının o biricikliğinin değerinin yok olduğunu ve bir yanıyla sanatın öldüğünü söylüyor yüksek sesle. Ve ciddi bir tartışmaya da sebebiyet veriyor. Bu bugün hala sanat tarihinde de sanat felsefesinde de önemli bir noktadadır. Ama aradan 100 yıl geçtikten sonra yani bugüne geldiğimizde bugün fotoğrafı bir sanat olarak ele alıyoruz. Ya da Lumière kardeşler kamerayı icat ettiklerinde tam olarak ne yapacaklarını bilmezken bugün sinema diye bir sanatımız var ve dünya tarihinde birçok şeyi belki bazı noktalarda alt üst etmiş, geriye döndürmüş eserler var karşımızda. Hani bugünden net bir şekilde yapay zeka sanatı öldürdü ya da yapay zeka bunu yok etti demek için erken. Ama şunu demek için bence çok güçlü donelerimiz var elimizde. Sanat inşa etmemiz gerekiyor. Sanatı insan anlamını işte bir şekliyle değerlerini yüceltmek için yahut hatırlatmak için sanatçının varlığı çok önemli. Sanatı her şeyle üretebilir. Yani bugün pet şişelerle de sanat üretebilirsiniz. Yani pet şişeler üzerinden

0: ben de bir sanat eseri meydana getirebilirsiniz. Ya da Andy Warhol'un yaptığı gibi seri üretim üzerinden hani birbirinin tekrarı olan görselleri de yan yana koyabilirsiniz. Hı-hı. Ama bunlar da bir anlam verir. Bir sanat eseridir en nihayetinde.
1: Evet.
0: Ama yapay zekadaki handikap tabii şu. Eğer siz onu yoğurmazsanız, yani dil modellerine girmezseniz, bir mühendis gibi bir kendiniz bir model eğitmezseniz, size sunulan etrafında sadece prompt vererek ve promptun çıktısı olarak bir görseli ya da müziği yahut metni alırsanız, elbette bu bir sanat değildir ve bunu okumak yahut sürekli bunu tüketmek elbette fast food yemek gibi belki adlandırabilir ya da sürekli oturmak, sürekli zap televizyonda kanal değiştirmek gibi elbette zihni çürütecektir. Ama zihnin çürümesine sebep olan şey yapay zeka olmayacaktır. Yani o bir etken olacaktır ama onun kullanılış tarzı bu bağlamda daha belirleyici olacaktır. Evet. Hani burada şu noktayı aslında belki de en başından beri söylemek istiyorum. Hala ben varım. Yani ben dediğim bir başkası da olabilir elbette ama ekranın arkasında olan ve ne yapmak istediğine karar verme kudreti hala elinde bulunan bir figür olarak insan. Bunun üzerine belki odaklanmak ve bunu güçlendirmek bu meselelerdeki genel insanlık kaygıları anlamında da kaygılar azaltmak anlamındaki elimizdeki en güçlü araç diyebilirim.
1: Evet, şimdi baktığımızda yapay zekaya oldukça çalışmalarınız da var. Bunun üzerine oldukça detaylı araştırmalarınız da var. Şimdi şunu da merak ediyoruz. Şimdi sizce yapay zeka üretken midir, tüketken midir, yönlendiren midir, yönlendirilen midir? Ya da bu kavramlar zaman zaman kişiye göre de değişkenlik gösterir mi diye merak ediyoruz.
0: Evet, şöyle tabii kullanıcıya göre değişir. Hani günün sonunda tüketken midir? Evet, insanlığın ürettiği ve dijitalleşmiş her şeyi tüketerek bir yapı inşa ettik. Buna belki Leviathan da diyebiliriz ya da Frankenstein da diyebiliriz. Hani bu benzetmeler yapılabilir ama bugün yapay zekayı var eden şey aslında 2008 sonrası hatta 2010 sonrası yeni medyanın hayatımıza girmesi, sosyal ağların hayatımıza girmesi ve bireylerin yoğun bir şekilde paylaşıma başlaması. Aslında yapay zekayı üreten bireylerin paylaşımları. Yani bugün bir müzik üretiyorsanız o müziğin üretimini mümkün kılan şey sizin bir zamanlar paylaştığınız ses kayıtları ya da birbirinize gönderdiğiniz ses kayıtları, videolar ya da bir sosyal medya ağında insanların yüzünü etiketleme yapmalarını falan bunlar aslında. Yani bir yanıyla evet üretken yapay zeka tüketen bir şeydir. Enerji tüketir, enerji ihtiyacı vardır. Enerji için su kaynaklarını tüketir mesela.
1: Hı hı.
0: Üretken midir? Evet, eğer siz onu bir şekilde kullanarak bir kodlama sürecinde kullanıyorsunuz. Ya da biyoloji alanında işte yakın bir zamanda yine bir tartışma konusu oldu. Çünkü bir matematik bilim de içerisinde bulunduğu akışkanlar problemiyle ilgili bir problem çözülüyor. Bu problemin çözümünde hem Claude'un hem ChatGPT'nin kullanıldığını biliyoruz ama ChatGPT OpenAI şirketi sanki kendisi çözmüş gibi karşımıza çıktı. Böyle bir skandal var ama bir yanıyla şu da var. Uzun zamandır çözülemeyen bir problem üretken yapay zeka araçlarının da desteğiyle daha kısa sürede çözülebiliyor. Ya da biyoloji alanında, işte sağlık alanında işte yeni protein modelleri geliştirilebiliyor. Dil modelleri üzerinden protein yapıları geliştirilebiliyor. İşte bugün yakın bir zamanda yanlış hatırlamıyorsam Çin'de tamamen üretken yapay zeka kullanılarak keşfedilen protein modelleri üzerinden belirli alanlardaki ilaçların geliştirimi söz konusu. Yani bunlar mesela sağlık alanında umut da olabilir bir yanıyla. Kullanım pratiğine göre üretken de olabilir. Öte yandan özür diliyorum. Öte yandan baktığınız zaman bu araçlar zarar veren yahut işte diyelim ki yaratıcılığı öldüren, özgürlüğü öldüren araçlar olarak da karşımıza çıkabilir ama yine sizin ne için kullandığınız, nasıl kullandığınız, ne yaptığınız önemli ve bir yanıyla da tabii şunu da belki en önce şunu söylemek gerekiyor. Şimdi üretken yapay zeka araçlarının günün sonunda bize doğru bilgi vermek gibi bir zorunluluğu yok. Ne demek istiyorum? Hani bence sorduğunuz sorunun en önemli noktası burası, yani buna cevap vermek. Üretken yapay zeka araçlarının vaat ettiği tek şey hız. Hızlı bir şekilde bir çıktı vermeyi, bir içerik üretmeyi vaat ediyorlar. Üretken yapay zeka araçlarını kullanırken bütün sorumluluk kullanıcıda. Şimdi hangi aracı kullanırsanız kullanın, en altta ya da bir yerlerde şöyle bir uyarı görürsünüz. İşte bu model hata yapabilir. Önemli bilgilerinizi kontrol edin. Sorumluluğu size devreder. Ve insan tarihi boyunca bu hiç olmamıştır. Yani bir araç ya da bir şey, bir hizmet sorumluluk senindir diyerek kullanıcıya devredilmez. Üretken yapay zeka araçları bize doğru bilgi vermek zorunda olmadığı ya da bunu vaat etmediği için bütün sorumluluk bizde. Ve bütün sorumluluk bendeyse sizin sorduğunuz sorunun cevabına karar verecek olan da kullanıcı. Ben evet budur diyebilirim ama siz hemen bana bir başka örnek gösterebilirsiniz ve haklısınızdır da. Çünkü sorumluluk bendeyse ben bu sorumluluğu alıp yok edici bir şey de kurgulayabilirim. Ya da yapay zeka araçlarını tüketici bir yapıya da evirebilirim meselesi var. Burada unutulmaması gereken bence en önemli mesele bu, sorumluluk meselesi.

0: Ama şu var, şunu fark ettim. Bir gün bir kurumda çalışıyordum birkaç yıl önce. Hani çalıştığım kurumda aslında Teknofest süreçlerinde yarışacak üniversiteli gençlere destekler sağlıyorduk. Hani hem mentorluk desteği hem malzeme desteği. 2000'e yakın şimdi o dönem için üniversiteli gençle bir arada olduk. O süreçleri hani her kategoriden takımla çalışırken bir gün şunu fark ettim. Bu meseleleri üniversite çağına gelmiş birine değil de çocuğa anlatmamız lazım. Ya da ebeveynle konuşmak bir yere vardırmıyor bizi. Çocukla sohbet etmem lazım. Yani örnek veriyorum, siber zorbalığı ebeveyni anlatmak evet kıymetli ama çocuğun anlaması daha kıymetli. Ya da işte örnek veriyorum, hayal kurmak, teknoloji, girişim meseleleri, hani günümüzün popüler kavramları diyelim. Bunları neden çocuğa anlatmayı daha kıymetli gördüm? Çünkü çocuğun dünyası tertemiz. Ve hayal gücü sınırsız. Yani bir yetişkin gibi sınırları yok. Yani çocuk uçmayı hayal edebilir ve gerçekten o hayaline inanır. Ama yetişkin bilir ki uçmak için ya kanata ihtiyacı vardır ya uçağa binmek gerekir. Çocuk için hayal dünyasında böyle bir zorunluluk yoktur. Ama elbette yetişkinden vazgeçemeyiz. Yani neden? Çünkü bugünü kuran, kurgulayan da yetişkin, kararı veren de yetişkin. Çok özür diliyorum.
1: Biraz yorduk hocam herhalde sizi.
0: Yok,
1: konuşmak yazmaya benzemiyor mu yoksa?
0: Olunca, evet. Yok, mevsim değişimi olunca
1: evet.
0: Biraz şey oluyor.
1: Evet.
0: Hani burada bu da var. Yani bugünün dünyasını kuran yetişkin. Yetişkine bir şey anlatmaktan vazgeçemeyiz elbette. Ama çocuk, yarının dünyası kuracak çocuk olacağı için de çocuğa da doğru kavramları belki vermek, doğru şekilde düşünmesini sağlamak çok kıymetli. Hani bundan dolayı her ikisine de konuşmaya çalışıyorum ama çocuklara daha çok konuşmaya çalışıyorum.
1: Evet. Şimdi şöyle bir şey var mesela, yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte birçok farklı meslek alanında çalışan kişilerin de o meslekte çalışamayacağı, yapay zekanın o meslekleri ele geçireceği döngüsü söylenmeye başladı. Hatta bazı meslekleri de insanların elinden almaya da başladı da söyleniyor. Ama şöyle de bir durum var. Yapay zekaya uyum sağlayabilenler hayatta kalıp bu şekilde devam edecekler diye de söyleniyor hocam. Mesela bir yazılımcısınız, yapay zeka ile ne kadar uyumlu çalışırsanız o kadar ileriye taşırsınız diye söyleniyor. Etrafınıza baktığımızda keza bütün meslekler içinde, benzer meslekler içinde geçerli bu. Şimdi biz de çocuklarımızı geleceğe hazırlar iken yapay zekaya nasıl ve ne şekilde hazırlayabilirsek bunların hayatta kalma ve kendilerini var etme becerilerini geliştirebiliriz.
0: Evet, çok çok çok kıymetli. Şöyle, şimdi bugün meseleyi yapay zekadan alıyoruz ama bundan 3-4 yıl önce de kodlama vardı biliyorsunuz. Yani çocuklara kodlama öğretmek meselesi vardı. Şimdi burada önemli olan mesele aslında şu. Çocuklar bağlamında soru sorma yeteneklerini kaybetmemesi gerekiyor çocukların. Yetişkin olduklarında da. Hı hı. Şimdi Avrupa ve Amerika'da özellikle literatürde çok fazla bu konuyla ilgili çalışma var. Deniyor ki geleceğin insan kaynağını, niteliği nasıl bir insan tipolojisi olacak? Yani bizler geleceğin dünyasında işte o başarılı insan figürünü nasıl var edebiliriz? 3 tane mesele çıkıyor karşımıza. Bunlardan bir tanesi doğru soru sorabilmek. İkincisi stres altında, yani baskı altında karar verebilmek. Yani yaratıcı düşünce de giriyor bir yanıyla. Üçüncüsü de zihin akışını doğru, yani o matematiği, o kompozisyonu doğru kurabilecek bir zihne sahip olma gibi meseleler çıkıyor karşımıza. Ve bunun neticesinde de diyor ki peki bu insan tipolojisini nasıl biz var edeceğiz? Yani ya da nasıl koruyacağız? Deniyor ki kitap okutmamız gerekiyor. Yani yoğun bir şekilde hayal gücünü canlı tutmamız gerekiyor meselesi var. Şimdi burada şu bir aslında yanıldı. Şimdi yapay zeka İşleri elden alıyor mu ya da bir yanıyla istihdam piyasasını bozuyor mu? Evet. Ama şu da var. Şimdi yani bunlar hep literatürden tabii örnekler. Örneğin karanlık

0: Tesla gibi fabrikalar, bu şirketler bunları kullandı. Ama daha sonra verimlilik artışı yaşanmadığı görüldü. Hatta yakın bir zamanda haber de oldu bu. Amerika'da bir otomotiv firması işten çıkardığı işçileri daha yüksek maaşla işe geri almaya da başladı. Şimdi burada evet ilk başta bir yükseliş oluyor ve istihdam piyasası bozuluyor. Ve deniyor ki yapay zeka iyi kullanmayan işsiz kalacak. Ama aslında temel mesele şu. Yaptığı işe yaratıcı katkı sağlamayan ya da yaptığı işin, hani tırnak içerisinde bunu söyleyeceğim ama, yaptığı işin hamalı olan kişilerin işlerini yapay zeka aslında bir yanıyla alıyor. Bir süre sonra siz yaptığınız işin üretken tarafındaysanız, değer katan tarafındaysanız, size tekrar ihtiyaç duyuluyor. Örneğin kodlama meselesinde de bu böyle. Evet, bugün makine kod yazıyor, doğru, verili olarak, ama sistem mimarisini kurgulayan, onu hayal eden yine bir insan olmak durumunda, en azından bugün için. Hani yarın teknoloji gelişir ya da bambaşka bir gerçeklik oluşur, o ayrı, ama bugün için hala hayal kuran, karar veren, sistemi inşa eden, neyin ne olacağına karar veren insan gerçeği var. Tabii bir de şu da var. Teknoloji yok ettiği her iş yanında, mesela bir işi yok ediyorsa onun adresi 1.38 gibi, yanlış hatırlıyor olabilirim, eğer yanlış bir bilgi veriyorsam özür dilerim, ama yaklaşık böyle bir şey, rakam var. Hani yok ettiği her işin yerine yok ettiği işten biraz daha fazlası yeni iş kolları üretiyor. Yani yeni istihdam piyasasında yeni iş kolları, yeni tanımlar, yeni imkanlar da karşımıza çıkabiliyor. Yani burada tek başına teknoloji aslında ya da teknoloji uyum sağlamak değil temel mesele. Aslında buradaki temel mesele şu: nitelikli insanı ne olursa olsun, hangi gerçeklik ya da hangi teknolojik değişim olursa olsun var edebilmek. O insanın var olmasını sağlayabilmek. Burada da işte soru soran, hayal kuran insan karşımıza çıkıyor. Hani kodlama kısmında da kod öğrenmek değil önemli, aslında dili öğrenmek. Yani kendini iyi ifade edebilmek, düşündüğünü doğru aktarabilmek niteliklerine sahip bir insan günün sonunda iyi de kod yazabiliyor. Çünkü matematik dediğiniz şey de dil en nihayetinde. Kodlama dediğimiz şey, C, C Sharp, hani Python, bir sürü dili var. Bu da dil. Kullandığımız dil de dil. Yani kullandığımız dilde ne kadar iyiysek, ne kadar iyi ifade ediyorsak ya da ne kadar iyi anlayabiliyorsak, aslında diğer dilleri de o kadar iyi anlama yeteneğine sahip oluyoruz. Bunu kaçırmamamız gerekiyor. Yani zaman geçtikçe bir şey oluyor ya, yapay zeka çıktı, ben bunu öğrenmezsem geri kalacağım. Ama şu an sen bunu öğrenmeden önce diğer niteliklerimizi tamamladık mı? Diğer niteliklerimizi tamamladıysak yapay zekayı kullanmayı öğrenmek bir günümüzü bile almıyor. Çünkü bu sistemler herkesin kullanabileceği şekilde inşa ediliyor. Yani şunu istemiyor hiçbir şirket. Buna sosyal medya ağları da dahil, yapay zeka araçları da dahil. Çok uzman kişiler kullansın. İşte kullanılması imkansıza yakın olsun değil. Herkes kullansın. Yani 2 yaşındaki çocuk da girdiğinde bir şeyler yapabilsin. 70 yaşındaki kişi de girdiğinde bir şeyler yapabilsin. Çünkü ne kadar çok kullanıcıya hitap ederlerse o kadar çok gelir elde ediyorlar. Yani bu araçları öğrenmek, bu araçlardan bir şey inşa etmek teoride kolay. Zor olan şey bu araçların karşısına geçen kişinin niteliği. Siz ekranın karşısındaki ya da makinenin karşısındaki insan niteliğini yükseltirseniz makinenin çıktısı da artacaktır. Ve aslında bir yanıyla çağa da uygun hale geleceksinizdir.
1: Evet hocam, o kadar çok konuştuk ki yapay zekadan ve sizin eserlerinize gelemedik bile hatta. Ve ama şunda az bir zamanımız kaldı, böyle 1-1,5 dakika bir zamanımız kaldı. Sizin böyle projelerinizden de o zaman diliminde bahsetseniz.
0: Tabii. Yani şöyle, ben şu sıralar, yani özellikle video üretim noktasında kendimce bir şeyler yapma gayretindeyim, ama özellikle metin kısmında şeyi görmeye çalışıyorum. Yani özgün, biricik olan metni nasıl var edebilir? Yani ben de varım, makine de var ve diğer işte insanın ürettiği metinler de var. Buradan yeni bir form, yeni bir, hani şu an bildiğimiz kitap formu var, anlatı formu var. Bu anlatı formunu nasıl yeniden inşa edebiliriz ya da yeni bir form nasıl inşa edebiliriz arzusundayım. Bunun için kendimce çalışmalar yapıyorum. Bunu kıymetli görüyorum. Çünkü henüz bir yeni bir form çıkartamadık. Yani video üretiyoruz ama zaten

0: zaten vardı. İşte metin üretiyoruz ama zaten hani yine kitap olarak ya da paragraf paragraf kitap mantığı içerisinde üretiyoruz. Yeni bir form nasıl olabilir ve bu form üretildiğinde sanatsal olarak yahut değer olarak, anlam olarak insanlara ne katabilir üzerine çalışmalar yapıyoruz. Kendince işte çocuk edebiyatı, gençlik edebiyatı, yetişkin edebiyatı ve dijital kuram üzerine de yazma gayretim devam ediyor. Ama dediğim gibi hiçbir zaman için dümeni şeye bırakmıyorum. Hiçbir araca bırakmıyorum. Çünkü sorumluluğu bana ait olan bir şeyde, çıktığının sorumluluğu bendeyse o zaman bu aracı sadece en fazla kalfa olarak kullanabilirim. Çünkü ona ustalık verdiğimde ve beni mahcup ettiğimde eleştirilen ben olacağım gibi bakıyorum. Böyle bir durum söz konusu.
1: Evet, o zaman teşekkür edelim hocam size.
0: Ben teşekkür ediyorum. Umarım güzel, faydalı şeyler söyleyebilirsiniz.
1: Gayet keyifliydi. Bir zaman içerisinde de ilerleyen zamanda da eserlerinizle ilgili de ayrıca konu kalır sizi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz katkılarınızdan dolayı. Değerli dinleyiciler, Ahmet Melih Karaoğuz, araştırmacı ve yazar, telefon hattımızdaydı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve bu gece programımızda metinlerin görünen yüzünden, satır aralarındaki o derin anlam ve gösterge katmanlarına uzanan zengin bir yolculuk yaptık. Bunu yaparken dijital dünyanın ve yapay zekanın çocuk edebiyatındaki yansımalarıyla yarının hikayelerine de kapılar araladık. Bizlere eşlik eden konuklarımıza ve siz sevgili dinleyicilerimize teşekkür ederek biz aranızdan ayrılıyoruz. Gecenin içindenin sonuna geldik. Yapımcılarımız Gönül Gezbu ve Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Zemin Coşkun ve ben Çağatay Sevdi. Yeni gününüz aydınlık olsun diyor ve hoşça kalıyoruz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bölgede terör diye bir şey kalmadı dedi. Mekke Savunma İttifakı'na da değinen Erdoğan, Türkiye'nin İslam dünyasındaki sıkıntıları çözmek için çaba sarf ettiğinin altını çizdi. Samsun'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı onların sorularını yanıtladı. Türkülere gençlerle birlikte eşlik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gündemindeki başlıkları görüşmek üzere bugün Azerbaycan'da olacak. Fidan'ın temaslarında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği ele alınacak. Bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de masada olacak. Türkiye'nin ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında ay uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Bakan Kacır, ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz dedi. Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Yurt genelinde okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Okul şebiyelerinde çok sayıda polis ve jandarma hazır bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güvenliği için alınacak tedbirler kapsamında 7 bakanlık arasında okul güvenliği protokolü imzalanacağını kaydetti. Bakan Çiftçi, okul çevresinde denetimlerin de artırılacağını söyledi. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvenli operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2594 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darbedilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi butlan davasına ilişkin eski yönetim

Müslim'in temyiz başvurusunu geri çekti. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra kurultay sürecinin en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir dedi. İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde yeni başkan vekili seçilecek. Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere 21 Eylül'de toplanacak. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında geminin battığı bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Naaş kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kayıplara ulaşmak için yürütülen çalışmalarda yeni aşamaya geçildi. Türkiye'den giden 3. gemi batık alanına ulaştı ve arama faaliyetlerine başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Ünal Üstel, batık gemideki naaşlara en kısa sürede ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Haberleri sunduk.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Bir türkü harmanı, bir yeryüzü cenneti olan güzel yurdumuzu, türkülerin eşliğinde şehir şehir gezeceğimiz gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Celal Güzel Ses'e ait Diyarbakır türküsüyle başlıyoruz. Oktay Bora Ertuğrul sizlerle. Silmedin gözyaşını.

Halit Arapoğlu'na ait Gaziantep türküsüyle Gürkan Özpeker sizlerle. Ben bir yüce beydim, indirdin düze. Yaşım 15'ti, yetirdin yüze.

Muzaffer Sarı Sözer'in Mehmet Ali Dayıoğlu'ndan derlediği Antalya türküsünü Erol Köker'den dinliyoruz. Dinar yolu gide gele aşındı, hediyeler çevre çevre taşındı.

Muzaffer Sarı Sözen'in İkbal Ünal'dan derlediği Isparta türküsüyle Çimenli Telsizler'le Badılcan'ı doğradım, doğradım da vurmadım.

İsmet Ege'nin Aşık Halil Yıldız'dan derlediği Manisa türküsüyle Turan Engin sizlerle. Ben de bu dünyaya geldim geleli, bir rahatına sadık yar bulamadım. Tuğrul Şan'ın Ramazan Çetin'den derlediği Ordu türküsünü Elvan Sevim'den dinliyoruz. Dere kenarında tuzak kurdular, iki elime vura vura sual sordular. Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Güzel yurdumuzun dört bir köşesinden derlenmiş türkülerle Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza bir Antalya türküsüyle başlıyoruz. Hilmi Çivi'ye ait türkümüzü Hale Gür söylüyor. Çay başına bostan ektim yayıldı. Efe başı bir bıçakta bayıldı. Mehmet Usta'ya ait Isparta türküsüyle Ali Çakar sizlerle. Dershanenin önünden doğruca geçtim. Sol yanımdan kurşun yedim, bayıldım düştüm. Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsünü Merve Kayacan söylüyor. Elif dedim, be dedim, kız ben sana ne dedim. Nazmi Yüksel'in derlediği Muğla türküsünü Gürkan Özpeker'den dinliyoruz. Çıktım Belen kahvesine, baktım ovaya. Eyüp Tatil'e ait Çukurova türküsünü Özgür Eren

İncecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye. Halit Arapoğlu'na ait Gaziantep türküsünü Cengiz Özkan yorumluyor. Bir ay doğmuş ilk akşamdan geceden, şavkı vurmuş pencereden bacadan. Nida Tüfekçi'nin Süleyman Uğur'dan derlediği Denizli türküsü var sırada. Selcan, Kökşen, Şahin huzurlarınızda. Ah elime mor kınalar yaktılar, kaderim yok gurbet ele sattılar. Muzaffer Sarı Sözler'in Sıdıka Şerbetçi'den derlediği Hatay türküsüyle Celal Bakar sizlerle. Altın tasta gül kuruttum, yâri sinemde uyuttum.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır. Buluş öyküleri.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.

Nezaket mevsiminde doğunun Oğuzsarp dağlarından süzülüyor ve ufkumuzu Anadolu'nun tam merkezine, Bozkır'ın o sarı, dingin, uçsuz bucaksız uzanan sabır coğrafyasına çeviriyoruz. Gönül haritamızın bu üçüncü menzilinde niyetimiz, dışarıdan bakıldığında sessiz, iddialı olmayan, adeta içe doğru bükülmüş gibi duran İç Anadolu insanının o mahcup nezaket cevherine pür dikkat kesilmek. Biz bu yolculukta toprağın sadeliğinde insanın ruhunun nasıl olgunlaşabileceğine ve köklenebileceğine şahitlik ediyoruz. İstiyoruz ki her şeyi bir gösterişe, gürültülü birer ünvana dönüştüren günümüz dünyası, Bozkır insanının o dervişane asaletini görsün. Ahilikten süzülüp gelen esnaf ahlakını ve komşuluk derdini kendi şahsiyet senedi sayan o muazzam vefa hukukunu kalbinin en derin yerinde hissetsin. İç Anadolu'nun o sessiz kasabalarında, kerpiç evlerin gölgesinde ya da Arasta sokaklarında hayat dışarıya doğru bağıran bir lisanla akmaz. Burada asıl olan sesini yükseltmeden, kimseyi incitmeden yürüyebilme adabıdır. Coğrafyanın getirdiği o uçsuz bucaksız sadelik insanları birbirinin dilsiz birer koruyucusu kılmıştır. Bu insanların o kelimelerindeki yalınlık, Bozkır'ın o ağırbaşlı ritminin birer yansımasıdır. Fakat o Arasta'dan içeriye adım attığınız saniyede sabah dükkanını açarken komşusunun siftah yapmasını gözeten o ince esnaf ahlakı kalplerindeki o sarsılmaz insani ve ahlaki pınarının en duru şahididir. Saadettin Ök'ten medeniyetimizin ve esnaf tasavvurlarımızın özünü, kazancın sadece parayla ölçülmediği, ticaretin bir ahlak mektebi haline geldiği ince şehirli nizam olarak tarif eder. İç Anadolu insanının fıtratında bu tasavvur, sabahleyin ilk siftahını yaptığında kapısına gelen ikinci müşteriye "Ben siftahımı yaptım, karşı komşum henüz yapmadı, lütfen ona buyurun" diyerek uğurlayan o asil ahilik terbiyesinde hayat bulur. Kendi menfaatini komşusunun huzuruyla takas etmek, komşunun külüne muhtaç olmanın ötesinde onun mahremiyetini ve rızkını ihtimamla gözetmek, işte Saadettin Ökten'in işaret ettiği o köklü Anadolu irfanının en güzel tezahürlerindendir. Kemal Sayar, modern çağda insanın en büyük kaybının yanındakinin eksiğini kapatmak yerine onun zaaflarından beslenmek olduğunu söyler. Hatta bunun bir bencillik labirentine dönüştüğünü savunur. Bozkır'ın o sessiz sokaklarında bir komşunun darlığı duyulduğunda bunu asla yüze vurmadan dilsiz bir yardımlaşmayla o sızıyı dindirme titizliği vardır. Kemal Sayar'ın da bahsettiği o ruhsal çoraklaşmayı tamamen iyileştiren, kalbi şifalandıran muazzam bir eylem değil midir sevgili dinleyenler? Sosyolog Goffman, insanların toplumsal hayatta bir araya geldiklerinde birbirlerinin haysiyet alanlarına nasıl saygı duyduklarını ve topluluk içinde o sessiz görünmez saygı sınırlarının nasıl örüldüğünü çözümler. Coğrafyamızın bu dingin köşesinde Goffman'ın üzerinde durduğu o haysiyet alanı sarsılmaz bir komşuluk hukukuna dönüşür. Bir cenaze evinde günlerce televizyon açmamak, komşusunun acısı varken kendi hanesiyle neşeyle gülmekten haya etmek, o geniş topraklarda kimsenin kalbinin kırılmasına rıza göstermemektir. Bauman'ın herkesin sadece kendi anlık hazlarına odaklanarak komşuluk bağlarını kopardığı akışkan dünya eleştirisi sanki burada yok gibidir. Çünkü Bozkır'da komşusunun derdini kendine dert eyleyen o Bozkır ahlakı tüm hükmünü sürmektedir. Çünkü vefa göstermek, Henry Bergson'un bahsettiği o zamana yayılan, nesilden nesile aktarılan köklü içsel bir sürekliliktir. Ruhun sabırla ve edeple mayalanması halidir. Yunus Emre, "Gönül her neyi severse iman onunladır" derken, asıl imanın ve insanlığın sevgide, hürmette odaklandığını bize hatırlatır. İç Anadolu insanının o sesini yükseltmeden, gösterişten uzak bir vakarla kurduğu o insanlık köprüleri, Sadi Şirazi insanın asıl olgunluğu iddialı sözlerinde değil, sessizce sergilediği o edep ve sadeliktedir sözlerini bize hatırlatır. Anadolu'nun o ak saçlı bilgeliği bize birbirimizin eksiğini örtmeyi, komşunun rızkına hürmet etmeyi ve hayatı sessiz bir vakarla güzelleştirmenin o en muazzam insani dersini verir. İncelik bu gürültülü dünyada kendi haklılıklarını bağırarak anlatmak değil, yanı başındaki komşunun sessiz sızısına, ihtiyacına şefkatle ve mahcubiyetle ortak olabilmek olgunluğudur. Gelin bugün bu gönül haritamızın üçüncü durağını selamlarken kalbimize ve kelimelerimize o kadim birliğin rikkatini ekleyelim. Coğrafyamızın altındaki o ortak

0: bırakmayayı pür dikkat hissedelim. Unutmayalım, dünya sadece hırsla koşanların değil, bir gönlü edeple, sadelikle ve aşkla gözetenlerin zarafetiyle nefes almaya devam eder. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Meseroğlu. Hepinize huzurlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler, hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Okullar açıldı. Yeni eğitim ve öğretim yılı nasıl başlıyor? Yeni eğitim ve öğretim yılında neler ön planda? Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sinan Arı konuğumuz olacak ilk bölümde. Bugün Dünya İlk Yardım Günü. Bu özel günde bilinçlenmesi gereken o kadar çok konu var ki vatandaşlık görevi olarak bunları yapmak boynumuzun borcu. Türk Kızılay'ı Sağlık Hizmetleri ve İlk Yardım Müdürü Elif Taşkın Aytekin konuğumuz olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular Yaşamın Ritmi ile buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler Yaşamın Ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Ve ilk konuğumuz Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sinan Arı. Yeni eğitim ve öğretim yılı başladı ve biz de bunu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz öncelikle, nasılsınız?
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim, merhabalar.
0: Ve tabii okullar açıldı, yeni eğitim ve öğretim yılında neler planlandı, nasıl bir müfredat bekleniyor bu eğitim öğretim yılında?
2: Öncelikle yeni eğitim ve öğretim yılı tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olsun. Umarım güzel ve başarılı bir yıl olur. Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanmış olan programlar uygulanacak. 2024'te hazırlanan bu programlar kademeli geçiş dolayısıyla bu sene ilkokul 1, 2. ve 3. sınıflarda, ortaokulda 5, 6 ve 7. sınıflarda ve liselerde de 9, 10 ve 11. sınıflarda yeni model uygulanmaya devam edecek. Burada bütüncül bir program bizleri bekliyor. Yani bilgi, beceri ve değer odaklı öğretim programlarıyla dersler yürütülecek. Öğrencilerin sadece bilişsel özelliklerinin değil, duyusal, sosyal özelliklerinin de önemli olduğu, önemli görüldüğü bir dönem olacak inşallah. Akademik başarıyla beraber sosyal başarıların, sanatsal başarıların da önemsendiği bir dönem başladı artık diyebiliriz.
0: Sayın Arı, peki önceki eğitim ve öğretim yıllarına göre ayrılan özellikler neler bu senede?
2: Şöyle, önceki yıllara göre bilgi yoğunluğundan ziyade bilgide derinleşme ve eyleme dökme söz konusu artık. Yani öğrencilerimiz bilgi ezberlemelerinden ziyade onları bilgiye boğmak yerine bilgileri yaşamda kullanabilmelerine odaklanıyoruz. Yaşamda nasıl kullanacaklarını, hangi problemi çözmede hangi beceriyle çözebileceklerine odaklanıyoruz. Bu yüzden öğretim programları da zaten beceri temelli bir yaklaşımla hazırlandı. Günümüzde baktığımız zaman bilgiye erişimde bir problemimiz yok artık. Bilgiye çok hızlı bir şekilde istediğimiz anda ulaşabiliyoruz. Ama sahip olduğumuz bu bilgileri yaşama ne kadar aktarabiliyoruz? Burada sanki bir soru işareti var. Kısacası biz bilgiyi depolamak yerine bilgiyi yaşama dökme şeklinde bu durumu ifade edebiliriz. Yani bilgileri yaşamda görmek istiyoruz, bu sahip olduğumuz bilgileri. Şöyle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde şöyle bir öğrenci profili çiziliyor. Orada yetkin ve erdemli insan olarak özetleniyor bu öğrenci profili. Yani aslında öğrencilerde görmek istediğimiz özellikler bilgili olmalarıyla birlikte merhametli, ahlaklı, estetik duygusuna sahip, üretken, vatansever bireyler de olmaları. Bu yüzden sadece akademik başarı değil, sosyal duygusal beceriler, değerler de önemli. Yeni programlarla beraber ölçme değerlendirme anlayışında büyük bir değişim söz konusu oldu. O da şöyle, artık biz sadece sınavlardaki sonuçlara odaklanmıyoruz. Süreç odaklı bir değerlendirme söz konusu. Yani süreç temelli değerlendirmede öğrencileri dönemin başından sonuna kadar yaptıkları her şeyi değerlendirmek istiyoruz. Yani tabii bu yazılıların, işte sınavların önemini azaltmıyor. O da bir sürecin parçası. Ama burada biz öğrencilerin tüm gelişimlerini görmek istiyoruz. Yani sınav başarısı yüksek olan bir öğrencimiz olabilir ama bu öğrencimizin iletişim becerisi de acaba bir o kadar iyi mi? Ya da arkadaşlarıyla işbirliği içerisinde çalışabiliyor mu? Saygı değerine sahip mi? Ya, bu bütüncül bir değerlendirme anlayışı öğrencilerimizin akademik bilgileriyle beraber o diğer özelliklerini de değerlendirmek üzerine kurulu bir ölçme değerlendirme anlayışı. Bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Evet. Peki beklentiler neler genelde aileler, öğretmenler ve öğrenciler açısından baktığımızda?
2: Biz öğrenciler açısından aslında en önemli beklentimiz okulu ve dersleri sevmeleri, okulda mutlu olabilmeleri. Çünkü araştırmalar şunu ortaya koyuyor. Mutlu bireyler, mutlu olabilenler daha başarılı oluyor. Yani okulla öğrencilerimizin mutlu olabilmelerini istiyoruz. Öğrenirken öğrenme ortamından zevk almaları, okula koşa koşa gitmeleri. Bunun için de öğretmenlerimizden öğretim ortamını eğlenceli hale getirmelerini bekliyoruz. Bu anlamda öğretmenlerimiz zaten pedagojik formasyona sahip bireyler, oldukça yetkinler. Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli kapsamında da sürekli hizmetçi eğitimler veriliyor. Dolayısıyla ortamı birazcık daha eğlenceli, neşeli hale getirmek öğretmenlerden olan beklentimiz. Ailelerden de tabii ki hem öğrencilerimizi hem öğretmenlerimizi bu konuda destek olmalarını bekliyoruz. Onlara düşen bu süreçte işin uzmanı olan, profesyonel olan öğretmenlerimizi desteklemek, öğrencilerimize destek olmak. Zaten biz şunu görebiliyoruz. Öğrencilerimiz artık bu yeni anlayışla o sorumluluk sahibi bireyler olma yolunda ilerliyorlar. Öğrencilerimizden de bu öğrenmenin aslında tadını alabilmelerini bekliyoruz. Eğer bu tadı alırlarsa artık kendileri herhangi bir kontrol mekanizması olmadan kendileri çalışmaya istekli, gönüllü olacaklar. Üretmenin, insanla yararlı işleri yapmanın zevkini tadacaklardır.
0: Evet. Ve öte yandan tabii her sene müfredatta değişiklikler olabiliyor. Hangi ihtiyaçtan dolayı olabiliyor özellikle bu değişiklikler?
2: Aslında her sene programlar değişmiyor. Burada bir bilgi hatası var. Şöyle ki 2005'te en son bir paradigma değişimi yaşanmıştı. Öğrenci merkezli bir anlayışa 2005'te geçildi. Bundan sonraki değişiklikler de güncellemeler şeklinde. Bu 2005'ten sonraki süreçte de en önemli paradigma değişimi 2024 ile birlikte oldu. Burada tabii yine güncellemeler devam ediyor ama bu ciddi bir sistemsel dönüşüm ya da bir değişim değil. Sadece orada bir ufak güncellemeler yapılıyor. Tabii 2024 ile beraber bir paradigma değişimi söz konusu. Burada bütüncül bir program anlayışı söz konusu. Bilgi, beceri, değer odaklı bir programa geçildi. Bu neden böyle bir değişiklik oluyor ya da programlarda neden bir ihtiyaç hangi ihtiyaçtan dolayı? Bunu şöyle ifade edebiliriz. Çağ artık çok hızlı değişiyor. Yani daha düne kadar yapay zeka bu kadar hayatımızda yoktu. Ama şu anda her alanda yapay zekayı görebiliyoruz. Dolayısıyla değişim aslında bir kaçınılmaz bir süreç. Şöyle bir şey ifade edeyim. Günümüzde yeni dünyaya gözlerini açan bir bebek teknolojinin içerisine doğuyor artık. Ve bu yeni doğan bebeklere dijital yerli isim veriliyor. Bilgi edinmede işte herhangi bir problem yaşanmıyor. Artık hemen bilgiye çok hızlı ve kolayca ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla bu değişimle beraber ihtiyaçlar da değişiyor ve gelişiyor. Bu yüzden aslında bu tür değişikliklere bence artık hazırlıklı olmalıyız. Çünkü çağ çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla programlarda da müfredatlarda da bu değişiklikler devam edecektir. İhtiyaçlar değişiyor, gelişiyor. İnsan profili de değişiyor ve biz bu yeni çağa uyum sağlayabilecek bireyler yetiştirmeliyiz. Dolayısıyla bu müfredat değişiklikleri tabii ki de devam edecek.
0: Ve tabii akademik başarı kadar artık sosyal başarı da çok önemli. Bunun için eğitim ve öğretimde neler yapılmalı önümüzdeki süreçte?
2: Bu oldukça önemli bir nokta. Çünkü artık biz başarıyı sadece akademik başarıya indirgememeliyiz. Bunun için programlara sosyal duygusal öğrenme becerileri eklendi. Bu başarıların akademik başarının dışına da yansıması için okullarda sosyal etkinliklerin, o projelerin zaten var ama biraz daha artırılıp devam etmesi gerekiyor. Çok güzel örnekler de görüyorum ben. Gittiğim okullarda inanılmaz projeler yapıyor öğrenciler. Dolayısıyla bu tür etkinlikler takip edilmeli. Bu tür etkinliklere katılmaktan asla geri durmamalı öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz. Okullardaki bu öğrenme ortamının bir tık daha böyle sosyal etkinlikler aracılığıyla da desteklenmesi önemli. Bunun için çok önemli adımlar atılıyor zaten. Etibinin projeleri her yerde görüyorum. Bu tür projeler artarak devam etmeli.
0: Evet. Ve tabii öte yandan sınav hazırlıkları da var. LGS, YKS hazırlıkları var. Onlara yönelik ipuçlarınız neler olur öğrencilerimize, tavsiyeleriniz?
2: Aslında çok klasik bir söylemle başlayayım. Yani çok çalışmak değil, etkili ve verimli çalışmak. Burada tabii biz o öğrenme isteğini aslında uyandırmanın yollarını aramalıyız. Yani dışarıda hava güzel. Burada öğrenciler dışarıda gezebilecekken neden ders çalışmayı tercih etsinler? Ders çalışmayı tercih edebilmeleri için o mutluluğu, o hazzı tattırmamız gerekiyor. Bunun için de böyle kendilerini derslerde boğmaya çalışmalı.

0: yapmak yerine en etkili, verimli saatlerini belirlemeliler ve başarının çok çalışmaktan değil, etkili ve verimli çalışmaktan geçtiğini bilmeliler. Burada sosyal medya tuzağı, internet tuzağına düşmemek gerekiyor. Bu konuda uyarmadan geçemeyeceğim. Kitap okuma alışkanlığı oldukça önemli. Son dönemde PISA sonuçları, uluslararası düzeyde yapılan PISA sınav sonuçları açıklandı. Ve ülkemiz 3 alanda, yani fen, okuma ve matematik alanında başarısını en çok 3 alanda da artıran OECD ülkesi oldu. Demek ki aslında bir ilerleme, bir hareketlik söz konusu. Bu değişimler, güzel şeyler oluyor yani. Bakın, okuma başarısı oldukça önemli. Çünkü matematiğin temeli, yani bir kere sınav soruları çözüyoruz. O soruları önce anlamak gerekiyor. Bu yüzden okumayı elden bırakmamalılar. Bunu temel ihtiyaç gibi görmeliler. Yani yeme içme gibi. Kendilerini en iyi onlar bilir. Öğrencilerimiz kendilerini ölçüp tartmalılar. Öz değerlendirmelerini yapmalılar. En verimli anlarında çok çalışmak yerine, yani kendilerine sportif faaliyetlere, sosyal etkinliklere de zaman ayırarak ders çalışırken öğrenmenin hazzını yaşayarak ders çalışabilirler. Burada sınav sürprizi beklememize gerek yok. Yani sınav formatıdır, işte sorularda böyle bir değişiklik söz konusu olacağı zaman zaten bakanlık artık öncesinden haberdar ediyor, örnek sorular yayınlıyor. Dolayısıyla böyle sürpriz bir değişiklik, spekülatif haberler olabilir. Bunlara kulak asmasınlar. Onlara düşen, üzerlerine düşen verimli ders çalışmak, sürekli ders çalışmaya devam etmeliler. Ders çalışmayı bırakmamalılar. Bu kadar aslında. Evet.
1: Ve tabii sınav başarısından çok daimi, sürekli başarının elde edilmesi de çok soruluyor. Bunun için neler yapabiliriz diyor aileler, öğrenciler. Onlara ne tavsiye edersiniz? İlk bölümün de sonlarına geliyoruz yavaş yavaş. Onlara tavsiyeleriniz neler olur acaba?
0: Evet, aslında bu sorunun içinde gizli cevabı. Yani daimi ve sürekli başarı elde edebilmek için daima ve sürekli çalışmak gerekir. Burada başarıyı böyle sürpriz bir şey gibi beklememeliyiz. Başarı bir anda oluşan bir şey değil. Bir kere öncelikle bunun farkına varalım. Yani bir anda oluşan bir süreç değil. Başarı uzun bir süreç gerektiriyor. Ve bu süreçte çalışmayı elden bırakmadan devam ettirerek, çünkü bazen şunlar yaşanabilir. Böyle yorulup sıkıldığımız dönemler olabilir. Bu tür zamanlarda o sosyal etkinlikler, sportif etkinlikler oldukça işe yarar. Onlarla beraber sürekli devam ettirmeye çalışmalıyız. Aileler tabii bu konuda öğrencilerimize hep yanında olmalılar. Çünkü başarı yolculuğu uzun bir yolculuk. Zorlu bir süreç. Kolay değil. Burada bizlerin o sosyal çevrenin desteği oldukça önemli. Herhangi bir telaşa, paniğe kapılmamak gerekiyor. Eğer biz planımızı baştan, en baştan doğru çizersek herhangi bir aksaklıkta o demoralize bizim biraz daha azalır. O moral bozukluğunu daha az yaşarız. O yüzden planlı olmak her zaman önemli. Süreklilik, yani çalışmak böyle bir anda bir oturdum hemen olan bir şey değil. O bir alışkanlık gerektiriyor. Tıpkı okumanın okuma alışkanlığı gibi ders çalışmayı da bir alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Başarı merdivenlerine kolay çıkılmaz. Bunu öğrencilerimiz bilmeli ve gayretle çalışmalarına devam etmeliler.
1: Evet, teşekkür ederiz. Ve tabii bu çalışma

0: Çalışma sürecine dikkat, konsantrasyon, hafıza ve muhakemeyi zinde tutmak da oldukça önemli. Bunu da hatırlatmış olalım. Buna ilişkin de tespitleriniz oldu. Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan ötürü. Son olarak bir uyarınız, tavsiyeniz var mı yeni eğitim öğretim yılı içinde? Son olarak onları da alabiliriz.
1: Başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Ailelere kolaylıklar, öğrencilerimize kolaylıklar diliyorum. Öğretmenlerimiz işlerini biliyorlar. Onlara güvenelim. Bizler de elimizden geldiğince tüm desteğimizi hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize sağlayalım.
0: Teşekkür ederiz katkılarınızdan ötürü. Biz de sağlıklı, mutlu, güzel bir, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyoruz. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize kolaylıklar dileyelim. Onlara da ve size de tabii kolaylıklar, teşekkürler diyoruz.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Şimdi kısa bir aramız var sevgili dinleyenler. Sonrasında Türk Kızılay Sağlık Hizmetleri ve İlk Yardım Müdürü Elif Taşkın Aytekin konuğumuz olacak. Kendisiyle de ilk yardımı konuşacağız.

0: Tesadüf.
1: İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor.
2: Şimdi de konuğumuz Türk Kızılay Sağlık Hizmetleri ve İlk Yardım Müdürü Elif Taşkın Aytekin. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah.
2: Bizler de iyiyiz.
3: Güzel bir yayın diliyorum.
2: Sağ olun. İyi haftalar diliyoruz biz de tüm dinleyenlerimize. Size ilk yardımı konuşmak istedik. Çünkü geçtiğimiz 12 Eylül günü hafta sonuna denk geldi ama biz ilk haftanın ilk iş gününe yansıttık onu. Dünya İlk Yardım Günü'nde özellikle değinmek istedik. İlk yardım deyince öncelikle ne anlamamız gerekiyor?
3: Öncelikli olarak ilk yardım deyince tabii hastalığı ve sağlık durumu sıkıntıya girmiş bir kişinin en yakın zamanda ilk yardımcılar tarafından doğru müdahalelerle hayatının kurtarılması, kötüleşmenin iyileşmesi ve aslında rehabilitasyonun da güçlendirilmesini tanımlayabiliriz.
2: Evet. Ve baktığımız zaman tabii Dünya İlk Yardım Günü'nde nelerin altı çizildi bu seneye özel, onu da öğrenmek istiyoruz.
3: Özellikle bu seneki temamız ilk yardım ve göç kapsamını ele aldık. Biliyorsunuz ki uzun zamandır gerek savaş gerek iç karışıklıklar nedeniyle ülkemize göç etmiş vatandaşlarımızın hem kültürel entegrasyonu hem de ülkemize yaşadıkları tabii ki sokaklar, caddeler, iş yerleri gibi yerlerde gerek onların başına bir şey geldiğinde gerekse bizim başımıza bir şey geldiğinde artık bir arada yaşadığımız için onlar da müdahaleci olabiliyorlar. İlk yerde müdahale etmek durumunda kalabiliyorlar. Bu anlamda hem göç hareketinin ortaya çıkardığı ihtiyaçların da karşılanması hem de kültürel adaptasyon ve aynı koşullarda yaşamı sürdürmemiz sebebiyle hazırlıklı olmak, onların da bilinçlendirilmesi ve toplumun herhangi bir kesiminin bir başına bir şey geldiğinde ayrım gözetmeden, din, dil, ırk ayrımı yapmadan hayat kurtarıcı müdahalenin herkese uygulanabilirliğinin sağlanmasını hedefledik.
2: Evet. Ve de baktığımız zaman çevre felaketlerinde, işte kazalarda pek çok farklı ilk yardım çeşidimiz var. Bunlar da aslında oldukça önemli değil mi? Kafamıza göre yapamıyoruz ve belli bir standart
3: evet.
2: var. Belli bir eğitimlerden geçiliyor. Onun ayrıntılarını tabii uzman olarak sizden dinlemek istiyoruz.
3: Öncelikli olarak tabii trafik kazasını ele alacak olursak bir kere trafik kazası olur olmaz olay yeri işaretlenmeli, olay yeri güvenliği sağlanmalı, meraklı vatandaşlar uzaklaştırılmalı, aracın kontağı kapatılıp araç sabitlenmeli, aracın içerisinde etkilenmiş kişilerin bir durumu değerlendirilmeli, bilinçleri kontrol edilmeli, solunumları kontrol edilmeli. Bizim için bilinç ve solunum çok önemli. Bilinci kapalıysa zaten birinci öncelikli müdahale etmemiz gereken hasta yaralı olarak kabul ediyoruz. Bu durumu en kısa zamanda 112'ye haber vererek acil yardım servisinden destek almamız gerekiyor. Olay yerinde de sigara içilmesini asla istemiyoruz. Kıvılcım olabilir, patlama riski olabilir. Ve ilk yardım da bilmiyorsanız gelişigüzel insanları araç içerisinden çıkartmayın diyoruz. Çünkü çarpışma anında gerek baş bölgemiz, boyun bölgemiz ve omurgamız zarar görebiliyor. En çok da karşılaşılan durum maalesef kırıklar ve bu kırıklar sonrasında da ortaya çıkabilecek felç durumu söz konusu oluyor. O yüzden çok muntazam bir şekilde, düzgün bir şekilde çıkarılması lazım. Bunların da teknikleri ve yöntemleri var. Bunların kullanılarak yapılması lazım. O yüzden lütfen kazaya uğramış bir araçta hiç kimseyi çıkartmayalım diyorum ben.
2: Evet, dikkatli olmak lazım. Gerçekten uzmanlara bırakmak lazım öncelikle. Bunun da anlaşılması gerekiyor o kişinin sağlığı açısından. Ve tabii özellikle deprem ve sel felaketleri de ne yazık ki ülkemizin

0: en çok karşılaştığı felaketlerden ve dünyanın da bir gerçeği, bununla ilgili müdahalelerde nelere dikkat etmek gerekiyor?
1: Şimdi depremde tabii çok farklı seviyeleri var. Yani enkaz altında kalan kişiler ya da enkazın üzerinde olan kişiler, yaralanmış kişiler. Burada özellikle profesyonel arama kurtarma ekiplerinin talimatlarına uymak gerekiyor. Genelde yine depremlerde uzuv kopmalarını görebiliyoruz, kırıkları görebiliyoruz. Enkaz altında uzun süre kalmaya bağlı ezikler, yaralanmalar görebiliyoruz. Bir kere deprem öncesi, sırası ve sonrası bizim uyguladığımız hareketlerimiz var. Deprem öncesi hazırlıklı olacağız. Ailemizle birlikte bir deprem çantamızı oluşturacağız. Deprem aile planımızı hazırlayacağız. Bunların hepsinin örnekleri var açıkçası. Bir deprem olduğunda öncelikli olarak ailemize nasıl iletişim kuracağımızın bir planını oluşturmamız gerekiyor bu plan çerçevesinde. Deprem sırasında ise bizim çök, kapan, tutun dediğimiz bir güvenli davranış hareketimiz var. Aslında panik yapmamak gerekiyor. Sarsıntı bitene kadar olduğumuz yerde başımızı koruyacak şekilde dizlerimizi yere koyarak güvenli aslında davranış hareketini uygulamak gerekiyor. Sarsıntı bittikten sonra aslında kendi kendimizi önce bir kontrol edip vücudumuz ne durumda, yaralandık mı, bir zarar gördük mü? İlk yardım bilen insan kendi kendine de ilk yardım uygulayabilir. Bir yaralanman varsa, bir kanaman varsa hemen onu kanamayı durdurmam gerekir. Eğer çıkmakta zorlanıyorsam hemen erişebiliyorsam tabii 112'yi yine aramak gerekir, yardım kuruluşlarını. Ve çok çok tabii ki enkazın altındaysak hakikaten özel arama kurtarma ihtiyacı oluyor burada da. Ve deprem sonrası zaten bildiğiniz üzere çok yoğun bir şekilde arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte öncelikli olarak sesi çıkanlar zaten çok kısa müdahale sonrası alınabiliyor ama sesi çıkmayan vatandaşlarımız yoğun bir arama kurtarmayla ulaşılmaya çalışılıyor. Selde ise gerçekten sel anlık olan bir şey. En son Nepal selinde de videoları izledik, gördük. Yani 3-4 saniyede bütün binaların, bütün yapıların, bütün yolların birbirine karıştığı, suyla beraber alınarak aşağıya doğru kaydığını gördük. Sel çok hızlı geliştiği için aslında tam ters yönde bizim yüksek bir yere en kısa zamanda çıkmamız gerekiyor. Ama bu bazen selin gücüne ve etkisine göre de ne kadar yükseğe çıkarsanız çıkın maalesef o yükseklik de selin altında kalabiliyor. Ve güvenli bir yere geçmek gerekiyor selde. Selde suyun içine kalmış bir vatandaşın tabii ki normalde denizdeki boğulma gibi boğulma durumunu görebiliyoruz. Burada da en kısa zamanda bir simit atarak ya da bir ip uzatarak o kişinin yine kara kısmına alınması için bir kurtarma işlemi ve kurtarma uygulamaları yapmak gerekiyor. Ve suda boğulma gerçekten çok önemli. Çünkü oksijensiz kaldığı anda kişinin solunumu duruyor ve nefessiz kaldığı için de yaşamsal bulguları zarara uğramış oluyor. Burada da kurtarma çok kritik açıkçası.
0: Çok güzel anlattınız siz de ve tabii ki felaketler, doğal afetler her zaman dünyanın da Türkiye'nin de bir gerçeği ama hazırlıklı olmak gerekiyor. Bunun da bilincinde olmak gerekiyor her şekilde. Ve tabii Türk Kızılay'ını konuşalım isterseniz biraz da ilk yardım konusunda özellikle ne tür çalışmalar yapar? Çünkü felaketler istemesek de her zaman kapımızı çalabiliyor. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor ve Türk Kızılay da bu konuda neler yapıyor acaba? Hangi çalışmalarda bulunuyor?
1: Biz Türk Kızı olarak toplumun her kesimine ilk yardımla ilgili farkındalık çalışmaları, bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. İlkyardım.org.tr web sitemiz var. Burada hem çocuklarımıza yönelik animasyonlarımız, hem yetişkinlere yönelik, hem annelerimize, babalarımıza aslında kendilerinin de çok rahat izleyebileceği, öğrenebileceği konu anlatımlı videolarımız var. Sertifikalı eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Hem iş güvenliği kanunu kapsamında tüm işverenlere de buradan aslında seslenmek istiyorum. İş kazalarının önlenmesi, iş kazaları sonrası doğru ilk yardım müdahalesi.

hayat kurtarıyor. Bu anlamda da eğitimlerin gerçekten kaliteli ve iyi bir şekilde alınması, bu iş kazaları sonrası meydana gelen ölüm ve yaralanmaların da azaltılmasına katkı sağlıyor. Onun dışında bu yıl 11 tane farklı konuyu içeren kamu spotu çalışması yaptık. Televizyonlarda görecektir vatandaşlarımız. Özellikle çok böyle 45 saniyelik işte boğulmada ne yapılması lazım, tıkanmada ne yapılması lazım, kanamada

0: uygulayabilirler. Bir de görme ve işitme engelli vatandaşlarımıza yönelik de içeriklerimizi yayınladık. Engelsiz ilk yardım çekmemiz de var web sayfamızda. Bir görmen engelli vatandaşımız nasıl öğrenebilir? İşitme engelli vatandaşımıza da işaret dilinde bu ilk yardım uygulamaları anlatıldığı videolarımızı orada yükledik. Dediğim gibi toplumun her kesimine ulaşmaya çalışıyoruz. İlk yardım öğrenmek isteyenler ilk yardım eğitim merkezi bulunan Kızılay şubelerine başvurabilirler. Oradan gerek bilinçlendirme çalışmaları gerekse sertifikalı eğitim almak isterlerse iletişime geçebilirler.
1: Evet. Ve tabii yardım sürecinin bir ekip işi olduğunu da buradan söylemek gerekiyor. Oldukça önemli bir sistemli bir grup çalışması var çünkü ortada bir başarıya gidilmesi için. Ve bu sistem nasıl işliyor Kızılay'da? Özellikle bu ekip koordinasyonu, eğitimler nasıl işliyor acaba?
0: Bunu biz tabii ki Türk Kızılayı Gönüllülük Hareketi, gönüllülerimizin desteğiyle yapıyoruz. Hem gönüllü eğitmenlerimiz var, hem çalışan ilk yardım eğitmenlerimiz var. Hakikaten profesyonel bir şekilde, kaliteli bir şekilde eğitimlerin planlanmasını, talep edilen kişi olabiliyor, kurum olabiliyor. Bunu karşılıklı görüşme yaparak, uygun tarih, saat ve yer belirleyerek bunu organize etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz tüm toplu ve gerçekten hem teorik bilgilerin verildiği, hem pratik maketler üzerinde uygulamaların verildiği, beceriye dayalı bir uygulama içerdiği için ilk yardım hassas ve çok titiz davranıyoruz. Bizim için eğitimin kalitesi de çok önemli. Çünkü bir insana dokunuyorsunuz ve insana dokunan insanlar yetiştiriyoruz. Bunun vebalini üstlenerek gerçekten en yakın annemiz, babamız, kardeşimiz gibi hiç tanımadığımız bir insana da yaklaştığımızda hangi hassasiyette bu yardım uygulamalarını yapmamız gerektiğini biraz daha insan onurunu koruyarak aslında Kızılay'ın felsefesini de yansıtarak bunu aksettirmeye çalışıyoruz.
1: Evet, tabii burada başarılar da diliyoruz sözü gelmişken ve onun dışında tabii Sayın Aytekin vatandaşımızın bilinçlenmesi için de neler yapılmalı bunu da atlamamamız gerekiyor özellikle.
0: Açıkçası herkes ilk yardım öğrenebilir. Vatandaşlarımızın bu konuya eğilmeleri, bu konuyla ilgili yayınların okunması, videoların izlenmesi. Biz artık bir voleybol gibi bir hemlik ülkesiyiz. Bizim yayınladığımız spotlardan insanlar hemlik manevrası nasıl uygulanır, bunu 30 saniyelik videolarla çok rahat öğrenebiliyor. O yüzden aslında biz herkesi bu konuya ilgi duymaya ve öğrenmeye davet ediyoruz. Çünkü herkes için gerekli ilk yardım. Hiç ummadığınız bir zamanda, kendi yakınınız için, aileniz için, tanımadığınız bir insan da olabilir. Bu hiç önemli değil. Ama bir bakıyorsunuz o kişinin makamı ne olursa olsun bir ihtiyaç anında sizin yapacağınız bir basit manevrayla hayatı geri dönebiliyor. O yüzden bu konunun önemsenmesi çok önemli. Bir de biz bir afet ülkesiyiz. Her an deprem, sel, yangın, toprak kayması, kışın, çığ durumlarını yaşayabiliyoruz. O yüzden herkesin bireysel olarak hazır olması çok önemli ki bireysel hazırlık toplumsal hazırlığa dönüşüyor. Toplumsal hazırlık da ülke hazırlığına dönüşüyor. O manada bu konuya da dikkat çekmek istedim. Bizim de birey olarak bu konuda ilgi duymamız ve öğrenmek için gerekli kapıların çalınmasını sağlamamız gerekiyor.
1: Evet ve tabii doğru bilinen yanlışlar olabiliyor ne yazık ki ilk yardımda. Belki siz uzmanlar için bu bir ciddi anlamda risk değil ama bu yanlış davranışlarda bulunanlara müdahale ettiğinizde sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Özellikle tam olarak yetkin olmayan insanlar tarafından yapılan belki yanlış hatalı ilk yardım davranışları neler genelde?
0: Evet, bizim bir sloganımız var. Bilmiyorsanız dokunmayın, sadece 112'yi arayın. Yani acil yardımı harekete geçirecek bildirimi yapmak da zaten en önemli ilk yardım basamağı. Örneğin kanama, çok basit bir kanamada turnike uygulanıyor. Turnike dediğimiz şey çok boğucu bir sargı ve kişinin kolu bacağı gangren olabiliyor.

0: Bunu çok basit durdurma basamaklarımız var. Onları uygulayarak aslında gerçekleştirebiliriz. İkinci en çok yapılan hata, öksürebilen ama kısmi tıkanması olan kişinin sırtına vuruluyor. Bu hareket tam tıkanmaya dönüştürebilir. O yüzden öksüren kişi ne demektir? Yani kısmi tıkanması var, kişi öksürerek bunu atmaya çalışıyor. Biz bu kişiyi öksürmeye teşvik edeceğiz. Ama öksüremiyorsa, konuşamıyorsa, nefes alamıyorsa tam tıkanma durumu olduğunu kabul ediyoruz. Bu durumda aslında sırtına vurmayla ve karına basıyla devam eden hemlik uygulamasını yapmamız lazım. Bu da en çok yapılan hatalardan birisi toplum içerisinde. Üçüncü en çok yapılan hata, yanık olduğu zaman maalesef yoğurt, işte diş macunu, salça gibi böyle yanığa hem enfeksiyon riski oluşturabilecek hem zarar veren maddelerin kullanılması. Yanık olduğu zaman yanıkta tek kullanacağımız şey temiz akan su olacak. Onun dışında herhangi bir madde sürmüyoruz yanık olan bölgeye. Bu da çok yanlış yapılan bir uygulama. Bir de burun kanamasını söyleyebilirim. Burun kanaması olduğu zaman başın pozisyonu arkaya geriye doğru veriliyor. Bu burun kanamasını durdurmaz. Tam tersi öne doğru eğdirmemiz lazım. Ve burnumuzun uç kısmındaki yumuşak dokunun bittiği, kemiğin başladığı noktaya da baskı yapılması lazım. Bunun gibi çok fazla bilgi var açıkçası. Bunları da düzeltmeye çalışıyoruz. O yüzden bir de ilk yardım bilgileri 5 yılda bir değiştiriliyor bilimsel çalışmalarla. Belki 50 yıl önce yoğurt etkili olmuş olabilir ama şu anda en sonki yapılan araştırmalarda bunun faydasının olmadığı, tam tersi enfeksiyona neden olduğu belirlendiği için bu bilgileri de biz bilimsel çalışmalarla açıkçası güncelleyerek vatandaşlarımıza eğitiyoruz.
1: Evet. Çünkü trafik ya da özellikle ev kazaları buralarda en çok hatalara rastladığımız yerler oluyor. Ne yazık ki en çok karşılaştığımız kazalar oldukları için o nedenle oldukça önemliydi. Hatalı davranışlar belki istemeden de olsa yapılan ve bunun dışında en çok karşılaştığınız sorunlar neler trafik ya da ev kazalarında?
0: Ev kazalarında öncelikli olarak çocukları olan vatandaşlarımızın kimyasal maddeler, deterjanlar, ilaçlar, bunlara çocukların erişebileceği bir yere değil de daha çok uzak ve kilitli bir dolapta saklanmasını tavsiye ediyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü yanlışlıkla içebiliyorlar, sürebiliyorlar, burnuna, kulağına doldurabiliyorlar. Oyun olarak çünkü onu kullanabiliyorlar. Onun dışında özellikle mesela ülkemizde en çok yanık nedenlerden birisi çaydanlık. Çayı çok seviyoruz ama çaydanlığı çocukların özellikle ocak kısmında ulaşabileceği daha arka mesafede bir yerde bulundurmamız önemli. Aslında bunlar hep güven davranış hareketleri. Tüm vatandaşlarımızın aslında gaz vanasını, elektrik şalterinin nerede olduğunu bilmesi gerekiyor ki herhangi bir gaz sızıntısı olduğunda gaz vanasını hemen kapatması gerekiyor. İşte elektrik çarpmasına elektrik şalterini indirmesi gerekiyor. Kaygan zemin de çok önemli. Kaygan zemin olan evlerde düşmeler, kırıklar, yaralanmalar, kafa travmaları, bunlar hep sık gördüğümüz ev kazalarından bazıları. Bunlara yönelik olarak da aslında önleyici tedbir alabiliriz. Trafik kazasında da en çok gördüğümüz şey kişilerin gelişi güzel, biraz önce söylediğim gibi, evet, araçtan çıkarılması. Çok fazla kalabalık bulundurulması, aslında bilinçli vatandaşların orada doğru müdahale için olması gerekiyor. Camların kırılmaması, yani kişiye zarar verecek bir harekette bulunmamamız gerekiyor. Bu da önemli. Bir de emniyet kemerini lütfen kesinlikle takalım. Evet. Sadece ön koltukta oturan vatandaşlarımız için değil, arka koltukta oturan tüm vatandaşlarımızda araca biner binmez emniyet kemerini takması lazım. Aksi takdirde arka koltuktaki...
1: Söylemiş olalım muhakkak ki.
0: Evet, arka koltuktaki oturan vatandaşlarımız ön taraftaki yolculara zarar verebiliyor. Çünkü hareket haline geçiyorlar. Bu da çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz hayati önemdeki bu uyarılar ve tavsiyeler için. Türk Kızılayı Sağlık Hizmetleri İlk Yardım Müdürü Elif Taşkın Aytekin konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz.
0: Ederim.
1: Ve TRT Radyo 1 kanalında bugün de veda vaktimiz sevgili dostlar. Yaşamın ritmiyle sizlerleydik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçükgül, ben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize sevgiler, saygılar, merhabalar diyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte hoş geldiniz. Tam zamanındayken harika bir turşudan söz etmek istiyorum. Tam zamanı derken yani sivri biberin, hamsi biberinin, domatesin bol zamanındayken demek istedim. Evet, sivri biber ya da hamsi biberle yapabileceğiniz çok güzel bir turşu tarifi geliyor. Kulaklarımızı dört açalım.

0: hamsi biberi artık biliyoruz, böyle minik hamsi boyunda, hafif böyle dolgunca bir biber. Ama bulamazsanız kıl biberle de yapabilirsiniz. Öncelikle biberlerimizi ne yapıyoruz? Tabii ki karbonatlı suda bekletiyoruz, pestisitten arındırmak için. Şöyle 1,5-2 kilogram iyi cins domatesi alıyoruz. Domateslerimizi öncelikle rondodan geçirip püre haline getiriyoruz. Bir baş sarımsağı da ince ince doğrayıp domateslerimizin içine gönderiyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. İçine 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 çay bardağı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1-2 yemek kaşığı damak tadımıza göre turşu tuzu ekliyoruz. Bu bizim sosumuz. Kaynamaya bırakıyoruz. O kaynaya dursun. Biz biberlerimizin saplarını kesip bu fokur fokur kaynayan sosun içine gönderiyoruz. Birkaç dakika birlikte kaynatıyoruz. Kaynar halde kavanozlarımıza dolduruyoruz. İlk kez kapatacağımız madeni bir kapakla sıkıca kapatıyoruz. Ancak bu şekilde hazırladığınızda konservelerde, soslarda ya da bu tip turşularda, reçellerde bazen kapak tam vakumlanmadığı için açılabiliyor. Tabii hava aldığı için de içindeki besin çabuk bozuluyor. Ben şöyle yapıyorum, derin bir tencereye, yani düdüklü tencere gibi bir tencereye kavanozları diziyorum. Ama baş aşağı değil, tepe taklak değil, yani normal diziyorum. Kapakların üzerine hafifçe gelecek kadar su ekliyorum. Kaynar su da olabilir bu. 5 dakika bu şekilde kaynatıyorum. İşte bu 5 dakikadan sonra tam kapanmamış kapaklar varsa kavanozdan böyle çıkarttığınızda, tekrar böyle bir bez yardımıyla sıkmayı denediğinizde pıst diye bir ses çıkarır. Aslında o pıst sesi vakumlandım anlamına gelen bir sestir. Tam anlamıyla vakumlanmış oluyor. Tekrar kaynar suyun içine bırakıyorum kavanozları. Hani kapakları iyice kontrol ettikten sonra ve orada soğuyana kadar bekletip sonrasında buzdolabında ya da serin bir yerde saklıyorum. Efendim, şimdiden ellerinize sağlık diyorum, yapacağınızı umut ederek. Efendim, afiyetler olsun. Yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bölgede terör diye bir şey kalmadı dedi. Mekke Savunma İttifakı'na da değinen Erdoğan, Türkiye'nin İslam dünyasındaki sıkıntıları çözmek için çaba sarf ettiğinin altını çizdi. Samsun'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı onların sorularını yanıtladı. Türkülere gençlerle birlikte eşlik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gündemindeki başlıkları görüşmek üzere bugün Azerbaycan'da olacak. Fidan'ın temaslarında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği ele alınacak. Bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de masada olacak. Türkiye'nin ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında ay uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Bakan Kacır, ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz dedi. Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Yurt genelinde okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Okul çevrelerinde çok sayıda polis ve jandarma hazır bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güvenliği için alınacak tedbirler kapsamında 7 bakanlık arasında okul güvenliği protokolü imzalanacağını kaydetti. Bakan Çiftçi, okul çevresinde denetimlerin de artırılacağını söyledi. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2594 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Butlan davasına ilişkin eski yönetimin temyiz başvurusunu geri çekti. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra kurultay sürecinin en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir dedi. İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde yeni başkan vekili seçilecek. Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere 21 Eylül'de toplanacak. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında geminin battığı bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Naaş, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kayıplara ulaşmak için yürütülen çalışmalarda yeni aşamaya geçildi. Türkiye'den giden 3. gemi batık alanına ulaştı ve arama faaliyetlerine başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, batık gemideki naaşlara en kısa sürede ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini duyurdu. Vučić 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını söyledi.